Yaklaşık 40 yıl öncesine kadar Boğaz'ın karşılıklı iki yakası arasında otomobil, kamyon, kamyonet, hatta at arabası taşıyan iki emektar araba vapuru vardı. Bunlardan birisinin adı Suhulet, diğerinin ise Sahilbent'ti. Baştan sona açık güverteli, kocaman çarkları, uzun siyah bacalarıyla bu birbirinin eşi iki vapur, İstanbul Limanı'nda çalışan teknelerin en eskilerindendi. Bugün görmüş iki vapur geldikleri günden itibaren Boğaz'ın iki yakası arasında gidip gelerek belki de bir rekorun sahibi olmuşlardı. Birinci Dünya Savaşı günlerinde de düşman mermileri altında cepheye asker ve cephane taşımışlardı. İkisi de şirketi Hayriye'nin siparişi üzerine İngiltere'de inşa edilmiştir. O tarihlerde şirketi Hayriye Boğaz'da 20 yıla yakın bir zamandan beri yolcu vapurları çalıştırmaktaydı. Bu vapurlarla Boğaz halkının yükleri de taşınıyordu. Ama atların, arabaların, büyükbaş hayvanların karşıdan karşıya geçirilmesi için özel yapılmış vapurlara ihtiyaç vardı. Hepsinden önemlisi askeriyenin top arabalarıyla bunların mühimmatının bir yakadan ötekine taşınması büyük zorluklar çıkartıyordu. Boğaz'da öyle bir vapur çalıştırılması gerekiyordu ki güvertesi düz ve açık olduğu için atlar, arabalar, katanalar, koca toplar rahatlıkla vapura alınabilsin. İki başlı kapaklı olduğu için de tehlikesizce karaya çıkartılabilsin. Şirketi Hayriye'yi yeni baştan kurarak 70 yıla yakın bir süre daha hizmet görmesini sağlayan Giritli Hüseyin Haki Efendi, bir gün bu soruna çare bulmak amacıyla yeni tip bir vapurun kabataslak çizimlerini yapmaya başladı. Bitirince umum müfettişlikte bulunmuş olan İskender Efendi'ye gösterdi. Sonra şirketin vapurlarının bakım ve onarımlarının yapıldığı Hasköy Tersanesi'nin ser mimarı Mehmet Usta'yı da alarak üzerinde çalışmış olduğu yeni vapur tipini çok daha fazlasıyla geliştirme imkanına sahip oldu. Çizime ortaya çıkan vapur günümüzde araba vapuru ya da kısaca feribot dediğimiz vapurların atasıydı. Londra'daki Maudsley Sons and Fields tezgahlarına ısmarlanan net 275 tonluk bu yandan çarklı tekne, şirketin önceki vapurları hep ahşapken saçtan yapıldı. Uzunluğu 45,5 metre, genişliği 8,5 metreydi. 400 beygir gücündeki tek silindirli buhar makinesiyle saatte yaklaşık olarak 7 mile yakın bir hız yapabilmekteydi. ...8000 İngiliz altında mal olan teknenin inşası 1872'de sona erdi. Ama Londra'dan yola çıkıp Akdeniz'i kat ederek İstanbul sularına gelmesi bir hayli uzun bir zaman aldı. Açık denize uygun olmadığından şiddetli dalgalardan fazlasıyla etkilenmesi sebebiyle yolculuk sırasında ciddi tehlikelerle karşılaştı. Sonunda İstanbul'a ulaşan tekneye 26 baca numarası ve kolaylık anlamına gelen Suhulet ismi verildi.

Suhulet sefere başlamak üzereyken Boğaz'ın iki yakası arasında yük taşıyan kayıkçıların direnişleriyle karşılaştı. Ama ilk seferinde Üsküdar'dan Kabataş'a bir topçu bataryası taşıması kayıkçıların engelleme girişimini boşa çıkardı. Bu ilk seferin ardından Sultan Aziz, araba vapurunun babası Hüseyin Haki Efendi'yi bir nişanla ödüllendirdi. Suhulet'in ne kadar yararlı olduğu kısa zamanda görülünce yine aynı tersaneye onun bir eşi daha ısmarlandı. Ama bu teknenin öncekisinden çok daha güçlü olması için çift makineli yapılması şartı koşulmuştu. Şirkete 12 bin İngiliz altında mal olan 27 baca numaralı bu vapurda iki kıyıyı bağlayan anlamında Sahilbend ismini aldı. Aynı yıllarda yapılmış vapurların çoğu şu ya da bu sebeple yok olup gitmesine rağmen bu iki vapur uzun yıllar boyunca Üsküdar-Kabataş arasında çalışıp durdular. 1911 yılında İtalyanlarla aramızda Trablus Savaşı patlak verdiği zaman Suhulet askeri sevkiyatın emrine verildi ve Çanakkale'ye yollandı. Önceleri 4 bataryadan oluşan bir topçu taburunun ancak 4 günde karşıya geçirmek mümkünken Suhulet sayesinde bu zahmetli ve zahmetli olduğu kadar da bir o kadar tehlikeli iş için sadece 4 saat yetmişti. 1930 yılına gelindiği zaman Suhulet artık 59 yıllık bir tekneydi. O yıl Hasköy tersanesinde buhar makinesi çıkartılarak yerine bir dizel motor yerleştirildi. Uzun bacası da bir hayli kısaltıldı. Yine tekne üzerinde bazı değişiklikler yapıldı. 1945'te şirketi Hayriye'nin münakalat vekaleti tarafından satın alınması üzerine sarıya boyalı bacasına deniz yollarının çift çapalı arması yerleştirildi. Sene 1952'de ki Suhulet artık 80 yaşındaydı, hem motoru bir kere daha yenilendi hem de teknesinde esaslı onarımlara girişildi. Yıllarca Boğaz'ın iki yakası arasında İstanbul yazlıkçılarının denklerinden hurçlarına tutun da Merkez Bankası'nın sandık sandık altınlarına kadar akla hayale gelebilecek her türden yükü taşıyıp durmuştu. Ama artık yılların yorgunluğunu taşıyamayacak hale gelmişti. Çaresiz 1958'de hizmet dışı bırakıldı. 1961 yılında sökülmek üzere satıldığı zaman 86 yıl aralıksız çalışarak çok sağlam bir vapur olduğunu ispatlamıştı. Kardeşi Sahilbend'in net 311 tonluk teknesi de ve makineleri de en az onunki kadar sağlam çıkmıştı. O da yıllarca Boğaz'ın iki yakasını bir araya getirmek için yaz demedi, kış demedi, kar demedi, tipi demedi, çalıştı durdu. O da gün geldi savaşa katıldı. Milletin bütün ümidini bağladı, askerlerini nakletti, toplarını sevk etti. 1927 yılında yapılışının üstünden 55 yıl geçtikten sonra Sahilbend ilk defa esaslı bir tamir ve tadilattan geçirildi. 1945'te onun da bacasına çift çapalı arma yerleştirildi. 1959'da hizmet dışı bırakılıncaya kadar aralıksız olarak 95 yıl çalışmış olmasına rağmen hala hazırda iş görebilecek durumdaydı. 1967'de satılarak elden çıkartıldıysa da yeni sahipleri onu hemen dizel motorlu küçük bir yük gemisi haline getirdiler. Artık onun da adı değişmiş, Kaptan Şükrü olmuştu.

İşte o sıralarda ünlü Amerikan dergisi Time, bizim 100 yıllık sahil bendi, dünyanın hizmetindeki en yaşlı gemi olarak okuyucularına tanıttı ve kapağına da bir hayli güzel bir fotoğrafını bastı. Bu emekdar tekne bir süre sonra bir kez daha satıldı ve motoru yine değiştirildi. En son yayınlanan 1996 yılı gemi kayıtlarında ise hala hizmette gözükmekte. Yani tam 126 yaşında bir emektar gemi sahilbend. İşte dünyanın ilk iki arabalı vapurunun kısa bir öyküsü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
10: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, malum kurban mevsimi, kurban yaklaşıyor, kurban bayramı. Şimdi onunla ilgili sorular geliyor. Bizim de merak ettiklerimiz var. Öncelikle çok sorulan bir soruyla müsaade ederseniz başlamak istiyorum. Şimdi elinde kurban nisabı diye bir şeyden bahsediyorsunuz. Özellikle TGRT FM'deki İslam ve Toplum programında bunu çok anlatıyorsunuz. Ama hala gelen sorular var. Kurban nisabıyla zekat nisabı farklı mıdır? Yani elinde mevcut parası 96 gram altın veya bunun karşılığında parası olmayıp da mesela evi olsa, arabası olsa, ev ve arabanın zekatının verilmediğini anlatmıştınız daha önce. Bunlar kurban nisabına dahil edilir mi peki? Yani elinde mevcut parası yok, 96 gram altın veya şey üzerinde parası yok, evi var, araba var, bu adam kurban kesecek mi? Veya bu kadın.
1: Mustafa Bey, ehl-i sünnet alimleri, Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Amin. Yani insanın kafasında soru işareti bırakacak hiçbir şey bırakmamışlar. Hepsinin cevabını açık, net bildirmişler, yazmışlar. Bugün bizim çektiğimiz sıkıntı kitaplara bakmamaktan kaynaklanıyor.
0: Tabii, kitaplarda yazıyor bunlar.
1: Kitaplarda yazıyor. Bakın ne yazıyor. İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası bulunan her Müslümanın fıtra vermesi ve kurban kesmesi vacip olur. Fıtra ve kurban nisabına malik olan malik olana zengin denir. Bunun zekat alması haram olur. Şimdi sizin sorduğunuz o soruya bir açıklık getirelim. Zekat, kurban ve sadakayı fıtır nisabı 20 miskaldir. 96 gramdır Hanefi'deki gibi. 96 gram altın ve karşılığıdır. Zekat da bu 96 gram altın bizzat onun elinde olması veya bunun karşılığında parası ticaret malı olması lazım. Zekat verebilmesi için.
0: Kullanabilmesi lazım.
1: Evet. Ama kurban ve sadakayı fıtır nisabı yine 96 gram ama elinde 30 gram altını var. Ha, orada deniyor ki bakın zekatta onlar şey yapmadığı halde bu giymiş olduğu gardırobunda bulunan iç ve dış çamaşırlarının, giysilerinin üçünü ayırıyor. Üç kattan fazlasını üst üste raiç fiyatına göre diyor ki bunlar kaç para eder? Topladı diyelim ki 20 bin lira etti. Tamam, 20 bin lira etti. Efendim hiç kullanmadığı halılar var. Mevcut raiç fiyatıyla kaç para eder? 200 bin lira eder. Misal olarak söylüyorum. Bunları üst üste koyar. Koydu, elinde 30 gram altın var ya, bu ihtiyaç fazlası, elbisesi, kullanmadığı mutfak eşyası bile, hiç kullanmadığı mutfak eşyası veya beyaz eşya dediğimiz aldığı ileride çocuklara verirse, bunları hesap etti, bir şey yaptı. 200 gram altın bedeli çıktı onlar. 30 gram vardı, topladı, bunun kurban kesmesi vacip.
0: 230 gram oldu.
1: Bakın bunları zekata dahil etmiyor. Bunun kurban kesmesi vacip ve sadakayı fıtır vermesi de vacip bunun. Bu kimse zekat alamaz. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. İyi de arkadaş, borç dediniz, ihtiyaç eşyası dediniz. O ne? Siz de sordunuz onu.
0: Evet.
1: İhtiyaç eşyası demek, kıymetleri ne kadar çok olursa olsun bir ev. Yani kıymetleri ne kadar çok olursa ifadesi kullanılmış. Bu villa olur, saray olur. Gecekondu olur. Sazdan kulübe olur.
0: 5 milyon liralık da olabilir, 5 milyon dolarlık da olabilir.
1: Olabilir.
0: Evet.
1: Bir ev, bir aylık yiyecek evinde. Her yıl 3 kat elbise. Elbisenin dışındakiler kurban nisabına dahil. Çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, binecek vasıtası, siz soruyordunuz ya, arabası
0: evet,
1: var.
0: Evet,
1: binecek vasıtası, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlardır. Bunlar ihtiyaç eşyası. Adamın bir evi, bir arabası var. Olur. Araba 5 milyonluk, tamam. Evde 5 milyonluk, tamam. Kurban kesmeyecek.
0: 10 milyonluk ikisi de.
1: Evet.
0: Gene mi kesmeyecek?
1: Kesmeyecek.
0: 20 milyonluk.
1: Kesmeyecek.
0: Uzatmayayım o zaman.
1: Uzatma. Çünkü dedi ki fiyatları, bedelleri ne olursa olsun bir ev, bir araba ihtiyaç eşyasıdır. Önceki asırlarda böyleydi. Adam merkebi var. Yani köyde mesela herkesin merkebi var. Ama üzerine konan semerler farklı. Adam zengin üzerine süslüyor. Ama bu süsü eşeği var bunun. Bu da mı kurban kesmeyi kesmeyecek?
0: Atı var, o da kesmeyecek.
1: O da, katır var mesela, o da kesmeyecek.
0: Devesi var.
1: Ha, devesi var.
0: İnek olarak kullanıyor.
1: Kesmeyecek. Bu eşyanın mevcut olması da şart değildir. Eğer mevcut iseler zekat, fıtra ve kurban için nisap hesabına katılmazlar. Ticaret için olmayan ihtiyacından artan eşya, kiradaki evler, evindeki süs eşyası, yere serili olmayan halılar, kullanılmayan fazla ev eşyası, sanat ve ticaret aletleri burada eşya, ihtiyaç eşyası sayılmıyor. Bunlar fıtra ve kurban için nisap hesabına katılır. Oturduğu ev büyük ise ihtiyacından fazla kullanılmayan odaların nisaba katılmaması sahihtir. Ha. Orada farklı içtihat var demektir bu. Şimdi adam 1000 metrekare üzerine ev yapmış, tamam mı? 50 tane odası var mesela.
0: Devasa bir malikane yapmış.
1: 50 tane odası var. Şimdi mesela bizi izleyenler ve dinleyen, ha biz de bunu sormak istiyorduk işte. Bu da mı kurban kesmeyecek? Bir kavle göre keser bu. İhtiyacından fazla çünkü o.
0: Evet.
1: Değil mi? İhtiyacından fazla. Yani, efendim işte çoluğu çocuğu torunu var falan. Ya meşgulse, oralarda başkaları oturuyorsa tamam. Ama ihtiyacından fazla ise buyuruluyor. Köyde, çölde, şehirde mukim olan akıllı, bali, hür ve Müslüman erkek ve kadının ihtiyacından fazla olan nisap miktarı malı ve parası varsa kurban bayramı için niyet ederek belli günlerde belli bir hayvanı kesmeleri vacip olur. Birden mesela hatıra şey geliyor. Sadece maaşı olan ve bununla da zor geçinen fakat kurban nisabına malik olan bir kimse de kurban kesecek mi? Kesecek. Çünkü benim başıma geldi bunu. Yani kitapta yazılan benim başıma geldi. Mesela ilk tayin oldum. Lisede öğretmenim. Şimdi yeni evlendik zaten. Hanımın 100 grama yakın şeyi var.
0: Altını var.
1: Altını var.
0: Düğün, zengin. Düğünde takılmış.
1: Tabii. Onun. Zekat vermesi farz. Zaten zekat vermesi farz olanın kurban kesmesi ve sadaka fıtır vermesi otomatik olarak vacip.
0: Başka şeye bakılmaz artık. Yani.
1: Başka şeye bakılmaz. Evet. Otomatik olarak. Dolayısıyla şimdi tek maaş var. Evde kira. Evde kira. Bu zaman zaman burada da nakil yapılıyor. Saadet Ebedi kitabı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Orada bir ifade kullanmış. Çünkü kendileri de devlet memurluğu yaptıkları için. Böyle durumlarda sene içerisinde belli para ayırmalı. Belli para ayırmalı. Kurban bayramında rahatla kurbanını kesmeli. Kurbanını kesmeli. Ve hatta orada bir ifade var. Mesela kurbanı kesten sonra üç ayırmak, birini eve, birini komşular, birine de fakirlere vermek müstahaptır diye geçiyor. Emir değil yalnız, tavsiyedir sadece. Evet. Yani böyle durumda olan kimse, böyle durumda olan kimse evinde de, hatta orada diyor ki işte bir senenin kıyma ve et ihtiyacını da aynı şekilde temin edebilir. Efendim et için mi kesti? Hayır, Allah için kesti. Etini de evde kendisi çoluk çocukla beraber kullanabilir mi? Evet, kullanabilir. Dolayısıyla sadece maaşla çalışıyorsun ama birikimi vardır, altın biriktirmiştir. O altın 96 gram ulaşınca bunu zekat vermesi farz. Evi de kira bunun. Hatta bazıları diyor ki, diyor çocukları evlendirmek için ayırdım para, hacca gitmek için ayırdım para, ev almak için ayırdım para.
0: Dahil edecek miyim?
1: Kurban kesecek miyim? Keseceğim. Nisaba ulaşınca.
0: Zekatı da dahil ediliyor.
1: Eğer o 96 gram altın karşılığına ulaştıysa zekatını da vereceğim ona. Zekatla. Ya onu ev almak için, ev almak için. Çocuklar evlendirmek için olsun. Çocuklar evlenince çıkacak, elden bitiyor. Ama elde bulunduğu müddetçe hem kurbanımızı keseceğiz, hem de aynı şekilde şeyi söyleyiver,
0: zekatını
1: da vereceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde hasislerin, yani cimrilerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir. Ha. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Yani diyor ki, efendim diyor, parasını versek fakire. Yani diyor bu et bayramı fakirlere et için. Ya fakirlere et için değil bu.
0: Et bayramı da değil.
1: Et bayramı da değil bu. Bu Allah-u Teala'nın emri olduğu için yapılıyor. Allah-u Teala'nın emri olduğu için. Efendim işte hayvanlara nasıl kılıyor. Bunu söyleyenler yani tam tokadı hak ediyor. Çünkü bunu söyleyen, hak gidiyorsun boğazda balık yiyor. Değil mi?
0: Yani.
1: Ondan sonra bonfile alıyor, yiyor falan. Yazık da arkadaş, o balığı niye yiyorsun? O bonfileyi niye yiyoruz?
0: O da hayvan. Tavuk etini niye yiyoruz?
1: Tavuk etini niye yiyoruz o zaman, değil mi? Yani. Ya ona kalacak olsan hiçbir şey yiyemezsin. Buğday canlı değil mi? Marul canlı değil mi? Değil mi?
0: Yani.
1: Elması, armudu, şeftalisi bunlar canlı değil mi? Niye koparıyorsun? Ya işte falan onlar yenmesi için. Allah-u Teala hayvanlar da aynı şekilde bazıları için Allah-u Teala size rızık olarak yarattım buyuruyor. Dolayısıyla kurban kesmesi vacip olan kimse, yani ihtiyaç eşyalarının dışında kurban nisabına malikse kurban kesmesi vacip olmaktadır.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de kurbanla alakalı olarak bazı bilgiler aldık Osman hocamızdan. Önümüzdeki programda buna devam edeceğiz inşallah. Tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. senesinde 3000 kişilik bir orduyu Şam'ın bir beldesi olan Mute'ye gazaya gönderdi. Zeyd bin Harise'yi radıyallahu teâlâ anh emir tayin etti. Buyurdu ki, eğer Zeyd şehit olursa Cafer bin Ebi Talib radıyallahu teâlâ anh emir olsun. Eğer Cafer şehit olursa Abdullah bin Revaha radıyallahu anh emir olsun. Eğer Abdullah da şehit olursa, Müslümanlar kendi aralarında kimi seçerlerse o emir olsun. İslam ordusu Mute'de kâfirler ile savaşa başladığı sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de minbere çıktı ve bayrağı Zeyd aldı, şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Cafer aldı, şehit oldu. Bayrağı Abdullah aldı. O da şehit oldu. Ondan sonra bayrağı Halid bin Velid aldı. Onun elinde fetih oldu buyurdu. Halid bin Velid için, Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona yardım eyle, diye dua etti. O günden sonra Halid bin Velid'e radıyallahu anh Seyfullah denildi. Yala bin Münebbih radıyallahu anh Mute harbinden haber vermek üzere Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Resulullah ona, sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım buyurdu. Ya Resulallah, siz anlatınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mute gazasında meydana gelen hadiseleri bir bir anlattı. Yala bin Münebbih, seni alemlere peygamber olarak gönderen Allahü Teala hakkı için aynen anlattığınız gibi oldu dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala yeryüzünü benim için aradan kaldırdı. Harp meydanını gördüm. Hicretin 8. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe çıkacaktı. Ya Rabbi, biz Mekke'ye ulaşıncaya kadar Kureyş'i gafil eyle, diye dua etti. Muhacirinin büyüklerinden ve Bedir ehlinden olan Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anh ailesinin Mekke'de olması ve Kureyşlilerin onları gözetlemelerini sağlamak maksadıyla Kureyşlilere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falan gün sizin üzerinize Mekke'ye hareket edecek diye bir mektup yazdı. Mektubu Ebu Leheb'in azatlı cariyesi Sariye ile gizlice gönderdi. Cebrail aleyhisselam bu durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Zübeyr'i, Hazreti Miktad'ı, Hazreti Ammar'ı, Hazreti Talha'yı ve Hazreti Eba Mersed'i radıyallahu teâlâ anhüm ecmain gönderdi. Hah bahçesine kadar gidiniz. Orada bir zayıf kadın vardır. o kadında bir mektup var. O mektubu Hatip Mekkelilere gönderdi. O mektubu alıp getirin. O kadını da salıverin. Eğer direnirse ve mektubu vermezse boynunu vurun, buyurdu. Gidip kadının peşinden yetiştiler. Hazreti Ali radıyallahu an kılıcını çekince kadın mektubu saçlarının arasından çıkarıp verdi. Mektubu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem getirdiler. Resulullah Hatip bin Ebi Belta'yı huzuruna çağırdı. "Niçin böyle yaptın?" diye sordu. "Ya Resulallah, sana iman ettiğim günden beri küfre dönmedim. Nasihatını dinlediğimden beri hiç ihanette bulunmadım. Fakat ailem Kureyşlerin arasındadır. İstedim ki Kureyşler ailemi gözetsinler. Yoksa kesin biliyorum ki benim mektubumdan onlara faide gelmez," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tasdik etti. O sırada meali şerifi, "Ey iman edenler! Düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar, Kur'an'dan size geleni inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandığınızdan dolayı, peygamberi ve sizi yurdunuzdan, Mekke'den çıkarıyorlardı. Eğer sizler benim yolumda ve rızamı kazanmak için cihada çıkmışsanız, onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur." Olan Mümtehine suresi 1. ayeti kerimesi nazil oldu.

0: Süt kardeşlik. 2,5 yaşından küçük çocuk, yabancı bir veya birkaç kadından birer yudum süt emerse, Hanefi'de ve Maliki'de bu kadınlar çocuğun süt annesi olur. Bu kadınların mahrem akrabaları çocuğa mahrem, yani evlenmeleri haram olurlar. Kadının öz biraderi çocuğun süt dayısı olur. Bu kadına bu sütün gelmesine sebep olan kocası da süt babası olur. Bu adamın öz biraderi de süt amcası olur. Fakat radi'in mahremleri süt anneye ve zevcine mahrem olmazlar. Şafii ve Hanbeli de doyuncaya kadar ayrı ayrı 5 kere emmezse süt çocuğu olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed ve Şafii rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn 2 yaşından sonra süt çocukları olmaz buyurdular. 2,5 yaşından sonra emen Hanefi mezhebinin söz birliğiyle süt çocuğu olmaz. Bu yaşa gelen çocuğu emzirmek zaruri olmadığı için emzirmesi caiz olmaz denildi. Çünkü insan parçasını zaruretsiz kullanmak haramdır. Çocuğun süt anası ve süt babası ile ve bunların anaları, babaları ve kardeşleri ve çocukları ve her kuşaktan torunları ile evlenmesi ebedi haramdır. Bunlarla nesep ile akraba olsaydı yine evlenemezdi. Bu çocuğun çocukları bunun süt anası veya süt babası ile evlenemez. Çocuğun zevcesi çocuğun süt babası ile ve çocuğun zevci de çocuğun süt anası ile evlenemez. Aynı kadından emen oğlan ile kız süt babaları başka olsa ve başka senelerde emmiş olsalar bile birbirleriyle ve birbirlerinin çocukları ve torunlarıyla evlenemez.
1: Hıyanet, birine kendini emin tanıttıktan sonra o emniyeti bozacak iş yapmak demektir. Mü'min, herkesin malını, canını emniyet ettiği kimsedir. Emanet ve hıyanet, malda olduğu gibi sözde de olur. Hadis-i şerifte, meşveret edilen kimse emindir buyuruldu. Yani onun doğruyu söyleyeceğine ve sorulanı başkalarından gizleyeceğine emanet olunur, güvenilir. Onun doğru söylemesi vaciptir. İnsan malını emniyet ettiği kimseye bıraktığı gibi, doğru söyleyeceğine emin olduğu kimseyle istişare eder, danışır. Âl-i İmran suresi 159. ayetinde mealen, yapacağın işi önce meşveret et buyuruldu. Meşveret, yani danışmak, insanı pişman olmaktan koruyan bir kal'a gibidir. Meşveret olunacak kimsenin, insanların halini, zamanın ve memleketin şartlarını bilmesi lazımdır. Buna siyaset bilgisi denir. Bundan başka, aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören, hatta sıhhati yerinde olması lazımdır. Meşveret olunan kimsenin, bilmediğini veya bildiğinin aksini söylemesi günahtır. Hata ile söylemesi günah olmaz. Yukarıdaki şartları taşımayan biriyle meşveret edilirse, her iki tarafa günah olur. Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene, melekler lanet eder. Bir kimse zararlı olduğunu bilerek bir emir verse, hıyanet etmiş olur.
2: Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'te Fethiye semtinden sesleniyorum. Malum Draman'la Çarşamba'nın arasında böyle Halic'e doğru yarım bir tepenin üzerinde sayılır bir Fethiye Camii var. Daha önceki programda buranın bir manastırdan, sonra patrikhanelikten, sonra da öyle Patrikhanelik bitince de 3. Murat Han zamanında efendim buranın camiye çevrildiğini söyledim. Fatih Sultan Mehmet Han zaman zaman buraya gelirdi. Efendim gelmiş de Fatih bakmış ki insanlar burada mozaikleri kazıyor. İsa Aleyhisselam'ın resmi veya meleklerin resmi olarak söylenen mozaikleri kazıyor. Sakın dokunmayın, kellerinizi vururum. Yok efendim. Fatih Sultan Mehmet Han buraya İstanbul'un fethinden çok sonralara geldi, uğradı zaman zaman. Her tarafı dolaşırdı. Buraya da geldi. Üçüncü Murat Han da burayı zaten biliyor idi. Fakat bu Azerbaycan fethi de bu işi çabuklaştıran bir olay oldu. Peki bu fethiye giden şanlı komutan kimdi? Özdemiroğlu Osman Paşa. Osmanlı'nın şanlı komutanlarından, şanlı sadrazamlarındandır. Çok büyük hizmetleri olmuştur. Canla başla geceleri gündüzleri çalışan bir komutan idi. Devleti için, milleti için, inançları için. Ki Özdemir Paşa, yani Osman Paşa'nın babası Özdemiroğlu Osman Paşa diyoruz ya, o da bugünkü Habeşistan topraklarını, Somali topraklarını fetheden, oradaki insanları Portekizlerin zulmünden kurtarıp İslamiyet'i onlara doğru din olarak anlatan Özdemir Paşa'ydı. Yemen Fatihi'ydi. Allah-u Teala öyle vermiş ki baba Yemen Fatihi oldu, oğlu da Azerbaycan Fatihi oldu. İşte Azerbaycan'ın fethinden sonra Murat Han buraya o fethin hatırasına, onun sevinci için burayı camiye çevirdi ve buraya Fethiye Camii dendi. Yoksa Fatih'in askerleri buradan girmişler Edirne kapıdan, atlar yokuş aşağı sürmüşler efendim, sanki bugünkü caddeler varmış gibi efendim, işte Draman falan demişler, burası Draman olmuş, ondan sonra buraya da Fethiye Fethiye denmiş. Efendim masal bunlar. Böyle inanmamak lazım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hedefi Ayasofya'ya ulaşmak idi İstanbul'u aldığında. Askerleriyle beraber Topkapı'dan girdikten sonra doğru ilk geldiği yer, gönlünde yatan aslan Ayasofya'ydı. Oraya geldi. Ondan sonra tabii buralarda yerleşime açıldı. Buradaki insanlar gitti. Yerine Anadolu'dan eşraf aileler getirildi. Ve böylece bu çalışma sürdü. Efendim Özdemiroğlu Osman Paşa Osmanlı tarihinde meşaleler ışığında hiç kesmeden 3 gece savaşarak Azerbaycan zaferini kazandı. Geldiği zaman da Murat Han kendisini Sarayburnu'ndaki sahil köşkünde karşıladı. Hoş geldin Osman dedi. Otur Osman dedi. Oturmadı efendim. Osman otur dedi. Padişah otur diyor, sen de hürmet ediyorsun, ayakta kalıyorsun. O da suç efendim. El emrü fevkal edep derdi büyüklerimiz evvelden. El emrü fevkal edep, yani emir edepten üstündür. Evet, edepli olmak var ama emredildiyse, yat yere uzun dediyse boylu boyunca yatacaksın efendim. Huzurunuzda yatamam ben efendim. Olur mu efendim öyle şey? İkinci söylediğinde Osman Paşa işin ciddiyetini bildiği için oturur gibi şöyle ilişti, geri kalktı. Ve üçüncü de artık Murat Han otur Osman demedi. Anlat bakalım dedi, neler yaptınız? 4,5 saat ayakta Azerbaycan seferinin raporunu sundu efendim. Şifaen. 4,5 saatlik bu sunum esnasında padişah 3 defa yerinden kalktı efendim. Padişah kalktı bu sefer. O anlattıklarından o kadar haz duydu ki 3. Murat Han. Berhudar ol Osman dedi. Çıkarttı kafasındaki kavuğunu verdi efendim. Başörtüsünü verdi, serpuşunu verdi. Sonra biraz zaman geçti. Gene bir aşka geldi. Kalktı. Sırtındaki samur kürkü hediye etti. Allah razı olsun senden Osman dedi. Bir daha aşka geldi efendim. Üçüncüde de hançerini getirdi, kendi eliyle beline kuşattı. Şu merasimi bir düşünebiliyor musunuz efendim? Padişah dinledikçe dinledikçe kalkıyor böyle. Etrafındaki insanlar ne yapar efendim? Eğer haset varsa çatır çatır çatlar. Evet. Bir cuşu huruş içinde bir hadise var.

Osman Paşa'yı gördün. 4,5 saat sundu. Bir afyonkeş ne kadar zaman ayakta kalabilir? Valla padişahım yarım saati bulmaz dedi. Yarım saat duramaz. Afyonkeş olan, uyuşturucu kullanan. Peki bu 4,5 saat konuştu. Afyonkeş olma ihtimali var mı? 1/1000 bile yok efendim dedi. Tamam dedi. Murat Han zaten aradığını bulmuştu efendim. Bu fırsat düşmüştü. Danışıklı dövüş değil ama bu fırsat düşmüştü. Ve onu hemen sadrazamlığa getirdi. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İşte böyle şanlı bir zaferin sonunda kilise olan yerde camiye çevrilmiş oldu. 1845'lerde Abdülmecit Han tamir ettirdi burayı. Babasının vefatından sonra. 1938'lerde de bir tamir gördü ama işte o tamirden sonra da zaten burası bir araba parkı olarak hazırlanmış. Sonra 1952'lerde rahmetli Adnan Menderes zamanında buradaki İstanbul İmam Hatip Okulu kuruldu. Yani o güne kadar böyle İmam Hatip okulları her ne kadar 1950'den önce varsa da böyle cesametli bir şekilde ve sağlam bir eğitim yapar durumda belki değildi. İşte o İmam Hatip Mektebi kurulunca bu çocuklara bir tatbikat camii lazım oldu. İmam Hatip olacak bu. Hutbeye çıkacak, vaaz verecek, mihraba geçecek, imamlık yapacak. Tamam, tatbikat okulu burası. İstanbul'un İmam Hatipler için ilk tatbikat okulu burası efendim. Bütün imam hatiplerin, daha sonra da her imam hatip caminin okulunun yakınındaki bir cami tatbikat okulu olarak resmen bildirildi. Çocuklar hutbe okuyup zaman zaman son sınıfa gelenler orada cemaate hutbe irat eder oldular. Sadrazam Sinan Paşa Medresesi vardı bunun karşısında. Murat Han burayı çevirdi camiye. Efendim minber mihrap kondu. Peki sonrası burada bir medrese yapıldı. Fakat bu medrese zamanla yıkıldı. Şu anda ilkokul olan yer, Fethiye İlkokulu, ilk öğretim okulu olan yer aslında Sultan Abdülhamit Han zamanında yapıldığını tahmin ettiğim bir yapı. Çünkü o dönemin yapısını gösteriyor. Sinan Paşa zamanındaki yapılan medrese tipi yok. Ama o da bugün ilkokul olmuş. Medrese olarak tabii kullanacak halimiz yok. Mecburen bir şeye tahsis edeceksiniz. Buna tahsis edilmiş. Sonra Mehmet Ağa'nın yaptırdığı, Mehmet Ağa'nın banisi olan kişinin yaptırdığı bir Ali Mektep vardı burada. Darül Hadis şeklinde. O da maalesef şu anda yok. Şu anda işte bu gördüğünüz sütunlar, direkler, minber, mihrap. Şimdi ben sizi biraz da minberin yanına götüreyim. Minber de nakledilme bir minber. Osmanlı işi. Bir de mihrap bölgesinde bir kubbe var. O kubbeyi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Burada 3. Murat Han'ın camiye çevirdikten sonra yaptırdığı bir minber olması lazım. Ama o minber ne oldu? Nasıl bir minberdi? Ahşap mıydı? Ben taştan olacağını zannediyorum Murat Han zamanında. Çünkü Mimar Sinan'ın da hayatta olduğu rahmetlinin bir dönemde. Fakat bu halen işte hayatta olan veya yakın zamanda vefat etmiş bu semtte oturan bu cami cemaatinden olan kimselerin hatırladığına göre efendim ben işte gençliğimizde bu minberi getirdik de filan yerden buraya monte ettik denmiş. Ama nereden getirildi? Araştırdık, soruşturduk. Pek bu bilgiye ulaşamadık. Çok güzel bir minber. Çok hoş. Hakikaten çok eski. Yani en az 500 yıllık var görünüyor. Şu şeyler. Bu yenilenmiş. Bu makineden çıktığı belli. İnsan işi değil, makine işi. Buralar ise şu kabartmalar, nebati kabartmalar kullanılmış. Mümkün mertebe. Onlar insan işidir. Efendim bu caminin mihrabının yerine tabii kıble tayin edilecek. Kiliseden camiye çeviriyorsunuz. Yani Kudüs'e doğru durulacak hali yok. Öyleyse burada şu mihrabın üzerindeki hemen mihrap önünün üstündeki kubbe daha sonradan Osmanlı işi olarak yapılmıştır. Burada bir de mihrabı var. Mihrap tabii 3. Murat Han zamanında böyle fayanslı bir mihrap yoktu. Herhalde oralar çatladı, döküldü veya bazı tahribat oldu. Ola ki zelzelelerden hasar gördü. Cemaat orayı herhalde el birliğiyle veya vakıfların mutlaka kontrolünden geçti.

geçmiştir. Çünkü vakıflar başka türlü müdahaleye zaten müsaade etmiyor. Kanunlarımızda, yasalarımızda etmiyor. Fayanslanmış. Gönül ister ki tabii zaman içerisinde şu tarihi yapıya, İstanbul'un en eski yapısı belki de efendim, Ayasofya'dan sonraki en eski yapılarından birisi burası. Sarnıçlar, su sarnıçları, çukur bostanına biraz eski ama onlar tabii böyle bir sanat eseri yapılar değil. Nihayet bir çukura tuğla döşemişler. Onun da zaman içinde böyle tarihi bir mihrap haline getirileceğini ümit ediyoruz. Efendim, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Zaten cemaatte toplandı, namaza da başlayacaklar. Onları da engellemek istemiyoruz. Bugünkü programımızdan sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.

0: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Rümeysa, Necran oğullarından Milham bin Halid'in kızıdır. Peygamberimiz uğruna canını veren Hiram bin Milham'la Kıbrıs adasının fethi sırasında şehit düşen Ümmü Hiram'ın Ada Sultan'ın kız kardeşidir. Aleyhimür Rıdvan. Ümmü Süleym, Hazreti Rümeysa. Efendimizin süt teyzesi Hazreti Rümeysa, adı güzel Muhammed'i iyi bilir ve emin olduğundan adı gibi emindir. İslam'ı neşrettiğini duyunca teslim olur, zerre kadar tereddüt yaşamaz. Lakin kocası Malik buna çok kızar, bağırır, çağırır ve evini terk edip Şam'a doğru yola çıkar. Fakat yolda eşkıyalar çevirir, direnince öldürüp çukura atarlar. Rümeysa Hatun küçük oğlu Enes'le kalır mı baş başa? Ama o güçlü bir kadındır. Uğraşır, didinir, mütevazı yuvasının bacasını tüttürmeye bakar. Bütün mesaisini yavrusuna verir. Okuma yazma bilenlerin parmakla sayıldığı bir coğrafyada Enes'ini okutur ve Efendimizin yanına katar. Hazreti Rümeysa çektiği çililere rağmen neşesini kaybetmez. Komşuları daralıp bunaldıkça onun kapısını çalar ve çok rahatlarlar. Henüz gençtir ama taleplerine yüz vermez. Kendi kendine, Enes meclislerde söz alıncaya kadar evlenmeme kararı alır. O defteri kapayıp rafa koyar. Yöre reislerinden Ebu Talha boylu poslu, çok yakışıklı bir gençtir. Onu Medine'de nişancılığıyla tanırlar. Sık sık ava çıkar, vurduklarını fakire fukaraya dağıtır. Gönül almaya bakar. Hem o sadece kuru bir cengaver değil, kelimelerle raks eden bir şairdir. Hatırnazdır, zariftir, zengindir. Eh, bu kadar meziyeti olan bir yiğit ki 20 yaşındadır, istediği kızı alabilir. Ama o kendisine yeşil ışık yakan dilberleri görmezden gelir. Tutar Malik bin Nadr'ın dul karısına görücüler gönderir. Emretsin ayağına halılar sereyim der. Önüne cevahirler dökeyim. Etrafındakiler bu fırsat kaçmaz deseler de güler geçer. İnanmayan birini yok sayar. Ebu Talha reddedildi diye vazgeçecek biri değildir. Rümeysa Hatun'un önüne çıkar. Açık açık sebebini sorar. Cevap manalıdır. Filan yerdeki köleler putu ağaçtan oyuyor, falan yerdekiler çamuru kalıba döküyorlar. Koca koca adamlar da kölelerinin imal ettiği putlara tapıyorlar. Onlar yere düşse kırılır, ateşe atılsa yanarlar. Nerede kaldı bizi koruyalar? Halbuki seni, beni ve bütün mahlukatı yaratan Allahu Teala, öyle mi ya? Bunlara itirazım yok. Teklifimi neden kabul etmediğini söyler misin bana? Ya Ebu Talha, değil kabilene reis, Hicaz'a melik olsan yüzüne bakmam. Velev ki Müslüman olmadıkça. Talha, zaten eskiden beri putlardan hoşlanmaz, Rümeysa'nın tavrına, inancına bayılır, tutar müminleri takip etmeye başlar. Görünen o ki, Mekke'den gelen gül yüzlü muhacirle Musab bin Umeyr tanışanlar bir hoş olurlar. Değil fukarayı, köleleri, hayvanları bile incitmekten sakınırlar. Bu yeni din onu cezbetmeye başlar. Gider Hazreti Musab'ın kapısını çalar. Ebu Talha aradığından fazlasını bulur. Bir süre sonra Resulullah'ın aşkıyla yanıp tutuşmaya başlar. Bütün tehlikeleri göze alıp Mekke'ye koşar. Yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı serverin sohbetine katılır ve gönlünde çiçekler açar. O günlerde Mekke'de dayanılmaz bir baskı vardır. Efendimiz onu tekrar Medine'ye yollar, Musab bin Umeyr'e yardımcı yaparlar. Az zamanda öyle şeyler öğrenir, öyle hallere kavuşur ki anlatılamaz. Artık Hazreti Rümeysa teklifine hayır dese bile kırılacak değildir. O yapacağı en büyük iyiliği yapmış, saadet-i ebediye ile tanıştırmıştır. Onu daima hayırla hatırlayacak, dualarında unutmayacaktır. Ama Hazreti Rümeysa sözünde durur, huzur kokan bir yuva kurarlar. Bu evlilikten Ebu Umeyr adında şirin bir çocukları olur ki kara gözleri, iri kirpikleriyle nazarları üstüne toplar. Alemlerin efendisi evlerine kadar gelir, Ebu Umeyr'i nurlu kucaklarına alırlar. Yanlarında getirdikleri acveleri, yani bir cins Medine hurmasıdır, ezip yumuşatarak bebeğin ağzına koyarlar. Çocuğun yavaş yavaş emmesi üzerine gülümser, "Medinelidir, hurmayı sever," buyururlar. Biliyor musunuz? Efendimiz süt teyzesinin kapısını sıkça çalar, birlikte sofraya oturur, beraber namaz kılarlar. Hatta zaman zaman bir köşeye uzanır, kaylule yaparlar. Aradan yıllar geçer. Umeyr büyüdükçe tatlanır, büyük adam gibi konuşmaya başlar. Çocukları hoş tutmasıyla tanınan Habibullah, sakat bir kuşu beslemeye başlayan Umeyr'i sıkça arar. "Kuşun nasıl, iyi oldu mu?" diye sorarlar. Kuş iyi olur mu bilmiyoruz ama Umeyr ansızın rahatsızlanır ve gittikçe ağırlaşmaya başlar. Nitekim bir gün kara gözleri donar, eli kolu yana sarkar. Rümeysa Hatun'un canından can kopar. Ağlamak, haykırmak, yakalarını paralamak. Hayır hayır, o ki Resulullah Efendimiz'e ölülerin arkasından feryat figan etmeyeceğine dair söz vermiştir. Acısını içine atar. "Ben senden gelene razıyım ya Rabbi," der. Umeyr'i yıkayıp paklayıp kefene sarar. O gün Ebu Talha oruçludur. Rümeysa Hatun içi kana alasa da kendine çeki düzen verir, yeni elbisesini giyer, gözlerine sürme çeker, kocasını güler yüzle karşılar. Sofrayı her zamankinden farklı kurar ve olabildiğince neşeli olmaya bakar. Bir ara Ebu Talha Umeyr'i soracak olur. "O şimdi çok rahat," der. Istırabı dindi. "Hiç meraklanma." Gece geçer. Hazreti Rümeysa kocasını sabah namazına uğurlarken, "Bir kimseden emanet alsak geri istedi diye kızıp ağlamaya hakkımız var mı?" diye sorar. Başka söze hacet yoktur. Ebu Talha ariftir. Sözün nereye varacağını anlar. "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun," der, mescide koşar. Resulullah Efendimiz olup bitenden haberdardırlar. Ebu Talha'ya manalı manalı bakar ve "Cenab-ı Hak gecenizi mübarek eylesin," buyururlar. Sabrın meyvesi tatlı olur. Rümeysa validemiz Abdullah isimli çok şirin bir çocuğa hamile kalır. Ona bu adı bizzat Server-i Kainat koyarlar. Sadece Abdullah mı? Tam 9 oğulları olur. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'i hıfz eder, nurlu simaları ve edepli tavırlarıyla göz kamaştırırlar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM. TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir Müslümanın hayırlı bir sözü öğrenip öğretmesi ve onunla amel etmesi bir senelik ibadetten hayırlıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ibadet etmeden rahmet beklemek. Sevgili dinleyicilerimiz, imanlı ölen günahkarlar geç de olsa cennete girer. Ancak ibadet etmeyen, günaha devam eden kimselerin imanlı ölmeleri çok zordur. İbadetler imanı muhafaza eder. Günahlar imanın sönmesine yol açabilir. Bunun için ibadetleri bırakmamalıdır. Şeyh Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala Kerim, Rahim olduğu gibi azabı da şiddetlidir. Bu dünyada çoklarına fakirlik ve sıkıntı veriyor. Çok kerim ve razzak olduğu halde çiftçilik sıkıntısı çekmeyene mahsul vermiyor. Herkesi yaşatan o olduğu halde yiyip içmeyen kimseyi yaşatmıyor, ilaç kullanmayan hastaya şifa vermiyor. Yaşamak ve mal sahibi olabilmek gibi dünya nimetlerinin hepsi için sebepler yaratmış, sebebine yapışmayana hiç acımayıp dünya nimetlerinden mahrum bırakmıştır. Ahiret nimetlerine kavuşmak da böyledir. Kafirliği ve cahilliği ruhu öldüren zehir yapmıştır. Tembellik de ruhu hasta yapar. İlaç kullanılmazsa ruh hastalanır, ölür. Tembelliğin ilacı da namaz kılmaktır. Bir kimse zehir yer ve Allah rahimdir, rahmeti her yeri kuşatmıştır, beni korur derse hastalanır, ölür. İshal olan müsil içerse, şeker hastası tatlı yerse hastalığı artar. O halde Allahü Teala'nın bildirdiği sebeplere yapışmamız gerekir. Bazı kimseler hırsızların, hainlerin, ırz düşmanlarının, hatta gayrimüslimlerin bile affa kavuşacağını bildirip azap ayetlerinden hiç bahsetmiyorlar. Allah'ın azabından bahsetmemek yanlıştır. İslamiyet aşırılıklardan uzak bir dindir. Allah'ın rahmetini de azabını da bildirmek gerekir. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi bildiriyor. Bunu gizlemek, örtbas etmek ihanet olur. Ahirette kafire af ve merhametin zerresi yoktur. Ebedi azap içinde kalacaklardır. Cennete girme şartı Müslüman olmaktır. Müslüman da havf ve reca arasında olmalıdır. Havf, Allah'tan korkmak, reca da Allah'ın rahmetini ümit etmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, havf ve reca arasındaki mümin umduğuna kavuşur, korktuğundan emin olur. Hep Allah'ın azabından bahsedip insanları korkutmak doğru olmadığı gibi, hep Allah'ın rahmetinden bahsedip azabından hiç bahsetmemek de Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Mümin yaşarken havfı, ölürken recası daha fazla olmalıdır. Allahü Teala'nın rahmeti çoktur. İki ayet-i kerime meali şöyledir. Ey günahta haddi aşanlar! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. O Gafurur Rahim'dir. Affı, merhameti çoktur. Kötülük edip nefsine zulmeden mağfiret dilerse Allah'ı Gafurur Rahim bulur. İki hadis-i şerif meali de şöyledir. Hak Teala buyurdu, kulun günahı göklere kadar yükselse, tövbe ederse affederim. Allahü Teala kullarına bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Allahü Teala'nın rahmeti böyle çok olduğu gibi azabı da şiddetlidir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, elbette azabım çok şiddetlidir. Allah'ın kahrı da pek şiddetlidir. Rablerinin huzuruna çıkacaklarından kalpleri korkuyla çarpar. Bu ayette bildirilenlerin hırsız mı, zani mi olduğu sorulunca Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bunlar namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerini yerine getirdikleri halde acaba ibadetlerimiz kabul olmadı mı diye korkan kimselerdir. Benim cehenneme gideceğim anlama yazılmışsa, yani kaderimde varsa günah işler cehenneme giderim.
ibadet yapmamın ne faydası olur, suç kaderimde değil mi diyenler çıkıyor. Şunu iyi bilmeli ki Allahü Teala kimseye zorla günah işletmez. İnsan kendi isteğiyle günah işlemektedir. Allahü Teala her insanın cennete veya cehenneme gideceğini ezelde biliyordu. Bu bilgisine kader denir. Ezeldeki takdir bir emir değil, bir ilimdir. Allahü Teala ezeli ilmiyle kullarının kendi istekleriyle yapacakları işleri bilir. Bilmesi ise insanların ibadet etmesine veya günah işlemesine tesir etmez. Mesela bir öğretmenin bir talebesinin imtihanda kazanamayacağını önceden bilmesi, o talebenin imtihanını etkilemez. Talebe imtihanı kazanamayınca, "Sen benim kazanamayacağımı imtihana girmeden önce söylüyordun" diyerek suçu öğretmene yüklemesi doğru olmaz. Takvimlere bir yıl içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılmıştır. Güneş takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş takvime öyle yazıldı diye mi o saatte doğup batıyor? Takvimlere yazılması güneşin doğup batmasına hiç etki eder mi? Takvime öyle yazıldığı için güneş bu saatte battı veya doğdu denebilir mi? Suçu takvimde bulmak akla uymaz. Levh-i mahfuz denilen kaderimiz sanki takvime benzemektedir. İşte Allahü Teala'nın da ezeli ilmiyle, kulların kendi istekleriyle günah veya sevap işleyeceklerini bilmesi, kulların işlerine zorla bir müdahale değildir. Sevap da, günah da işleyen kendi arzusuyla işlemektedir. Zaten öyle olmasaydı, sevap işleyene mükafat, günah işleyene ceza verilmesi anlamsız olurdu. İbadete lüzum yok, kaderimde ne varsa onu görürüm diyen birine, Resulullah Efendimiz, ibadet et, herkese ezelde takdir edilmiş olanı yapmak kolay gelir buyurdu. Cennetliklerin ibadet yapması ve cehennemliklerin isyan etmesi, genelde sağlıklı yaşaması, ezelde takdir edilmiş olanın gerekli ilacı almasına, hastalanması takdir edilmiş olanın da ilaç bulamamasına benzer. Hastalıktan ölmesi takdir edilmiş olana ilaç almak nasip olmaz. Zengin olması takdir edilmiş olana kazanç yolları açılır. Bunun gibi ezelde cennetlik olana iman ve ibadet etmesi nasip olur. Hadis-i şerifte cennetlik olan cennete götürecek, cehennemlik olan da cehenneme götürecek amel işler buyuruldu. Cehennemlik kimse, herkesin cennetlik veya cennetlik olduğunu ezelde takdir edilmişler ve ibadet etmez. Bol mahsul alması takdir edilene ise tarlasını sürmek, tohum ekmek nasip olur. Cennetlik olanın iman edip ibadet yapması, cehennemliğin de isyan edip kafir olması böyledir. Cennetlik ve cehennemlik olmak Allahü Teala'nın iki hazinesi gibidir. Birinci hazinenin anahtarı ibadet, ikincinin anahtarı günahtır. Cennetlik olan Allahü Teala'ya itaat eder. Cehennemlik olan hep günah işler. Herkes cennetlik veya cehennemlik olduğunu amelinden anlayabilir. Her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya ihlasla itaat ve ibadet etmekten hasıl olur. Her kötülük ve sıkıntı da günah işlemekten hasıl olur. Herkesi dert ve bela günah yolundan, rahat ve huzurda itaat yolundan gelir. Allahü Teala'nın adeti böyledir. Bunu kimse değiştiremez. Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi, iyilik, güç ve acı gelenleri de felaket sanmamalı. Ebu Suud Efendi buyuruyor ki, yapılacak her işi Allahü Teala ezelde biliyordu. Fakat insanın iyiliği, kötülüğü, cennetlik, cehennemlik olacağı son nefeste belli olur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir kimse bütün ömrü boyunca cehenneme götürecek günahlar işler, fakat ömrünün son günlerinde cennete götürecek iyilikler yapar, cennete gider. Belli bir kafirin ebedi kafir kalıp kalmayacağını Allahü Teala bilir. Bunun muhakkak kafir kalacağını kimse söyleyemez. İlim maluma tabidir. Allahü Teala olacak şeyleri olacağı için biliyor. Kur'an-ı Kerim'de haber verilen şeyler de olacakları için bildiriliyor. Bir ressamın at resmi yapması, at o şekilde olduğu içindir. Yoksa
atın o şekilde olması ressam öyle yaptığı için değildir. Allahü Teala'nın bazı kimselerin imana gelmeyeceklerini bilmesi ve Kur'an-ı Kerim'de haber vermesi, onlar kendi arzularıyla küfür üzerine kalmayı niyet edip iman etmek istemedikleri içindir. Yoksa bunların kafir olması Allahü Teala'nın bunları kafir bildiği ve haber verdiği için değil.

Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyorlar ki, fitne Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak demektir ve çok günahtır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said Faruki rahmetullahi aleyh. Son namaz. Muaz İbni Cebel ki büyük sahabedendi. Hem dahi ilmi fıkhı iyi bilenlerdendi. Bu büyük sahabiden nasihat istediler. Buyurdu, muhakkak ki öleceksiniz sizler. Vardığınız o yerde iki yer vardır ki hem biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Oğluna buyurdu ki, ölümü fazla yad et. Her namazı son namaz kılar gibi eda et. Bir vaktini kılınca şöyle de ki kendine, belki de yetişemezsin öbür namaz vaktine. Yine sahabilerden Hazreti Ebu Derda, yüksekti derecesi ilim ve irfanda. Derdi ki, kendinizi ölmüş kabul ediniz. Kat'î olacak şeyi şimdi olmuş biliniz. Allah'ı görür gibi yapınız hep ibadet. Siz görmüyorsanız da sizi görür o elbet. Nasihat isterseniz kâfidir ölüm size. Zira ölüm son verir dünya zevklerinize. Şu üç şey olmasaydı eğer lezzet olarak, istemezdim dünyada bir gün bile yaşamak. Biri oruç tutmaktır sıcak yaz günlerinde. Bir de namaz kılmaktır uzun gecelerinde. Üçüncüsü bir alim sohbetine gitmektir. Dini onun ağzından dinleyip öğrenmektir. Bir günde buyurdu ki, bir hayaldir bu dünya. Yani bir görüntüdür yahut kısa bir rüya. Aynada görüntünün olması için dahi bir aslının olması lazım gelir tabii. İşte o asıllar da cennette bulunurlar. Dünyadaki her şeyin cennette bir aslı var. Cennet nimetlerinin dünyadaki hayali, dinin emirleridir, namaz, oruç misali. Keza cehennemin de misali var dünyada. İçki, kumar misali haramlardır bunlarda. Bir veli buyurur ki, sonuna dek ömrümün cemaatsiz bir namaz kılmadım asla bir gün.

Seyit Emir Hanze Hazretleri buyuruyorlar ki, mal biriktirme hırsı olan kimseler her zaman sıkıntı ve üzüntü içinde olurlar.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Bugün yine Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden birini ağırlayacağız. Operatör Doktor Ece Koçum'la birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
9: Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz?
8: Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün sevgili izleyiciler, kadınlarda meme hastalıklarını konuşacağız. İyi huylu kistleri, fibrokisti konuşacağız ve aynı zamanda meme kanserini konuşacağız. Şimdi hocam, çok sık görüldüğünü biliyoruz meme hastalıklarının kadınlarda özellikle. Hatta 30'lu ve 40'lı yaşlarda bu iyi huylu kistlerin çok çok fazla tespit edildiği de söyleniyor. Ne kadar doğru şimdi sizden öğreneceğiz ama iyi huylu kist dediğimizde ne anlıyoruz?
9: Şimdi şöyle başlayayım ben. Bir kere fibrokistik hastalık dediğimiz bir hastalık var. Biz artık bunu neredeyse hastalık olmaktan çıkardık. Çünkü kadınların %80 ve 90'ında bu görülüyor. Yaklaşık 20'li yaşlardan itibaren başlayabiliyor. 40-50'li yaşlara kadar devam eden bir süreç bu. Hormonal aktiviteyle ilgili bir şey. O yüzden bunları biz sadece takip ediyoruz. Hasta ağrı şikayetiyle başvuruyor daha çok bize. Ağrı, şişlik şikayetiyle ve bunlar iyi huylu hastalıklar aslında. Ve çoğunlukla taramalarda, yani yapılan tetkiklerinde bunlarda belirgin bir kist de saptanmayabiliyor. Sadece doku özelliği olarak fibrokistik bir dokuya sahip oluyor. Bu genetik bir şey. Değiştirilebilir bir şey değil. Ve dediğim gibi %80 ve 90'ı bayanların böyle olduğu için biz artık bunu normal meme dokusunun bir özelliği olarak sayıyoruz. Fakat bu tip hastalarda memede kist gelişme riski biraz fazla normale göre. O yüzden bunların düzenli yıllık takiplerinin yapılması gerekiyor. Kist çıktığında bu kistin boyutu bizim için önemli. 6 ay aralıklarla genellikle takip ediliyor. 20 ile 40 yaş arası ultrasonla takip ediyoruz. Muayene artı ultrasonla. Kistin boyutuna göre, sayısına göre karar veriyoruz. Genellikle 2 santim bizim için sınır kistlerde. Basit kistler için çoğunlukla hiçbir şey yapmıyoruz. Bunlar kendi aralarında da birkaç çeşidi var çünkü. Basit olanlar var. Komplike kistler var. Basit olanlara pek dokunmuyoruz. Komplike ve bizde şüphe uyandıracak olanlar olduğu zaman onlardan sıvı alma şeklinde, ultrason eşliğinde onları boşaltma yoluna gidebiliyoruz. Bu hastalarda en çok sıkıntı bir psikolojik olarak kansere yakalanma ihtimali insanları çok fazla rahatsız ediyor. İkincisi de ağrı şikayeti çok ciddi oluyor. O yüzden büyüdüğünde bunları boşaltıyoruz. Patolojik incelemesini yaptırıyoruz. Ona göre de takibini yapıyoruz.
8: Peki bu kistlerin belirtileri nelerdir? Aslında siz değindiniz konuşmanız arasında ama mesela ağrıyı söylediniz. Ağrı genelde birçok kanser türünde en son aşamada ortaya çıkan bir şikayet. Bu tür kistlerde de dolayısıyla hani böyle bir ağrı duyan biri varsa, şahsen hani ben öyle bir şey yaşasam korkarım, acaba hani en son aşamaya mı gelindi de böyle bir ağrı yaşıyorum. Belirtileri nelerdir spesifik olarak?
9: Şimdi daha çok adetin ikinci dönemi dediğimiz son 15 gününde göğüslerde hassasiyet, şişkinlik, zaman zaman o dönemde şişip inen kitleler esas şeyde en sık gördüğümüz şikayet ağrı. Genelde kötü tabir ettiğimiz kitlelerde biz ağrıyı çok nadiren görüyoruz. Onlar daha sessiz seyirli oluyor. İyi huylu hastalıklar, yani memenin iyi huylu hastalıkları daha gürültülü tablolarla oluyor.
8: İyi, o zaman bu moral verici bir aslında şey.
9: %100 değil ama, yani kesinlikle %100 demiyoruz ama çok yüksek oranda bu böyle oluyor. O yüzden ağrıyan şeylerden aslında biz çok korkmuyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Fibrokistik göğüs yapısında kişinin kendi kendine muayenesinde olayın farkına varması birazcık zor. Dokunun yoğunluğundan kaynaklandığı için ufak tefek kitleleri vesaireyi fark etmeme ihtimali çok yüksek. O yüzden mutlaka ve mutlaka bunların takibini öneriyoruz. Yani hekim kontrolünde. Aslında işin doğrusu şu, 20 yaşını geçmiş her bayanın senede bir kere meme muayenesi olması gerekir düzenli olarak. Her ay kendi kendine adet döneminin bitiminde 7. 8. günlerinde mutlaka kendini muayene etmesi gerekir. Ayda bir kez.
8: Peki bu ağrının özellikle meydana geldiği bir alan, bir bölge var mı, yoksa kitlenin olduğu yerde mi genellikle bu ağrı meydana gelir?
9: Şimdi yoğunluk olarak daha çok memenin üst dış kadranı dediğimiz koltuk altına doğru olan tarafında görülür en sık. Alt orta kadranda da görülebilir. Daha çok yoğunluk buralardadır. Çünkü buralarda meme dokusu da daha fazladır kadınlarda. Genel olarak yağ dokusuna oranla daha fazla bir meme dokusu vardır. Hormonal şeylerden çok etkilenen bir dokudur. Özellikle östrojen hormonundan. O yüzden de adetin ikinci döneminde bu ağrılar daha fazla artar. Östrojen ve progesteron oranından kaynaklanır. Daha sık buralarda görülür.
8: Peki nasıl bir muayene yapılması gerekir? En azından elle evde, hani sizin bu ayda bir mutlaka yapılması gerektiğini söylediğiniz şey.
9: Şimdi şöyle, ilk sağ elimizle sol göğsümüzü, sol elimizle sağ göğsümüzü, her tarafını dolaştırmak yoluyla koltuk kolumuzu kaldırarak muayene etmemiz yeterli. Kişinin kendi dokusunu tanıması çok daha kolaydır. O yüzden meydana gelecek değişiklikleri, işte cildinde, meme başında, bu kitlesel lezyonları fark etmesi çok daha basittir. O yüzden bir de her ay tabii ki doktora gitme gibi bir şansımız olmuyor. Onu fark ettiği anda da direkt, yani bir herhangi bir değişiklik, kafasında bir şüphe, o zaman hekime başvurması gerekiyor tetkik edilmesi için.
8: Bu tabii memede oluşan kistlerle alakalı yaptığınız tanımlama. Kistler ve fibrokistler aynı şeyler mi? Fibrokist nedir?
9: Fibrokist dediğimiz şey memenin normalden yoğun bir dokusu olmasıdır. Yani memenin içeriği yoğun bir meme dokusu olmasıdır. Kist dediğimiz şeyler ise dışarıda bir zarı bulunan kabuğu, İçi sıvı dolu çoğunlukla lezyonlardır. Bunlar böyle bir üzüm tanesi şeklinde de olabilir. İçi boş. O yüzden içini biz boşaltabiliyoruz onların. İkisi birbirinden farklı şeyler. Fibrokistik hastalık dediğimiz şeyi, dediğim gibi, artık biz hastalık saymıyoruz. O memenin bir özelliği, yani bir çeşit meme dokusu olarak kabul ediyoruz neredeyse. Çünkü onun bize bir sıkıntısı yok. Ama kist oluşum oranını arttırıyor bu hastalıklarda.
8: Evet. Peki tehlikeli midir? Hani ne bileyim, ileride kansere dönüşebilir mi?
9: Kistlerden bazılarında görülebiliyor. O yüzden onları 6 ayda bir takip ediyoruz. Özellikle komplike kist dediğimiz, kistin duvarının kalın olduğu, içeriğinin yoğun olduğu kistleri sıkı takip etmek gerekir. Boyutu da dediğim gibi önemli. 2 santim ve üzeri bizim için her zaman kafamızda bir soru işareti oluşturur. Şimdi bu tümöral hastalıklar çok sıklaştığı için hastalar da biz de hekim olarak bu işi daha titizlikle inceliyoruz. O yüzden gözden kaçmaması için mutlaka ve mutlaka 2 santim üstü biyopsiyi öneriyoruz. Yani iyiyse de elimizde bir bulgusu olsun, hastayı da riske atmamak adına. Geri kalanlarını, küçük olanlarının tamamını takip ediyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz genellikle.
8: Peki nasıl teşhis ediyorsunuz? El muayenesiyle mi yoksa diğer görüntüleme sistemlerini de kullanıyor musunuz?
9: El muayenesi ilk aşama. Yani el muayenesi yapmadan genellikle görüntüleme hiç kullanmıyoruz. Fakat el muayenesinde 3 milimlik, 4 milimlik kistleri bizim de hastanın kendisinin de muayenede fark etme ihtimali pek yok. O yüzden 40 yaşına kadar ultrasonla takip ediyoruz bunları. 40 yaşından sonra mutlaka mamografi çektirmek gerekiyor, tarama amaçlı. Ve her yıl düzenli meme muayenesi olmak gerekiyor. Yani hekime giderek meme muayenesi olmak gerekiyor. Bu aylık kontroller haricinde. Kistleri daha çok ultrason bize daha yardımcı. Eğer bir soru işareti var ise, şüpheli bir durum ortaya çıkar ise, o zaman şimdi meme MR'ı uyguluyoruz artık. Yani bunların kötü mü iyi mi olduklarını daha net bize gösterdiği için ona göre karar veriyoruz ne yapacağımızı. Ama rutin takibi ultrasonla oluyor.
8: Peki böyle bir şeyi tespit ettiniz. Tedavi aşamasına geldiğinizde ilaç tedavisi mi uygulanıyor yoksa az önce de belirttiğiniz gibi hani çeşitli periyotlarda doktor kontrolünde olup bu şekilde seyrini takip etmek yoluna mı gidiyorsunuz?
9: Bunları takip yoluna gidiyoruz. Çok ciddi bir ilaçla tedavisi yok. Sadece ağrıyı ortadan kaldırmak için bir takım önlemler alıyoruz. İşte biraz tuzdan kısıtlı diyet çünkü ödem ağrıyı arttırıyor. Adet dönemleri yaklaştığında ağrı kesiciler, basit bildiğimiz ağrı kesicilerle. Çok ciddi bir ilaçla tedavisi yok bunun. Hasta bir süre sonra zaten bu ağrılara alışıyor. Onunla yaşamayı öğreniyor. Çünkü bu doku değişmiyor. Ancak menopoz döneminden sonra bayanlarda bir ağrı ve bu şişlik şikayetlerinde gerileme oluyor. Ama o döneme kadar çok ciddi bir tedavisi yok bunların. Takip sadece 6 ayda bir takip ediyoruz. Bazen 3 ayda bir takip ediyoruz. Ve bu takipleri hastaların kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmemeleri gerekiyor. Onun dışında da çok farklı bir tedavi yöntemimiz yok.
8: Şimdi hani kistler konusunda özellikle hani birçok sadece meme hastalıklarında değil vücudun başka bölgelerinde meydana gelen kistlerle ilgili de hep aynı yorum yapılıyor. Eğer işte büyüme eğiliminde ise bir risk oluşturduğu söylenir. Mesela bu iyi huylu kistlerde de zaman zaman büyüyüp zaman zaman küçülme olabiliyor mu? Yani paniğe kapılması gerekir mi izleyenlerimiz?
9: Bazen küçülenler olabiliyor. Bu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Ama her büyüyen kist de kötü bir kist anlamına gelmiyor. 3-4 santimlik basit kistler olabiliyor. Bunların tedavisinde dediğim gibi sadece iğneyle orayı boşaltıyoruz. Hastayı rahatlatmak amaçlı. Patolojiye gönderiyoruz. Çoğunlukla bunların çok büyük bir oranı iyi sonuçlanıyor. Bunları tekrar takip ediyoruz. Asıl önemli olan burada altında bir kanser yok ise eğer hastanın şikayetini geçirmek oluyor. Ama eğer kist tekrarlar ise yani boşaltmamıza rağmen aynı yerde birkaç kez tekrarlar ise.
8: Böyle olabiliyor mu?
9: Olabiliyor. O zaman onu çıkartıyoruz cerrahi olarak. Hı. Yani basit bir operasyonla o kistin tamamını çıkartıyoruz. Onu patolojiye gönderiyoruz. Hastayı hem şikayetinden kurtarmak hem de kanser mi acaba sorusunun yanıtına net olarak yanıt vermek için.
8: Yani vücudun aslında kendi ürettiği bir şey ve dolayısıyla içi boşaltılsa da zaman zaman tekrar ortaya çıkabilme ihtimali var.
9: Evet, diyorsunuz. Aynen öyle.
8: Peki genelde hani kimler risk altında diye sorayım. Çünkü genetik geçişin olduğunu, daha ağır bastığını siz söylediniz konuşmanızın başında ama.
9: Şimdi ailesinde özellikle anne tarafı, anne, teyze, kız kardeş de meme kanseri olan hastalarımız. Erken başlangıçta meme kanseri olan hastalarımız. Yani 40-45 yaş öncesi ailesinde meme kanseri görülüyor ise o hastaların ortalama 25 yaşında meme kontrollerine başlaması gerekiyor bir 10 yıl önce. Çünkü bu kanserin bir gelişim süreci var. Hmm. Bizim için önemli olan da erken tanı. Erken tanı tedaviyi %95'lerin üzerine taşıyor çünkü. Yani kesin tedavi. O yüzden bunları mutlaka 35 yaşında annesi meme kanseri ise hastanın 25 yaşından itibaren meme taraması yaptırması gerekiyor. Yani hı hı. muayenesini, doktor muayenesini mutlaka yaptırması gerekiyor. Onun dışında erken menarş dediğimiz, yani adet erken gören, 12 yaşından önce adet görüp 50 yaşından sonrasında menopoza girmemiş olan bayanlar, çünkü o zaman hormonal etkilerin süresi çok uzamış oluyor, bu meme kanseri riskini arttıran bir özellik. Hiç emzirmemek. Emzirmeyi şiddetle tavsiye ediyoruz.
8: Ay evet, onu birçok hekim söylüyor. Hakikaten meme kanserinden
9: hem fibrokistler için çok faydalı, yani şikayetlerin, kistlerin gerilemesine, hem de kanser için de risk faktörlerinden bir tanesi ortadan kalkmış oluyor.
8: Ha, evet, önemli bir şeymiş. Başka hangi risk faktörleri var? Beslenme ya da işte tükettiğimiz gıdalar etkili midir?
9: Şimdi aşırı kilo, obezite risk faktörünü artırıyor. Yağlı beslenme. Zaten bu bütün sağlık şeyleri için geçerli aslında. Kanser riskini de artırıyor. Yani sebzeden yoğun, meyveden yoğun beslenen insanlarda bu riski azaltılmış oluyor.
8: Ya ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Mesela bizde görülme sıklığı
9: meme kanseri kadınlarda dünyada en sık görülen kanser. O yüzden taraması bu kadar önemli. Tanısı bu kadar önemli. Hem hastaya hem de sonuç itibariyle, tabii bir kanser tedavisi çok uzun süreçli bir şey. Öyle çok basit bir tedavi yöntemi değil. Erken tanıyla bunu hem kısaltıp hem konforlu hale getirebiliyoruz. Bu 40 yaşından sonraki taramaların vesairenin de en önemli nedeni o. Yani hastaları ne kadar erken yakalarsak, hastalar da, biz de hekim olarak o kadar rahat çalışmış oluyoruz. Onlar da o kadar rahat tedavi olmuş oluyor.
8: Peki mesela 40'lı yaşlardan sonra görünme olasılığı giderek azalıyor mu?
9: Artıyor.
8: Artıyor.
9: Yani yaş ilerledikçe meme kanseri oranı artıyor. Mesela 80'li yaşlarda 8 katı artmış oluyor. Bir memede kanser var ise ve ondan tedavi olmuş ise ikinci memede görülme oranı normalin 4-5 katı üzerinde. O yüzden mesela meme kanseri olmuş sağ göğsünden, diğer göğsü çok sıkı takip etmek gerekiyor. Ailesinde ciddi öyküsü olanlara genetik bir takım testlerle inceleme yapılabiliyor. Mesela kontrolsüz kullanılan menopoz sonrası hormon ilaçları, bunların mutlaka doktor kontrolünde olması gerekiyor. Bunlar riski bir miktar arttırıyor. Doğum kontrol hapları var, onların çok ciddi bir şeyi kanıtlanmış değil. Ama biz yine de 3-4 yılın üzerini çok tavsiye etmiyoruz. Yani 2 yıldan sonra kesmeyi hatta tavsiye ediyoruz. Çok uzun süre kullanımı önermiyoruz diyeyim. Ama %100 kanıtlanmış bir şey yok.
8: Şimdi meme kanserine geçeceğiz ama onun öncesinde bir soru var. İsterseniz o soruyu yönlendireyim size. 28 yaşındayım diyor. Mememde sertlik var. Ara ara büyüyüp küçülüyor. Ailemde hiç meme kanseri yok ama henüz muayeneye de gitmemiş. Kötü bir şey çıkacağından korkuyorum. Mamografi veya ultrasonla bunun kanser olup olmadığı anlaşılır mı diyor. Ne öneriyorsunuz?
9: Şimdi büyüyüp küçülen şeyler genelde dediğim gibi kist olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat mutlaka muayeneye gitmesi gerekiyor bir kere. Yani muayeneye gitmesi gerekiyor. 28 yaş için mamografi yapmıyoruz. Yani 40 yaşından önce eğer çok ciddi bir kanser şüphemiz yok ise kesinlikle yapmıyoruz. Ultrasonla bunun şimdi genç yaş grubunda fibroadenom dediğimizde memenin iyi huylu kitleleri vardır. Bu yaş grubunda daha çok ve sık görülür. Bunun içerisi doku dolu bir fibroadenom mudur yoksa bir kist midir onu anlamak gerekiyor. Onun için bir ultrason yaptırması gerekiyor muayeneyle birlikte. Ona göre de gerekirse biyopsi yapın. Ama bu kitle ara ara büyüyüp küçük, yani bunun süresi de önemli. Takip edebiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Bizim hastalarımızın en büyük sorunu, hastalarımızın hepsi kanser olmaktan korkuyorlar. Fakat muayene olmaktan da korkuyorlar.
8: Çünkü duymak istemiyorlar açıkçası.
9: Ama biz olmayan bir şeyi bulmuyoruz kesinlikle. O yüzden mutlaka hekime gitmesi gerekiyor. Çok yüksek ihtimalle, yani o yaş grubunda çok beklediğimiz şeyler değil. Daha çok iyi huylu şeyleri bekliyoruz. Tarif de öyle gözüküyor. Ama muayene olmadan onu söylememiz mümkün değil.
8: Peki şimdi zaman zaman hani tek bir kistin olmadığı ama üzüm salkımı gibi çoklu durumların olduğu da görülebiliyor. Bu tür durumlarda endişelenmek gerekir mi?
9: Sadece takibini iyi yaptırmak gerekiyor. Endişelenmek şöyle, bunlar birebir kansere dönüşen lezyonlar değil çoğunlukla. Fakat çok nadir de olsa dönüşme ihtimalleri var. Sayı çok olunca gözden kaçan bir şey olmaması adına, yani takip aralıklarını sıkı tutmak, kendi kendine muayeneyi mutlaka yapmak gerekiyor. Düzenli bir takiple çok fazla bunlar hastalara sorun yaratan şeyler olmaktan çıkıyor. O yüzden çoğunlukla bunlara hiçbir şey yapmıyoruz, takip ediyoruz yani.
8: Peki şimdi meme kanserine geçeceğiz. Popülasyonda da çok sık görülüyor ve aslında ölümcül de bir hastalık olduğunu biliyoruz. Ölüm oranları geçmişte çok yüksekti. Halen aynı seyirde mi devam ediyor meme kanserinde?
9: Şu anda çok daha azaldı oran olarak. Çünkü artık insanlar bilinçlendiği için daha rutin takiplerini yaptırıyorlar. Erken evrede yakalananlarda başarı oranı %90'ın üzerinde. Tümörün bir santimden küçük olduğu, yani düzenli mamografi takibi ve düzenli muayeneye gelen hastalarda genellikle tümör bir santimin altındayken yakalanıyor. Bu da çok erken evre kabul ediliyor. Ameliyat ve sonrasında koruyucu tedavilerle, yani kemoterapi, gerekirse radyoterapiyle neredeyse %100'e yakın başarı sağlanıyor. Önemli olan bizim için bu kanserin başka bir organa sıçramaması ve ilerlememiş olması. Şimdi onkoloji de çok gelişti. Bu hücrelere yönelik ilaçlar kullanılıyor ameliyat sonrası. O yüzden erken tanıda tedavi oranı çok yüksek. Fakat düzenli mamografisini yaptırmayan, doktora muayeneye gitmeyen hastalarda genellikle 3 santim civarındayken, 2,5-3 santim civarındayken bu kitleler yakalanıyor. O zaman da bizim metastaz dediğimiz yayılma ihtimalini arttırmış oluyor. O zaman işimiz biraz daha sıkıntılı oluyor. Akciğer, karaciğer, beyin, kemik gibi organlara yayılabiliyor meme kanseri. Ve o zaman tedavi yaklaşımımız tamamen değişiyor. Yani ameliyat ve sonrasındaki takip ortadan kalkıyor. Ameliyat öncesi tedaviler, sonra ameliyat, ameliyat sonrası tedaviler ve iş çok daha karışık oluyor.
8: Evet, şimdi siz mesela ilk aşamada hani tespit etmek çok önemli dediniz. Az önce kistlerden konuşurken 2 santim, 2 santimin üzeri, yani 2 santim bizim için sınırdır dediniz ama mesela meme kanseriyle ilgili 1 santim de söylediniz. Hani o çok elle muayenede çok kolay tespit edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla ilk evrede muayenede olmuyorsa yakalama şansı ya da tespit etme şansı olabilir mi?
9: Mamografi taramalarını onun için yapıyoruz, evet. 40 yaş sonrası. Çünkü orada bizim yaklaşık 2-3 milimlik şeyler dahil tanısı konulabiliyor. Yani en azından bir şüphe oluşuyor, oradan bir parça alınıyor veya o bölge çıkartılıyor işaretlenerek. Böylece çok çok daha basitken iş çözülmüş oluyor.
8: Peki aşamalarına geçecek olursak kaç aşamadan oluşuyor? Hangi evreden sonra artık biraz daha hasta tehlike altında?
9: Şimdi çok çeşitli faktörler var bunda. Tehlike, yani risk şöyle, tümörün çapı büyüdükçe riskimiz artıyor.
8: Hızlı mı büyür peki?
9: Koltuk altı çok hızlı bir süreç değildir aslında. Yani kanserin oluşum süreci bir birkaç yıl, 3-5 yıldan oluşur. O yüzden yıllık takipler

0: Sadece çok basit bir iş aslında yılda bir kere meme muayenesine gitmek. Yani tek yapacağımız şey bunu ihmal etmemek, öyle
1: şimdi
0: gözüküyor.
1: Elle muayene önemli dediniz. Elle tespit edemedi. Fizyolojik olarak da, daha doğrusu gözle görülebilecek meme dokusunda bir takım belirtiler de olabiliyor mu? Mesela kızarıklık gibi ya da işte ödem gibi. Hani bu tür şeylerde belki birazcık ipucu verebilir mi meme kanseri konusunda?
0: Şimdi şöyle, meme cildinde tutulum olabiliyor. Portakal kabuğu görüntüsü diyoruz biz buna. Ciltte çekintiler, meme ucunda çekintiler olabiliyor. Meme başından kanlı akıntı olabiliyor. Bu meme cildinin tutulduğu hastalara biz ileri evre, yani lokal ileri evre diyoruz. Çünkü o bizim çok istediğimiz bir şey değil. Aslında o ilerlediğine dair bir bulgu oluyor hastalığın. Meme başında bir değişiklik, daha önceden olmayan bir içe çekilme, meme cildinde kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsü, bunlar uyarıcı olmalı. Meme başından kanamalı akıntı gelmesin. Bunun da birçok sebebi var ama bizim en korktuğumuz, diğerleri hep iyi huylu sebepler, meme kanallarından kaynaklanan sebepler. Sıkmadan kendi kendine meme başından, tek meme başından özellikle kanamalı akıntı gelmesi, bunlar hastayı doktora getirecek faktörler olmalı.
1: Peki türleri nelerdir? Hani aşamalarından bahsettik ama meme kanserinde türleri var mı?
0: Tabii. En sık gördüğümüz invaziv duktal karsinom diyoruz. %80-90'ı bu şekilde görülüyor. Bir de invaziv lobüler karsinom dediğimiz ikinci bir tür var. O biraz daha az görülüyor. Bunlarda tedavi yaklaşımları hemen hemen aynı. Yani kitlenin boyutuna, yerine, koltuk altı yayılımına göre değişiyor. Memenin bazen tamamının alınması, bazen bir kısmının çıkarılmasıyla, koltuk altındaki lenf bezlerinin bazen sadece biyopsiyle taraması ve bazen de eğer tutulum var ise, tespit ediliyor ise, tamamının temizlenmesi gerekiyor. Bunlardan çıkan sonuca göre bunların hormona duyarlılığı, bir takım testler yapıyoruz biz patolojilerinde. Ona göre bir tedavi rotası çiziyoruz hastaya. Memenin kısmen alındığı, yani meme koruyucu cerrahisi diyoruz buna. Memenin kısmen alındığı hastalarda mutlaka ve mutlaka radyoterapi artı kemoterapi görmesi gerekiyor hastanın. O yüzden hastanın şartlarını net değerlendirerek bu kararları veriyoruz. Hastanın şartlarını ve hastanın kendi talebini de tabii ki. Çünkü kanserle yaşam birazcık zor bir şey.
1: Evet ya, en azından moralman zor bir şey. Yani hani psikolojik desteği aslında
0: kesinlikle
1: çok ihtiyaç
0: öneriyoruz.
1: Olan bir evre değil mi?
0: Bu tip hastalıklarda birçok hekim arkadaşımız işin içine giriyor. Onkolog arkadaşlarımız, psikiyatrist arkadaşlarımız, bunların hepsine hastanın ihtiyacı oluyor.
1: Evet.
0: Memenin tamamının alındığı ameliyatlarda ise de
1: en son evremi.
0: Şimdi şöyle, meme koruyucu cerrahi yaparken şunları ön planda tutuyoruz. Bir, tümörün yeri. İkincisi, o tümör çıkarıldığında çevresindeki sağlam bir miktar dokuyla birlikte çıkarılması gerekiyor. Kozmetik olarak hastaya bir faydası olacak mı bu yaptığımız işin? Çünkü meme koruyucu cerrahinin asıl şeyi daha çok kozmetik. Hastanın memenin yokluğuyla ilgili getireceği psikolojik travmadan uzak kalması.
1: Evet, önceden sözünüzü bölüyorum ama önceden hani fotoğraflarda gördüğüm için size söyleyeceğim. Bu tür ameliyatlarda o doku öyle bir çıkarılıyor ki hastanın ondan sonra ki yaşamında psikolojisini etkileyecek, çok olumsuz etkileyecek bir görüntü oluşuyor. Artık hani bu tür ameliyatlar yapılırken biraz da o estetik kaygılar göz önünde bulundurularak
0: kesinlikle
1: yapılıyor mu?
0: Şimdi kanıtlanmış bir şey var. Meme koruyucu cerrahi ile eğer doğru yapılır ise, sınırlar temiz ise, memenin tamamının çıkarıldığı ameliyatların nüks oranları hemen hemen aynı. O yüzden mümkünse meme koruyucu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta meme önemli bir organ bayanlar için ve kaybı da ciddi travma yaratabiliyor hasta açısından. Memenin tamamının alındığı şeylerde ise bazen aynı seansta, bazen tedavisi tamamlandıktan sonra hasta meme proteziyle onu yerine koyabiliyor.

0: Bu da hastalığın evresiyle daha çok alakalı. İleri evrelerde radyoterapi göreceği için bir 6 ay sonrayı öneriyoruz. Rekonstrüksiyon için. Fakat gayet başarılı bunun sonuçları da. Yani hastaların çoğunlukta çoğu çok memnun oluyorlar. Hem bir organ kaybı olmamış oluyor. Hem de bu işten kurtulmuş oluyor.
1: Şimdi ben birazdan araya gideceğiz ama öncesinde alınması gereken tedbirler var mı? Bunları size sormak istiyorum. Bir de hani Hollywood'dan çok enteresan haberler geliyor. Çok da sık gündeme geliyor bu. Angelina Jolie mesela risk faktörü olduğu için, teyzesinde ve annesinde olduğu için memesini aldırdı. Hani siz bunu öneriyor musunuz? Hangi aşamada öneriyorsunuz? Onu da soracağım. Ama isterseniz önce kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Kısa bir ara. Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Stüdyoda değerli hekimimiz Türkiye Hastanesi'nden operatör doktor Ece Koçum'la birlikteyiz. Genel cerrahi uzmanı kendisi, meme hastalıklarını ve meme kanserini konuşuyorduk. Şimdi meme kanserinin belirtilerini az çok konuştuk. Tedavi seçeneklerine de girdik. Aşamalar, evreler, işte kaç çeşidi var, türlerini konuştuk ama isterseniz risk faktörlerine bir değinelim. Çünkü ondan sonra da genetik geçiş ne kadar etkili. Bu aslında hani çok önemli bir faktör dediniz siz. Bu hani öncesinde memenin alınması gündeme geldi. Hollywood yıldızlarıyla gündeme gelen bir şey ne kadar doğru onu size soracağım ama. Şimdi risk faktörleri arasında doğum yaşını söylüyorlar. İşte ilk adet görme yaşını söylüyorlar. İşte alkol kullanımı etkili mi meme kanserinde? Genetik faktör zaten etkili dedik. Bu risk faktörlerini değerlendirebilir misiniz?
0: Şimdi 30 yaşın üzerinde ilk doğumunu yapan bayanların riski normalden birazcık daha fazla oluyor. Adet yaşı 12'nin altında adete başlayanlar, yani erken adet görenler ve geç menopoza giren bayanlarda 50 yaşın üzerinde menopoza hala girmemişse risk birkaç kat artıyor. Genetik geçişi zaten söyledik. Alkol kullanımı riski, düzenli alkol kullanımı riski arttırıyor.
1: Sigara kullanımı mesela, çünkü sigara paketlerinin üzerinde yazıyor.
0: Evet,
1: var.
0: o da arttırıyor. Hastanın yaşının ileri olması, dediğim gibi 80 yaşında 8 kat normale göre artmış oluyor. Yani yaş ilerledikçe meme kanserine yakalanma riski de artmış oluyor. Beslenme
1: dedi.
0: Obezite. Bunların hepsi risk faktörlerini arttırıyor. Ailede meme ve over kanseri, aynı zamanda over kanseri de var ise, bunlar çünkü birbiriyle genetik olarak ilişkili kanserler olarak kabul ediliyor. Birinci derece akrabalarda olması riski ciddi oranda arttırıyor.
1: Şimdi tabii birinci derece akrabalar deyince artık konuya geldik. İşte Hollywood yıldızı Angelina Jolie hem teyzesinde hem de annesinde olduğu için ve hayatlarını bu nedenden dolayı kaybettikleri için meme dokusunu aldırdı. Bu da çok fazla hani medyada yansıdı, gündeme geldi. Siz doğru buluyor musunuz? Herkese önerir misiniz daha doğrusu?
0: Şimdi bu aslında bir tercih. Yani ailede risk yüksek ise, genetik testlerde de sizin riskiniz de gerçekten yüksek çıkıyor ise, meme dokusunun cilt korunarak içeriden tamamen boşaltılıp yerine protez konulması gibi ameliyatlarımız var. Fakat bu daha çok, yani öneri şöyle, yapılabilir. Yani hastanın tercihiyle alakalı bir şey. Bu birazcık şahsi bir tercih. Ben ileride meme kanserine yakalanmaktan çok korkuyorum. Ve bu işten tamamen kurtulmak istiyorum. Mantığıyla yapılmış bir şey.
1: Kesin çözüm müdür peki?
0: Meme dokusunun tamamı ortadan kalktığı için evet.
1: Yani aslında alınabilecek belki en radikal önlem ama.
0: Evet, çok radikal ama dediğim gibi, yani kişinin şahsi tercihiyle de alakalı. Anne ve anneannede bulunması gerçekten ciddi anlamda o kişinin riskini çok arttırır. Ve önlem olarak yapılabilir bir ameliyat. Yani herkes tabii bu. Dediğim gibi şahsi bir tercih. Çoğu kişi istemeyebilir yani bunu, hastaların. Çünkü dediğim gibi biz meme koruyucu cerrahi yapmak istiyoruz. Hastalar göğsünün tamamen alınmasıyla ilgili bir şeyi çok fazla kabul etmiyorlar. Yani mümkün olduğunca o dokunun kalmasını istiyorlar. Ama bu tabii radikal bir karar. Bence çok yanlış bir karar değil.
1: Size bu talepte gelen oldu mu mesela? Özellikle hani son bir yıl içerisinde.
0: Şimdi aslına bakarsanız çok ilginç ama fibrokisti olan hastalardan böyle talepler geliyor genellikle. Kanser olanlardan değil. Çünkü onlar ağrısızı vesaire. Yani hocam bunu biz toptan alsak, yerine işte protez yaptırsak olur mu diye. Kanser hastalarında çok böyle bir taleple gelen olmadı. Ya da kanser riski yüksek diye gelen olmadı. Ama kisti olan çok yoğun iki göğsünde de bu üzüm salkımı diye tarif ettiğimiz hastalardan bazen öyle talepler oluyor. Çünkü insanlar yoruluyorlar, sürekli hekime gelip sürekli acaba bir şey olur mu olmaz mı kuşkusuyla. O yüzden bence o karar da öyle alınmış bir karar gibi gözüküyor. Evet. Ama yanlış bir karar değil, öneriliyor yani.
1: Peki isterseniz biraz da tedavi seçeneklerinden bahsedelim. Cerrahi müdahale tabii ki şart.
0: Evet.
1: Onun dışında tamamlayıcı tedaviler de yine devreye giriyor galiba. Bunları da konuşabiliriz.
0: Şimdi cerrahi tedavide bahsettiğim gibi birkaç yöntemimiz var. Memenin kısmi alındığı meme koruyucu teknikler var. Bir de memenin tamamının alındığı ve koltuk altındaki lenf bezlerinin temizlendiği bir teknik var. Meme koruyucu cerrahinin dediğim gibi kozmetik olarak iyi başarılı sonuç vermesi, tümörün çapının küçük olması, tek olması. Çünkü birkaç odakta tümörü bulunan hastalara genellikle meme koruyucu cerrahiyi pek tercih etmiyoruz. Ancak çok yakın yerleşimli olursa sınırı yani ameliyattan sonra parça çıktığında o sınır temiz kalacak ise uygulanabiliyor. Ameliyat sonrası incelemelerde yapılan yani patolojik incelemelerde bir bunlar hormona duyarlı bir doku mudur değil midir? Bir takım boyamalar ve tekniklerle dokunun özellikleri araştırılıyor. Onun sonucuna göre bir kemoterapi protokolü belirleniyor. Meme koruyucu cerrahi yapılan hastaların tamamında radyoterapi %100 gerekiyor. Geride kalan dokuda tekrar tümör nüksünü önlemek için gözle göremeyeceğimiz mikro metastaz dediğimiz şeyleri ortadan kaldırmak için. Kemoterapinin de asli amacı bu zaten. Yaklaşık 6 kür uygulanıyor kemoterapi. 21 günde bir gibi. Radyoterapi de hastanın durumuna göre değerlendiriyor. Eğer cerrahi sınıra çok yakın bir tümörse yani 1-2 milimetrelik bir temiz sınırla çıkarılmışsa süre uzatılabiliyor. Ona onkolog arkadaşlarımız değerlendiriyorlar, karar veriyorlar. İlk kemoterapilerde hastalar birazcık sıkıntı yaşayabiliyor. Kullanılan ilaçlara bağlı bir takım yan etkiler görülüyor. Fakat tedavi ilerledikçe yani 3. 4.'den sonra bu yan etkiler de aslında çok minimale iniyor.
1: Hasta kendinde ne gibi değişiklikler görüyor? En azından hani bu tedavinin normal sürecinde yaşanabilecek şeyler neler? Çok fazla panik olmamaları için. Çünkü hani birçok kanser tedavisinde özellikle kemoterapi görürken saçların döküldüğünü görüyoruz. Mesela en bariz değişiklik kişide bu oluyor. Başka neler yaşanıyor? Panik olmasınlar en azından.
0: Şimdi kemoterapinin etkileri geri dönüşümlüdür çoğunlukla. Saç dökülmesi, kaş dökülmesi, adetin kesilmesi eğer adet gören bir hasta ise verdiğimiz, kullandığımız ilaçlar adetin kesilmesine neden oluyor. Radyoterapi görüyor ise meme cildinde yani radyoterapi uygulanan bölgede basit böyle yanıklar, sertleşme, kurulaşma gibi bir takım etkiler oluyor. Fakat bunların %90'ı geri dönüşümlü. Yani tedavi bittikten sonra saçlar, kaşlar yerine geliyor. Bunların tamamı geçici bir süreç. Kullanılan ilaçlara bağlı işte biraz ödem, şişlik vesaire gibi şeyler oluyor. Bunlar da tedavi sonrasında çok yüksek ihtimalle geri dönüyor. Bir tek adet konusunda adet görme olayı genellikle geri dönmüyor. Sonrasında bizim verdiğimiz ilaçlarla da biz zaten hastaların çok da adet görmesini istemiyoruz. Tedavinin başarısı açısından. Ama dediğim gibi bunların çoğu geri dönüşümlü şeyler zaten. Hastada çok ciddi bir kalıcı bir şey kalmıyor.
1: Olmuyor. Peki şimdi mesela adet görmeyebilir dediniz. Bu doğurganlık açısından da önem taşıyor. Eğer hasta çok erken yaşlarda yakalandıysa ve böyle bir tedavi gerektirdiyse, çocuk sahibi de olmak istiyorsa ne yapması gerekir?
0: Şimdi tedavi süreci tamamlandıktan sonra onunla ilgili girişimleri yapıyoruz genellikle. Yani hastada tam kür olduktan sonra. Çok genç yaşta yakalananlarda dediğim gibi hastalığın seyri önemli. Eğer tedavi sonrası tedavi çok başarılı ise adet geri de dönebiliyor genç hastalarda. Daha çok bu 40 yaş civarından sonra geri dönüş olmuyor. Kadın doğumcu arkadaşlar bir takım tedaviler uyguluyorlar. Yapılabilecek bir şey var işte. Yani sonuç itibariyle bu doğurganlığı da bir miktar etkiliyor ister istemez yani.
1: Peki diyelim ki kişi bebek sahibi oldu. Emzirme konusunda bir sıkıntı yaşıyor mu sonrasında?
0: Yok. Emzirmeyle ilgili hiçbir sorun olmaz. Zaten emzirmek meme kanseri riskini de arttırıyor. Çünkü bir göğüste kanser var ise diğerinde de olma ihtimali normalden biraz daha fazla oluyor hastalarda. O yüzden emzirmekle ilgili herhangi bir sorun yaşamaz. Yani göğsün tamamı alınmadıysa özellikle kısmi alınanlarda iki göğsünden de emzirme sağlanabilir çoğunlukla.
1: Peki başka neler yaşanıyor bu evrede, hastanın yaşadığı şeylerden biraz da hani geniş bir şekilde anlatabilirsek, radyoterapi, kemoterapi, tamamlayıcı tedavi, bu yeterli oluyor mu bu hastalığın tamamen yenilmesinde, yoksa hani başka şeyler de yapılıyor mu, artı tekrarlama riski nedir, tedavi olundu bitti, bunların hepsi uygulandı, önümüzdeki yıllarda tekrar nüksetmesi ihtimal dahilinde mi olur?
0: 5 yıla kadar rutin ciddi takip ediliyor hastalar. 5 yıl hormonoterapi dediğimiz, eğer hormona duyarlı bir tümör ise bu, ki çoğu öyle oluyor. Bir tabletle bu işin idame tedavisi yapılıyor. Yani nüksü azaltmak için 5 yılın sonunda da hastalar rutin takibe alınıyor. Nüks etme ihtimali her zaman var. Yani %100 diyemiyoruz ama kısa aralıklı takiplerle bunun ortaya çıkaracağı riski minimuma indirmiş oluyoruz. Yani diğer göğüste dediğim gibi olabilir. Oradan da bir tedavi, ameliyat vesaire süreci gerekebilir. Ama bunun yapılacak, ya yani buna yapacağımız çok fazla bir şey yok. Bunu tek şeyi takip edilecek.
1: Takip edilecek. Peki mesela meme dokusunun tamamen alındığı durumlardan bahsettik ve tabii ki hani estetik kaygılar da sonrasında yaşanacak psikolojik sorunları engellemek açısından meme protezlerinden bahsettiniz. Siz hani çok samimiyetinize dayanarak soruyorum. Öneriyor musunuz meme protezlerinin ileriki aşamada yerleştirilmesini? Yoksa onlar için de zaman zaman biliyorsunuz kanserle ilintili bir takım yorumlar yapılıyor. Bu tür riskleri teşkil eder mi sonraki aşamada?
0: Şimdi şöyle, meme dokusunun kaybı bayanlar için ciddi bir psikolojik travma oluyor. O yüzden ben şahsen eğer evresi uygun ise aynı seansta dahil yapılabileceğini düşünüyorum. Yani öyle de öneriyorum. Fakat ileri evrelerde tedavi tamamlandıktan sonra öneriyoruz. Hastalar bazen kendileri de istemiyorlar. Yani tedavinin sürecinde bu işten kurtulduktan sonra bir ameliyat olmayı daha çoğunlukla kendileri de istemiyorlar. Fakat isteyen de çok hastamız var. Ve bu hakikaten kadınların hayatında ciddi bir sorun oluyor. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Yani onun stresini yaşamaktansa, çok başarılı oluyor çünkü. En azından görüntü olarak hastanın rahatlığı açısından, takip açısından birazcık bizi zorlayan şeyler bunlar. Ama göğüs dokusu tamam alındığı için, şimdi mesela meme MR'ı dediğimiz tetkikle yani daha ayrıntılı şeyler yapabiliyoruz. Takibini de daha kolay yapabiliyoruz protez olsa dahi. O yüzden ben öneriyorum.
1: Peki şimdi tabii çok aslında kapsamlı biz bu konuyu değerlendirdik. Tabii şöyle bir durum da var. Bu ameliyatların sonrasında yaşanan tedavi sürecini de size sormak istiyorum. Çok uzun bir süreç midir? Mesela siz kürlerden bahsettiniz ama ortalama ne kadar sürer?
0: Ortalama bir 6 ay kadar bir süre.
1: Tamamen iyileşir mi bu 6 ay?
0: Şimdi şöyle, 6 ay kemoterapi başlandıktan sonra zaten bunun belli aralıkları var. Yani neredeyse 3 haftada bir gibi hasta zaten bu tedaviyi alıyor. Yani tedaviyi alıyor 1 gün, 2 gün, 3 hafta serbest. Radyoterapide de bir 21 gün tedaviye gidiyor. Ondan sonra genellikle, yani rutin uygulamalardan bahsediyoruz, bu iş bitmiş oluyor. Ondan sonrasında 6 ayda bir, 3 ayda bir bazen duruma göre takibi yapılıyor. Yani bizim gözle görmediğimiz, daha sonradan işte karaciğerinde, akciğerinde, kemiğinde bir metastazı çıkabilir mi, çıkamaz mı diye belli rutin aralıklarla, diğer göğüs için belli rutin aralıklarla takip ediliyor. Bu 6 aydan sonraki süreç aslında normal bir hastanın hekime rutin kontrol için gitmesi gibi bir tablo oluyor. Hı hı. O yüzden çok da sıkıntılı bir şey değil. Yani bir 6 aylık bir ortalama süreci var duruma göre.
1: Peki 6 aydan sonraki periyotlar nasıl ayarlanıyor? Ne kadar sıklıkla?
0: O dediğim gibi hastanın durumuna göre ayarlanıyor. Yani eğer hiçbir sıkıntı yoksa 6 ayda bir görülüyor. Hatta sonra senede bir bazen takip ediliyor. Çok fazla hastayı hastaneye bağlayacak bir durum ortadan kalkmış oluyor. Hı
1: hı. Ya tabii mesela hani hep konuşurken psikolojiden de bahsettik. Burada hem hastaya hem de hasta yakınlarına düşen nelerdir? Çünkü hani o hakikaten o süreç hasta için de zor, çevresindekiler için de zor. Bayağı sancılı geçiyor. Çünkü hani insanlar çoğu zaman hiç de olmasını istemediği şeyleri düşünür hale geliyorlar. Nasıl bir psikolojik destek de alınması gerekir? Neler tavsiye ediyorsunuz?
0: Bir kere mutlaka bence profesyonel bir yardım almak lazım bu konuda. Yani hem hastanın hem hasta yakınlarının, eşinin, çocuklarının nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili, ne kadar destek olabilecekleriyle ilgili. Şimdi hastalığı yaşayan kişi için bu en kötüsü. Hı hı. Çevresindekiler için de onun o halini görmek çok kötü.
1: Çünkü zaman zaman çevresindeki insanların uzaklaştığını görüyoruz bu devrede. Hı
0: hı. Şöyle diyeyim, insanlar hasta olabilir. Hı hı. Hepimiz hasta olabiliriz. Yani olaya böyle bakmak gerekiyor galiba. O yüzden bu süreç geçiyor. Geçtikten sonrasında da bu psikolojik travmaları minimuma indirmek gerekiyor. Çünkü herkes normal hayatına devam ediyor. Yani hastalık süreci bittikten sonra hastalarımız normal hayatına devam edebiliyor. Herhangi bir eksiklik, işte bu tedavilerin getirdiği bir ekstra bir durum olmuyor. Yani dışarıdan onları etkileyecek herhangi bir faktör ortadan kalkmış oluyor. Yani bu meme protezini benim önermemin de bir sebebi de bu psikolojik faktörleri minimuma indirmek. Yani kadının kendisine eksik hissetmesi, hı hı, gibi bir durumu ortadan kaldırmak. Çünkü bunların çözümü artık hepsinin var.
1: Peki şimdi bir sorumuz var. O soruyu artık programımızın son dakikası size yöneltmek istiyorum. Sonrasında da son cümlelerinizi, neler tavsiye edeceksiniz, kısa bir not olarak sizden almak isterim. Aytaç Kılınç göndermiş. Diyor ki eşimin göğsünde sertlik var. Bir de bebeğimiz var diyor. Emzirme evresinde. Sütün renginin değiştiğinden bahsediyor. Acaba böyle bir kanser riski var mı? Olabilir mi?
0: Şimdi emzirme döneminde kanser olmaz diye bir şey yok. Fakat çok yüksek ihtimalle beklediğimiz şey orada sütün birikmesine bağlı, halk arasında süt bezesi denilen, hı hı, bir takım lezyonların oluşması. Sütün renginin değişmesi daha çok alınan sıvı miktarıyla alakalıdır. Yani hastalarımız onu işte iltihap, koyulaşma vesaire gibi değerlendiriyorlar. Fakat genellikle bu alınan sıvı miktarının az olmasıyla ilgilidir rengin değişmesi ve koyulaşması. Ama mutlaka bir ultrason yaptırıp bakılması gerekiyor. Yani muayene edilmesi gerekiyor. 28 yaşında başka bir şey olmaz demiyoruz biz artık. Her şey olabilir diyoruz. Gelsinler ona göre tetkiklerini yaptırsınlar. Biz de diyelim ki süt bezesidir bu. İçleri rahat etsin.
1: Çok teşekkür ederiz gerçekten yayınımıza katıldığınız için. Çok önemli bilgiler bugün bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye'nin sonuna geldik. Bizden ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: TGRT FM.
4: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 28, Sure, Haşr Suresi 10-24. Ayetler, Mümtehane Suresi 1-13. Ayetler.
1: Sayfa 546-550.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek, sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. O anda Resulullah geldi yanı başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu, ya Ayşe, nedir seni ağlatan? Arz ettim düşüncemi, buyurdu, ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye? Dedim ki, hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün iyali. Buyurdu, ya Ayşe, doğrudur söylediğim. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için? Sükût edip, edeple arz ettim ki hem dahi, Allah ve Resulullah bilirler daha iyi. Buyurdu, ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gasilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe. Elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayri işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki, ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi, zira çok çekti zahmet. Dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet. Teneşire gelince der ki, ricam var benim, suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim. Kefene sarılırken nida eder bir daha, der ki, yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler. Onlar da çünkü yarın ölürler birer birer. Musallaya gelince seslenir, ey iyalim! Bakın, ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha. Namazı kılınıp da omuzlarda giderken der ki, yavaş götürün, incinirim yoksa ben. Kabirde seslenir ki, ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların kötülemesinden korkmak. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere nimet denir. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için kullarına lazım olan bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl istifade edileceğini, nasıl kullanacağımızı peygamberleriyle gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bu kitaplara uygun yaşarsa dünyada rahat ve huzur içinde olur. Mesela bir eczanede yüzlerce faydalı ilaç vardır. Her ilacın kutusunda tarifnamesi vardır. İlacı tarifeye uygun kullanan faydasını görür. Tarifeye uymayan ilaçtan zarar görür. Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uygun yaşayan bu nimetlerden fayda görür. Allah-u Teala'nın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği bu nimetleri göremeyenler veya gördükleri halde kendileri gibi aciz olan insanların kınamasından, ayıplamasından korkarak reddeden, inkar edenler, dünyada huzurlu olamadıkları gibi ahiretteki ebedi saadetten de mahrum kalmaktadırlar. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'i kendileri gibi görüp inanmamış, karşı koymuşlar ve bunun içinde bu nimetlerden mahrum kalmışlardır. Nitekim Tegabün suresinin 6. ayetinde mealen "Bizim gibi bir insan mı bize yol gösterecek?" diyerek kafir oldular ve Furkan suresinin 7. ayetinde mealen "Bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yiyor ve sokaklarda dolaşıyor" dediler buyurularak müşriklerin bu hali bildirilmektedir. İnsanların kötülemelerinden, çekiştirmelerinden ve ayıplamalarından üzülmek, çekinmek ve bu sebeple Allah-u Teala'yı ve onun gönderdiği peygamberi, dini reddetmek kalp hastalıklarındandır. Zaten insanı inkara, küfre sürükleyen sebeplerin başında insanlardan utanmak, başkalarının kötülemelerinden, ayıplamalarından korkmak gelmektedir. Ebu Talib'in hayattayken iman edememesinin sebebi, insanların ayıplamasından korkması, çekinmesiydi. Ebu Talib, Hazreti Ali'nin babası, Resulullah Efendimiz'in de amcasıydı. Resulullah Efendimiz'in peygamber olduğunu biliyordu. İnsanların kötüleyeceklerinden korkarak ve ayıplayacaklarını düşünerek iman edemedi. Ebu Talib ölüm döşeğindeyken Resulullah Efendimiz yanına gelerek, "Ey amcam, sana şefaat edebilmem için La ilahe illallah söyle" buyurunca, "Ey kardeşimin oğlu, doğru söylediğini biliyorum. Lakin ölüm korkusuyla imana geldi denilmesini istemem" cevabını vermiştir. Başka bir rivayete göre Kureyş kafirlerinin ileri gelenleri Ebu Talib'in yanına gelerek, "Sen bizim emirimizsin. Sözlerin başımızın üzerindedir. Fakat senden sonra Muhammed'le aramızda düşmanlığın devam edeceğinden korkuyoruz. Ona söyle dinimizi kötülemesin" dediler. Ebu Talib de Resulullah Efendimiz'i yanına çağırıp işittiklerini söyledi. Resulullah Efendimiz'in onlarla sulh yapmayacağını anlayınca Müslüman olacağı anlaşılacak bazı şeyler söyledi. Bunları işitince amcasının iman etmesini istedi. Ebu Talib de "İşitenler bana dil uzatacaklarından korkmasaydım iman ederdim, seni sevindirirdim" dedi. Evet, Ebu Talib iman etmeden öldü. Ancak Allah-u Teala Resulullah Efendimiz'e bir ikram olarak o mahzun olmasın diye kendisini hep gözeten ve koruyan amcasını daha sonra diriltti ve iman ederek tekrar vefat etti. Netice olarak insanların kötülemelerinden ve ayıplamalarından korkmaya karşı ilaç olarak şöyle düşünmelidir. Kötülemeleri doğruysa ayıplarımı bana bildirmiş oluyorlar.
bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülemelerden ferahlık duymalıdır. Onlara teşekkür etmelidir. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri kendisinden nasihat isteyen Halife Harun Reşit Hazretlerine hitaben buyuruyor ki, doğruluktan ayrılma. Yoksa idare ettiğin kimseler de doğruluktan ayrılır. Nefsin isteğine göre emir vermekten ve kızgınlıkla iş görmekten sakın. Biri ahiretle, diğeri dünyanla ilgili iki işle karşılaştığın zaman ahiret işini tercih et. Çünkü dünya fani, ahiret bakidir. Allah korkusuyla titre, Allah'ın emirlerinde insanlara farklı muamele yapma. Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta hiçbir kınayıcının kötülemesinden korkma.

0: Hayatım roman.
1: Korktuğumuz adam. Sizlere gençlik yıllarımdan unutamadığım bir hatıramı anlatmak istiyorum. Lise son sınıfa gidiyordum. Şubat tatilinde her zaman olduğu gibi köyüme gittim. O yıl havalar çok yağışlı geçiyor, gün günü tutmuyordu. Hava ne zaman açar, ne zaman kapar belli olmuyordu. Bu durumda hayvanları otluğa çıkarmakta mesele oluyordu tabii. Bir sabah babamla camiye gitmek üzere evden çıkmıştık.
2: Baba.
3: Efendim Hasan.
2: Yeni gelen imamın nasıl biri olduğunu biliyor musun?
3: Hayır, ama çok genç biri. Sanırım okuldan yeni mezun olmuş. Senden bir şey isteyeceğim.
2: Nedir baba?
3: Gördüğüm kadarıyla biraz tedirgin. Nasıl olsa aynı yaşlarda sayılırsınız. Onunla arkadaş olup tatilin boyunca yardımcı olur musun?
2: Elbette baba, sen merak etme.
1: Gerçekten de benden birkaç yaş büyüktü. Cami çıkışı onunla tanıştım ve birlikte evine gittik. İyi arkadaş olacağımızdan emindim. Laf lafı açtı ve sohbetimiz uzadı. Neden çekingen davrandığını anlamıştım.
2: Sana hak veriyorum Ali. Şehirde büyüyen biri için köy hayatı zor gelebilir.
4: Beni anlamana sevindim Hasan. Geleli bir ay oldu ama gerçekten de henüz köy hayatına alışamadım. Herkes erken yatıyor ve koca köy bir anda karanlığa gömülüyor. Yalnız olduğum için de zaman bir türlü geçmek bilmiyor.
2: Köyde hayat sabah çok erken başlar Ali. Bu yüzden de erken yatarlar. Alışana kadar oldukça zorlanacağa benzersin.
4: Evet, aslında biraz da korkuyorum galiba.
2: Korkuyor musun? Neden?
4: Herkesin korktuğu o ufak tefek çelimsiz adamdan tabii ki.
2: Herkesin korktuğu adam mı?
4: Evet.
2: Buna çok şaşırdım doğrusu. Köyde herkes birbirini sever sayar. Her köyde saygıda kusur edilmeyecek kişiler vardır ama herkesin korktuğu birini hiç hatırlamıyorum.
4: İnan bana Hasan, bilhassa yağmurlu gecelerin sabahında geliyor o ufak tefek adam. Elini havada salladıktan sonra bir nara atıyor. Bu sesi duyan herkes koşarak evine gidiyor. O adam da gülerek hızla uzaklaşıyor ve kimse de ona bir şey yapmıyor.
2: Allah Allah. Çok merak ettim bu adamı. İstersen yarın namazdan sonra sen de kahveye gel. Babam dahil herkes orada olur. Bir de köy halkına sorarız.
4: Olur, gelirim.
2: Gel Ali, babam orada oturuyor.
4: Biliyor mu?
2: Dün gece anlattım. Baba, biz geldik.
3: Gelin bakalım, gelin. Biz de sizi bekliyorduk. Hepimiz merak içindeyiz İmam Efendi. Nedir oğlumun anlattığı şu ufak tefek adam meselesi?
5: Tabii canım.
3: Çekinme İmam Efendi oğlum. Anlat ki bir tehlike varsa hepimiz bilelim.
4: Peki. O adam bilhassa yağmurlu gecelerin sabahında geliyor.
5: Vay be.
4: Evet. Elini havada salladıktan sonra nara atıyor. Bunun üzerine herkes koşarak evine gidiyor. O adam da gülerek uzaklaşıyor.
3: Ya ben bunu biliyorum ama şimdi birden hatırlayamadım.
5: Evet, biz de biliyoruz.
4: İşte yine geldin.
2: Kim? O adam mı?
4: Evet evet, bak orada duruyor. İşte yine aynını yaptı.
3: Senin korktuğun bu adam mıydı imam oğlum?
5: Korktu adamı bak ya.
4: Ama herkes gidiyor işte. Neden bana gülüyorsunuz?
2: Evet baba, neden güldünüz?
3: Köy hayatına alışık olmadığınız için bilmiyorsunuz tabii. Hava yağışlı olursa hayvanlar evde kalır. Açık havadaysa toplanma yerine götürürüz. O ufak tefek dediğiniz adam köyün çobanı. Tereddütlü durumlarda böyle bağırır. O zaman hepimiz eve koşar, hayvanlarımızı köyün sürüsüne katarız. Çobanın gülmesi ise para kazanacak olmasındandır. Yoksa kim

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Bir dinleyicimiz diyor ki erkeklerin küpe takmasının mahsuru var mıdır?
1: Şimdi Mustafa Bey, erkeklerin kollarına kolye takması, boyunlarına kolye takması, bileklerine bileklik takması, boyunlarına kolye takması, kulaklarına küpe takması, saçlarına cincik boncuk falan takması.
0: Tokat.

0: takması.
1: Toka takması caiz değil. Çünkü bunlar zaruret de değil, zinete girer. Benim hoşuma gidiyor. Oh, boşa gönlüm bilir. İster kendi nefsine tabi ol, ister İslamiyet'e tabi ol. Yani Allah rahmet eylesin, hemen abiler anlatıyor. İnsan ya Allah'a tayran kurudur ya nefsin kurudur. İkisinden birisi. Ben takarım, takarsın takarsın tabii canım. Sana da takarlar, merak etme. Sana da takarlar. Yani bunu niçin yaptın? Ahirette bunun hesabı var. Peki erkekler boynuna yani hiçbir kolye takamaz mı? Veyahut da bileklik takamaz mı? Kulağına küpe takamaz mı? Ancak sağlık açısından ifadesi geçiyor kitaplarda. Mesela öyle bir rahatsızlığı var ki, diyelim ki bir metalden bunu işte kolunda muhakkak tutman lazım. Bilezik gibi yapılmış.
0: Veya akupunktur gibi.
1: Veya akupunktur gibi. Veya işte boynuna da taşıman gerekir bunu. Kolye gibi. Veya kulağına böyle yapıştıracak. İşte öyle yapman gerekiyor. O zaman olur mu? Onun dışında değil. Ha, karizmatik olacak ya. Farklı olacak ya. Değil mi? Farklı olacak. Böyleleri işte duydukça hatırıma hep şey geliyor. Yavuz Sultan Selim Hazretleri rahmetullahi aleyh, evliya bir sultan, mübarek bir sultan, aynı zamanda celalli bir sultandı. Gönül ehli, mütevazı, sultan ama giyimi, kuşamı, tavrı itibariyle sıradan bir vatandaş gibi hareket ediyor. Bir gün oğlu ileride kanuni olacak. Kanuni Sultan Süleyman Han, Şehzadelik döneminde bir bayram günü. Cicili bicili elbiseleri giydirmişler.
0: Küçük daha.
1: Tabii.
0: Şehzade.
1: Şehzade. Sultan babasının elini öpmeye geliyorlar. Bari kendisi öyle şatafatı sevmediği için şöyle bakmış. Oğlum demiş, anana bir şey bırakmamışsın giyecek mi? Lafında çekinmeden söylermiş mübarek. Allah-u Teala rahmet eylesin. Ha. Anana da bir şey bırakmamışsın. Şimdi bu benim hatırıma geliyor. Kulağına küpe, boynuna kolye, bileğine bilezik. Bir de etek giydin mi? Anana giyecek bir şey bırakmadın o zaman, değil mi? Erkeksen erkek gibi giyin. Kadınsan kadın gibi giyin. Değil mi?
0: Evet. Durum bu. Erkeğin kadın gibi giyinmesi, kadının erkek gibi
1: laneti
0: giyinmesi.
1: Var. Lanet var. Allah Teala'nın ve meleklerin laneti onun üzerine olsun buyuruyor. Onların üzerine olsun. Kadınlar da öyle. Mesela erkek gibi saçını tıraş ettiriyor. Ondan sonra erkek gibi pantolon, erkek gibi ceket.
0: Tavırlar erkek gibi.
1: Tavırlar falan. Erkek gibi falan. Allah-u Teala'nın ve bütün meleklerin laneti onun üzerine olsun buyuruyor. Şimdi dünyadayken Allah-u Teala belli bir ömür vermiş. Havalanırsın, bana kimse karışamaz, ben istediğimi tercih ederim, istediğimi tabii sen istediğini yaparsın. Ama her şeyi yaratan da dilediğini yapmakta. Aynı şekilde serbesttir, bunu da bilesin. Onun mülkünde olacaksın, onun emirlerini dinlemeyeceksin, ondan sonra keyfine göre yaşayacaksın. Sonra da ben istediğim yere giderim. Gidersin tabii.
0: Gidersin. Şimdi başımıza gelen bir sürü felaketler oluyor. İşte yakın zamanda yaşamış olduğumuzda geçen hafta bir depremler silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bunu normal bir tabiat olayı, yani yer kürenin sağlanması her yerde olabilir deyip geçiştirmek var. Bir de acaba bize başımıza bu niye geldi? Şimdi o kadar gevşedik ki, yani küpeden çıktı mesela. Şimdi erkek bakıyorsun yani yakışıklı, düzgün görünüşlü bir çocuk. Kulağında küpe var. Ne gerek var yani ona? Hani sana bir şey sağlamıyor. Daha bozuyor yani, senin suratını bozmuş. Ama biz bunları, anası babası da onun, ya gençtir yapsın ne olacak falan diye. Yani bir Yavuz Sultan Selim Han yok yani maalesef. Evet. Onun tavrı yok yani babalarda falan da.
1: Erkeklerde de o düşünce tabii kalmamış.
0: Tabii yani ne olacak yani, çocuk yapsın, gençtir işte, şimdi yapmayacak.
1: Hatta gülerek söyleyenler bile oluyor. Gülerek
0: yani o felaketler başımıza niye geldi diyoruz ya. Ha, bunları hoş görüyoruz da ondan oluyor biraz da sanki.
1: Çocukken ilkokula gidiyordum. Köyde. Nasreddin Bilgisi unutulunca ha köy ha şehir hiç fark etmez. Köydeki cahil, sen çok alimsin sanki de tamam mı? Köydekini öyle kınıyor falan hiç unutmuyorum. Adam bir tanesi işte yaşça benden küçük bir oğlu var falan. İşte bizimki köyde ilk turfanda çıkan salatalık nerede, hangi bostan çıkar bilir ve onu alır. Bunu övünç meselesi diye anlatıyor biliyor musun? Arkasına gülüyor. Diyor kerata diyor bunları diyor biliyor falan.
0: Ağzının
1: diyor.
0: Tadını biliyor. Aha. Benim oğlum.
1: Ya oğlu hırsızlık yapıyor tamam mı? Buna mani olacağı yerde adam bunu övünç vesilesi diye anlatıyor. Baba bu ha, anlatan tamam mı? O çocuk tanımaz olur mu? O çocukta kul hakkına riayet olur mu? O çocukta insanlık kalır mı? Hiçbirisi kalmaz. Çocuğun giyimi de, kuşamı da, hal hareketleri de anne baba bunlardan sorumlu. Yani suçu çocuğa atmasın. Onun gevşek davranması neticesinde bunlar meydana gelir. Kalk deyince su, kuk deyince aynı de peynir verirsen çocuğa olacağı bu olur. Hatta İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki çocuklara bazen sadece kuru ekmek vermeli. Çünkü gün gelir buna muhtaç olur. Olmuyor mu Mustafa Bey?
0: Oluyor.
1: İşte yani 2023 bir deprem oldu doğuda, güneydoğuda. Şimdi açıkta kaldı. Ben banyo ısınmadıkça banyo almam. Alma. Öyle çadır bulabilirsen gelirsin böyle durumlarda değil mi? Ben bu aynı şekilde yün olmazsa yatakta yatmam. Bulursan yat. Ya bunun aynı şekilde kuru yeri de var, ıslahı da var, karı da var, tipisi de var, ne bileyim depremi de var, hortumu da var, hepsi var. Yani çocuk bütün bu şartlara göre alıştırılması ve yetiştirilmesi lazım. Burası dünya. Buna yetiştirilmesi lazım. Ve her şeyden önce de sorumluluğu anlatılması lazım. Sen bir erkeksin, erkek çocuk böyle hareket. Sen kız çocuksun, kız çocuk böyle hareketler. Onun erkek işi, onun da kız işi yapma. Ki zamanımızda bunu teşvik edenler de var. Mesela bazı kadınlar konuşturuyorlar. Erkeklerin işte kadınlar yapamaz dediği her konuya gireceğiz ve yapacağız. Yapıyorsun da ağzına yüzüne bulaştırıyorsun sana da değil mi?
0: Evet.
1: Ağzına yüzüne de bulaştırıyorsun. Ve Allah Teala muhafaza eylesin. Emen abiler hep buyuruyorlardı. Ahir zamandır bu zamanda herkesin kendisine ve evladı yerine baba olacağı bir zamandır. Ondan sonra da kalkıyor. Yani altyapı o kadar gitmiş ki, o kadar göçmüş ki. Dinimislam.com sitesine yazıyor. Erkeğin erkekle evlenmesinde dinen bir mahsur var mı diye soru sorabilecek durumda yani. Ya. İşte kadının kadınla evlenmesi, erkeğin erkekle evlenmesi. Aynı şekilde bunun herhangi bir mahsur var mı diye sorabilecek durumda. Peki bu çocuk bu soruyu böyle soruncaya kadar anne baba neredeydi? Evde aynı şekilde buna hiçbir şey öğretilmemiş. Belki anne baba da bilmiyor. Belki de hoş gördü. Ya bizim çocuk öyle düşünüyor ne yapalım işte ileride düzelir falan filan. Ha ileride düzelir. Nereyi düzelir? Doğru. Düzeltirler bir gün. Şimdi Nasrettin Hoca merhuma için anlatılır da. Bir yılan böyle tuzağa düşmüş falan merhumla aynı şekilde veyahut da birisi diyelim Nasrettin Hoca merhumun birisi onu görmüş tuzaktan kurtarmış hani yaralı yuvasına götüreyim dedi omuzunu almayınca yılan kendisini toparlayınca bakmış mı boğazına dolanacak falan hemen kafasından tutmuş ondan sonra sıkmış öldürmüş yılanı ondan sonra da yola böyle uzatmış. Uzattıktan sonra ben demiş eğri büğrü dostlardan hoşlanmam. Olacaksan dost doğru ol.
0: Böyle dost doğru.
1: Tamam. Olacaksan böyle dost doğru ol. Ya adam olacaksan adam gibi adam ol değil mi?
0: Yani.
1: Adam gibi adam ol. Şimdi öğretmenden geldi mi? Sen de aynı şekilde öğretmenlik yaptığın için biliyorsun. Mustafa Bey çocuktan şimdi öğrenciden ne istersin? Verdiğini. Değil mi?
0: Tabii.
1: Vermediği şey aynı şekilde ne isteyeceksin?
0: Önce ki? Dersi anlatırsın, verirsin. Ödev verirsin. Sonra sınav yaparsın.
1: Ondan sonra yazın imtihanlarını yaparsın. Sözlü imtihanlarını kaldırırsın. Yani çocuğa o bilgiyi yerleştirirsin o şekilde. Sen şimdi hiçbir şey vermeden soru soruyorsun. Veyahut da cevap istiyorsun. Çocuğa bir şey vermedin ki. Çocuğa bir şey vermedin. Burada anne babalar da çok sorumlu. Mesul maalesef.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bebeği sütten bıraktırmanın uygun bir zamanı var mıdır ya da uygun olmayan bir zamanı var mıdır? Mesela şöyle sorayım, daha somut olsun. Cuma günü bıraktırılabilir mi? 3 aylarda bıraktırılabilir mi? Ramazan'da bıraktırılabilir mi? Ya da günah mıdır bebeği sütten kesmek böyle durumlarda, böyle zamanlarda?
1: Herkes bir şey öğretiyor. Bugün ben de sana bir şey öğreteyim.
0: Lütfen.
1: Ama kimseye söylemeyeceğim.
0: Yok, söyleme.
1: Şimdi 5 tane Fatiha-i Şerif yazacaksın. Bunu 5 kişiye göndereceksin. O 5 kişi de her bir 5 kişiye gönderecek. O 5 kişi, günlerle 5 kişiye gönderecek. O 5 kişiye gönderecek.
0: Netice hocam?
1: Çocuk 50 yaşına gelecek.
0: O arada zaten hatta inek sütünü bile bırakmış olur. Doktorlar o yaşta yasaklıyorlar bazılarını.
1: Şimdi... ya öyle şeyler çıkardı ki bunun prosedürü var mı? Yok be arkadaşım ya. 2,5 yaşına kadar Hanefi mezhebinde süt vermek caizdir, o kadar. 1,5 yaşında da kesersin, 2 yaşında da kesersin. 2,5 yaşına kadar.
0: Bazıları daha erken de kesiliyor. Yani
1: daha da erken
0: kesiliyor. Emmiyor mesela, ha, diyor tamam. Ki olmadı, emmiyor, süt olmadı falan. Bir yani, ayda kesiyor.
1: Evet, cuma günü cumayı veya da perşembeyi niye karıştırıyorsun ki? Yani ona bir kutsiyet, bir mübareklik, hatta bir de şey yapacak. Çocuğu sütten kesme merasimi. Geliyor ya bize, işte şu kadar şunu okursan, şöyle 5 kişiye gönderirsen, 10 kişiye gönderirsen falan, uydursan. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey.
0: Az önce erkeğin küpe takmasından bahsederken hatırıma geldi de unutmuştum, özür dilerim. Bu küpe mevzusunda bir kadınlar için özellikle bir kutsiyeti var mıdır? Onu
1: yok.
0: Soracaktım.
1: Yine sonra kadınlara isim vermiştir Allah-u Teala, kadın kullarına isim
0: yani
1: vermiştir.
0: Yani küpe deliğini mutlaka açtırmak gerekir kız çocuğuna.
1: Yok canım, sende öyle bir şey
0: ondan
1: yok.
0: Ondan sonra hani bu şarttır, sevaptır, açtırmazsan günah olur.
1: Ne kadınlığından bir eksiklik olur, ne Müslümanlığından bir eksiklik olur taktırmazsa. Öyle bir şey söz konusu değil, mecbur da değil. Bir kadın da aynı şekilde altın bilezik hiç takmadı ömründe, takmasın. Boynuna da aynı şekilde, ne bileyim ben, altın kordon takmadı mesela. Ve takmasın. Yüzük de takmadı. Küpe de takmadı. Kadınlığından bir şey eksilmez. Müslümanlara da zarar vermez. Ha, bunlar ziynet olduğu için Allah Teala kadın kullarına bunlara izin vermiş. Ama bunları göstermemelerini emretmiş.
0: Başka dinleyicimiz diyor ki ölmek üzere olan birisinin yanında Yasin-i Şerif mi okumak lazım?
1: Evet, hadis-i şerifte tavsiye edilmiş.
0: Sekerat-ı mevt halinde.
1: İki tane şey bildiriyorlar. Sekerat-ı mevt halinde. O anda şeytan gelir buyuruyor hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Saatte bir dediği yazılı bu. Serin su gösterir. Hararet basmıştır. Ruh bedeni terk ederken. Sana bunu veririm ama benim dediğimi dersen. Yani imanı çalacak. Onun için Yasin-i Şerif okunursa o sekerat-ı mevt halindeki hasta, ölmekte olan kimse susuzluğa kanar. Dolayısıyla şeytanın bu şekildeki onu aldatmasına mani olunmuş olunur. Bu bir. İkincisi, Saadet Ebedi'de yazıyor. Rahat suresini ölmekte olan kimsenin başında okunursa ruhun kolay çıkmasına sebep olur, vesile olur. Yasin-i Şerif ve Rahat suresi.
0: İkisi de başında mı okunması lazım?
1: Odasında.
0: Odasında yani.
1: Yanında.
0: Evet, hastanın başında. Peki bunu bir kere mi okuyup bırakmak lazım?
1: Orada eğer vefat etmez, vefatı gece gece olursa tekrar okur.
0: Yani okumaya devam edilebilir mi?
1: Edilebilir.
0: Yani bir kişinin okuması da şart değildir.
1: Değil tabii.
0: Biri okur, sonra birisi daha okur.
1: Birisi daha okur. Vefat edinceye kadar okunsun. Bir zahmet olmaz, ona rahmet olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, merak edilen bir konu hakikaten. Zaman zaman bu yönde de sorular geliyor. Namaz ibadeti var bizde. Mesela Müslümanlar olarak 5 vakit namaz kılmakla yükümlüyüz. Peki, sadece Muhammed Aleyhisselam'dan önce, Peygamber Efendimiz'den önce de bir sürü peygamber geldi. Onlarda da mutlaka ibadetler vardı. Mesela namaz, o ümmetlerde de var mıydı? Ve dinimizdeki yeri ve önemi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Mustafa Bey, namaz hakkında Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam, tabi Kur'an-ı Kerim'de salat olarak geçiyor, tesbih olarak geçiyor. Oradaki tesbihten murat veya salattan muratın namaz olduğu uzun uzun tefsir kitaplarında bildirildiği gibi fıkıh kitaplarında da bunlar uzun uzun anlatılmış ve bildirilmiş. Tabi bilgi de verilmiş namaz ibadetiyle alakalı olarak. Namaz lügatta dua anlamına geliyor, salat. Kur'an-ı Kerim'de namaza salat denilmekte çünkü. Lügatta insanın dua etmesi, meleklerin istiğfar etmesi, Allah-u Teala'nın merhamet etmesi, acıması anlamlarına geliyor sözcük anlamı itibariyle bu kelime. Peki Muhammed Aleyhisselam'dan önce ki gelen ümmetlere de böyle bir ibadet emredilmiş mi? Kitaplarda buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'dan beri ilahi dinlerin hepsinde namaz kılmak vardı.
1: Hepsinde.
2: İstisnasız buyuruyor. İstisna yok. Hepsinde vardı. Şimdi mesela zamanımızda semavi din olarak bildirilen Yahudiler ve Hristiyanlar da, hele Hristiyanlar tamamen boşaltmışlar. İbadet olarak hiçbir şey bırakmamışlar.
1: İzi bile kalmamış.
2: İzi bile kalmamış. Ve Yahudiler de aynı şekilde o ibadeti tamamen kaldırmışlar. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki Adem Aleyhisselam ikindi namazını, Yakup Aleyhisselam akşam namazını, Yunus Aleyhisselam yatsı namazını kılarlardı. Hazreti Adem cennetten çıktığında sabah namazı vaktiydi, 2 rekat namaz kıldı buyuruyor. Hazreti İbrahim öğle vaktinde oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme emrinden affedildiğinde 4 rekat namaz kılmıştı. Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulduğu vakit ikindi vaktiydi. Bu zaman 4 rekat namaz kılmıştı. İsa Aleyhisselam akşam vaktinde Cenab-ı Hakk'a verdiği nimetlere şükür için 3 rekat namaz kılmıştı. İsa Aleyhisselam. Hazreti Musa'ya yardımcı olarak yatsı vaktinde kardeşi Hazreti Harun gönderildiğinde Hazreti Musa 4 rekat namaz kılmıştı. Yani ulul azm olan peygamberlerin hemen hemen diğer
1: hepsi.
2: Evet. Zaten bunlar yeni bir din getiren peygamberler olduğu için o arada gelen nebi olan peygamberler bunların dinini açıklıyor veyahut da bidatlar sokulduysa bunları temizliyorlar.
1: Bunların yaptığı ibadeti onlar da yapıyor.
2: Aynen. Evet. Aynen. Dolayısıyla bu ümmetlere birer vakit veya bazen ikişer vakit bildirilen bu namazların tamamı Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine Miraç gecesi 5 vakit olarak emredilmiştir. Hepsi. Diğer ümmetlere sabah, ikindi, öğle, akşam, yatsı vaktinde birer vakit olarak bildirilenler Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ümmetine Miraç gecesi 5 vakit olarak emredilmiştir. Hatta vitir namazı Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta kıldığı namazlardandır. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak Müslümanlara aynı şekilde farz kılınmıştır. Peki kimlere farzdır? Akıllı olacak, erkinlik çağına gelmiş olacak ve Müslüman olacak. Kadın erkek ayrımı söz konusu değil. Özrü yok ise her gün 5 kere namaz kılması Allah-u Teala'nın emridir. Farz olduğu da Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Farz olduğu da Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir.
1: Özür dilerim, burada bir soru hatırıma geldi de tabii konuyu dağıtmış gibi olacağız. Az önce açıkladınız ya, izah ettiğiniz salat dua demektir diye. Şimdi bunu ele alıp da işte namaz bu şekilde kılınmaz, zaten dua etmekle de bu ibadet yerine gelmiş olur diyenler var.
2: Mustafa Bey, İslam alimleri kıl kırk yararak Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerin hepsini ve Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu ayet-i kerimelerin açıklaması olan hadis-i şeriflerini hepsini kıl kıl kırarak ne zaman ayet-i kerimeler nazil oldu, yani indi, sebebi nedir? Ayet-i kerimelerin nüzul sebepleri vardır. Ve o ayet-i kerimede kullanılan kelime hangi anlamda kullanılmıştır? Lugat anlamı nedir? Sözlük anlamı nedir? Istilah deniyor. Yani dini literatürde hangi ilimde kullanılıyor? Tefsir, hadis, fıkıh. Bu ilimlerdeki anlamı nedir o kelimenin? Ve onları açıklayan hadis-i şerifler. Hepsini toplamışlar. Bakınız, Rum suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala mealen akşam ve sabah vakitlerinde Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanların yaptıkları ve ikindi öğle vakitlerinde yapılan hamdler Allah-u Teala içindir buyuruldu. Namaz kelimesi var mı? Yok. Ne buyuruluyor? Tesbih. Akşam yapılan tesbih akşam ve yatsı namazlarıdır diye açıklamış müfessirler. Sabah yapılan tesbih sabah namazıdır. İkindi ve öğle vakitlerinde yapılan hamdler ikindi ve öğle namazlarıdır. Hani şimdi zamanımızda efendim diyor Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim dinimizi. Öğrenemezsin.
3: Öğrenirsen böyle öğrenirsin.
2: İşte akşam ve sabah tesbih. Eline tesbih alsın. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
3: Tamam, bitti.
2: O öyle değil. Mesela Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde mealen belli zamanlarda namaz kılmak müminlere farz oldu. İyi de bu belli zamanlarda ne bu? Hangi durum? İşte o zaman hadis-i şerif devreye giriyor. Bunları hadis-i şerif açıklıyor. Bakınız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Cebrail Aleyhisselam Kabe kapısı yanında bana 2 gün namaz kıldırdı. Birinci gün fecr-i sani, tan yeri doğarken sabah namazını ve güneş tepeden ayrılırken öğle namazını ve her şeyin gölgesi kendi boyu olunca ikindi namazını ve güneş batarken akşam namazını ve şafak kaybolunca yatsı namazını kıldık. İkinci günü de tan yeri ağarınca sabah ve her şeyin gölgesi kendi kadar olunca öğleyi ve her şeyin gölgesi kendi boyunun 2 katı olunca ikindiyi ve oruç bozarken akşamı ve gecenin 1/3'ü geçince yatsıyı kıldık. Sonra Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin ve geçmiş peygamberlerin ve ümmetinin namaz vakitleri işte bunlardır dedi. Bu hadis-i şerif olmayınca bu ayet-i kerimeler nasıl
3: vakitleri de kesin olarak tespit edilmiş.
2: Kesin yani. Olarak bildirildi. Yani imsaktan sonra hemen şafak kaybolur olmaz ilk vakitte kılıyorlar. Ertesi gün güneşin doğmasına yarım saat kalan zamanda kılıyorlar. Geniş bir zaman. Öğleyi güneş tepedeyken biraz batıya kayar kaymaz kılıyorlar. İkindiyi ilk gün herhangi bir cismin gölgesi 1 misli olunca kılıyorlar. Şimdi Türkiye'de okunan ikindiler buna göre. Ama ertesi gün öğleyi herhangi bir cismin gölgesi 1 misli olunca. Evet. Ve ikindiyi herhangi bir cismin gölgesi 2 misli olunca. İlk gün akşamı hemen güneş ufuk hattından kaybolur olmaz. Akşamı ertesi gün o şafak vakti yıldızlar çoğalınca kıldık buyuruyorlar. Yatsıyı akşamın kendisine mahsus olan bir şafak aydınlığı var. O aydınlık kaybolup zifiri karanlık girer girmez kıldık. Ertesi günde gecenin 1/3 geçtikten sonra o gecenin 1/3 hesap etmek için de güneşin batışıyla imsak alınır.
3: 3'e bölünür.
2: Akşam namazı vakti üzerine eklenir o. Böylece 1/3 bu şekilde bulunur. Kitaplarda da bu bilgiler aynı şekilde verilmiştir. Dolayısıyla namazın emir olarak Kur'an-ı Kerim'de vakitleri bildirilmiş. İşaretle, rumuzla bildirilmiş. Tesbih kelimesi kullanılmış. Salat kelimesi kullanılmış. Ama bunlardaki mananın hadis-i şeriflerde açıklanıyor ve netice itibariyle bu namaz olduğu ve farz olduğu ayet-i kerimede açıkça bildiriliyor. Yani 5 vakit namaz emredilmiştir. Ve Ehl-i Sünnet alimleri açıklarken buyuruyorlar ki namazın dindeki yeri, siz de onu sordunuz ya, hani diğer ümmetlerde de bildirilmiş. Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet itikadına göre amel imandan cüz değildir. Bu ne demektir? Amel imandan cüz değildir. Yani bir kimse günah işlediği zaman kafir olmaz. Ne olur? Fasık olur. Günah işleyene fasık denir. İnkar edene kafir denir. Öyle yazıyor kitaplar. Ama namaz konusunda Ehl-i Sünnet alimleri ittifak etmemişlerdir.
3: Yani
2: İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ve bunun gibi müştehit olan imamlar, bazı hadis-i şerifler var. Mesela mümin namaz kılar, mümin olmayan kılmaz. Ve yine es-salatu imadü'd-din, namaz dinin direğidir. Bu ve benzeri hadis-i şerifler, Hazreti Ali radıyallahu teala an Hazretleri naklettiği bir hadis-i şerif var. Mesela mümin namaz kılar, kafir kılmaz. yani namaz kılmıyorsa ve onu açıklamışlar ehl-i sünnet alimleri, namaz vakti girdiği halde namaz kılmaz, kılmadığı için üzülmez, bunun için bir endişeye kapılmazsa imanı gider kafir olur buyuruyor. Yani her ne kadar amel, yapılan ibadetler imanın bir parçası değil ise de namaz öyle değildir. Namaz sanki iman gibidir. Namaz var iman var, namaz yok iman yok diyen alimler olmuştur. Bunun için de namaz tarif edilirken bir vücutta baş ne ise İslamiyet'te de namaz ibadeti aynen baş gibidir. O varsa imanın olduğu alamettir. Yoksa yok olduğu bildirilmiştir. Bu kadar ağır mı? Evet, bu kadar ağır. Ve bir de namazın başka bir üstünlüğü var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki bir hadisi, gözümün nuru ve lezzeti namazdadır. İnsan namaza başlayınca Allah-u Teala ile kul arasında olan perdeler kalkar ve en son olarak da namaz müminin miracıdır buyurmuşlardır. O ne demek? Recep-i Şerif'in 27. gecesi miraç kandilidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep-i Şerif'in 27. gecesinde miraca çıktı. Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Allah-u Teala'yı dünyada görmek, yani Cenab-ı Hak o şartta da yaratmamıştır, caizse de mümkün değil buyuruyor. Ama buyuruyorlar İmam-ı Rabbani Kutsi Sözleri, bu hadis-i şerifte namaz müminin miracıdır. Yani şartlarına uyarak zihinde kalpte başka bir düşünce yok, kendisini Allah-u Teala'ya verir, öyle bir namaz kılacak olursa Allah-u Teala'yı görür gibi bir hal hasıl olur. Diğer ibadetlerde bu yok. Namaz müminin miracıdır. Zaten buyuruyor ki gözümün nuru ve lezzeti namazdadır. Gözümün nuru ve lezzeti namazdadır.
3: Bir yerde de insanın yükselmesi namaza bağlı yani.
2: Aynen öyle. Ve zaten ibadetler içerisinde nefse en zor geleni beş vakit namaz kılmaktır buyuruyor. Niye? Beş vakitte emirdir. Nefis yaratılış itibariyle emir altına girmek istemiyor. Bunun içinde namaz nefse ağır geliyor. Mesela siz de şahitsiniz, zaman zaman TGRT FM'deki programda da aynı şekilde telefonla veyahut da maille gelen suallerde siz de şahit oluyorsunuz, görüyorsunuz. Namaz kılmak istiyorum ama diyor, böyle diyor, piyasadaki insanların kıldığı gibi değil. Ne zaman? 40 yaşına gelecek, olgunlaşacak, ondan sonra kılacak. O hikaye. Nefs 40 yaşına gelince başka maniler aynı şekilde ileri sürer ve gençliğinde namaz kılmadığı için dizleri bükülemez, bükülemediği için de ondan sonra sandalyeye oturmaya kalkar. Yani kıldığı namaz namaza benzemez ve ahirette de hesaba çekilir. Onun için efendim namaz dinde, hadis-i şerifte bildirildiği gibi dinin direği mahiyetinde. Çadırın ortasında bir ek var, çekersen çadır gider. İşte namaz giderse sanki dinde, imanda gider mealinde hadis-i şerifler var ve bunları da ehl-i sünnet alimleri açıklamışlar, bildirmişler efendim.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
4: Saadeti ebediyeden.
5: Cenaze ile çiçek ve çelenk götürmek ve bunları mezar üstüne koymak ve matem alametleri taşımak, yakaya rozet, resim gibi şeyler takmak kâfirlerin adetidir. Müslümanların bunları yapması haramdır ve meyyit için zararlıdır. Künûzü'd-Dekâik'te yazılı İbn Mace'nin bildirdiği hadis-i şerifte cenazeyi yüksek sesle ve ateş, ışık ve başka şeyler taşıyarak götürmeyiniz buyuruldu. Türbe, oda içindeki kabir üzerine ipekli veya başka bez serip üzerine gül serpmek, böylece türbenin güzel kokmasını sağlamak iyi olur. Bunun caiz olduğu Ahmet Said-i Serhendi'nin rahmetullahi teâlâ aleyh Farisi Tahkikul Hakkül Mübin kitabında yazılıdır. Cenazeyi kabir başına koyunca iş yapmayanlar oturmalı veya çömelmelidir. Yahudiler ve Hristiyanlar gibi ayakta durmamalıdır. Meyyit defnedilirken 7 sureyi okumak müstehaptır. Bu 7 sure İnna Enzelna ve Kafirun, İzacae, İhlas, 2 Kulevuzu ve Fatiha sureleridir.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Sırrı-i Sekati Hazretleri 3. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden ve meşhurlarından. İsmi Sırrî bin Muglisî Sekatî olup künyesi Ebu'l-Hasan'dır. Bağdat'ta doğdu. 251 miladi 865'te Ramazan-ı Şerif ayında orada vefat etti. Şunizi kabristanına defnedildi. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri anlatır. Sırrî Sekatî Hazretlerinden ziyade ibadet ehli kimse görmedim. Daima edepli bir halde otururdu. Allahü Teala'dan hiçbir zaman gafil olmadı. 70 yıl hiç kimse onun ayaklarını uzatıp yattığını, edebe uymayan bir hareketini görmedi. Gece gündüz Allahü Teala'nın huzurunda olduğunu düşünür ve her zaman edepli bir şekilde otururdu. Ancak ölüm hastalığında yatağa uzanabildi. Sırrî Sekatî Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa, siz de onları rahatsız etmeyin. Bir din kardeşin seni ziyarete geldiği zaman ona, yemek yer misin, karnın aç mı, bir şeyler getireyim mi diye sorulmaz. Hemen bir şeyler hazırlanıp getirilir, yemezse kaldırılır. Sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek seni kötüler. Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. Ey insan! Senin bütün sermayen dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek, hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Allahü Teala sevdiği bir kuluna hiçbir zaman düşman olmaz. Düşmanını da hiçbir zaman dost edinmez. Ey kardeşim! Her zaman ve her yerde doğru ol. Yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Uçptan da kendini muhafaza et. Uçp, yaptığı ibadetleri, iyiliği beğenerek bunlarla övünmektir. Uçp bulunan amel Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek uçp olmaz. Sen dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyyeye bağlı, ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp ilmiyle amel etmeyenlerin hali, hasta olup kendisini tedavi eden ve kendine bir çare bulmaktan aciz olan tabibin haline benzer. Böyle bir tabip insanların hastalıklarını, nasıl teşhis edip iyileştirir? Onlara nasıl ilaç tavsiye eder? Çünkü o kendisi hastadır. İşte bunun gibi dini üzerine titremeyen, ilmiyle amel etmeyen bir kimse, senin dinine, imanına zarar gelir diye nasıl titrer? Ne derecede titizlik gösterebilir? Aziz kardeşim, dinin senin etin ve kanın yerindedir. Kendin için ağla, kendine merhamet et. Sen kendine acımazsan, başkası sana hiç acımaz. Senden dünya sevgisini giderip, ahirete hazırlık için teşvik eden kimselerle oturup kalk. Dünya işine dalıp, ahireti unutanlarla düşüp kalkma. Çünkü onlar senin dinini, itikadını ve kalbini bozarlar. Sen ölümü çok hatırla. Geçmiş günahlarından dolayı çok istiğfar et. Kalan ömrün için Allahü Teala'dan seni muhafaza etmesini iste. Aziz kardeşim, güzel edep ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mümine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mü'mine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mü'mine hıyanet ederse, Allahü Teala ve Resulüne hıyanet etmiş olur. Mü'min bir kardeşini, Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman, canını ve malını ondan esirgeme. Münakaşa ve mücadele de yapma. Haksızlık edip günaha girebilirsin. Her yerde sabırlı ol. Sabır hayra ve iyiliğe. Bunlar ise cennete götürür. Hiddet ve gadaptan, öfkeden de kendini muhafaza et. Bunlar insanı kötülüğe çeker. Kötülükler ise cehenneme götürür. Sırrı-i Sekati Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri anlatır. Sırrı-i Sekati Hazretlerini ömürlerinin son günlerinde ziyaretine gitmiştim. Yakınımda bir yelpaze vardı. Onu elime alıp mübarek yüzlerine sallamaya başladım. Gözünü açtı. Elimde yelpazeyi görünce, "Ey Cüneyd, yelpazeyi elinden bırak, sallama. Çünkü ateş yellenince daha çabuk ve çok yanar," dedi. Kendilerine "Bir emriniz var mı?" diye sordum. Buyurdu ki, "Daima Allahü Teala'yı hatırla. Bundan gafil olma. Ahireti unutturacak kadar dünya işlerine dalma." Salihlerden bir zat şöyle anlatıyor. Bir defa Sırrı-i Sekati Hazretlerine ziyaret etmek için evine gidip kapısını çaldım. İçeriden "Kim o?" dedi. "Aşığın birisi," dedim. "Eğer aşık olsaydın hep Allahü Teala ile meşgul olur, bana gelmezdin," buyurdu ve "Ya Rabbi, bu kimseyi hep kendin ile meşgul eyle ki başkaları ile meşgul olmasın," diye dua etti. Bu anda bende çok değişiklikler hasıl oldu. Duası kabul olmuştu. Şöyle anlatılır. Bir gün Sırrı-i Sekati Hazretlerine sabrın ne olduğu soruldu. O da sabır konusunda anlatmaya başladı. Bu esnada zehirsiz bir akrep dolaşmaya başladı. İğnesini defalarca kendisine soktuğu halde Sırrı-i Sekati Hazretleri hiçbir şey yokmuş gibi sakin sakin konuşmasına devam etti. "Neden akrebi fırlatıp atmıyorsunuz?" diye soranlara Sırrı-i Sekati Hazretleri şöyle cevap verdi. "Sabır konusunda konuşurken sabretmemek hususunda Hak Teâlâ'dan haya ederim." Sırrı-i Sekati Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, zühde, dünyaya rağbet etmemeye sarıl ki, Allahü Teala sana çok şeyler ihsan etsin. Veraya, şüphelilerden sakınmaya yapış ki, hesabın kolay olsun. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırakıp, şüpheye düşürmeyen şeylere sarılırsan, günaha düşmekten kurtulursun. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Allahü Teala'nın sevdiği kul olursun. Fasıkları sevme. Böyle yaparsan şeytanları kovmuş olursun. Dünyada kavuştuğun şeylerden dolayı sevinci ve gülmeyi azalt. Böylece Allahü Teala'nın nezdinde kıymetin olur. Ahiretin için çalış. Dünyan için Allahü Teala kâfi olur. İçini, kalbini güzelleştirirsen Allahü Teala da dışını güzelleştirir. Hataların, günahların için ağla. Refik-i âlâ ehlinden olursun. Allahü Teala'dan gafil olma. Çünkü Allahü Teala senden gafil değildir. Allahü Teala'nın senin üzerinde hakkı vardır. Onları yerine getirmen gerekir. Bu vazifelerden gafil olma. Kıyamet gününde onlardan hesaba çekileceksin. Vakar, ağırbaşlı ve itidal sahibi ol. Bir işin ahiretin için muvafık, uygun olduğunu görürsen ona yapış. Eğer ahiretin için muvafık değilse dur. Ona yapışanların ne yaptıklarını ve ondan nasıl kurtulduklarını gör. Acele etme. Allahü Teala'dan afiyet dile. Ahiretle alakalı bir işe yöneldiğin zaman senin ile onun arasına şeytan girmeden önce onu hemen yap, geciktirme. Çok yeme. Yerken de niyetsiz ve isteğin olmadan yeme. Yemeği sağlık ve sıhhat ve afiyet sahibi olup daha iyi ibadet ve taat yapabilmek niyetiyle ye. Karnını şişirme. Allahü Teala'yı zikredip anmana mani olur. İnsanların elindekine düşkün olma. Çünkü bu insanın dinine zarar verir. İnsanların elindekine rağbet etme. Çünkü bu kalbi katılaştırır. Dünyaya düşkün olma. Dünyaya düşkün olmak kıyamet günü insanın aybını ortaya çıkarır. Kalbi ve cesedi günah ve hatalardan arınmış, eli zulümden uzak, kalbi kin, hile ve hıyanetten kurtulmuş, karnı haramdan boş olan kimselerden ol. Haram kazanç ile beslenen vücut cennete giremez. Gözünü insanlardan çevir. İhtiyacın olmadan yürüme. Boş yere sebepsiz konuşma. Senin olmayan şeyi alma. Kalan ömrün için acaba dinime ve ahiretime bir zarar gelir mi diye kork. Bunun hüzün ve endişesi içerisinde ol. Allahü Teala'ya taatte bulunan salih bir Müslümana buğz etme. Büyük küçük herkese merhametli ol. Akraban ile alakayı kesme. Sana gelmeyene sen git. Akraban seninle alakayı kesseler de sen kesme. Sana zulmedeni affet. Böylece peygamberler ve şehitlerle beraber olursun. Herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et. Kuvvetli olursun. Mütevazı, alçak gönüllü ol. Salih amelleri tamamlamış olursun. Merhametli olursan her şey sana merhametli olur. Kıymetli kardeşim, günlerini, gecelerini ve saatlerini boşa geçirme. Ahiretine hazırlık yap. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya bak. Bu da Allahü Teala'ya ibadet ve taatle olur. Sırrı-i Sekati Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Cüneyd-i Bağdadi şöyle anlatır. Bir gün Sırrı-i Sekati Hazretlerinin yanına gittim. Bana şunu anlattı. Her gün yanıma küçük bir kuş gelirdi. Elimdeki ekmek kırıntılarını yerdi. Bir kere bu kuş bana doğru geldi. Fakat elime konup ekmek kırıntılarını yemedi. Ben kendi kendime ne hata işledim diye düşündüm. Daha önce ekmekle beraber bir sebze yemiştim. Bunu hatırladım ve bir daha şüpheli şeyler yemeyeceğim diyerek tövbe ettim. Bunun üzerine kuş elime kondu ve elimdeki ekmek kırıntılarını yedi. Sırrı-i Sekati Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, Cüneyd-i Bağdadi şöyle anlatır. Hocam Sırrı-i Sekati Hazretleri bana bir şey öğretmek istediği zaman sual sorardı. Bir gün bana, ey Cüneyd, şükür ne demektir diye sual etti. Ben de cevap olarak, nimetini destek yaparak Allahü Teala'ya asi olmamaktır deyince, bu hikmet sana nereden geliyor diye tekrar sual etti. Ben de senin meclisinde bulunmaktan dedim. Cüneyd-i Bağdadi şöyle anlatır. Sırrı-i Sekati Hazretleri hastayken 3 günde bir ziyaretine giderdim. Bir defasında yanına girdim, uyuyordu. Başucunda ağlamaya başladım. Gözyaşlarım yanağına düştü. Gözlerini açtı ve bana bakınca, bana nasihat et dedim. O zaman buyurdu ki, kötü kimselerle sohbet etme. İyi kimselerle beraber bulunarak Allahü Teala'ya ibadet et. Sırrı-i Sekati Hazretleri, Eshab-ı Kiram'dan Hazım bin Harmere'den şöyle rivayet ediyor. Bir gün yolda Resulullah beni gördü ve buyurdu ki, ey Hazım, la havle ve la kuvvete illa billah, sözünü çok söyle. Zira o cennet hazinelerindendir. Allahü Teala'yı görmekten mahrum kalmak, en şiddetli cehennem ateşinden daha çok azap verir. En kuvvetli, kudretli insan, kendi nefsini yenendir. Kendi nefsini terbiye edemeyen, başkasınınkini hiç terbiye edemez. Gerçekten Allahü Teala'dan korkan, halinin ne olacağını ve nereye varacağını bilinceye kadar, yemesini ve içmesini terk eden ve uykuyu bırakan kimsedir. Salih bir kul olmak isteyip de, yarın yaparım diyerek günlerini geçiren kimse aldanmıştır. Günahlara ağlamak, ayıpları ıslah etmek, Allahü Teala'ya ibadet etmek, nefsinin arzu ve isteklerine boyun eğmemek ve korkan bir kalp, mümin için ne güzeldir. Kul, nafileleri yaparken, farzları yapmayı unutursa ve bedeniyle ibadet ederken, kalbi Allahü Teala'dan gafil olursa, Hak Teala'dan uzaklaşır. Farzları yapmak, haramlardan kaçmak, gafleti terk etmek, Allahü Teala'nın evliyasının ahlakındandır. Dil, kalbin tercümanı, yüz, kalbin aynasıdır. Kalpte gizli olan, yüzde meydana çıkar. Bir kimsenin ahmak olduğuna alamet, kendi aybını bırakıp, başkasının aybıyla meşgul olmasıdır. İyi huy, başkalarını incitmemek ve onlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır. Şu 3 şey Allahü Teala'yı çok üzer. Vakti boşa geçirmek, insanlarla alay etmek ve gıybet etmek. Kulun amellerini boşa çıkaran, kalpleri bozan, kulu en süratli helake götüren, devamlı hüzne boğan, cezayı çabuklaştıran, riyayı sevdiren, ucba, amellerini beğenip güzel görmeye götüren, baş olmak hevesine kaptıran şey, insanın nefsini tanımaması, kendi ayıplarını bırakıp başkalarının ayıplarını görmesidir. Gençler, gençliğinizin kıymetini biliniz. Güç kuvvet eldeyken çok ibadet ediniz. Bizlerden, yaşlılardan ibret alınız da zayıf ve güçsüz duruma düşmeden evvel çok ibadet yapınız. O bu sözü söylerken gençlerden çok ibadet ediyordu. Edep, iyi kalplilik ve akıllılık alametidir. Bir kimse bir nimete kavuşur da bunun şükrünü yapmazsa o nimet elinden gider de o kimsenin haberi bile olmaz. Bir kimse amirine itaat ederse emrindekiler de kendisine itaat eder. Sünnete uygun olarak yapılan az bir ibadetin sevabı, bid'at işlenerek yapılan çok amelden kat kat daha fazladır. Mürüvvet, insanın kendi nefsini her türlü kirden ve insanların ayıp saydıkları şeyleri yapmaktan korumak ve bütün işlerinde insanlara karşı şefkatli, merhametli ve insaflı davranmaktır. Çok istiğfar etmek, alçak gönüllü olmak ve çok sadaka vermek, Allahü Teala'nın kendilerini çok sevdiği evliyasının ahlakından olup Allahü Teala'nın rızasına kavuşturur. Kul dört şeyle yükselir. Bunlar ilim, edep, emanet ve iffettir. Sırrı-i Sekati Hazretlerinde Allah korkusu, kendini küçük ve aşağı görme hali o derece fazlaydı ki, Bağdat'ta ölmek istemem. Çünkü bu insanlar benim hakkımda iyi zan sahipleridirler. Korkarım ki toprak beni kabul etmez de herkese rezil olmuş olurum buyurmuştur. Kabahatlerimden dolayı yüzümün kararacağından korkarak her gün birkaç defa aynaya bakarım ve keşke bütün insanların kalplerindeki sıkıntı ve üzüntüler bende olsa ve insanlar hep rahat olsalar buyururlardı.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez.

Bugünkü konumuz farzın önemi ve nafile ibadetler. Değerli dinleyenler, farzın dinimizdeki önemi çok büyüktür. Farzdan önemli bir şey yoktur. Bu konuda çok hadis-i şerif vardır. Birisi gelip Resulullah Efendimiz'e sual etti. Ya Resulallah, cennete gidecek amel nedir? Allah'a ortak koşmazsın, farzları yaparsın, farz olan namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin, Ramazan'da orucu tutarsın. Ya Resulallah, bu söylediklerinizden başka yapılması gereken şey var mı? Farz olarak bu kadardır ama nafile olarak yapmak istersem başka. Allah'a yemin ederim ki farzları yaparım, daha fazlasını yapmam.

yanında denizde damla gibidir. Farzı kılma imkanı varken tehir ederek nafileyle meşgul olunca farzı tehir günahı büyük olur. Bu günahtan azıcık nafile sevabı çıkarılınca yine ortada büyük günah kalmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz nafilesi kabul olmaz buyurmuştur. Borcu varken verilen sadaka kabul olmaz. Allahü Teala farzla bana yaklaşıldığı gibi hiçbir şeyle yaklaşılamaz buyurdu. Yani Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için önce farzları eda etmek şarttır. En üstün amel cihattır. En üstün cihat farzları ifa etmektir. Allahü Teala'nın sana farz kıldığı şeyleri eda et ki insanların en abidi olasın. Çok nafile ibadet eden değil, farzları aksatmayan insanların en çok ibadet edeni oluyor. Farzları öğrenip onunla amel edeni veya başkasına öğretene Allah rahmet etsin. Allahü Teala buyurdu ki, 5 vakit farz namazı şartlarına uyarak vaktinde kılanı cennete koyacağıma söz verdim, kılmayana verilmiş bir sözüm yoktur. Farz namazları kazaya bırakmak büyük günahtır. İmkanı varken kaza etmezse ayrıca büyük bir günah daha işlemiş olur. Farz borcu olanın nafileyle meşgul olması farzı tehir ettiğinden dolayı günahtır. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, farz namaz borcu olanın nafile kılması doğurmak üzere olan hamileye benzer. Doğumu yaklaşmışken çocuğu düşürür. Artık bu kadına hamile de denmez, ana da denmez. Bu kimse de böyle olup farz namazlarını ödemedikçe nafile namazları kabul olmaz. Bu hadis-i şerifi açıklayan Hanefi alimlerinden Abdülhak Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, bu hadis-i şerif gösteriyor ki farz borcu olanın sünnetleri de kabul olmaz. Çünkü sünnetler de nafiledir. Bu hadis-i şerif Zahire-i Fıkıh kitabında da vardır. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, farz namaz borcu olanın nafilesi kabul olmaz hadis-i şerifi gösteriyor ki, farz borcu varken nafileyle meşgul olmak ahmaklıktır. Kaza borcu olanın nafile kılması, alacaklıya, borçlunun hediye götürmesine benzer ki elbette kabul olmaz. Mümin bir tüccara benzer. Farzlar sermayesi, nafilelerse kazancıdır. Sermaye kurtarılmadan kâr olmaz. Kaza namazı borcu varken nafile kılmak ahmaklıktır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e yaptığı vasiyette buyurdu ki, Allah'ın gece yapman gereken hakkını gündüz yapsan ve gündüz yapman gerekeni de gece yapsan kabul etmez. Üzerine farz olan ibadetleri ödemeden nafile ibadetini kabul etmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, farzın yanında nafileler kıymetsizdir. Sünnetlerin farzlar yanındaki kıymeti de deniz yanında bir damla su gibi bile değildir. Yıllarca farz kaza namazı borcu olana sünnetleri bırakma demek, koca denize değil bir damlaya itibar etmek gibi çok abes ve cahilce bir sözdür. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdu ki, yıllarca kaza borcu olanın sünnetleri kılarken kaza namazına da niyet etmesi 4 mezhepte de lazımdır. Sünnet yerine kaza kılan sünneti terk etmiş olmaz. Hiç kazası olmayanın da kaza namazı kılması caizdir. Ruhul Beyan'da En'am suresinin 165. ayetinin tefsirindeki hadis-i şerifte bildiriliyor ki, kıyamette helal yoldan kazanan kimseye denir ki, bu malları kazanırken ve sarf ederken farz bir namazı vaktinde kıldın mı? Namazın rükûnu, secdesini ve abdeste farzları tam yaptın mı? Ya Rabbi, helalden kazanıp helal yerlere harcadım, hiçbir farzı kaçırmadım. Helal kazanırken bazı yanlışların olmadı mı? Ya Rabbi, helal yollardan kazandım ve helal yollarda harcadım, hiçbir farzı zayi etmedim.

farzları yerine getirirken ihlasıma halel getirmedim. Alimler söz birliğiyle bildirdiler ki, regaib ve revatip amellerle vacipler, sevapta, hükümde ve üstünlükte farza ulaşamaz. Sünnetler farzların eksiklerini tamamlar. Nafilelerse sünnetlerin eksiklerini tamamlar. Hiçbir nafileyle farz borcu ödenmiş olmaz. Bazı cahillerin iddia ettiği gibi farzı bırakıp da nafileyle uğraşmalarının, mesela evvabin namazının farz kazaların yerine geçeceğini iddia etmelerinin dinde yeri yoktur. Farzlara önem verip tembellikle yapmayanın imanı gitmez. Fakat bir farzı yapmayan Müslüman iki büyük günaha girer. Birincisi, o farzın vaktini ibadetsiz geçirmek, yani farzı geciktirmek günahıdır. Bunun affolması için tövbe etmek, yani pişman olmak gerekir. İkincisi, bu farzı terk etmek günahıdır. Bu büyük günahın affolması için bu farzı hemen kaza etmek gerekir. Kazayı geciktirmek de ayrıca büyük günah olur. Kaza geciktikçe günahlar katlanarak artar, sayılamayacak kadar çoğalır. Hadis-i şerifte bir namazı bilerek özürsüz kılmayan 80 hukbe, bir hukbe 80 yıldır, cehennemde kalacaktır buyruluyor. Bu müthiş günahların altından kurtulabilmek için namazları bir an önce kaza etmek gerekir. İbn-i Nüceym Hazretleri buyuruyor ki, farz namazları vaktinden sonraya bırakmak büyük günah olup ancak tövbe etmekle affolur. Tövbe ederken kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir. Kaza etmeye gücü varken kaza etmezse ayrıca büyük bir günah daha işlemiş

Şiirlerle Menkıbeler. Cafer-i Huldi rahmetullahi aleyh. Ecel ani gelir. Allah adamlarından hal ehli bir evliya. Bu zatın zamanında din ilmi oldu ihya. O bir gün buyurdu ki, her iyiliğe engel, insanın kendisidir her şeyden daha evvel. Nefis çok tehlikeli düşmandır sahibine. Zira çalışmaktadır hep onun helakine. Ne kadar çok dalarsak günaha akşam sabah, o düşmanla o kadar dost oluruz maazallah. İbadete ne kadar sarılırsak bahusuz, o düşmanın şerrinden o kadar kurtuluruz. Her günü son gün gibi edin siz mülahaza. Yine son vakit gibi durun siz her namaza. Vakit bildirmemiştir kimseye zira ecel. Hazırlanın ölüme, kurmayın uzun emel. Şimdi ehli cehennem kabirde yanıyorlar. Gözümüz görmese de bu azaplar şimdi var. Ahirette gidecek iki yer vardır ki hem, biri ebedi cennet, biri sonsuz cehennem. Gözden perde kalkınca görünür o hakikat. Çok pişman olunsa da çaresi olmaz fakat. Bir günde buyurdu ki, bu dünya çok kısadır. Ölümle aramızda çok kısa zaman vardır. Bu iş, Allah korusun, bir zelzeleye bakar. Bunun olmamasına bir garantimiz mi var? Yani ölüp ölmemek elimizde değildir. Öyleyse ölümü her an beklemelidir. Hakiki bir Müslüman düşünür ahireti. Hep ahiret içindir bütün sa'yü gayreti. Bu dünya bir konaktır. Göçülecek bu yerden. Velakin ahirette hayat var ebediyen. Bir kimse var idi ki kendine ev yapardı. Karşısına geçer ve hayran hayran bakardı. Çok itina ederdi onu bina ederken. Lakin çok korkuyordu ölümden bahsederken. Cenaze namazına hiç gitmezdi o hatta. Bilmezdi ki ebedi kalınmaz bu hayatta. Bir cenaze görseydi arkasını dönerek kaçar ve bir an önce ederdi o yeri terk. Niçin böyle yaparsın diye sordum bir gün ben. Dedi ki, ne yapayım, korkuyorum ölümden. Hiç korkunun ecele faydası yok ki elbet. İnsan ömrü bitince ölecektir akıbet. Nitekim kalbi durdu ve öldü o bir gece. Çok sevdiği dünyayı terk eyledi böylece. Bir alim her gün akşam diyormuş ki bir defa, heyhat, yine ömürden azaldı bir gün daha. Mü'min hazırlığını yapmalı ki mükemmel, zira hiç belli olmaz, ani gelir hep ecel.

Hazreti Hüseyin radıyallahu anh buyuruyorlar ki, İnsanların en cömerti istemeden veren, en asili de intikama gücü yeterken affedendir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Yerli reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Diyor AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor ama İmralı ile Kandil arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlanabilir.
7: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
8: Gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlarda. Ancak bunun için terör örgütünün tamamen silah bıraktığının MİT tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Bu arada Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin tartışmalar da devam ediyor.
7: Bu tartışmalar son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir.
8: AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor. Ancak İmralı'nın örgüt üzerindeki baskısını artırmak amacıyla Kandil'e doğrudan iletişim kanalı açılması planlanıyor.
9: İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor.
8: AK Parti kaynakları süreçle ilgili hukuki çerçevenin örgütün atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtiyor. Kaynakların aktardığına göre şu anda somut bir gelişme yok. Tam tersine sahadan gelen bilgiler terör örgütü PKK'nın tahkimatı artırdığını gösteriyor. Örgütte silah bırakmaya direnen gruplar var. Bazı mağaralara silah takviyesi yapılmış. Bu gruplar süreci de uzatıyorlar.
7: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
8: Terör örgütü PKK'nın ayak sürmesini değerlendiren AK Parti kaynakları bunlar ortadayken niçin yasa çıkaracağız? Silah bırakmadan biz ihtimaller üzerine yasa yapmayız ifadesini kullanıyor.
10: Sayın Öcalan'ın koşullarının düzenlenmesinin ve statü tanınmasıyla ilgili bir yasal çerçeve oluşmalı.
8: DEM Parti kanadı ise geçen yıl silah bırakan grubun hukuki bir düzenleme olmadığı için Türkiye'ye gelemediği tezini savunuyor. AK Parti kurmayları ise Türkiye'deki mevcut kanunların dönüşlere uygun olduğunu ifade ediyor. Silah bırakmışsa, suça karışmamışsa Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Varsa gelsinler değerlendirmesinde bulunuyor. AK Parti kaynakları bu kapsamda Diyarbakır annelerinin durumunu örnek gösteriyor. Dağdan gelip annelerine kavuşanlar olduğunu hatırlatıyor. Gelenlerin de mevcut kanunlar kapsamında geldiğini belirtiyor. Suç yoksa cezada yoktur değerlendirmesinde bulunuyor. AK Parti kaynakları örgüt tümden silah bırakıp sahada bunun somut olarak görülmesi halinde bir çerçeve yasanın çıkartılabileceğini ifade ediyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mayıs Anneler Günü'nde tüm annelerin gününü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduğunu vurguladı. Erdoğan, değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyıl idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum mesajını paylaştı.
9: Ben annemin özellikle ayaklarının altını öperdim. Annem müsaade etmezdi. Anneme derdim ki, ya anne, Peygamberimiz buyuruyor ki cennet annelerin ayakları altındadır.
8: Anneler toplumun temel direğidir dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır mesajıyla tüm annelerin anneler gününü kutladı.
3: Şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan anneler günü dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekilen fotoğraflarına da yer verdi. Erdoğan, Türkiye 100 yılının gerçekleşmesinde annelerin de büyük katkısının olduğunu vurguladı.
3: Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye 100 yılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.
6: Yolsuzluk soruşturmasına tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanar da bugün casus suçlamasıyla hakim karşısına çıkacaklar. Hakkında 20 yıl hapis cezası istenen İmamoğlu iddiaya göre nüfusunu kullanarak İBB veri tabanındaki vatandaşların bilgisini yurt dışına çıkarttı.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında haftalardır yargılanan Ekrem İmamoğlu pazartesi günü bir davada daha hakim karşısına çıkacak. O da casusluk. Geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu ile birlikte gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan da gözaltına alınmış 3 isim de tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından duruşma günü geldi. Hakkında siyasal casusluk suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanındaki vatandaşlara ait bilgilerin yurt dışına sızdırıldığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı, takibi süreçte siyasi maksatlı menfaat ve edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakin Özkan ve Gün'le birlikte gerçekleştirildiği tespit edilmiştir şeklinde değerlendirmeye yer verildi. Tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ'sa bir diğer tutuklu sanık Hüseyin Gün'le casusluk faaliyeti çerçevesinde birçok yazışması olduğu öne sürüldü. Silivri'de görülecek davada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor.
6: Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Muhittin Böcek'in adliyede ifadesi alınıyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Gökhan Böcek de itirafçı olmuştu.
11: İlgili tüm kuruluşlara, turizmci dostlarıma, turizm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
12: Önce oğlu sonra kendisi Muhittin Böcek de etkin pişmanlık ifadesi vermek için adliyeye götürüldü.
13: Su yönetimiyle ilgili bir protokol yapmıştık. Çok güzel projelerimizi paylaşacaktık ama.
12: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı.
13: Tabii ki. Elim bir kaza sonucu.
12: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan Böcek ifade işlemleri için adliyeye götürüldü.
13: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
12: Aynı dosya kapsamında Muhittin Böcek'in tutuklanan oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış ve etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ifade vermişti. Oğul Böcek'ten peş peşe skandal itiraflar gelmişti.
11: İlgili tüm kuruluşlara, turizmci dostlarıma, turizm paydaşlarıma.
6: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk tartışmaları bir türlü bitmiyor. İçişleri Bakanlığı bu kez de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında usulsüz ihale iddiaları ile ilgili soruşturma izni verdi. 2 milyon liralık Cumhuriyet Bayramı süsleme ihalesinin iş tamamlandıktan sonra yapıldığı iddia edildi.
14: Hep birlikte Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
8: CHP'de rüşvet ve yolsuzluk tartışmaları bitmiyor. Bu kez suçlamaların odağında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın var. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma izni verdi.
14: 4 gündür Balıkesir'imizin her ilçesinde, 20 ilçemizde coşkuyla ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz.
8: İddiaya göre Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bir firma tarafından yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırmaları kapsayan ihale 31 Aralık 2024'te yani iş bittikten 2 ay sonra düzenlendi. Sözleşmenin de 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı.
14: Emanet edilen Cumhuriyetimizi sonuna kadar sahip çıkıyoruz.
8: İddiaları AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin İçişleri Bakanlığı'na taşıdı. Bakanlık da iddialara ilişkin olarak Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise iddiaları yalanladı. Belediyeden yapılan açıklamada söz konusu işlem fark edilir edilmez sürecin durdurulduğu, belediye bütçesinden ödeme yapılmadığı ve kamu zararı oluşmadığı belirtildi.
3: Söz konusu işlemin tespitinin hemen ardından süreç derhal durdurulmuş, belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamış ve bu nedenle kamu zararı oluşmamıştır.
8: Açıklamada ayrıca ilgili daire başkanının görevden alındığı, hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve dosyanın valiliğe gönderildiği ifade edildi. Ayrıca Başkan Ahmet Akın'ın hakkında verilen soruşturma iznine karşı Danıştay nezdinde itiraz edeceği duyuruldu.
6: İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yıldırım Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.
8: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı. İş insanı Yıldırım hakkında daha önce yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yurt dışında bulunan iş insanı Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren Orhan Yıldırım'ın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
6: CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde linç girişimine uğramıştı. O saldırıya katılan kişilerden biri de Yakup Karakoç'tu. 3 yıl 4 ay hapis cezası alan Karakoç, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip özür diledi. Kılıçdaroğlu da Karakoç'la kucaklaşıp helalleşti.
8: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesi törenine katıldı. Orada bazı kişilerin saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunanlardan biri de Yakup Karakoç'tu. 2019'daki linç girişimine katılan Yakup Karakoç 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Seneler sonra duyduğu pişmanlıktan dolayı Kılıçdaroğlu'nun kapısını çaldı.
15: Size karşı yapılan hareket işimi çok cırmalıyor. O gün bugün oldu, işim gerçeği. Yani hiç hayatımda yapmadığım bir şey yaptım. Hiç gerçeğine konuşmam.
8: Şu an 78 yaşında olan Karakoç, Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyip helallik istedi.
16: Yüce Yaradan hepimizin günahlarını affetsin. Hepimizin kusuru var. Bak insanız. Hata insana özgü bir kavramdır. Dolayısıyla siz helalleşmek için geldiysen başımın üstünde yeriniz
15: var. Helalleşmek için.
8: Kılıçdaroğlu saldırgan adamın özrünü kabul etti. Sarılıp helalleşti. Kılıçdaroğlu'nun sohbet esnasında kullandığı bazı ifadelerde son zamanlarda parti içinde yaşanan yolsuzluk tartışmalarına bir mesaj olarak yorumlandı.
16: Ben gidip de insanların aleyhine konuşan birisi değilim. Kul hakkı yemek kadar büyük bir günah yoktur. Yüce Yaradan da bana kul hakkıyla gelmeyin, cezaları affedeceğim diye. Biz de kul hakkı yememeye özen gösteririz.
6: Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Mavi Vatan yasasıyla özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin gayri hukuki girişimleri boşa çıkartılacak. Türkiye'nin denizlerdeki stratejik konumu yasal güvence altına alınacak.
17: Mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler.
8: Türkiye, Yunanistan'ın kara sularını genişletme ve adaları silahlandırma hayaline karşı yasal bir düzenleme hazırlayacak. Yeni yasayla Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki kara sularının 12 deniz mili olduğu kanun maddesi haline gelecek. Ege'de de kara suları 6 mil olarak kayıt altına alınacak.
7: Bilhassa 12 ada gasp edilmiş. Asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum.
8: Şu anda 1982'de çıkarılan Karasuları Kanunu yürürlükte. İşte bu kanundan 44 yıl sonra Türk Denizi Yetki Alanları Kanunu çıkarılacak. Yasayla Türkiye denizlerdeki egemenlik haklarını yeniden tanımlayacak. Başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin denizlerdeki stratejik hakimiyeti güvence altına alınacak.
18: Bu caydırıcı güç unsurlarından bir tanesi de Mavi Vatan'dır.
8: Yasayla münhasır ekonomik bölgeler her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyet Türkiye'nin iznine bağlı hale geliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz münhasır ekonomik bölge ilan etmediği alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi de verilecek. Yunanistan, Ege'de deniz parkları ve balıkçılığa yasak bölgeler ilan ederek Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal edecek adımlar atmaya çalışıyor. Aynı zamanda gayri askeri statüdeki adaları silahlandırıyor. En önemlisi ise Yunanistan, kara sularını 12 mile çıkarma hayali kuruyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin kullanımındaki açık deniz oranı azalıyor. Ayrıca Türkiye'nin uluslararası sular üzerinde kesintisiz deniz yolu bağlantısı kalmıyor. Ankara, Yunanistan'ın yayılmacı politikalarını yok hükmünde saydığını açıklamıştı. Bundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995'teki açıklaması halen geçerli. Yani Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarması savaş sebebi sayılacak.
17: Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.
6: Binlerce kişi vergi ve kamu borçlarını yeniden yapılandıran düzenlemenin meclisten geçmesini bekliyor. Komisyonda kabul edilen düzenleme bu hafta genel kurulda görüşülecek. Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltiliyor. Daha önce 50 bin lira olan teminatsız tecil limiti de 1 milyon lira seviyesine çıkarılıyor.
19: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
8: Vergi ve kamu borçlarına yeniden dev yapılandırma geliyor. Borçlu vatandaşa hem taksit kolaylığı sağlanacak hem de alacak limiti artırılacak. AK Parti'nin mali düzenlemeleri içeren 15 maddelik torba kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi gözler genel kurulda.
20: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
8: Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltiliyor. Yeni düzenleme ile teminat aranmadan tecil edilebilecek borç tutarı artırılıyor. Daha önce 50 bin lira olan limit 1 milyon lira seviyesine çıkarılıyor. Böylece daha fazla mükellefin teminat göstermeden yapılandırmadan yararlanabilmesi hedefleniyor.
20: Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir.
8: Düzenleme kapsamında gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi yatırımların 31 Temmuz 2027'ye kadar aracı kurumlara bildirilmesi halinde tutarlara ilişkin hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak. Yani varlık barışı sağlanacak.
19: Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz.
6: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından birine imza atıldı. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen tam 3 milyon 173 bin kişi mercek altına alındı. Bu kişiler arasında ünlüler camiasından da çok sayıda isim bulunuyor. Şimdi bu kişilere 100 bin ila 400 bin arasında para cezası kesilecek.
17: Çok sayıda insanımızı pençesine düşüren, nice ocağı söndüren bu bela daha da çetrefilleşmeden kökünün kurutulması gerektiğinin bilincindeyiz.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. Yasa dışı kumar ve bahisle topyekun mücadele hız kazandı. 81 ilde yürütülen soruşturmada Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna imza atıldı. Yasa dışı bahis oynayan 3 milyon 173 bin kişi tespit edildi. Bu kişilere tek tek para cezası kesilecek.
0: Ben 81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda bizim mücadeledeki kararlılığımız sonuna kadar devam edecek.
8: Siber polis ve savcılık ekiplerinin aylar süren teknik takibi sonucunda yasa dışı bahis sitelerinin veri tabanları tek tek incelendi. Tam 13 milyon 800 bin kullanıcı verisi mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde TC kimlik numarası net olarak belirlenen 3 milyonu aşkın kişinin yasa dışı bahis sistemlerinde aktif işlem yaptığı görüldü. Para transferinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma hesabı ve 52 bin binden fazla para çekme hesabı takibi alındı. Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri de yasa dışı bahis oynayan kimlikleri oldu. Tespit edilen 3 milyon kişi içerisinde futbol, basketbol ve voleybol camiasından tanınmış sporcular, bazı kulüp yöneticileri ve kamuoyunun yakından bildiği isimler de bulunuyor. Tespit edilenler hakkında kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulanacak. 2026 yılı için ceza tutarı 100 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor. Cumhuriyet tarihinde aynı anda bu kadar kişiye ilk kez ceza kesiliyor.
6: Eyüp Sultan'da taksi şoförüne yönelik gasp ve saldırı olayının perde arkası ortaya çıktı. Boynuna ip geçilip darp edilen taksicinin saldırganlarla uyuşturucu alışverişi için buluştuğu belirlendi. Araç içi kamerasına saniye saniye yansıyan olay sonrası polis kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
8: Uyuşturucu madde alışverişi için bir araya geldiler. Aralarındaki anlaşmazlık bir anda kavgaya dönüştü. Yolcu gibi taksiye binen iki şüpheli taksiciyi dakikalarca darp etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamuoyunda gasp olarak gündeme gelen taksici saldırısına ilişkin kapsamlı inceleme başlattı. Yapılan incelemede uyuşturucu madde alışverişi sırasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktığı tespit edildi. İddiaya göre 29 yaşındaki taksi şoförü uyuşturucu madde satın almak amacıyla irtibat kurduğu kişilerle buluşmak üzere Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi'ne gitti. Burada iki şüpheli taksiye bindi. Taraflar arasında araç içerisinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerin para talep ettiği, ardından da taksi şoförünü darp ettiği belirlendi. O anlarda saldırganlardan birinin taksicinin boynuna ip geçirdiği görüldü. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde taksi şoförünün darp edildiği anlar saniye saniye kaydedildi. Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kimlikleri tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6: Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü dünyaya sergilediği 8 milyar dolar gibi ihracat anlaşmaları imzalandı. Sağ 2026'yı 150 binden fazla ziyaretçi gezdi. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve 55 ülkenin savunma bakanı Solu İstanbul'da aldı.
8: Dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birisi olan Saha 2026'yı bu yıl 150 binden fazla ziyaretçi 55 ülkenin savunma bakanı gezdi. 400 bin metrekarelik dev fuarda Türk savunma sanayi şirketleri 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı.
21: Saha 2026 gerçekten bu yıl rekorlara imza atan bir organizasyon seviyesinde tamamlanmış bulunmakta.
8: 75 ülkeden heyet ağırlayan Saha 2026'da Türk savunma sanayisinin ivmesi, gelişimi ve yurt dışındaki albenisi gözler önüne serildi.
21: Yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat projesinin de imzası gerçekleştirildi. Bu bir önceki saha fuarından çok daha yüksek bir rakam.
8: Dev fuarın kapanış konuşmasında söz alan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da Türk savunma sanayisinin Avrupa için bir hayli kritik olduğuna dikkat çekti.
1: Özellikle Avrupa eksenli ziyaretçilerin yoğun olduğunu bir kez daha dikkate sunmak isterim. Türkiye'nin ordusuyla, savunma sanayisiyle Avrupa'nın güvenliği için ne kadar kritik olduğunu bu fuarda yaptığımız temaslarda bir kez daha gördük.
8: TGRT haberinde başlangıcından bitişine kadar an be an takip ettiği fuarın 6.sı 16 Mayıs 2028'de gerçekleştirilecek.
6: Hürmüz Boğazı'nda ateşkesin gölgesindeki kırılgan sessizlik karşılıklı tehditlerle yerini yeniden çatışma endişesine bıraktı. İran, Amerika'nın sunduğu anlaşma mutabakatına cevabını Pakistan aracılığıyla iletti. Trump ise İran'ın yaptığı teklife cevap verdi. Trump teklifi beğenmediğini söyledi.
12: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda sular durulmuyor. 10 haftadır devam eden krizde ateşkesin gölgesinde namlular bir kez daha birbirine çevrildi. Tahran'dan Washington'a çok sert bir uyarı geldi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorun yaşayacağını duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim trafiğin durma noktasına geldiği su yolundaki gemileri de tehdit etmeye devam ediyor. Katar açıklarında bir yük gemisi kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındı. Gemide çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Devrim muhafızları da İran tankerlerinin ABD tarafından vurulmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada eğer petrol tankerlerimize bir müdahale olursa bölgedeki Amerikan üslerini ve düşman gemilerini ağır saldırılarla hedef alırız dendi. Bölgede gerginlik sürerken diplomatik kanallarda sıcak bir gelişme yaşandı. İran, ABD'nin sunduğu barış mutabakatına cevabını Pakistan üzerinden gönderdi. İran basınına göre yeni yol haritasında Tahran'ın tek bir önceliği var, o da savaşın tamamen durdurulması. Trump saatler sonra İran'ın yaptığı teklife cevap verdi. Trump, İran'ın sözde temsilcilerinden gelen cevapları az önce okudum, beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez dedi. ABD Başkanı Trump, İran'da hedeflerine henüz varamadıklarını söyledi.
2: Şimdi çekilirsek İran'ın inşası için 20 yıla ihtiyaç olacak. Ancak hedeflerimizi henüz tamamlamadık.
12: Trump İran'ın geliştirdiği uranyumun nerede olduklarını bildiklerini, zamanı geldiğinde alacaklarını ifade etti.
2: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu bir noktada istediğimiz zaman ele geçireceğiz. Orayı gözetim altında tutuyoruz. Uzay kuvvetleri diye bir şey kurdum ve onlar o bölgeyi izliyorlar. Biri içeri girerse size adını, adresini ve rozet numarasını söyleyebilirler.
12: ABD Başkanı Donald Trump, İran 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyunlar oynuyor. İran şimdi yine büyük olan ülkemize gülüyor ama artık gülemeyecek açıklamasında bulundu. Diplomasi trafiği Pakistan ve Katar üzerinden sürse de Hürmüz üzerindeki abluka ve karşılıklı resleşmeler bölgeyi her an yeni bir çatışmanın eşiğine getirebilir.
6: Hantavirüs salgını sebebiyle 3 kişinin öldüğü yolcu gemisi MV Honduras'tan tahliyeler başladı. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki yolcular uçaklar ülkelerine sevk edilecek. Uçaktaki 3 Türk yolcu da Türkiye'ye nakledilecek.
8: Hantavirüs salgınının patlak verdiği ölüm gemisi MV Honduras, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'de limana demirledi. 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yolcu gemisindeki 147 kişinin tahliyelerine başladı. İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, operasyonun normal şekilde ilerlediğini söyledi. MS Honduras gemisindeki tüm yolcuların hala belirti göstermediğini ekledi. Milliyetlerine göre gruplara ayrılan yolcular botlarla kıyıya taşındı. Transfer operasyonuna katılan sağlık ve güvenlik personelinin FF2 tipi maske taktığı ve yolcu bagajlarının torbalara konduğu görüldü. İlk olarak tahliye edilen İspanyol yolcular başkent Madrid'e götürülerek hastanede karantinaya alınacak. Diğer ülkelerin vatandaşları da ülkelerine geri gönderilmek üzere havaalanında bekletilen uçaklara nakledilecek. Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada gemideki 3 Türk yolcunun özel uçakla Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
6: İstanbul'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin gözde sahil noktalarına akın etti. O noktaların başında Sarıyer'deki Emirgen sahili geldi. Sahilindeki yoğunluk havadan görüntülendi ancak dikkat, şemsiyeler ve yağmurluklar tekrar çıkacak.
8: Mayıs ayı gelmiş, güneş bir türlü yüzünü göstermemişti. Yağışlı ve soğuk hava yerini güneşli günlere bıraktı. Mega kentte güneşi gören sahillere koştu.
4: Havalar güzel. Biz de değerlendirmek için Emirgan sahiline geldik. Ailecek geziyoruz, dolaşıyoruz. Hava güzel.
5: Nasıl geçiyor? Havalar ısındı bayağı.
4: Valla daha da ısınmasını bekliyoruz.
8: İstanbullular hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasını fırsat bildi, sahillere akın etti. O noktaların başında Sarıyer Emirgen sahili geldi. Sahildeki yoğunluk havadan görüntülendi.
4: Balık tutmaya geldik. Uzun zamandır Boğaz'da balık yoktu. Bir iki haftadır balık da havaların güzelleşmesiyle birlikte bollaşmaya başladı. Biz de hava güzel, kendimiz pazar günü sahile atalım dedik. Geldik, balık tutuyoruz, oturuyoruz, piknik yapıyoruz.
8: Kimi balık tuttu, kimi yürüyüş yaptı, kimi de sahilde manzaranın keyfini sürdü. Bazı ailelerse ağaç gölgelerinde piknik yaptı. Bazısı da bol bol fotoğraf çektirdi. Yeni haftada sıcaklıklar 13 ile 25 derece aralığında seyredecek. Gündüz hava sıcaklığı ortalama 23-25 derece olacak. Ancak dikkat, güneşli günler uzun sürmeyecek. İstanbulluları önümüzdeki günlerde yağışlı havalar bekliyor. Meteorolojinin haftalık tahmin raporuna göre pazartesi günü yağış beklenmezken salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul ve çevresinde yağış bekleniyor. Cuma günü ise yağış yerini yeniden güneşli havaya bırakacak.
6: Evet, bu haberle bu saat dilimini tamamladık. Bir araya gidelim. 10 dakika sonra devam edeceğiz.
22: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
8: Bayraklar kuşanıldı, binlerce kişi aynı anda pedala bastı. Dev insanlık konvoyu küresel Sumut filosu için birleşti. İstanbul Gazi'ye nefes olmayı hedefleyen küresel Sumut filosu için tek yürek oldu.
23: Sumut filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik.
8: Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla binlerce kişi Sepetçiler Kasrı'nda toplandı. Vitesler adalete takıldı, frenler zulüm için sıkıldı.
24: İnşallah bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır.
8: Meydan sadece sporcularla değil, her yaştan vicdan sahibiyle doluydu. Karaköy'den Eyüp Sultan'a kadar uzanan 20 kilometrelik güzergahta İstanbullular da alkışlarla destek verdi.
25: Pedallar dönsün, savaş bitsin, işgal sona ersin, soykırım sona ersin diyorum.
8: Tur başladığı yerde Sepetçiler Kasrı'nda son bulsa da katılımcıların mesajı netti. Gazze'deki abluka kırılana, soykırım son bulana kadar bu ses kesilmeyecek. Öte yandan Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirledi.
26: Asya ve Hint dağı.
3: dağlarında genellikle bulunan bir canlıdır. Ergenlik dönemlerinde özellikle insanlara karşı saldırganlık sergileme gibi bir durumları olabilir.
8: Türkiye'de beslemek ve sahiplenmek yasak, ancak nasıl olduysa kıtalara aştı. Ana vatanı Hindistan'dan binlerce kilometre uzakta, Yozgat'ta bir sokakta ortaya çıktı. Ankara'da korumaya alındı.
3: 4915 sayılı avcılık kanunu gereği makak maymunlarının, vahşi hayvanların beslenmesi ve sahiplenmesi yasaklanmıştır.
8: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş köy yolunda Hint şebeği olarak bilinen maymunu fark etti. Hemen yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler maymunu ustaca bir operasyonla yakaladı.
9: TGRT FM.
10: Şimdi reklamlar.
11: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
26: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
27: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
28: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
29: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
30: Canım karım.
29: Ula senin ne işin var burada?
30: Ula Asu senin ne işin var burada?
29: Araba almaya geldim.
30: Ben de.
31: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
30: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
29: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
10: Reklamları dinlediniz.
32: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
33: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Arkadaşlar. Reklamlar.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz. TGRT FM. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız. 11 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklara bakalım neler var diye sonra bültenimize geçelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakma ve atılacak yasal adımlara çevrildi. Bu aşamada MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı Abdullah Öcalan'ın statüsünün açıklığa kavuşması çağrısı da siyasette çok tartışıldı. AK Parti Öcalan'ın hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor. Ancak İmralı ile Kandil arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlanabilir. Ve Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mayıs Anneler Günü'nde tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduğunu vurguladı. Erdoğan değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzlü idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum mesajını paylaştı. Ve meclise vergi düzenlemesi görüşülecek. Binlerce kişi vergi ve kamu borçlarını yeniden yapılandıran düzenlemenin meclisten geçmesini bekliyor. Komisyonda kabul edilen düzenleme bu hafta genel kurulda görüşülecek. Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya çıkacak. Daha önce 50 bin lira olan teminatsız tecil limiti de 1 milyon lira seviyesine çıkarılıyor. Amerika-İran savaşına bakalım. Hürmüz Boğazı'nda ateşkesin gölgesindeki kırılgan sessizlik, karşılıklı tehditler yerini tekrar çatışma riskine bıraktı. İran, Amerika'nın sunduğu anlaşma mutabıkına cevabını Pakistan aracılığıyla iletti. Trump, İran'ın yaptığı teklifi beğenmediğini söyledi. Ve saha 2026'da 8 milyar dolarlık ihracat, geçen hafta Türkiye'nin savunma sanayinin gücündeki sergilediği 8 milyar dolarlık dev ihracat anlaşmaları imzalandı. Saha 2026'yı 150 binden fazla ziyaretçi gezdi. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve 55 ülkenin savunma bakanı soluğu İstanbul'da aldı değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini size bu saat diliminde aktaracağız. Doğrusunu etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Hemen tweetlerinize ekranlara gelsin. Başlayalım.
1: Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen tam 3 milyon 173 bin kişi mercek altına alındı. Şimdi bu kişilere 100 bin ila 400 bin lira arasında para cezası kesilecek. Az sonra. Emtia piyasalarında dalgalanma sürüyor. Altın ve gümüş yükselirken petrol fiyatları geriledi. Piyasalar hem ABD'den gelen veriler hem de Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor. Az sonra. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyon oldu. Sarı Kırmızılılar 26. kupasını çarşamba günü Rams Park'ta kaldıracak. Yönetim hazırlıklara şimdiden başladı. Haberi daire aradığınız

0: Galatasaray 26. şampiyonluğunu erkenden ilan etti. Sarı kırmızılı taraftarın dört gözle beklediği kutlama programı da netleşti. Galatasaraylılar bir kez daha tarihi bir geceye hazırlanıyor. 13 Mayıs Çarşamba günü Rams Park'ta binlerce taraftarın tribünleri doldurması beklenirken adeta şölen havası esecek. Sarı kırmızılı ekip Galatasaray Lisesi'nin önünden üstü açık otobüste hareket ederek Rams Park'a gidecek. Bu yıl kutlamalarda farklı bir konsepte uygulanacak. Yönetimin aldığı kararla sahnede sanatçı olmayacak. Onun yerine statta havai fişek ve drone gösterileri, DJ performansları ön planda olacak. Statta gece boyunca görsel şov yaşanacak. Şampiyonluk kupası da on binlerce taraftarın önünde kaldırılacak.
1: Değerli izleyiciler, Galatasaray 1996-2000 yılları arasında da 4 yıl üst üste Fatih Terim döneminde şampiyon olmuştu. Fatih Terim de Galatasaray'ın 74-85 arası 11 yıl Galatasaray'da futbol oynamıştı. Hiç şampiyonluğu yoktu Terim'in futbol oynarken ama teknik direktör olduktan sonra 4 sene üst üste şampiyon oldu. Aynısını Okan Buruk da yaptı. Okan Buruk da 91-92'de başladı Galatasaray'a ve 2000'li yılların ortalarına kadar oynadı. Çok da başarılıydı ve o da 4 yıl üst üste şampiyon yaptı. Eğer bir şampiyonluk daha alırsa Okan Buruk hakikaten büyük başarı elde edecek değerli izleyiciler. Okan Buruk bir de Başakşehir'de şampiyonluk gördü. Toplam 5 şampiyonluk görerek tarihe geçti değerli izleyiciler. Futbolculuk döneminde 7, teknik anaklığında 5, toplam 12 şampiyonluk gördü. Üst üste 2 seçimi kaybedik. 2022'de göreve dönen Dursun Özbek de efsane başkan oldu değerli izleyiciler. 2022'de takım ligi 13. bitirmişti. Yani son sıralardaydı. Düşünün, oradan aldılar ve 4 sene üst üste şampiyon oldular. Bu sene Osimhen, Leroy Sané gibi yıldızlarla güçlü bir ekip kurdu Galatasaray ve yoluna devam ediyor değerli izleyiciler. Hemen maç sonuçlarıyla puan durumuna bir bakalım. Düşme hattı, bir hafta kaldı maçların bitmesine. Artık şampiyonlar Avrupa'ya gidecekler, hepsi belli. Düşme hattı bir tek önümüzdeki hafta netleşecek son takım. Değerli izleyiciler, bu değil arkadaşlar. Maç sonuçlarını bir görelim. Maç sonuçlarını bir görelim. 30 değerli hep görelim. Evet, bunu ben söyleyeyim değerli izleyiciler. Gençler Birliği Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Galatasaray Konya Antalya'yı 4-2 yendi. Beşiktaş evinde Trabzonspor'u 2-1 yenildi. Başakşehir Samsunspor 3-0 yendi. Kocaelispor Karagümrük'e 1-0 yenildi. Göztepe Gaziantep 2-1 yendi. Fenerbahçe Konya'yı deplasmanda 3-0 yendi ama kupada yenilmişti. Eyüpspor Rizespor 4-0 yendi. Alanyaspor Kayserispor 3-1 yendi. Puan durumuna bir bakalım. 33. hafta itibariyle değerli izleyiciler, Galatasaray son hafta 77 puanla lider. Fenerbahçe 73 puanla ikinci. Fenerbahçe bu sene tam 5 maçta son dakikada yediği gollerle beraberlik verdi değerli izleyiciler. Trabzonspor 69 puanla üçüncülüğü garantiledi ve Beşiktaş da 4. sırada 59 puanla değerli izleyiciler. İlk Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ön eleme oynayacak. Trabzonspor'da UEFA ve Beşiktaş'ta Konferans Ligi'ne gidecek. Başakşehir 6. 54 ve Samsunspor 7. sırada 48 puanı var. Düşme hattına bakalım. Son 3 takımı da bir görelim değerli izleyiciler. Şimdi Kayseri ve Karagümrük düştü. Kayserispor değerli izleyiciler Alanya'ya yenildi, düştü. Karagümrük de aynı şekilde. Şimdi Antalya Gençler Birliği Kasımpaşa 14. sırada 32 puanı var. Gençler Birliği 15. sırada 31 puanı var ve Antalya 16. sırada 29 puanı var. Kasımpaşa Galatasaray'la oynayacak. Gençler Birliği Trabzon'la son düşen takım da belli olacak. Yani 3 takım düşüyor. O da önümüzdeki hafta netleşmiş olacak. Galatasaray üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazandı. Milyonlarca taraftar İstanbul sokaklarında şampiyonluğu coşkuyla kutlarken zaman zaman tansiyon da yükseldi.
2: Burada mı eğleniyorsunuz? Zorlama. Zorlama. Zorlama. Zorlama. Kapına.
0: Bir tarafta şampiyonluk coşkusu, diğer tarafta hayal kırıklığı vardı. Tansiyon yükseldi, taş ve sopalar konuştu. Kim zaman yürekler de ağza geldi. Üst üste dördüncü kez zafere ulaşan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutlamak için sokaklara indi. Ancak zaman zaman sinirler gerildi. Kutlamaların zirve yaptığı noktalardan biri Bağdat Caddesi'ydi. Şampiyonluk kutlama

0: kutlanması için bayrak açan Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli grup arasında tartışma çıktı. Esenyurt'ta da tansiyon yüksekti. Kutlamalar esnasında bir taraftar bacağından bıçaklandı.
1: Sakin olun, sakin olun. Gençler bir açın, hava atın, bir açın.
0: Burası Taksim. Kutlama yapan Galatasaraylı iki grup arasında kavga çıktı. Aynı takımın taraftarları birbirlerine sandalye ve taşlarla saldırdı. Olayda bir kadın taraftar yaralandı. Bartın'da ise kutlamalara katılan bir kadın taraftar 2 metrelik duvardan düştü. Yaralı kadın güçlükle de olsa hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.
2: Mardin 1969 Spor 18 yıl aranın ardından yeniden 1. Lig'e yükseldi. Playoff karşılaşmasında Diyarbakır'da Muş Spor'u 2-1 yenen Mardin temsilcisi kenti büyük bir coşkuyla karşılandı.
0: İkinci lig playoff finalinde tarihi başarıya imza atan Mardin 1969 Spor 18 yıl aranın ardından yeniden 1. Lig'e yükseldi. Finalde Muş Spor'u Diyarbakır'da 2-1 mağlup eden Mardin temsilcisi kente binlerce taraftarı tarafından coşkuyla karşılandı. Kutlamaların adresi Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı oldu. Şehir girişinden itibaren takım otobüsünü konvoylarla karşılayan taraftarlar tezahüratlara eşliğinde kilometrelerce takımlarına eşlik etti. Mardinli taraftarlar meşaleler yakıp havai fişek gösterileri düzenledi, davul ve marşlar eşliğinde halaylar çekildi. Futbolcularsa otobüs üzerinden taraftarı selamlayarak şampiyonluk sevincini paylaştı. Takım kafilesi daha sonra taraftarlarla birlikte kupayı kaldırdı. Kutlamalarda sık sık Süper Lig tezahüratları yükseldi.
2: Arda Turan tarihi bir başarıya imza attı. Shakhtar Donetsk Arda Turan yönetiminde Ukrayna'da şampiyonluğa ulaştı. Arda Turan Avrupa'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktörü oldu.
3: Arda Turan tarih yazdı. Shakhtar Donetsk Ukrayna'da şampiyon oldu. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Poltava'yı 4-0 yendi. Ukrayna Ligi'nde 19 maçtır kaybetmeyen Shakhtar bitime 3 hafta kala 16. şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrası Arda Turan büyük mutluluk yaşadı. Futbolcular 39 yaşındaki teknik direktörü havaya attı. Arda Turan Avrupa'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Arda Turan kupa seremonisine Türk ve Ukrayna bayrakları ile çıktı. Turan kariyerinin ikinci kupasını kazandı. 3 yıldır teknik direktörlük yapan Arda Turan daha önce Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkararak ilk kupasını almıştı. Shakhtar Donetsk ayrıca Arda Turan yönetiminde bu sezon Konferans Ligi'nde yarı finalde mücadele etti.
2: Türkiye'de vatan uğruna evlatlarını şehit veren anneler bu yılda anneler gününde soluğu evlatlarının kabri başında aldı. Gözyaşları sel oldu aktı, acılarsa ilk günkü gibi hala taze.
0: Mayıs Anneler Günü. Şehit anneleri bu senede Anneler Günü'nü evlat hasretiyle karşıladı.
4: Valla bütün Anneler Günü kutlu olsun ama şehit annelerinin günü pek kutlu değil. Yani her zaman acı.
0: Evlat hasreti çekenlerden biri 2016 yılında Hakkari'nin Şemdinli'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Orçun Kubat'ın annesi Şükriye Kubat.
4: Buruk annelere gidiyor. Benim oğlum burada yatarken. annelere günü gelmiş, bayram gelmiş değil bize.
5: Çok hayalleri vardı, hepsi yarıda kaldı.
0: Evlatlarının acısını ilk günkü gibi hisseden anneler, yurdun dört bir yanında çocuklarının kabrine çiçekler bıraktı, dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.
2: Samsun Atakum'da masmavi deniz adeta yeşile döndü. Görüntü yeşil ama kokudan yürümek imkansız. Vatandaş dertli, sahil adeta yosun istilası altında.
0: Samsun Atakum sahilinde manzara değişti. Mavi sular bir anda yemyeşil bir örtüye büründü. Görenler gözlerine inanamadı. Yatlar, tekneler sanki denizde değil de bir oklağın ortasında mahsur kaldı. Halk arasında deniz marulu deniliyor ama bu defa şakası yok. Havalar bir anda ısınınca, su da durgunlaşınca liman içi adeta yosun tarlasına döndü. Sadece yeşil de değil, renk cümbüşü var ama kokusu bin pişman ediyor. Sirkülasyon durunca koku sahili sardı. Yürüyüş yoluna çıkan vatandaş temiz hava yerine ağır bir kokuyla karşılaştı. Drone kameraları o istilayı böyle görüntüledi. Atakum'un göz bebeği liman şimdi temizlenmeyi bekliyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakma ve atılacak yasal adımlara çevrildi. Bu aşamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Abdullah Öcalan'ın statüsünün açıklığa kavuşması çağrısı da siyasette sürekli tartışılmaya da devam ediyor. AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor ama İmralı ile Kandil arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlanabilir.
6: Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
0: Gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlardı. Ancak bunun için terör örgütünün tamamen silah bıraktığının MİT tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Bu arada Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin tartışmalar da devam ediyor.
6: Bu tartışmaları son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir.
0: AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor. Ancak İmralı'nın örgüt üzerindeki baskısını artırmak amacıyla Kandil'e doğrudan iletişim kanalı açılması planlanıyor.
7: İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor.
0: AK Parti kaynakları süreçle ilgili hukuki çerçevenin örgütün atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtiyor. Kaynakların aktardığına göre şu anda somut bir gelişme yok. Tam tersine sahadan gelen bilgiler terör örgütü PKK'nın tahkimatı artırdığını gösteriyor. Örgütte silah bırakmaya direnen gruplar var. Bazı mağaralara silah takviyesi yapılmış. Bu gruplar süreci de uzatıyorlar.
6: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
0: Terör örgütü PKK'nın ayak sürmesini değerlendiren AK Parti kaynakları bunlar ortadayken niçin yasa çıkaracağız? Silah bırakmadan biz ihtimaller üzerine yasa yapmayız ifadesini kullanıyor.
8: Sayın Öcalan'ın koşullarının düzenlenmesinin ve statü tanınmasıyla ilgili bir yasal çerçeve oluşmalı.
0: DEM Parti kanadı ise geçen yıl silah bırakan grubun hukuki bir düzenleme olmadığı için Türkiye'ye gelemediği tezini savunuyor. AK Parti kurmayları ise Türkiye'deki mevcut kanunların dönüşlere uygun olduğunu ifade ediyor. Silah bırakmışsa, suça karışmamışsa Türkiye'ye gelmek istiyorlar gelsinler değerlendirmesinde bulunuyor.
9: TGRT FM.
10: Şimdi reklamlar.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Anneler toplumun temel direğidir dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır mesajıyla tüm annelerin anneler gününü kutladı.
5: Şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan anneler günü dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekilen fotoğraflarına da yer verdi. Erdoğan, Türkiye 100 yılının gerçekleşmesinde annelerin de büyük katkısının olduğunu vurguladı.
5: Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye 100 yılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.
6: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ bugün casus suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Hakkında 20 yıl hapis cezası istenen İmamoğlu, iddiaya göre nüfusunu kullanarak İBB veri tabanındaki vatandaşların bilgisini yurt dışına çıkarttı.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında haftalardır yargılanan Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü bir davada daha hakim karşısına çıkacak. O da casusluk. Geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu ile birlikte gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan da gözaltına alınmış 3 isim de tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından duruşma günü geldi. Hakkında siyasal casusluk suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanındaki vatandaşlara ait bilgilerin yurt dışına sızdırıldığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servis elemanlarına aktardığı, takibi süreçte siyasi maksatlı menfaat ve edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakin Özkan ve Gün'le birlikte gerçekleştirildiği tespit edilmiştir şeklinde değerlendirmeye yer verildi. Tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ'sa bir diğer tutuklu sanık Hüseyin Gün'le casusluk faaliyeti çerçevesinde birçok yazışması olduğu öne sürüldü. Silivri'de görülecek davada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor.
6: Akşam gazetesinden getirelim. CHP rüşvetçiler için dokunulmazlık istiyor diyor. Yolsuzluk soruşturmalarında 23 belediye başkanı tutuklanan CHP'nin genel başkan yardımcısı Meryem Gül, yerel yöneticiler için milletvekilleri gibi dokunulmazlık istedi. Ana muhalefet partisi CHP kendine bağlı belediyelerde ardı arkası kesilmeyen yolsuzluk ve rüşvet skandalları ile ilgili öz eleştiri yapmak yerine suçun üstünü kapatmak için yeni formüller üzerinde çalışıyor. CHP seçim ve parti hukuku işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Adana'daki Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandırmış. Nasıl ki milletvekilleri seçiline kürsü ve yasama dokunulmazlığı var, belediye başkanlarına da suçüstü hali ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı sürece görevleri boyunca bir dokunulmazlık getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz kimse yargılanmasın demiyoruz, adil ve şeffaf bir şekilde yargılanabiliriz demiş. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Emekli ikramiyeleri ve gıda sektöründeki fahiş fiyatları ilişkin açıklamalarda bulundu.
7: Emeklilerimizin ikramiyeleri Ramazan bayramında artırılmadı. 4 bin lirada kaldı.
4: Ramazan bayramında verilen emekli ikramiyelerini hatırlattı. Kurban bayramı için çağrıda bulundu.
7: Ama şimdi kurban. Aynı yerde durduğu yerde sayamaz.
4: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gıda sektöründeki fahiş fiyat artışlarına dikkati çekti. Fırsatçılık yapanlara acınmaması gerektiğini belirtti.
7: Komşularımızın hepsinde gıda, sebze, meyve, süt, et bizden çok ucuz. Dolayısıyla da bu işin artık düzenlenmesi lazım. Bu fahiş fiyatla satış yapanların elleri kırılması, dükkanları kapatılması lazım.
4: Mustafa Destici, Kurban Bayramı ikramiyeleri için rakam verdi.
7: Onun için biz diyoruz ki bu emeklimize en azından Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim de en azından küçük baş da olsa bir kurban alsınlar.
6: Ve Ekonomi Gazetesi'nden geçelim. İhtiyaç revizyon değil vergi reformu diyor değerli izleyiciler. Kim söylüyor bunu? Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, kurumlar vergisi kanununa sıklıkla yapılan değişikliklerle yamalı bohçaya döndüğünü ifade ederek sürekli değişikliğe ihtiyaç duyulmaması için vergi sisteminin üretim, yatırım, ihracat, kayıtlı ekonomi ve adaleti esas alan bütüncül bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilmesi gerekiyor demiş. Yeminli Mali Müşavir Nazmi Kar Yağdı, vergi aflarının sıklıkla gündeme gelmemesi için acil reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve yine bunlarda yani bir gözden geçirilsin denmiş. Vergi uzmanı Deniz Eres'in de varlık barışının sisteme kayıtlı para getirse de vergi adaletini bozması, kara para aklama şüpheleri ve çok sık çıkması nedeniyle güvenilirliğini yitirdiğine dikkat çekmişler izleyiciler. Uzmanların da dediği gibi kurumlar vergisinin ve diğer bütün vergilerin daha basit indirgenmesi ve oranlarının düşürülmesi gerekiyor. Zaten iş dünyası sıkıntıda, bunlarla beraber daha da sıkıntı. Bu vergi oranlarıyla daha da büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Amerika-İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin son durum değerlendirildi.
1: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
4: Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde Türkiye kalıcı diyalog ve istikrar için mekik diplomasisi sürdürüyor.
8: Biz hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz.
4: Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gündemde ABD ile İran arasındaki kritik müzakere süreci vardı. Bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
7: Ya Allah!
4: Bakan Fidan, Türkiye'nin çatışmaların sona ermesi ve silahların tamamen susması için diplomatik sürece aktif katkı sunduğu mesajını iletti. Tarafların diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile de görüştü.
6: Hürriyet'ten getirelim. Ölüm gemisinde zor tahliye diyor. Kemirgenlerden geçen ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı MV Hondius gemisi İspanya'nın Tenerife limanına geldi. O sırada kentteki hastaneler alarma geçti. Gemiye teknelerle çıkan uzmanlar inceleme yaptı. Önce İspanyol yolcular indi, ardından aralarında 3 Türk'ün de bulunduğu yabancı yolcular indirilip havalimanına gönderildi değerli izleyiciler. Gemide bir Hollandalı çift ve bir Alman turist hayatını kaybetmişti. Hantavirüs sebebiyle dikkatli olmak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Balıkesir'de kürsüdeydi. Yamaklı konuşmasında Türkiye'nin orman yangınlarındaki başarısına dikkat çekti. Tedbirlerin şimdiden alındığını söyledi. Vatandaşlara da dikkatli olun mesajı verdi.
9: Türkiye orman yangınları ile mücadele konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesidir.
4: Bu sözlerle orman yangınlarındaki mücadeleye değindi. Türkiye'nin başarısının altını çizdi. Dikkatli olun çağrısı yaptı.
9: Bu milletin vergileriyle orman yangınlarını söndürmeye gidiyoruz. Bir dikkat, bir hassasiyet bu milletin kaynaklarının boşa gitmesini engelleyecek bir sonuç doğurur.
4: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Balıkesir'deydi. AK Parti Batı Marmara Bölge Strateji toplantısında kürsüye çıktı. Gündeminde orman yangınları vardı. Tedbirlerin şimdiden alındığını söyledi. Hazırlıklar hakkında bilgi verdi.
9: 28 uçağımız, 119 helikopterimizle, 14 insansız hava aracımızla Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde bütün ilgili kurumların herhangi bir olağanüstü zamanının oluşması halinde hep birlikte hareket ederek orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz.
4: Bakan Yumaklı, yangına karadan müdahalenin de önemine dikkat çekti. Binlerce kişiye sahip bir ekiple birlikte mücadele ettiklerini söyledi.
9: 6 bin kara aracıyla 28 bin orman yangınlarıyla mücadele eden savaşçı kardeşimle 138 bin mutlaka temel eğitimlerini ve gerekli ekipmanlarını almış gönüllü kardeşimle beraber biz bu mücadeleye hazırız.
4: Yanan yerlere otel yapılıyor iddialarına da sert tepki gösterdi.
9: İnsanların kafasını bulandırmak için otel yapılacak söylemi geliştirilir. Biz de hep şöyle bir meydan okumayla cevap veririz. Hodri meydan, göster. Bugüne kadar gösterebilen olmadı. Çünkü yok.
6: Tren ve uluslararası otobüs seyahatinde tüm engeller ortadan kaldırıldı. 2017 yılından bu yana 9 milyon engelli yolcu demir yoluyla ücretsiz seyahat etti. Karayolu ulaşımında ise %40'a varan indirimler uygulandı.
10: Son 24 yılda demir yolları alanında hayata geçirdiğimiz güçlü yatırımların sahadaki karşılığını da çok daha net bir şekilde görüyoruz.
4: Hızlı tren ve ana hat trenlerinde son 9 yılda 9 milyon engelli vatandaş ücretsiz seyahat etti. Bu desteğe ilişkin istatistikleri Engelliler Haftası dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
5: Demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcumuza ücretsiz hizmet verdik. Karayolu ulaşımında da 2025'te 1.784.410, 2026 yılının ilk 4 ayında ise 356.771 engelli vatandaşımız şehirler arası otobüslerde %40'a varan indirimlerden faydalandı.
4: Bakan Uraloğlu, tren garlarında uygulanan turuncu masa hizmetiyle bugüne kadar 87.795 yolcuya destek verildiğini belirtti. 119 istasyonda erişilebilirlik çalışmalarının ise tamamlandığını söyledi. Havalimanlarında da engelsiz ulaşım uygulamalarının yaygınlaştığını ifade eden Uraloğlu, 42 havalimanının erişilebilirlik belgesine sahip olduğunu açıkladı. Engelli vatandaşlara sağlanan destekler sadece taşımayla sınırlı değil, haberleşmede de hayatı kolaylaştıran adımlar atıldı. E-Devlet üzerinden işitme engellilere görüntülü destek hizmeti sunuldu. PTT aracılığıyla engelli vatandaşların maaşları da evlerine ulaştırılıyor.
6: Nisan enflasyonunun %4.18 olarak açıklanmasının ardından TÜİK Başkanlığı'na Mehmet Arabacı atandı. Bu da Eren Çetinkaya enflasyon rakamını yüksek açıkladığı için görevinden alındığı iddialarına yol açmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında dolduğu hatırlatıldı.
11: Ekosistemin oluşturulması için devletimiz 2016 yılı sonrasında çok ciddi adımlar attı.
4: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyonunu beklentilerinde üzerinde %4,18 olarak açıkladı. Birkaç gün sonra yeni bir atama kararı geldi. TÜİK'in başına Cumhurbaşkanı kararıyla Erhan Çetinkaya yerine Mehmet Arabacı getirildi. Bu da Erhan Çetinkaya enflasyon rakamını yüksek açıkladığı için görevinden alındığı iddialarına yol açtı.
5: TÜİK eski başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresi Ocak ayında bitmiş olup yeni atama yapılana kadar görevi vekaleten devam ettirmiştir. Görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla yanlış bilgiyi alenen yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak görevden alma iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Çetinkaya'nın görev süresinin Ocak ayında dolduğu hatırlatıldı. Yeni atama yapılana kadar bu görevi vekaleten yürüttüğü vurgulandı.
6: Ekonomiden getirelim. TÜİK ve SPK'da başkanlar değişti. Haberde de gördünüz. TÜİK Başkanı evli enflasyonu yüksek açıkladığı için görev süresi Ocak ayında dolmuştu. O yüzden değişti değerli izleyiciler. Bu arada sermaye piyasasında da bir değişiklik var. Onu da hemen hatırlatalım değerli izleyiciler. Sermaye Piyasası Başkanlığı'na da ikinci başkanlık görevini yürüten Mahmut Sütçü götürüldü değerli izleyiciler. Orada da bir değişiklik oldu. Eren Çetinkaya'nın yerine de Gelir İdaresi Başkanı Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinden zehir tacirlerine peş peşe darbe. Son bir haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda 659 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
12: Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır.
4: Gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadı. Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy, İpsala gümrük kapıları ve İstanbul Havalimanı'nda 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 659 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri ve teknik kontrol altyapısıyla kaçakçılıkla mücadeleyi aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlık uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
6: İsrail Lübnan'da ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda toplam 3 kişi öldü. Aralarında 6 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 13 kişi yaralandı.
4: Kırılgan ateşkesin sürdüğü Lübnan'ın güneyinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. İsrail ordusunun Bediaz kasabasına düzenlediği hava saldırısında bir kez daha kan döküldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Hedefte sadece yerleşim yerleri yoktu. Kılaylah ve Deir Kanun arasındaki yolda bir motosiklete düzenlenen SİHA saldırısında iki Suriye uyruklu sivil hayatını kaybetti. İsrail'in ateşkes ihlalleri sürerken Hizbullah'tan da misilleme görüntüleri geldi. İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının İHA ile vurulduğu anlar paylaşıldı. Al-Meyşab köyü yakınlarındaki mevzide hedef alınan tankın ağır hasar aldığı görüldü. Görüntülere bir İsrail askerinin tanktan panikle kaçtığı anlar yansıdı.
6: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin Karabağ'da toprak kaybettik açıklamalarına sert bir cevap verdi. Paşinyan o topraklar hiçbir zaman bizim değildi diyerek itirafta bulundu.
4: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Karabağ açıklamasıyla bir kez daha gündemde. Sünik bölgesinde Kornitzor köyünde vatandaşlarına seslenen Paşinyan, Karabağ hamlesinin Ermenistan için ölümcül bir hata olduğunu söyledi. Karabağ topraklarının hiçbir zaman Ermenistan'a ait olmadığını itiraf etti. Ermenistan Başbakanı Erivan yönetiminin Karabağ'a hiçbir zaman yatırım yapmadığını hatırlattı. Ermeni lider Karabağ'ın uluslararası hukukta her zaman Azerbaycan toprağı olarak tanındığını hatırlattı. Geçmiş siyasi yaklaşımların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
6: Macaristan'da Peter Macar yemin ederek başbakanlık görevine başladı. Tören sırasındaki kutlamalara ise Sağlık Bakanı adayının dansı damga vurdu.
4: Macaristan siyaseti son yılların en sıra dışı günlerine sahne oluyor. Viktor Orban'ın 16 yıllık başbakanlık döneminin sona erdiği ülkede Peter Macar dönemi resmen başladı. Yeni dönemle birlikte gözler sadece yeni kabineye değil, başkent Budapeşte sokaklarına taşan kutlamalara çevrildi. Başbakan Peter Macar'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından kabinenin en dikkat çeken ismi Zsolt Hegedűs sahneye çıktı. Macar'ın Sağlık Bakanı adayı olarak ilan ettiği Hegedűs, meclis önünde dans ederek yeni dönemi kutladı. Macar siyasetçinin bu rahat tavırları kısa sürede sosyal medyanın ve dünya basınının gündemine oturdu. Aslında bu Hegedus'un ilk kutlama dansı değil, Saygı ve Özgürlük Partisi yani TISA'nın seçim zaferinde de benzer görüntüler sergileyen Hegedus, o günden bu yana partinin gülen yüzü olarak nitelendiriliyor. Macaristan'da yeni hükümetin sağlık politikaları kadar Hegedus'un bu enerjisinin kabineye nasıl yansıyacağı da şimdiden merak konusu oldu.
6: Domates fiyatlarının son zamanlardaki yüksekliği dikkat çekiyor. Afyonkarahisar'da da vatandaşlar semt pazarlarında domatesin fiyatından şikayetçi. Esnaf ise fiyatların yüksekliğini soğuk havalara bağlıyor.
4: Yaz mevsimi yaklaştı. Manav'da, markette ve pazarda domates fiyatları bir türlü düşmedi. Pazarcı satış derdinde, vatandaşla nasıl alacağını düşünüyor.
13: İnşallah haftaya öbür haftaya biraz düşer domates.
4: Son günlerde alışverişe çıkan vatandaşlar en çok domates fiyatından dertli. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi de o noktalardan biri. Esnaf ve vatandaşlarsa fiyatların yüksekliğini havaların bir türlü ısınmamasına bağlıyor.
13: Havalar tam ısınmadığından domates ermiyor.
4: Bazı vatandaşlarsa fiyatları yüksek buluyor. Peki mutfakların ve sofraların vazgeçilmezi domatesin fiyatı ne kadar?
14: Domates son bir aydır fiyatını koruyor. 120, 130, 140, 150 bandında satışını yapıyor.
13: 100 ile 125 arası kaliteli domatesler 150. Domatesine göre.
4: Vatandaş da esnaf da havaların ısınmasını ve fiyatların düşmesini bekliyor.
6: Yaprak'la ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
15: Günaydın, iyi haftalar diliyoruz size ve sevgili izleyicilerimize.
6: Evet, yeni bir haftaya başladık. Piyasalara bakalım, sonra gündemimize geçelim.
15: Evet, döviz piyasalarıyla başlıyoruz. Dolar öncelikle ekranlarınıza geliyor. Sonrasında zaten geçen haftanın kazandıranlarını da konuşacağız. Dolar 45 lira 37 kuruşta, euro 53 lira 37 kuruş seviyelerinde. Gram altına baktığımızda 6818 lirayı görüyoruz. Endekste geçen haftayı rekorlarla kapattı. 15.000 puanın üzerinde kapattı. 15.062 puanla da yeni haftaya bir başlangıç yapacak. Devam ediyoruz hemen diğer verilerle. Çeyrek altın ekranlarınıza gelecek. Çeyrek altında son durum ne? 11.198 lirayı görüyoruz. Yarım 22.396 lira, tam 44.655 lira seviyelerinde. Ve hızlıca kripto paralara da bakalım. Bitcoin bir kez daha 80.000 doların üzerine gördü. 81.000 dolar seviyesinin de sınırında. Litecoin 58 dolar, Ethereum 2338 dolar. Ripple'a baktığımızda 1 dolar 45 senti paylaşmış olalım.
6: Evet, piyasalar böyleydi. Şimdi hemen dolar, altın ve borsa yükselişleri nasıl gidiyor piyasalar? En çok haftanın en çok kazandıranlarıyla başlayalım Yaprak.
15: Evet, az önce de söyledik, aslında haftanın en çok kazandıranı geçen haftayı 15.000 puanın üzerinde tamamlayan Borsa İstanbul oldu. Geçen haftaya baktığımızda %4.29'luk bir artışla haftayı kapattı BIST 100. En düşük gördüğü seviye 14.321 puandı Borsa İstanbul'un. En yüksek gördüğü seviyede 15.167 puandı. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. 15 bin puan üzerinde bir başlangıç yapacak yeni haftaya. Hatta biz bu rakamı verirken gün içerisinde de yani açılıştan itibaren yükselişleri görmüştük. Özellikle haftanın ortasında ve demiştik ki borsa rekorlara doymuyor. Kendi rekorunu da kırdı bir kez daha demiştik. Peki endeksler göz önünde bulundurulduğunda hangi endekslerde hareketlilik vardı onu da hemen söyleyelim. Teknoloji endeksi ilk sırada sanayi endeksi geliyor. Önemli bir yükseliş kaydetti. Sonra teknoloji endeksini görüyoruz. Sonrasında hizmetler endeksi oldukça anlamlı bir şekilde yükseldi. Diğer taraftan borsayı bu şekilde değerlendirmiş olduk. Öte yandan altın piyasalarında da özellikle haftanın sonuna doğru, daha doğrusu hafta ortasından itibaren biz tekrar yukarı yönlü hareketleri gördük. Gelen böyle pozitif açıklamalar tabii ki emtia piyasalarına yükseliş olarak yansıdı. Her ne kadar haftaya düşüşle başlamış olsa da ben sıcak ons rakamını söyleyeyim, 4672 doların biraz üzerinde burada ama 4700 doların üzerindeki seviyeleri de görmüştük. Gram cephesinde de 6837 lira seviyeleri var. Şimdi dolar ve euroya da bakalım hızlıca. Dolar ve euroda geçen hafta ne oldu onu da hemen söyleyelim. Çok küçük bir artış yaşandığını ifade edelim. Dolarda 0.40'lık bir artış vardı. Euro'ya baktığımızda Euro'da da %1.15'lik bir artış yaşandı. Piyasaları bu şekilde kapattı geçtiğimiz hafta.
6: Peki şimdi petrol 150 doları görmedi ama Brent petrol artıyor, düşüyor. Amerika ile İran arasındaki savaş yüzünden her an her şey de olabilir, bir türlü rayına oturmuyor ama... C grupa göre bu piyasayı frenleyen bazı sebepler var. Onları senden dinleyelim.
15: Aslında çünkü şöyle frenleyen diyoruz. 150 dolar olabilir mi? Bu beklenti vardı, öngörü vardı. Çünkü yani biliyorsunuz ciddi bir tansiyon yüksekliği vardı Amerika ve İran arasında. İşte gidip gelen müzakere süreci, işte birbirlerine teklif edilen maddeler, hatta son 14 madde işte hafta sonunda konuştuk. İran tarafından da kabul edilmediğini biliyoruz. Amerika da İran'ın tekliflerini kabul etmiyor. Ama bir şekilde de ateşkes bozulmuyor. Bu birazcık piyasalar tarafından olumlu algılanıyor. Sabaha baktığımızda da 105 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyelim Brent petrolün. Citigroup da diyor ki yani özellikle son bir haftaya baktığımızda yaklaşık 14 dolarlık bir değer kaybı yaşandı. Neden böyle kontrollü gidiyor? Bunun da en büyük nedeni şu. Bir kere biliyorsunuz stoklar iyi durumda. Küresel manada bahsediyorum. Ve işte yapılan toplantılarda da genel itibariyle hep bir arza artırma kararı alınıyor. Dolayısıyla bu birazcık fiyatları frenliyor. Öte taraftan özellikle gelişmekte olan ülkelerde bir nasıl diyeyim tasarruf etme modeli uygulanıyor. Yani çok fazla eskisi kadar kullanılmıyor. Dolayısıyla buradaki kısıtlamalarda birazcık bu frenle bu fiyatların artmasını engelliyor. Diğer taraftan işte az önce de söylüyorduk esasında belki de ilk başlık arasında yer alabilir. Amerika ve İran arasında gidip gelen o müzakere süreci hala ateşkesin devam ediyor olması da birazcık orada anlaşma umutlarını hala diri tutuyor. Dolayısıyla bu nedenle de bu üç nedenden dolayı da o beklenilen 150 dolar seviyelerini görmedi. Şimdi tabii ki yani birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü, dördüncü çeyrek tahminleri var. Yani biraz artık üç ve dördüncü çeyreğe yaklaştığımız için ben size söyleyeyim. Şimdi ikinci çeyrekteki tahmini 110 dolar seviyelerindeydi Citigroup'un. Üçüncü çeyrek tahminine baktığımızda 95 dolar seviyelerini öngörüyor. Dördüncü çeyrekte de 80 dolar seviyelerine gerilemesini öngörüyor Citigroup, evet. O bahsettiğimiz nedenlerden ötürü.
6: Peki son olarak da Türk Hava Sahası gelirinde rekor artış 33 milyar TL, evet, seviyesine ulaştı. %53 artmış 2024 yılında seyir sefer hizmetlerinden elde edilen gelir.
15: Yani çok önemli bir nokta zaten ve Türkiye biliyorsunuz İstanbul Havalimanı da yapılırken hep ne konuşuluyordu? Kapasitesi konuşuluyordu bir. İkincisi de yani lokasyon açısından çok önemli ve stratejik bir noktada olduğu için hub olma arzusu vardı, planı vardı ki öyle oldu. Bir merkez haline geldi aslında. Yani biliyorsunuz doğudan batıya, batıdan doğuya uçuşlarda yani Türkiye aslında iniş kalkış noktası. Dolayısıyla burada çok önemli bir gelir kazandı. Onu da hemen söyleyelim. %53'lük bir artış var ve rakama baktığımızda da 33 milyar 55 milyon liraya kadar burada elde edilen gelir yükseldi. Bir yandan da şunu da söyleyelim, biz hizmet sektöründe gerek turizmde gerekse işte bu hava işletmeciliğinde, havaalanlarında vesaire gayet iyi noktadayız. Yani burada sağladığımız altyapı, verdiğimiz hizmet dünya standartlarının gerçekten üzerinde. Bu nedenle de esasında Türkiye bir tercih nedeni de oluyor. Diğer taraftan da tabii ki coğrafi konumu oldukça önemli. Zaman zaman evet. Konuşuyoruz. Coğrafi konum bizim konumumuz. Zaman zaman avantaj, zaman zaman da dezavantaj ama biz avantaja çevirmeyi biliyoruz.
6: Peki. Teşekkür ediyoruz Yaprak. Sağ olasın.
15: Ben teşekkür ederim.
6: Evet Erzecan, Yaprak'tan da ekonomideki yorumları aldık. Araya gideceğiz. Dönüşte yine hem Türkiye'den hem dünyadan önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız 10 dakika ara.
2: TGRT FM.
16: Şimdi reklamlar.
17: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
18: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
19: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
20: Bize huzur lazım.
21: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: Reklamları dinlediniz.
22: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
23: Mutlu sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: TGRT FM.
16: Şimdi reklamlar.
24: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
25: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
26: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: Olmayacak senden ata, kul neylesin ya Rabbena, daim işi sehvü hata, kul neylesin ya Rabbena. İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl eli, ger açı vermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena. Kim gamda kim rahattadır, alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir, kul neylesin ya Rabbena. Kim ki ezel dedi, bela andan ıra oldu bela. Allahü yef'al ma yeşâ, kul neylesin ya Rabbena. Hak anlamak merd işidir, sığmaz akla merd işidir. Çün sani ferd işidir, kul neylesin ya Rabbena. Uçsa kafesten endelip, koma hüdayi garip, et gülşeni vastın nasip, kul neylesin ya Rabbena.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
3: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Asu senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele, Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını güvenle
3: planlar. Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
14: Evde, işte, arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz. TGRT FM.
0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
15: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
16: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
17: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
18: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
18: TGRT FM Haber.
19: Değerli izleyiciler, Cem Kürt'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.45'i gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. 11 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakmaya atılacak yasal adımlara çevrildi. Bu aşamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Abdullah Öcalan'ın statüsünün açıklığa kavuşması çağrısı da siyasette çok tartışıldı. AK Parti Öcalan'ın hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor. Ancak İmralı ile Kandil arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlanabilir. Ve Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mayıs Anneler Günü'nde tüm Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduğunu vurguladı. Erdoğan değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzlü idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum mesajını paylaştı. Ve meclise vergi düzenlemesi görüşülecek. Binlerce kişi vergi ve kamu borçlarını yeniden yapılandıran düzenlemenin meclisten geçmesini bekliyor. Komisyonda kabul edilen düzenleme bu hafta genel kurulda görüşülecek. Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesi azami süresi 36 aydan 72 aya çıkıyor. Daha önce 50 bin lira olan teminatsız tecil limiti de 1 milyon lira seviyesine çıkarılacak. Donald Trump İran teklifini beğenmedim dedi. Hürmüz Boğazı'nda ateşkesin gölgesindeki kırılganlık, sessizlik, karşılıklı tehditler de yerini yeniden çatışma ihtimaline bıraktı. İran Amerika'nın sunduğu anlaşma mutabakatına cevabını Pakistan aracılığıyla iletti. Trump İran'ın yaptığı teklife cevap verdi. Teklifi beğenmediğini söyledi. Ve geçen hafta savunma fuarı SAHA 2026 çok iyi geçti. Türkiye'nin savunma sanayini deki gücünü dünyaya gösterdi. 8 milyar dolarlık dev ihracat anlaşmaları imzalandı. SAHA 2026'yı 150 binden fazla ziyaretçi gezdi. 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı ve 55 ülkenin savunma bakanı soluğu İstanbul'da aldı. Etiketimiz doğrusu ne değerli izleyiciler? Doğrusun etiketiyle görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. Attığınız mesajlar da ekrana gelecek. Başlayalım.
20: Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen tam 3 milyon 173 bin kişi mercek altına alındı. Şimdi bu kişilere 100 bin ila 400 bin lira arasında para cezası kesilecek. Az sonra. Emtia piyasalarında dalgalanma sürüyor. Altın ve gümüş yükselirken petrol fiyatları geriledi. Piyasalar hem ABD'den gelen veriler hem de Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor. Az sonra. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyon oldu. Sarı Kırmızılılar 26. kupasını çarşamba günü Rams Park'ta kaldıracak. Yönetim hazırlıklara şimdiden başladı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranları taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
19: Kudüs'te binlerce İsrailli soykırımcı Benjamin Netanyahu hükümetini protesto etmek için sokaktaydı. Kalabalığa sert müdahale eden polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.
2: Kudüs'te tansiyon bir kez daha yükseldi. Binlerce İsrailli, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin politikalarına tepki göstermek için sokağa indi. Adres protestoların simge noktası Paris Meydanı'ydı. Hedefte ise hükümetin soykırım ve savaş stratejileri vardı. Sloganlarla başlayan protesto kısa sürede sivil itaatsizlik eylemine dönüştü. Bir grup gösterici yolu trafiğe kapatarak oturma eylemi başlattı. Ancak polis müdahalesi gecikmedi. Güvenlik güçleri uyarıları dikkate almayan eylemcilere sert müdahale etti. Meydan darbede çıktı. Göstericiler yoldan uzaklaştırılmaya çalışıldı. Polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su

0: Belçika Kraliçesi Mathilde 14 yıl sonra bir kez daha Türkiye'ye geldi. Siyah, sarı ve kırmızı bayraklı kraliçeyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Kraliçeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Devlet konuk evinde Bakan Göktaş'la görüşen kraliçe Mathilde daha sonra yapacağı görüşmeler için havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'le bir araya geldi. Emine Erdoğan, Kraliçe Mathilde'i Dolmabahçe Sarayı'nda misafir etti. Belçika'dan gelen üst düzey heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prevo, Savunma Bakanı Frank'ın, Brüksel Bölge Başbakanı Boris Diye, Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Dipendale ve Valon Bölgesi Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jaoré'de bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak ziyaretlerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılması bekleniyor. Ayrıca Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'yla da çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyaretine 428 yatırımcıyla geldiği de öğrenildi. Bu üst düzey ziyaretin iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması, mevcut işbirliğini daha stratejik, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya taşıması bekleniyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 9,2 milyar doları aşarken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaştı. Türk şirketleri de söz konusu ülkede lojistikten enerjiye, petrokimyadan sağlığa, inşaattan sanayiye kadar birçok stratejik sektörde yatırımlarını artırıyor.
1: Kahramanmaraş okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Bayram Nabi Şişik'in annesi Mine Havva Şişik, anneler gününde oğlunun kabrini ziyaret etti. Acılı annenin kabir başındaki sözleri yürekleri dağladı.
2: Bir tane bayrak yaptım. Hemen küçük bir şey yaptım yani. Bence sen de öyle yap. Acelen varsa öyle yap. Zamanın da kısıtlı biliyorsunuz. Zaman nakitte hızlı olman gerekiyor.
3: Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi. Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu.
0: Böyle anlattı okul saldırısında kaybettiği oğlunu. Anneler gününe buruk ve gözyaşlarıyla girdi. Anne ve baba da oğlunun kabrini çiçeksiz bırakmadı. Tarihler 15 Nisan'ı gösteriyordu. Türkiye, Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıyla sarsılmıştı. Saldırıda 9 öğrenci ve aile öğretmen hayatını kaybetmişti. Mine Havva Şişik de saldırıda oğlu Bayram Nabi'yi kaybetti.
4: En son baktı, uçan balon almıştı anneme diye. Jest yapmayı severdi. Yani bizi mutlu etmeyi severdi.
0: Anneler gününe oğlu olmadan girmenin üzüntüsünü yaşayan Mine Havva Şişik, oğlu için anlattıklarıyla yürekleri dağladı. Minik Bayram en son Türk bayrağı resmi yapmıştı. Anne son ses kaydını anlattı. Gözyaşlarına boğuldu.
3: Son yaptığı resim de yine Türk bayrağıydı. Arkadaşına da akşamında ses atmış. Türk bayrağını tamamlayalım, vakit nakittir, zamanı iyi değerlendirelim diye Adnan'a, sıra arkadaşıydı zaten. Ses kaydında onu 2 gün önce dinledim.
0: Annemine Havva Şişik, buruk bir anneler günü geçiriyor. Küçük çocuktan geri ise defter ve kitapları, fotoğrafları ve son görüntüleri kaldı. Yürekler bir kez daha sızladı.
2: Zamanında kısıtlı biliyorsunuz, zaman nakittir, hızlı olman gerekiyor.
1: İstanbul'da kış aylarında kritik seviyelere gerileyen baraj doluluk oranları ilkbahar yağışlarının etkisiyle tekrar yükseldi. İSKİ'nin verilerine göre mega kentteki barajların ortalama doluluk oranı %72'ye geldi.
0: Bahar bereketli geçti. Yağmur kendisini unutturmadı. Artan yağışlarla birlikte barajlarda nefes aldı. İstanbul'da baraj sevinci yaşanıyor. Kış aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle alarm veren baraj seviyeleri son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi barajlardaki güncel doluluk oranlarını açıkladı. Kent genelindeki ortalama doluluk oranı %72,02 olarak

0: En yüksek doluluk oranı %95,83 ile Elmalı Barajı'nda görüldü. Onu %95,81 ile Ömerli, %91,76 ile Darlık Barajı izledi. En düşük su seviyesi ise %43,5 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi. Uzmanlar mevcut yağışların su seviyelerine olumlu katkı sağladığını ifade etti. Ancak bir de uyarı var. Yaz ayları için tasarruf önemli.
1: CHP'li Bornova Belediyesi ile vatandaşlar arasında imar planı gerginliği yaşanıyor. Mahalle sakinleri evlerinin müteahhitlere peşkeş çekildiğini iddia ediyor. Belediye başkanından bu duruma çözüm isteniyor.
2: Burada 82'den.
0: İmar planına itiraz ettiler. Mülkiyet haklarının korunması talebinde bulundular.
3: 300 hane. Nereden baksanız 600'e yakın insan bu mahallede mağdur edilmek isteniyor.
0: İzmir'in Bornova ilçesinde belediye tarafından hazırlanan imar planına tepki çığı gibi büyüyor. Mahalle sakinleri 40 yıllık evlerinin kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildiğini iddia ediyor.
3: Bizim mahallemize müteahhitler gelerek burada sizlere 1+1 ev veriyoruz, daha ne istiyorsunuz, ya bunları kabul edin ya da burayı terk edin, yoksa bunu da alamazsınız gibi ibarelerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar.
0: Yüzlerce itiraz dilekçesi veren vatandaşlar planın iptal edilmesini talep etti. CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye seslendi.
4: Belediye başkanı halkın yanında olur benim bildiğim. Menfaatına bir şeyler yapar.
5: 85'ten beri ben burada yaşıyorum. Ben gitmem, ben evimden çıkmam, ben öldürsün.
6: Biz sonuna kadar kendimizi savunacağız, davamızı açacağız, valiliğe ve cumhurbaşkanlığına suç duyurusunda bulunacağız.
4: Burada.
1: Türkiye Gazetesi'nden getirelim. İzmir'de şeftali zorbalığı, CHP'li belediye ranta kılıf buldu diyor değerli izleyiciler. Hemen detaylarını size verelim. İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik eski adıyla Karacaoğlan Mahallesi sakinleri 6188 ve 6189 sokak mevki için hazırlanan yeni imar planı revizyonuna karşı bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 40 yıldır aynı bölgede ikamet ettiklerini belirten vatandaşlar yeni planla birlikte mülkiyet haklarını elinden alamak istediğini ve bölgenin şeftali bahçesi diye gösterilerek müteahhitlere peşkeş çekildiğini söyledi. Mahalle sakinleri adına hazırlanan ortak metinde 1984 yılındaki imar affından faydalanan, yapı kayıt belgeleri bulunan ve vergileri ödenen iki katlı evlerin yeni plan sürecinde bahçe veya boş parsel olarak nitelendirildiği belirtildi. Mahalle sakinlerinden Sait Armağan, 300 hastanede 600'e yakın insanın mağdur edilmek istendiğini belirterek, mahallemize müteahhitler gelerek Bornova Belediye Başkanı'nın gönderdiğini söylüyor ve burada sizlere 1+1 ev veriyoruz. Ya kabul edin ya da terk edin gibi tehditlerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar dedi. İlayda Akgündüz ise 3-4 katlı evlerde yaşayan 20 kişiyi 50 metrelik 1+1 evlere sığdırmak istiyorlar. Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi burayı müteahhitlere peşkeş çekiyor. Burada şeftali bahçesi var diyor. Hani nerede, hakkımızı yedirmeyeceğiz ifadelerini kullanmışlar. Trabzon'da Ocaklı Mahallesi sakinleri bugünlerde kelimenin tam anlamıyla ateş altında yaşıyor. Evlerin hemen alt kısmında faaliyet gösteren taş ocakları hayatı imkansız hale getirdi. Resmi raporların riskli dediği ancak faaliyetlerinin bir türlü durmadığı o mahalle yetkililere seslendi.
7: Ne olacak böyle halamız?
0: Bir yanda huzur arayan yarım asırlık bir yaşam, tam altındaysa o huzuru her gün havaya uçuran binlerce ton patlayıcı.
8: Bizim evler zaten sallandı mı korkarız ki deprem oldu.
0: Burası Trabzon Maçka'da bir mahalle, Ocaklı Mahallesi. Evler çatlıyor, yollar çöküyor. Köylü ise her gece heyelan olacak mı korkusuyla yatağından fırlıyor. Çünkü bu sadece bir şikayet değil, geliyorum diyen bir felaketin son uyarışı.
9: Artık korkuyoruz yaşama, yani solumuz sözümüz durmak istemiyor. Gidecek de yerimiz yok başka. Şimdi bizim suçumuz sadece burada yaşamak mı? Adamızdan dedemizden kalan toprağımızda yaşamak mı?
0: Patlamalar nedeniyle zemin her geçen gün daha da kayıyor.
10: Müracaat etmemize rağmen bir sonuç da almadık. Ne yapacağımızı da şaşırdık açıkçası.
0: 2023'teki dev heyelan bile ders olmadı. Dağ aşağı indi, kayalar yolu kapattı ama o ocaklar durmadı. Mahalleli şimdi kaçak iddialarının ve dinmeyen patlamaların gölgesinde yaşıyor.
7: Uyuyamıyorum, korkuyorum. Ben tansiyon şeker hastasıyım.
0: Resmi raporlar felaket kapıda diyor ama duyan yok.
9: Bu yolda aynı dinamitin üstüne öğrenci servislerimizi alıp götüren okula giden taşıtçılarımız var. Kardeşim bunlara denk geldi veya da bir şey olduğu zaman bunun hesabını kim verecek? Ben mi vereyim? O taşıtçı mı verecek? Yetkili mi verecek? Kimseye sesimizi duyuramıyoruz.
0: Sadece sarsıntı değil, toz da hayatı zindan etmiş durumda.
9: Ya artık da dağlamıza, bahçemize kendimizi yetiştirdiğimizi yiyemiyoruz.
7: Patladığı toz dumandan bir şey yapamıyoruz. Ne fasulye, ne hiçbir şey yapamıyoruz yani toz dumandan.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakma ve atılacak yasal adımlarda. Bu aşamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Abdullah Öcalan'ın statüsünün açıklığa kavuşması çağrısı da siyasette çok tartışıldı. AK Parti Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor ancak İmralı ile Kandil arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlanabilir.
11: Abdullah Öcalan'ın statü davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.
0: Gözler terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlarda. Ancak bunun için terör örgütünün tamamen silah bıraktığının MİT tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Bu arada Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin tartışmalar da devam ediyor.
11: Bu tartışmalar son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir.
0: AK Parti'ye Öcalan'a hukuki statü verilmesine sıcak bakmıyor. Ancak İmralı'nın örgüt üzerindeki baskısını artırmak amacıyla Kandil'e doğrudan iletişim kanalı açılması planlanıyor.
12: İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor.
0: AK Parti kaynakları süreçle ilgili hukuki çerçevenin örgütün atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtiyor. Kaynakların aktardığına göre şu anda somut bir gelişme yok. Tam tersine sahadan gelen bilgiler terör örgütü PKK'nın tahkimatı artırdığını gösteriyor. Örgütte silah bırakmaya direnen gruplar var. Bazı mağaralara silah takviyesi yapılmış. Bu gruplar süreci de uzatıyorlar.
11: Statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.
0: Terör örgütü PKK'nın ayak sürmesini değerlendiren AK Parti kaynakları bunlar ortadayken niçin yasa çıkaracağız. Silah bırakmadan biz ihtimaller üzerine yasa yapmayız ifadesini kullanıyor.
13: Sayın Öcalan'ın koşullarının düzenlenmesinin ve statü tanınmasıyla ilgili bir yasal çerçeve oluşmalı.
0: DEM Parti kanadı ise geçen yıl silah bırakan grubun hukuki bir düzenleme olmadığı için Türkiye'ye gelemediği tezini savunuyor. AK Parti kurmayları ise Türkiye'deki mevcut kanunların dönüşlere uygun olduğunu ifade ediyor. Silah bırakmışsa, suça karışmamışsa Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Varsa gelsinler değerlendirmesinde bulunuyor. AK Parti kaynakları bu kapsamda Diyarbakır annelerinin durumunu örnek gösteriyor. Dağdan gelip annelerine kavuşanlar olduğunu hatırlatıyor. Gelenlerin de mevcut kanunlar kapsamında geldiğini belirtiyor. Suç yoksa cezada yoktur değerlendirmesinde bulunuyor. AK Parti kaynakları örgüt tümden silah bırakıp sahada bunun somut olarak görülmesi halinde bir çerçeve yasanın çıkartılabileceğini ifade ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mayıs Anneler Günü'nde tüm annelerin gününü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduğunu vurguladı Erdoğan. Değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum mesajını paylaştı.
14: Ben annemin özellikle ayaklarının altını öperdim. Annem müsaade etmezdi. Anneme derdim ki ya anne, Peygamberimiz buyuruyor ki cennet annelerin ayakları altındadır.
0: Anneler toplumun temel direğidir dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır mesajıyla tüm annelerin anneler gününü kutladı.
15: Şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan anneler günü dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte çekilen fotoğraflarına da yer verdi. Erdoğan, Türkiye yüzyılının gerçekleşmesinde annelerin de büyük katkısının olduğunu vurguladı.
15: Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanar da bugün casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Hakkında 20 yıl hapis cezası istenen İmamoğlu iddiaya göre nüfuzunu kullanarak İBB veri tabanındaki vatandaşların bilgisini yurt dışına çıkarttı.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında haftalardır yargılanan Ekrem İmamoğlu, pazartesi günü bir davada daha hakim karşısına çıkacak. O da casusluk. Geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu ile birlikte gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan da gözaltına alınmış 3 isim de tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından duruşma günü geldi. Hakkında siyasal casusluk suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanındaki vatandaşlara ait bilgilerin yurt dışına sızdırıldığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servis elemanlarına aktardığı, takibi süreçte siyasi maksatlı menfaat ve edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakin Özkan ve Gün'le birlikte gerçekleştirildiği tespit edilmiştir şeklinde değerlendirmeye yer verildi. Tutuklu bulunan gazeteci Merdan Yanardağ'sa bir diğer tutuklu sanık Hüseyin Gün'le casusluk faaliyeti çerçevesinde birçok yazışması olduğu öne sürüldü. Silivri'de görülecek davada İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusunda bulundu. Muhittin Böcek'in adliyede ifadesi alınıyor. Geçtiğimiz günlerde oğlu Gökhan Böcek de itirafçı olmuştu.
2: İlgili tüm kuruluşlara, turizmci dostlarıma, turizm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
3: Önce oğlu sonra kendisi Muhittin Böcek de etkin pişmanlık ifadesi vermek için adliyeye götürüldü.
4: Su yönetimiyle ilgili bir protokol yapmıştık. Çok güzel projelerimizi paylaşacaktık ama.
3: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için savcılığa başvuru yaptı.
4: Tabii ki. Elim bir kaza sonucu.
3: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan Böcek ifade işlemleri için adliyeye götürüldü.
5: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
3: Aynı dosya kapsamında Muhittin Böcek'in tutuklanan oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış ve etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ifade vermişti. Oğul Böcek'ten peş peşe skandal itiraflar gelmişti.
2: İlgili tüm kuruluşlara, turizmci dostlarıma.
0: Şimdi değerli izleyiciler, dün akşam düştü bu haber. Muhittin Böcek'in itirafçı olmayı kabul ettiği söyleniyor ve bu yönde de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdiği var Milliyet Gazetesi'nde değerli izleyiciler. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında başvuran Muhittin Böcek Antalya Adliyesi'ne götürülerek dün öğleden itibaren uzun saatler bu ifade verdi. Henüz ne ifade verdiği medyaya yansımadı ama anlatacakları önemli. Böcek'le birlikte oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek de rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış ve mal varlıklarına el koymuştu. Şimdi Gökhan Böcek değerli izleyiciler. Biliyorsunuz tutuklu, o da etkin pişmanlıktan geçen hafta yararlandı. Verdiği ifadenin ne kadar ifade verdiği bilmiyoruz ama bir kısmı yansıdı. Belki bütün verdiği de o kadardır ifadenin. Ama dedi ki ben babam aday olmak için işte 1 milyon dolar verdi Özgür Özel'e dedi. Ben parayı işte uçakla getirdim. Adını bilmediğim işte birine verdim CHP Genel Merkezi'nde dedi. Veli Ağbaba'yla temasım var dedi. Veli Ağbaba bunları yalanladı. Ben sadece Gökhan Böcek'i babasını cezaevinde ziyaret ettim dedi. Tabii ne kadar başka deliller var mı onlar ortaya çıkacaktır ama ETS kayıtlarına bakılacaktır. Gökhan Böcek ne zaman Ankara'ya geldi genel merkeze geldi mi? Onların hepsine bakılıp gerçek ortaya çıkacaktır. Şimdi Suhal Böcek de tutuklandı evvelki hafta. Bu tabii Antalya dosyası çok dolu bir dosya. İş adamlarının ifadeleri var. Döviz bürosu çalışanlarının ve sahiplerinin ifadeleri var. Nasıl rüşvetler verildiği, seçim yardımları alındığı, bunların hepsi ne söyledi? Belki Gökhan Böcek eğer başka ifadeler verdiyse, mesela Yusuf Yadoğlu'na nasıl rüşvetler aldılar, işte hanımlara boşandığı eşine verdiği ev, araba, paralar, zaten bunların hepsi ortada ama bütün bu bilgilere rağmen Cumhuriyet Halk Partililer veya onları destekleyenler bu iddialara inanmıyor ya da baskı gördükleri için böyle olduğunu söylüyor ama ifadeler ortada. Şimdi buradaki önemli konu ne? Muhittin Böcek itirafçı oldu. Tabii itirafı kabul edilecek mi? Onu bilmiyoruz. Ne söyledi? Onu da bilmiyoruz ama bugün veya yarın bunu da muhtemelen öğreniriz. Ama buradaki önemli nokta şu. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da mutlak butlan davası var değerli izleyiciler. Yani kesin hükümsüzlük davası. Hem ceza davası hem hukuk davası. Ceza davası kişileri ilgilendiriyor. Orada Ekrem İmamoğlu da var. 12 kişi yargılanıyor ama hukuk davasında eğer şu an istinafta böyle bir karar çıkarsa tabii Yargıtay'a da gidecek ve nihai karar oradan çıkacak. Ancak şöyle bir şey var. Eğer Muhittin Böcek ben kurultayda seçilmek için Özgür Özel'e para verdim derse iş burada biraz değişebilir değerli izleyiciler. Çünkü eğer Muhittin Böcek yeniden seçilmek için, aday olmak için daha doğrusu Özgür Özel'e veya CHP Genel Merkezi'ne şu kadar para verdim derse Özgür Özel ve adı geçen diğer CHP'li yetkililer çok zorlanır. Eğer Veli Ağbaba'nın, Burhanettin Bulut'un, Ali Mahir Başar'ın ya da başkalarının ismi geçerse bu çok başka bir durum olur. Çünkü Muhittin Böcek kime, neye, ne zaman eğer bir şey verdiyse bunların kayıtları vardır ve bu konularda yalan söyleyecek bir durum yok. Yani ben Özgür Özel'e para verdim, CHP Genel Merkezi'ne para verdim derse şayet veya böyle bir şey varsa iş değişir.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
9: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
13: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 1. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Osmanlı tarihinde sayılamayacak kadar çok isimsiz kahraman vardır. Sultanlarından tutun da en uçtaki erine kadar her biri aynı ortak gaye için çalışmış, gerektiğinde aynı manevi değerler için başını verip kanını sebil etmiştir. Şimdi gelin İstanbul'un fethinden 100 sene öncesine uzanalım. Osmanlı'nın 2. Sultanı Orhan Gazi dönemine yani. O dönem siyasi dengelerin sürekli değiştiği, Osmanlı Devleti'nin devlet olabilmek için kıyama durduğu, Bizans'ın ölümle pençeleştiği canhıraş bir dönemdir. Bu eser, Bizanslılar tarafından kaçırılan Orhan Gazi'nin oğlu Halil'in kurtarılmasının hikayesidir. Fakat hikayemiz sıkıcı olmaması bakımından tarihi olaylara birebir sadık kalınmadan hayali unsurlar ön planda tutularak hazırlanmıştır. Orhan Gazi'nin emriyle uzun bir zaman Bizans'ta kalan Karaca Gazi, görevinin son ermesiyle kendisine sevdalanan saray kızı Leonora'yı da alarak memleketine dönmüştü. Ancak düğünden önce Müslüman olmak isteyen Leonora'ya önce küçük bir merasim hazırlanmıştı.
1: Ey kızım Leonora, kendi isteğinle, inanarak Allahu Teala'nın bir ve tek olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve resulü olduğuna inandın mı?
2: İnandım efendim.
1: Elhamdülillah inandım deyin.
2: Elhamdülillah inandım.
1: O zaman benim söylediklerimi tekrar et evladım.
2: Peki efendim.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
2: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
2: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Mübarek olsun kızım, mübarek olsun. Allahu Teala daim etsin. Bu hal üzere yaşayıp, bu hal üzere Cenab-ı Hakk'a kavuşmanı nasip eylesin.
3: Amin.
1: Bundan sonra sırası geldikçe gerek eşin, gerekse yaşlı nineler senin İslamiyet'i öğrenmene yardımcı olacak. Bizim hanımlar gibi mektebe de gidip okumayı öğrenebilirsin kızım.
2: İsterim elbet. Teşekkür ederim efendim.
1: İstersen sana zaruri din bilgileri yanında çocuk yetiştirme, aile bilgileri, el sanatları, adab-ı muaşeret bilgileri de öğretebiliriz.
2: İsterim elbette efendim.
1: Bizde bir söz vardır, zorla güzellik olmaz diye. Bizim yiğit kara oğlan sizi ta Bizanslardan alıp buraya kadar getirmiş. Görünüşe bakılırsa siz de istekli davranmışsınız. Diyorum ki şayet bir zorlama varsa.
2: Yok efendim, isteğimle ve severek geldim. Şu anda dünyaya yeni gelmiş gibiyim. Kendimi kuşlardan daha hafif hissediyorum efendim.
1: Mübarek olsun yavrum, mübarek olsun. Şimdi sıra bir Müslüman ismi almaya geldi.
2: Münasip görürseniz Hatice olsun efendim.
1: Oo maşallah maşallah. Siz işi baştan bitirmişsiniz kızım.
3: Mübarek olsun.
4: Prenses Leonora Müslüman olup Hatice adını alırken, aynı sıralarda Bizans'ta Fedon adındaki bir subay da sarayın güçlü isimlerinden General Phoebus'la görüşebilmek için çırpınıyordu.
5: Generalim, Yüzbaşı Fedon sizinle görüşmek istiyor. İçeri girmesine izin vermedim ama çok önemli bir haber getirdiğini söylüyor.
6: Fedon mu dedin Andrea? General Ragas'ın casusu değil mi o?
5: Evet efendim. Aralarından su sızmadığı söyleniyor.
6: İblisin tekidir o. Ne istiyormuş benden?
5: Sordum ama söylemedi. Generale söyleyeceğim, hayati bir meseledir dedi.
6: İmparator hazretlerinden hala bir haber yok mu Andrea?
5: Yok efendim. Bütün muhafızlar bir haftadan beri Bizans'ı karış karış arıyorlar. Ama en ufak bir iz bulamadılar.
6: Olacak şey değil. Osmanlıların her bir yandan saldırdığı bir zamanda koskoca Bizans imparatoru sıradan vatandaş gibi kaybolur mu ortadan?
5: Generalim, biliyorsunuz imparator hazretleri zaman zaman kıyafet değiştirerek sokağa çıkardı.
6: Biliyorum Andrea, biliyorum. Ama ertesi günü de saraya dönerdi. Tam bir haftadır ortalarda yok. Kraliçe bile onun nerede olduğunu bilmiyor. Umarım başına bir iş gelmemiştir.
5: Fedon'u ne yapayım generalim?
6: Aslında o iblisin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama getirdiği haberin ne olduğunu pek merak ediyorum doğrusu. Hemen içeri al.
5: Baş üstüne generalim. Yüzbaşı Fedon, girebilirsiniz.
7: Generalim, generalim.
6: Ne var Fedon? Ne haber getirdin bana?
7: Son derece önemli generalim. Korkunç şeyler oldu. Hemen benimle gelmelisiniz.
6: Saraydan ayrılamam. İmparatorun gelmesini bekliyorum.
7: Boşuna beklemeyin generalim. İmparator gelemeyecektir.
6: Sebep?
7: Çünkü imparator öldü.
6: Ne? Öldü mü? Nasıl öldü? Çabuk anlat bana.
7: Yalnız imparator değil, General Ragas da öldü efendim.
6: Neler söylüyorsun Fedon? Kim öldürdü onları?
7: Sizin de yakından tanıdığınız Aristo isimli bir Osmanlı öldürdü.
6: Aristo mu? Şu muhafız alayındaki silahşor mu?
7: Evet efendim. Aristo imparatoru ve Ragas'ı öldürdükten sonra Prenses Leonora'yı da alarak memleketi Eskişehir'e gitti.
6: Peki Aristo neden böyle bir şey yaptı? Bir nedeni olmalı.
7: Aristo'nun gerçekten kim olduğunu bilsen bu soruyu sormazdın.
6: Kimmiş Aristo?
7: Aristo, Aydos Kalesi Fatih'i ünlü Osmanlı komutanı Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'dir.
6: Ne dedin? Abdurrahman Gazi'nin oğlu mu dedin? İnanamıyorum, bu gerçek olamaz.
7: Gerçeğin ta kendisi. Çünkü kendi ağzından duydum bunu.
6: Ne zaman?
7: Cinayetleri işledikten hemen sonra.
6: Bütün bunlar olurken sen de oradaydın öyle.
7: Evet generalim.
6: Peki Aristo Takma adlı bu Osmanlı neden imparatoru ve generali öldürdü?
7: İmparatorumuz Andronikos Osmanlılarla anlaşma yapmaya yanaşmıyordu ya. Sanıyorum onun için olabilir. Biliyorsun Orhan Bey Şile ve Üsküdar hariç bütün Anadolu topraklarının kendi topraklarına katılmasını istiyor.
6: Evet, Orhan Bey başımıza daha çok gayri açacağı benziyor. İznik ve İzmit havalisinin tamamını topraklarına kattı. Peki cesetler nerede?
7: Olay yerinde duruyor. Hiç kimseye bir şey söylemeden doğruca size haber vermeye geldim.
6: Bu Aristo lakaplı Osmanlı casusu seni neden öldürmedi peki?
7: Bilirsin. Osmanlılar aman dileyene kılıç kaldırmaz. Aman dilerken korkumdan kas katı kesilmiştim. Bundan olacak. Sonra beni bağladı. Ancak çok zor şartlarda iplerimden kurtulabildim.
6: Yani imparator ve generalin öldürüldüğünü ikimizden başka bilen yok öyle mi?
7: Yok generalim.
6: Çok iyi. Ben emir verinceye kadar sakın bunu kimseye söyleme. Bizans'ın geleceği buna bağlı Albay Fedon. Anladın mı?
7: Anladım efendim.
6: Eğer dediklerimi yerine getirirsen cebin parayla dolar.
7: Merak buyurmayınız generalim. Bu bende daima bir sır olarak kalacaktır.

0: gerçek oldu Yiğit'im. Ben senin eşin, sen de benim efendim oldun.
1: Evet güzel Leonora.
0: Leonora değil, Hatice. Hı-hı. Müslüman olduğumu ve adımın Hatice olduğunu unuttun mu yoksa?
1: Unuturum minicik tanem.
0: Bütün bu eğlenceler bizim için mi yapılıyor?
1: Evet, biz Osmanlılarda evlilik törenleri böyle yapılır. İnsanlar çağrılır ve yeni evliler mutluluklarını onlarla paylaşırlar.
0: Ne güzel adetleriniz varmış. İyi ki beni kaçırmışsın Karaca Gazi. Yoksa ömrüm boyunca General Alçay'la mutsuz bir hayat yaşayacaktım.
1: Takdiri ilahi güzel Hatice. Benim Bizans'a gidişim, sana rastlamam, birbirimize gönül vermemiz, hepsi takdiri ilahi.
0: Annen de benim gibi Bizanslıymış.
1: Evet. Rahmetli babam Abdurrahman Gazi ünlü bir Osmanlı komutanıyken annem de o zaman Aydos Kalesi Tekfurun'un kızıymış. Annem rüyasında kendini bir çukura düşmüş olarak görmüş. Bu haldeyken son derece yakışıklı yiğit biri gelip onu kuyudan çıkarmış.
0: Senin gibi yiğit yakışıklı biri miymiş?
1: Evet, o kimse babam Abdurrahman Gazi'ymiş.
0: Ha, yani o mu girmiş rüyasına?
1: Evet öyle. O yiğit kişi yani babam genç kızı yani annemi kuyudan çıkardıktan sonra üzerindeki elbiseleri çıkarıp ipekten güzel yeni elbiseler giydirmiş ve sonra da çekip gitmiş. Annem çok zeki bir kadın olduğundan gördüğü bu rüyanın kendinde büyük değişiklikler yapacağını tahmin etmiş. Bu yüzden kimseye de rüyasını söylememiş. Ama kendini kurtaran yakışıklı yiğide de öylesine gönül vermiş ki bir türlü hayali gözlerinin önünden gitmez olmuş.
0: Tıpkı benim gibi. Ben de sana aşık olunca hayalin gece gündüz hiç gözümün önünden gitmemişti.
1: Benzeyen yalnızca annemle sen değilsin. Babamla benim hayat çizgimde aynı birbirine benziyor güzel Hatice.
0: Pişman değilsin ya beni kaçırdığın için.
1: Asla. Neden pişman olacakmışım ki?
0: Ama saraydakiler seni ellerinden kaçırdıkları için çok pişman olacaklar. Buna eminim.

0: Beni çağırtmışsınız generalim.
1: Gelin binbaşı Andrea, yaklaşın.
2: Emredin generalim.
1: Sana çok önemli bir devlet görevi vereceğim Andrea. Bu mektubu hemen Amasra'ya, imparatorun oğlu Iones'e götürmeni istiyorum.
2: Emredersiniz generalim.
1: Bu konuda hiç kimseye tek bir kelime bile söylemeyeceksin. Bu işin devlet sırrı olduğunu unutmayacaksın.
2: Baş üstüne generalim.
1: Mektubu kendisine verdikten sonra hemen alıp buraya getireceksin onu. Bir dakika bile kaybetmek yok. Hemen şimdi yola çık ve gerekirse gece gündüz demeden yol al.
2: Baş üstüne generalim. Bana güvenebilirsiniz.

0: Ülkeniz ne kadar güzelmiş Karaca Gazi. Yemyeşil, sulak, cennet gibi yerler. Eğer seninle evlenmemiş olsaydım bütün bu güzellikleri görmekten mahrum kalacaktım.
1: Allah'ın yarattığı her şey, her yer güzeldir Hatice. Kötü olan insanın Allah-u Teala'yı tanımaması ve onun birliğini kabul etmemesidir.
0: Evleneli 10 gün oldu. Siz Osmanlıları çok sevdin. Bana öyle iyi davranıyorsunuz ki. Kadınlara adeta baş tacı yapıyorsunuz. Ayrıca dikkat ettim, herkes sana büyük bir saygı gösteriyor.
1: Bizde saygı en başta büyüğe gösterilir. Sonra da iyi, merhametli, Allah için cihad eden yiğit serdangeçlilere gösterilir.
0: Sana senin gibi bir yiğit evlat vermek istiyorum Karaca Gazi. Hem de soyunuzun devam etmesi için.
1: İnşallah güzel hatunum. Allah-u Teala hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin.
0: İnşallah.

0: neler söylüyorsunuz General Phoebus? Nasıl olur?
1: Biliyorum. İnanması zor ama hakikat bu imparatoriçem. Bugün gittim, gözlerimle gördüm. Ne yazık ki Aristo adında saraya sızmış bir Osmanlı kocanızı ve General Ragas'ı öldürmüş.
0: İnanamıyorum. Kocam koskoca bir imparatordu. Eğer bu duyulursa sarayda Bizans'a karışır. Taht kavgası başlarsa zaten Osmanlılarla başı dertte olan Bizans'ın sonu olur bu.
1: Endişe etmeyiniz efendim. Ben her türlü tedbiri aldım. Hiçbir kargaşa olmayacak efendim.
0: Bunu nasıl garanti edersiniz general? Bizans sarayında her zaman tahtı ele geçirmek isteyenler vardır. Hele şimdi imparatorun öldürüldüğünü duyarlarsa kısa zamanda kan gövdeyi götürür.
1: Tahta hiçbir zaman ona layık olmayan çıkmayacaktır imparatoriçem. Bana inanın.
0: Yoksa siz kendiniz mi imparator olmayı düşünüyorsunuz?
1: Asla böyle bir düşüncem yoktur imparatoriçem. Benim kastettiğim sizin soyunuzdan biridir.
0: Yoksa bu kişi oğlum Iones mi?
1: Evet imparatoriçem. Kocanız tarafından Amasra'ya sürgün edilen oğlunuz Iones tahta çıkacaktır.
0: İyi ama onun buraya gelmesi en az 10 günü bulur. O güne kadar imparatorun ölümü duyulur ve tahta gözü olanlar da...
1: Merak buyurmayınız. Bunun için birkaç saat önce bize sadık bir haberci Amasra'ya doğru yola çıktı bile. Veliaht Iones gelinceye kadar imparatorun yokluğunu kimseye duyurmayacağız. Kocanızın öldüğünü 4 kişiden başka hiç kimse bilmiyor.
2: Kaçırılan Osman'la oyunun 1. bölümünü dinlediniz. 2. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.
3: Şimdi reklamlar.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Yeni bir haftada birlikteyiz. Ana kumanda masamızda bizimle birlikte Ömer ve İbrahim var. Her ikisine de günaydın diyelim ekip olarak. Ben Hülya, dinleyicilerimize de günaydın diyoruz. Bu hafta dolu dolu bir Mayıs haftası bizi bekliyor. Geçen hafta olduğu gibi. Ama önümüzdeki hafta böyle birazcık tatil. Sonraki hafta daha uzun bir tatil. Mayıs'ın geneline baktığımızda tatilleri çok olan bir ay. Hafta sonu için yağış beklenen yerler vardı. İstanbul'da onlardan biriydi ama biz hafta sonu yağış görmedik. Böyle ara ara küçük çiselemeler, ona da yağış denmez diye düşünüyorum. Baharın bir kısmı çok yağışlıydı. Sanki hiç bahar gelmeyecek gibi. Ama şimdi sanki yaz tarafına çok hızlı geçtik.

%62'lik bir trafik yoğunluğu var İstanbul'da, kaza ve araç arızaları var. Oldukça yoğun trafikli bir gün başlangıcı. Bağlantı yolunda Nurtepe'den Dolapdere yönüne sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası var. Geriye doğru Tem'e kadar uzamış bu trafik yoğunluğu. Bir diğer kaza ise bağlantı yolunda Haramdere Yakuplu liman yolu yönünde sol şeritte zincirleme bir trafik kazası. Bu da yine oldukça yoğun bir trafik gösteriyor. Bugün alışık olmadığımız bir trafik yoğunluğu var. Nerede? Firuzköy'den normalde Tem'de işte Bağcılar ya da köprü istikametinde trafik olmasına alışığız. Ama bu defa Firuzköy'den Büyükçekmece istikametine doğru bir yoğunluk var. Sebebi ise Tem'de Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışması, bir şerit trafiğe kapalı ve bugün istisnai bir trafik var bu bölgede. Bu çalışma ne kadar sürecek şu anda görmüyorum ne kadar süreceğini, ama bugün için, şu an için ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda Beylikdüzü'nden Büyükçekmece istikametine E5'te de yoğunluk var. Yine Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece arası yoğun, Sefaköy yoğun. E5'te ara ara yoğunluğun arttığını, azaldığını görüyoruz ama böyle kesintisiz açık bir trafik sizi ancak Ok Meydanı'ndan sonra köprü istikametinde karşılayacak. O da Mecidiyeköy'e kadar. Küçük bir nefes, küçük bir boşluk, öyle söyleyelim. Sahil yolu rahat. Yeşilyurt'ta bir yoğunluk var. Onun dışında Tarihi Yarımada oldukça rahat görünüyor. Karaköy'de bir yavaşlama var. Yine köprü istikametinde Büyükdere Caddesi'ni kullanarak ilerlemek isteyenler için Beşiktaş'a yaklaşırken de trafiğin yoğunlaştığını hatırlatalım. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade arasında yoğunluk var. Yine TEM'i kullanacak olanlar için de bir başka yoğun nokta Ataşehir. Ataşehir'den Ümraniye istikametine trafik biraz daha akıcı ama Ümraniye'den başlayan yoğunluk sizi köprü girişine kadar getirecek. E5'te Tuzla kavşağı her dört yönden gelen trafik için oldukça yoğun. Kartal'dan Maltepe, Ataşehir, Göztepe, Kadıköy istikametinin de yine yoğun olduğunu hatırlatalım. TEM'i kullanacak olanlar için Sancaktepe'den Ataşehir'e doğru yine bir yoğunluk var. Ama bugün böyle geriye doğru Sultanbeyli'ye kayan bir trafik olur genelde. Bu trafik açılmış gibi görünüyor. %62 İstanbul'da trafik yoğunluğu.

Gelelim İstanbul'da hava durumuna. 19 derecelik bir sıcaklık var. Gün içinde 24 dereceye kadar çıkacak bu sıcaklık. Çarşambaya kadar yağış yok ama salı günü hava bulutlanacak. Çarşamba, perşembe için İstanbul'da yağış bekleniyor. Yavaş yavaş artık hafta sonuna doğru dönerken, daha haftanın başındayız biliyorum ama yağmurla döneceğiz. Hafta sonu için şimdilik yağış beklentisi yok. Güneyden rüzgar alıyoruz. Hafta sonu da böyleydi. Birazdan sıcak hissettiriyor. Ama salıdan itibaren bu rüzgar batıya, perşembe itibaren ise kuzeydoğuya dönecek ve yağış biraz daha etkili olacak. Bugün 24 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Hissedilen sıcaklık da aşağı yukarı İstanbul'da şu anda 19 derece civarında. Öğle saatlerinde ise özellikle sıcaklığın yükseldiği saatlerde biraz daha yüksek hissedeceğiz. Gelelim başkente. Ankara'da durum nedir bakalım. Ankara'da da sıcaklık 19 dereceye doğru gidiyor. Bu hafta Ankara'da yağışlı bir hafta. Bugünden itibaren öğle saatleriyle başlayacak olan yağış ara ara Ankara'da Cuma'ya kadar devam edecek. Rüzgar bugün Ankara'da güney-güneybatıdan esiyor. Yine batı ve güneybatı yönleri hafta boyunca rüzgar alınacak yönler bölgede. Cuma gününe kadar dediğim gibi yağış etkili. Bugün öğle saatlerinde akşam mesai çıkışına kadar devam edecek. Sonrasında etkisini kaybedecek ama salı, çarşamba, perşembe, cuma yine bölgede yağmur var. İzmir'deyiz, sıcaklık 23 derecenin üzerinde. Bugün İzmir 30 dereceyi görecek resmi olarak. Sonrasında hafta boyunca yağış yok ama sıcaklık 1-2 derece düşecek. Yine güneyli yönlerden rüzgar alacak İzmir. Açık, az bulutlu, pırıl pırıl bayram öncesi güzel bir bahar haftası. Önümüzdeki hafta 19 Mayıs var, salı günü tatil. Sonraki hafta artık yavaş yavaş bayram havasına gireceğiz. Yani artık ayı bayramla kapatacağız, öyle görünüyor. Kurban bayramı hazırlıkları da ciddi anlamda yoğunlaşmış durumda sevgili dinleyiciler. Hazırlıklarını tamamlamaya çalışanlar için bir başka notumuz artık bir sonraki haftaya bırakmadan Kurban Bayramı hazırlıklarını ki önümüzdeki hafta işte 26'sı ile birlikte yarım gün 30'una kadar, ayın sonuna kadar diyelim ona, oldukça yoğun bir bayram atmosferi yaşayacağız. Öncesi birkaç günde bayram hazırlıklarıyla geçecek. O yüzden bu hafta ve önümüzdeki hafta artık kurban telaşını iyice düşünmeniz ve ne yapacağınıza karar vermeniz gereken bir hafta. Alışverişinizi yaptınız, tamamladınız, kurbanınız belli, kesilecek yer belli, rahatsınız. Ama eğer bağış yapmak istiyorsanız biz de size zaman zaman hatırlatmalarda bulunuyoruz. Yine bu haftada, önümüzdeki haftada İhlas Vakfı'ndan yetkilileri ağırlayacağız. Sorularınızı cevaplayacaklar. Ama bu arada siz de İhlas Vakfı'nın web sayfasına girerek sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Oldukça açık, oldukça net bir sayfa. Vakfın sayfası. Merak ettiğiniz her şeyi sayfa üzerinden rahatlıkla görebilirsiniz. Bir incelemekte fayda var.

Trakya'da yağışla başladı hafta ve çarşamba günü hariç hafta boyunca hemen hemen yağış var. Karadeniz'de öyle, yağış almaya devam edecek hafta boyunca. İç bölgelerde, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun özellikle kuzeyi ve doğusu yağış alacak hafta boyunca. O bereketli gök gürültülü sağanak yağışlar aslında çiftçinin beklediği yağmurlar. Bereketli olsun dediğim gibi, hani ota düşse ot, ete düşse et olur denilen o azotlu yağmurlar. Baharın ilk artık ağaçların yavaş yavaş yeşermeye başladığı mevsimle birlikte yaz başına kadar topraklarımızı sulayacak. Kurak bir yaz beklendiğini çok sık söylüyoruz. Beklentiler böyle. İnşallah özellikle orman yangınları açısından riskli bir durum, bir faktör oluşturmaz bu. Bir risk faktörü oluşturmaz ama tedbirli, dikkatli olmak lazım. Tarımla uğraşanların da yine bu yazın biraz daha kurak geçeceğini tahmin ederek bu öngörülerle hareket etmesi gerekiyor. Şimdi tarımla uğraşıyorsunuz, ne kadar su depolayabilirsiniz? Dönümlerce araziyi suluyorsunuz. Ne kadar su, nasıl olacak? Tabii ki biz orada yağmur bekliyoruz. Ama öyle enteresan ki yan yana ekilmiş iki bitki, biri yağmur beklerken öteki beklemiyor, güneş istiyor. Allah bereket versin diyelim topraklarımıza. Çiftçinin de yüzünü güldürsün. Onların yüzü gülünce, onların mahsulü bol olunca, çok olunca bizim de pazarımızda, marketimizde, manavımızda fiyatlarımız düşüyor. Tarla ürünleri çıkmaya başlayınca artık mesela biz pazara gidiyoruz şu anda. Ne görüyoruz? Çoğunlukla seralarda yetişmiş ürünler, satın aldıklarımız. Ne zaman ki artık bahçe mahsulleri çıkıyor ya da tarla ürünleri çıkıyor, o zaman gerçekten fiyatlar düşüyor. Ve işte onu artık sabırsızlıkla bekleyen çok kişi var. İnşallah o tarla ürünleri, bazı ürünlerde mesela işte taze fasulyede, bezelyede, aslında tarlada da yetişebilecek ürünler bunlar ama onlar biraz daha geç çıkacaklar. Şu anda biraz daha kontrollü, gerektiğinde üstü kapatılarak işte yağış, güneşin, yağışın ya da güneşin kontrol edildiği tarım alanlarından gelen ürünleri pazarda buluyoruz. Onların da fiyatları verilen emekle doğru orantılı biraz daha yüksek. Tarladaki ürünse bir kere tarladan geliyor olması, güneşi bolca almış olması açısından hem daha sağlıklı hem daha ekonomik.

Hemen takvim yaprağımıza bakalım. Bize önerilerde bulunmuş mu takvim yaprağımız? Bugün benim de bu önerilere ihtiyacım var. Her ne kadar pazardan alışveriş yapmış olsam da pazar günü evde olmadığım için bugüne pek böyle bir ön hazırlık yapma fırsatım olmadı. Dolayısıyla takvim yaprağına şöyle bir bakacağız. Acaba bize ne önermiş hızlıca eve gittiğimizde kuzucuklarımıza ne hazırlayabiliriz? Et suyu çorba demiş takvim yaprağımız. Peki kuru fasulye, bulgur pilavı, turşu. Bu kuru fasulye benim de aklımda olan yemeklerden bir tanesiydi. Bu hafta ben de bir kuru fasulye yapayım dedim. Ama ben kuru fasulyeyi böyle biraz daha yavaş tencerede, ağır ateşte pişmiş haliyle seviyorum. O yüzden mesela bugün yapıp bu akşam yemeğine saat işte ne bileyim 7.30'da evde olduğunuzu düşünün ya da 7'yi çeyrek geçe. O saatten sonra hazırlık yapıp akşam yemeğine yavaş yavaş pişmiş bir kuru fasulye yetiştirmek her zaman mümkün olmayabilir. O yüzden ben belki bunu bir sonraki güne, yani yarın akşam yapıp yavaş yavaş pişirip bir sonraki güne düşünebilirim. Bu akşam için belki yıkayıp temizleyip doğrayıp dondurucuya kaldırdığım ıspanaklarımı ortaya çıkartabilirim. Güzel bir ıspanak yemeği, bol yoğurtlu, bence güzel olur. Hafta sonu böyle hafif ölçüyü kaçıranlar için de biraz bedenimizi dinlendirecek, biraz sindirim sistemimizi rahatlatacak, yavaşlatacak bir tercih olur. Yeşil sebzeleri pişirirken çok pişirmemek lazım. Bugün işe gelirken öyle bir baktım, doktorların paylaşımlarını takip etmeyi seviyorum. Bir doktor demiş ki, kendisinden pay biçerek de söylüyor, benim mutfağımdan hiç eksik etmediğim ve her gün bir parça bir parça tüketmeye çalıştığım bazı gıdalar var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ben de böyle bir alıntılıyım o zaman. Bunlardan bir tanesi domates, ama biz domatesi hep böyle işlem görmüş haliyle seviyoruz. Bu işlem görmüş hali aslında normalde çok kullanırken tercih etmediğimiz sebzeler, meyveler için. Ama domates öyle değil. Domates işlem görmüş hali derken tabii dışarıda işlem görmüş halinden bahsetmiyorum. Eve aldık getirdik domatesimizi. Bir kere olgunlaşmış, kepekli, güzel domatesleri tercih etmek lazım. İkincisi, bu domatesleri mutlaka zeytinyağıyla birleştirmek lazım. Zeytinyağı ve domatesin içindeki likopen birleştiğinde etkileşimi daha da artıyor. Hatta biz bunu biraz da ısıtırsak, yani güzel bir domates sosuna, bir salçaya ya da işte mesela içine birazcık biber koyduğumuz, biraz patlıcan koyduğumuz bir sosa çevirirsek daha da iyi olur. O yüzden iyi hazırlanmış, düzgün, temiz bir ketçap aslında çocuklar için çok sağlıklı. Hem prostat kanserinden korunmak için erkekler için, hem de prostat kanseri tedavisinde bu tür işte ezilmiş, hırpalanmış, yağ ile sıcakla buluşmuş domatesin ciddi anlamda yeri var. Ya doktorumuzun önerdiği gıdalardan biri brokoli. Şimdi aslında bu konuya geçme sebebim, bunu hatırlama sebebim de biraz o oldu. Biz sebzeleri pişirirken çok pişiriyoruz. Halbuki brokoli gibi içinde işte sülforafan var. Bu gerçekten hücre sağlığımız için çok kıymetli. Çok az pişirmeyi tercih etmek lazım. Ben nasıl pişiriyorum brokoliyi size onu söyleyeyim. Ya böyle bir küçük aparatım var, buharda altına su koyuyorum, suya değmeyecek şekilde. Ya da inanın 2 yemek kaşığı kadar su koyup tencereye koyuyorum. Altını şöyle bir ısınmaya başladığında güzelce bir çalkalıyorum tencereyi, kapağını kapatıp. Sonra en fazla 4 dakika. Zaten hemen yumuşuyor ve kapatıyorum ağzını. Sonra bırakıyorum, tencerede soğuyor. Üzerine sarımsaklı yoğurtla, üzerine zeytinyağı, tuz, limonla harikulade bir salataya dönüyor. Bizde brokoli biraz daha yemek formuyla gündeme geliyor. Yine doktorumuzun önerdiği günlük alınması gereken gıdalardan biri sarımsak. Ama doktorumuz bize siyah, fermente edilmiş sarımsağı öneriyor. Peki biz evde kendimiz siyah sarımsak yapabilir miyiz? Onu da sizin için araştırdım. Evde siyah sarımsak, biz turşu yapıyoruz mesela, fermente değil mi? Ya da evde yoğurt mayalıyoruz mesela. O da fermente gıdalardan biri. Acaba biz evde siyah sarımsak yapabilir miyiz? Onun için de sizinle birkaç bilgi paylaşayım. Siyah sarımsağın özellikle hücrelerimiz açısından, yani biz bedenimizi besliyoruz ama bizim asıl yapmamız gereken şey bedenimizi, yani hücrelerimizi beslemek. Karnımızı doyurmaktan bahsetmiyorum. Siyah sarımsak da yine hücrelerimizi besleyen gıdalardan bir tanesi. Bazen siyah sarımsağı aldığınız sarımsakların içinden böyle
kendiliğinden diş diş çıktığını görürsünüz. Ama bu siyah sarımsak o siyah sarımsak değil. Siyah sarımsağı elde etmek için biraz işlem yapmamız gerekiyor. Bir fermentasyona ihtiyacı var. Siyah sarımsak öncelikle iyi kaliteli bir sarımsak ihtiyacı gösterir. Bütün halinde dişlerine ayırmadan önce bunu yüksek sıcaklıktaki bir ortamda, bu aşağı yukarı fırın için konuşursak eğer 75 derece civarında bir yine kabın içinde, ama bu kabın ısıya dayanıklı ve ısıyı yansıtan bir kap olması gerekiyor. Bu ortamda uzun süre tutulmasıyla ortaya çıkıyor. Yani bu işte 60 derece 75 derece aslında buna uygun hazırlanmış fırınlarda elde edilen bir durum. Dolayısıyla siz siyah sarımsağı evde yapmak istediğinizde biraz daha fazla zahmetle karşılaşacaksınız. O yüzden de pek çok kişi siyah sarımsağı genelde evde yapmak yerine dışarıdan satın almayı tercih ediyor. Ama eğer kendi o kremimsi dokunuzu elde etmek istiyorsanız, bir parçasıyla da olsa kararmış olmasını sağlamak istiyorsanız, yine önce pişirme kağıdına sonra alüminyum folyeye sardığınız sarımsaklarınızı uzun süre, bu uzun süre işte biraz önce söylediğimiz gibi mayalanma süresine fırsat verecek şekilde yapılacak. Bir hamur ya da yoğurt mayalama makinesinde ya da bir yavaş pişiricide hazırlanabiliyor. Yapmanız gereken bu cihazın içinde uzun süre tutmaktı. Şimdi biz onu işte bir alüminyum folyo ile, önce kağıtla sonra alüminyum folyo ile sararak bu süreyi biraz kısaltıyoruz. Buradan çıkarttıktan sonra da yine soğumasını engelleyecek büyük havlular olabilir ya da mesela yoğurt mayaladığınız, mayalama süresini uzatmak için kullandığınız dışarıdaki sıcaklıktan etkilenmeyen termostatlı kaplar olabilir. Onun için de biraz uzun süre bekletmek. Sonrasında yavaş yavaş bunun soğumasını bekleyeceğiz ve aynı şekilde kenarda birkaç hafta bekleteceğiz. Yavaş yavaş.

Bir de yoğurt. Evde mayaladığınız yoğurt gerçekten çok kıymetli. Suyuyla beraber o peynir altı suyu dediğimiz yoğurdun içinde oluşan yeşil suyla birlikte tüketmeye özen gösterin. Bunlar günlük hayatta evinizin vazgeçilmezi olacak gıdalar. Ne kadar düzenli kullanırsanız, bakın bir defada çok tüketmekten bahsetmiyoruz. Burada sağlık açısından fayda oluşturabilmek için düzenli tüketmek lazım. Yine bu son zamanlarda avokado çok girdi hayatımıza. Avokado artık pazarlarda satılan bir sebzeye döndü. Sebze mi demek lazım, meyve mi bilmiyorum. Ama ciddi anlamda kolay ulaşabilir olduk avokadoya. Yurt dışından gelenleri de var. Çok uygun fiyata satılanlar da var. Ama aldığınız avokadoyu yeme kıvamına gelene kadar doğru şartlarda saklamazsanız eğer maalesef çöp oluyor, kararıyor ya da kestiğinizde lezzetli olmadığını görüyorsunuz. Aldığınız bir avokadoyu uzun süre saklamanın yolu bir kağıtla sarıp dondurucuya bu şekilde koymak. Böylece birkaç ay dolapta saklayabilirsiniz. Aldığınız avokadoyu hızlıca olgunlaşmasını istiyorsunuz. Yine bir kağıtla sararak bu defa dışarıda, yani oda ısısında tutmanız gerekiyor. Aldığınız avokadoyu yemeye çok hazır ama siz hepsini tüketemiyorsunuz. O zaman o sap kısmı, yani dalından koptuğu kısmı biraz zeytinyağı sürüp streç folyo ile sararak yine arkasından kağıtla sarıp dolapta saklayabilirsiniz.

Farklı kolaylıklar var hayatın içinde. Bunları bulup çıkartmak lazım. Hayat sürprizlerle dolu. İnsan ne sürprizlere ne hayata doyabiliyor. Şaşırmaktan hiç vazgeçmiyoruz. Hayat kaç yaşında olursak olalım bizi şaşırtmaya da devam ediyor. Bazen insan kendini bu sürprizlerin içinde heyecanlanmayacak kadar yaşlı, heyecanlanmayacak kadar yorgun hissedebiliyor. Ama buna rağmen eğer biraz kendinizi akışta tutarsanız, biraz o yorgunluklarınızı, yaşınızın getirdiği ön yargıları ya da bakış açılarını dışarıda bırakarak girerseniz bir ortama, kendinizi çok daha mutlu ve rahat hissedersiniz. İşin en önemli tarafı bu ön yargılarımızdan kurtulmak, hem kendimize karşı. Mesela pek çok insan için söyleyelim, renkli giyinmek insanların hoşuna gitmiyor. Halbuki bizim kültürümüz çok renkli. Bizim mesela folklor kıyafetlerimizi düşünün. Çocukken okulda giymişsinizdir. Folklor kıyafetlerimiz ne kadar renklidir. Eski filmlere bakın. Eski filmlerde köyde bile insanların ne kadar renkli giyindiğini görürsünüz. Hadi o film kurgu diyeceksiniz. Ama belgesellerde de insanların oldukça renkli giyindiği ortaya çıkmış. Bununla ilgili notlar var. Eskiden yazılı kültür oluşturmak için pek çok yeri gidip gezen insanlar, yazarlar bölgedeki insanların ne kadar renkli giyindiğini ortaya koyuyor. Sadece köyde kadınların başlarına örttükleri yemeni bile, ayaklarına giydikleri, bacağına geçirdiği şalvar bile ne kadar renkli. Ama biz şehre gelince bu renklerden korkar ya da utanır oluyoruz, niyeyse böyle. Ve bu renklerin hayatımıza getirdiği enerjiden mahrum kalıyoruz. Bugün dışarı çıkacaksınız. Şöyle bir bakın havaya, ne kadar güzel pırıl pırıl bir hava var. Yağmur bile olsa, hakikaten yağmur bile havayı temizliyor. Azıcık renkli giyinmeye, her zaman kullandığınız renklerin dışına, işte o siyahların, lacivertlerin, kahverengilerin üzerine bile olsa, bir başörtü takarken, bir fular takarken, bir çanta ayakkabı tercih ederken, üzerinize bir mont geçirirken, en azından onların o klasik, evet kurtarıcı gibi görüyoruz bu koyu renkleri, ama o klasik renklerin dışına çıkmasını sağlayalım. Biz çocuklara siyah okul formaları var diye çocukları aman renksiz bir hayata mahkum ediyoruz diye üzülüyoruz. İşte mavi önlüğü bile renkli normal gündelik kıyafetin dışında siyaha karşı, onunla karşılaştırdığımızda tercih edilir görüyoruz. Ama kendimiz giymeye kalktığımızda, kurumsal olsun, resmi olsun, işte şirket işi olsun, biraz daha koyu renkleri tercih ediyoruz. Giyileceği yerler var evet, ama her zaman değil. Biraz da renklerin bize mutlu etmesine, hayatımıza dokunmasına, bize biraz mesaj ve biraz enerji vermesine izin vermek lazım.

Hafta başındayız. Bu hafta içinde hemşireler haftası da var. Aynı zamanda yarın hemşireler günü. Biz de hemşirelerimizle yaptığımız röportajları paylaşacağız sizinle. Ama insan bir sağlık problemi yaşadığında aslında sağlık personelinin hayatımıza ne kadar önemli bir yeri olduğunu, doktorun, hemşirenin, hasta bakıcının hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını, o sağlığa giden yolda yaşadığımız stresi, travmayı nasıl azalttığını görüyoruz. Bütün bunlar baktığınızda iyi ki var dedirtiyor. Hayır, ama ondan önce bir Allah düşürmesin, ama iyi ki varlar. Yine de Allah sağlık personelimize güç kuvvet versin hakikaten. Biz şimdi mesela bayram planlıyoruz. Onlar tabii ki nöbet usulüyle de olsa bayramda çalışacaklar. Bizim daha sağlıklı, daha mutlu olmamız için görev yapacaklar. Şimdiden onlara da kolay gelsin diyelim.

Bugün çok önemli iki konuyu konuşacağız. Bir tanesi meme kanseri, kadınlarda görülen kanser türleri içinde en sık karşımıza çıkan. Diğeri ise çocuklarda yeni doğan döneminde karşılaştığımız göz hastalıkları. Onlarda daha çok işte şaşılığı ama bazen kalıtsal olarak doğduklarında beraberinde taşıdığı göz hastalıklarını da görüyoruz. Her ikisini de konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Terra.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM Haber.

0: Kazakistan uyruklu 43 yaşındaki Darya Öztürk, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşıyordu. Evinde ölü bulundu. Olay sabah saatlerinde eşinin eve gelip genç kadını hareketsiz görmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine 5 katlı apartmanın 1. katına gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Ancak incelemeyi yapan belediye tabibi ölümü şüpheli bulunca devreye Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri girdi. Savcılık talimatıyla evde geniş çaplı delil araması yapıldı. 7 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Öztürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis Liman Mahallesi'ndeki olayın ardından hem komşuların ifadesine başvurdu hem de evdeki bulguları incelemeye aldı. Darya Öztürk'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Yaşını aldırmadı. Evde annelik, restoranda motokuryelik yaptı. 8 yıldır alın teriyle çocuklarını büyüttü.
1: 2018 yılından beri kuryelik yapıyorum. Kuryeler bir geliyordu bir gelmiyordu. O yüzden kuryelere sinirlendim. Motor öğrenmeye karar verdim. Motor sürmeye başladım. Ondan sonra da dedim ki kendi işimi kendim yapmak istiyorum dedim.
0: Sibel Üzgün Çorum'da yaşıyor. 8 yıl önce motokuryelere kızarak motor kullanmayı öğrenmiş. Restoranlarda motokuryelik yapan Üzgün sokak ustası olmuş. Yaz, kış, soğuk, sıcak demeden yemek dağıtmış. Çorum'un ilk kadın kuryesi olmuş. Hem patronundan hem de vatandaşlardan büyük takdir toplamış.
1: Motor kullanmayı seviyorum, işimi seviyorum. İnsanlarla uğraşmak tabii ki biraz zor. Mutlu olan da var, mutlu olmayan da var. Ama ben elimden geldiğince bütün müşterilerimize iyi davranmaya çalışıyorum.
0: Sibel Üzgün, çocuklarının ve patronunun sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı. Anneler gününü çocuklarıyla kutladı.
1: Annelerin ya da anne olmak üzere olanların anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum.
2: Annemi çok seviyorum. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum.
3: Anneler günü kutlu olsun. İyi ki varsın.
1: Siz de iyi ki varsın.
0: İki yaşındaki Şükran Samanlı'nın karın şişliğinin nedeni tam 22 kiloluk dev tümör çıktı.
4: Çok kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki. Gebelik gibi de değil bu.
0: Kabızlık sandığı şikayetleri nedeniyle aylarca doktora gitmeyen kadın nefes almakta zorlanınca hastaneye gitti. Yaklaşık 6 saat süren operasyonda 50 santimetrelik kitle çıkarıldı.
4: Hiç aklımın ucundan bile geçmedi yani böyle bir şeyle karşılaşmam. 2,5-3 ay falan bekledim.
0: İki çocuk annesi Şükran Samanlı bir süre önce karın ağrısı ve şişlik yaşamaya başladı. Şikayetlerini sık yaşadığı kabızlık problemiyle ilişkilendiren Samanlı doktora gitmeyi erteledi. Ancak geçen süreçte karnındaki şişlik giderek büyüdü.
4: Kabızlık falandır diye düşündüm. Çünkü ben kabız sık sık oluyordum. Bende de oldu hata. Çünkü doğumlardan sonra hiç kadın doğuma gitmedim. Muayene olmadım.
0: Yapılan tetkiklerde karın bölgesini tamamen dolduran dev bir kitle tespit edildi. Hastanın jinekolojik onkoloji servisine yönlendirilmesiyle gerçek ortaya çıktı.
5: Yumurtalık tümörü olduğunu düşündük. Her iki akciğerin alt loblarında sönme olmuştu ve kanın oksijenlenmesi bozulmuştu. Hasta o kadar büyük bir kitleyle gündelik işlerini yapmakta zorlanıyordu.
0: Yaklaşık 6 saat süren zorlu operasyonda 22 kilogram ağırlığındaki dev tümör çıkarıldı. Yıllar önce yokluk içinde çıktığı eğitim yolculuğunu bugün çocukların hayallerine dönüştürdü. Kitapları çocuklara umut oldu. Almanya'dan memleketi Erzincan'a gelen gurbetçi Ersin Bilge'nin anlamlı bir yolculuğu vardı. Köy köy dolaşan Bilge, eşeğin sırtına yüklediği kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilerle buluşturdu. Türk ve dünya klasikleriyle tanışan çocukların yüzündeki mutluluksa her şeye değerdi. Çünkü bazen bir defter, bir kalem bir çocuğun kaderini değiştirebilir. Küçük yaşlarda imkansızlıklarla eğitim hayatını sürdüren Bilge'nin tek isteği ise çocukların hayallerinden vazgeçmemesi.
6: Sizden tek bir ricam var. Yüreğinizi, bedeninizi bu ülkenin kalkınması için, bu ülke için hayallerinizi geliştirin. Bu ülkede okuyun, bilim adamı olun. Bu ülkede okuyun, doktor, savcı, hakim olun. Ve dünya edebiyatında da çığır açacak, Nobel alacak konuma gelin. Ama bu ülkenin kalkınması için mücadele edin sevgili çocuklar.
0: Çocuklar da hediyeler karşısında mutlu olarak teşekkür etti. Bayraklar kuşanıldı, binlerce kişi aynı anda pedala bastı. Dev insanlı konvoyu küresel Sumut filosu için birleşti. İstanbul Gazi'ye nefes olmayı hedefleyen küresel Sumut filosu için tek yürek oldu.
7: Sumut filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik.
0: Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla binlerce kişi Sepetçiler Kasrı'nda toplandı. Vitesler adalete takıldı, frenler zulüm için sıkıldı.
8: İnşallah bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır.
0: Meydan sadece sporcularla değil, her yaştan vicdan sahibiyle doluydu. Karaköy'den Eyüp Sultan'a kadar uzanan 20 kilometrelik güzergahta İstanbullular da alkışlarla destek verdi.
9: Pedallar dönsün, savaş bitsin, işgal sona ersin, soykırım sona ersin diyorum.
0: Tur başladığı yerde Sepetçiler Kasrı'nda son bulsa da katılımcıların mesajı netti. Gazze'deki abluka kırılana, soykırım son bulana kadar bu ses kesilmeyecek. Öte yandan Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirledi.

0: wystarczy.
1: Moçete proje moçete.
2: 38 yıldır ne bir taziyeye gitti, ne bir düğüne, ne de bir komşu kapısına. O hayatını dört duvar arasında dört engelli evladına adadı. Hem gölge oldu, hem güneş. Burası Hakkari Yüksekova'da bir ev. Kapının ardında ne şikayet var ne de yorgunluk. Var olan tek şey sadece sonsuz bir sevgi ve sabır. Naciye Erekli için gün 38 yıldır hiç bitmeyen bir mesaiyle başlıyor.
3: Dört çocuğumun bakımıyla her gün aynı titizlikle uğraşıyorum. Ben yaşadıkça onlara bakmaya devam edeceğim. Onlar benim canım ciğerim.
2: Dile Kolay, 38 yıl. Hasan, Şiar, Feyruz ve Fatma. Onlar fiziksel olarak birer yetişkin ama anneleri için hala beşikteki birer bebekler.
3: Bazıları bir çocuğa bakmakta zorlanırken ben dört engelli evladıma bakıyorum. Bunlar bize Allah'ın bir lütfudur. Çocuklarım yaşça büyümüş olabilirler ama benim gözümde hala bebekler.
2: Bu öyle bir adanmıştı ki Naciye Erekli 2017 yılında yılın annesi seçildi. Omuzlarındaki yük ağır ama yüreğindeki sevgi hepsinden daha büyük.

0: İzmir'de halk otobüsü şoförü Zerrin Tuncay Karadavut anneler gününde direksiyon başında unutamayacağı bir sürpriz yaşadı.
1: Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum.
0: 472 numaralı hatta sefer yapan Karadavut'un karşısına duraktan yolcu gibi binen 4 çocuğu çiçeklerle çıktı. Dördüz çocuklarını karşısında gören anne şoför gözyaşlarını tutamadı.
1: Anneyi anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Yaradan bana bir değil 4 tane verdi.
0: 51 yaşındaki Zerrin Tuncay Karadavut, Esot bünyesinde görev yapan yaklaşık 300 kadın şoförden biri. İlkokul 1. sınıfına giden 6 yaşındaki dördüzleri Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer anneleri için özel bir anneler günü sürprizi hazırladı. Otobüs durağında çiçeklerle bekleyen çocuklar annelerinin kullandığı otobüse binerek sarıldı.
2: Annem geldiğinde bize öptü yani. Çok güzeldi.
3: Mutluyum. Heyecanlıyım.
2: Annemin otobüsüne bindi.
4: Asya ve Hint dağlarında genellikle bulunan bir canlıdır. Ergenlik dönemlerinde özellikle insanlara karşı saldırganlık sergileme gibi bir durumları olabilir.
0: Türkiye'de beslemek ve sahiplenmek yasak. Ancak nasıl olduysa kıtaları aştı. Ana vatanı Hindistan'dan binlerce kilometre uzakta, Yozgat'ta bir sokakta ortaya çıktı. Ankara'da korumaya alındı.
4: 4915 sayılı avcılık kanunu gereği makak maymunlarının, vahşi hayvanların beslenmesi ve sahiplenmesi yasaklanmıştır.
0: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş köy yolunda Hint şebeği olarak bilinen maymunu fark etti. Hemen yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler maymunu ustaca bir operasyonla yakaladı. Hint şebeği olarak bilinen maymun kafese konuldu. Ankara'ya getirildi ve karantinaya alındı. Veteriner ekipler bozoğun yeni ortamına uyum sürecini yakından takip ediyor. Günün büyük bölümünü çevresini izleyerek geçiren maymunun davranışları tek tek kayıt altına alınıyor.
4: Bütün hayvanların farklı karakterleri var. Aynı insanlar gibi. Beslenmesi olsun, yiyecekleri olsun, davranışları olsun. Biz şu anda kendisini bozoğu tanıma aşamasındayız.
0: Yapılan gözlemlerde bozon, biber ve yeşil yapraklı besinleri sevdiği, çilek ve kivi ise reddettiği tespit edildi.
4: Şu anda biberi çok seviyor. Zaten primatların ana temel özelliklerinden biri. Acıyı çok seviyorlar. Tespit ettiklerimiz arasında çileği ve kiviyi sevmediğini şu anda gözlemledik. Yaprakları çok seviyor. Özellikle yeşil bitkilerle beslenmeyi hoşuna gidiyor.
0: Bozon sağlık kontrolleri düzenli olarak sürdürülüyor. Maymunu görmek isteyen vatandaşlarsa Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edebilirler.
4: Bozoğu görmek isteyen vatandaşlarımızın ve bozoğun yanında baktığımız diğer hayvanlarımızı görmek isteyen vatandaşlarımızı Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı alanına mutlaka bekliyoruz.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele Kılçık hocam.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Nijler, Türkiye Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ
0: bugün olun. Meme kanseri konuşacağız.
1: Evet.
0: Şimdi kanser deyince kadınlarda bizim çok uzun yıllardır konuştuğumuz bir, evet, kanser türü. Ve hem Türkiye'de hem dünyada herhalde hep ilk üçün içinde yer alan bir kanser
1: daima
0: türü.
1: Daima ilk sırada yer alan kanserlerden, ilk üçte yer alan kanserlerden biri meme kanseri.
0: Meme kanseri.
1: Hanımların korkulu rüyası diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi işe böyle biraz yukarıdan bakınca biz bunu o kadar erken konuşmaya başladık ki belki farkındalık içinde, farkında olmadan, evet, yol aldık.
1: Kesinlikle çok yol aldık. Artık eskisi gibi gecikmiş hastalar daha, hı-hı, az gelmeye başladı.
0: Çok şükür.
1: Şimdi erken evrede meme kanserini yakalama şansımız da arttı. Hı-hı. Teknolojik ilerlemeler de buna çok katkıda bulundu.
0: Hı-hı. Şimdi artık mesela işte kitleleri vesaireleri değil de hücresel bazda değişimleri, evet, konuşmaya başladık. Bu sevindirici. Şimdi,
1: tabii ki yani biz çok erken dönemde meme kanserini yakalayabiliyoruz. Teknolojik olarak radyolojik görüntülemelerle, hı-hı, hemen biyopsisini yapabiliyoruz. Erken sonuç alabiliyoruz. Hı-hı. Moleküler tetkikler yapılabiliyor. Hı-hı. Tıpkı antibiyogram gibi hangi ilacı verilmesi ayarlanabiliyor. Hı hı. Ve meme kanseri artık öldürücü kanser çeşitlerinden değildir diyebilecek safhadayız.
0: Bu güzel bir şey.
1: Evet.
0: Belki hep böyle programın başında şey nedir, nasıl teşhis edilir, nasıl tedavi edilir konuşuruz hastalıklar için.
1: Evet.
0: Ama bugün istedim ki farklı bir giriş yapalım, evet, ve umut verici bir adımla.
1: Tabii ki meme konuşalım. Kanseri artık ölümcül kanserlerden değil, hı, diye bunu net söyleyebiliriz. Sadece erken yakalama, hı hı, biraz şansımızı artırıyor. Hı hı. İmkanlar çok gelişti artık, eskisi gibi memenin tamamını alma durumu, hı-hı, söz konusu değil. Koltuk altını tamamen lenf bezsiz bırakmıyoruz. Hı-hı. Meme koruyucu dediğimiz yani tümörün çıkartıldığı, hı-hı, bir tedavi şekli yapıyoruz. Yani kadının memesi yerinde, hı-hı, durabiliyor. Hı-hı. Estetik olarak duruyor.
0: Koltuk altındaki olarak, fizyolojik olarak bir sürü
1: değil
0: ki,
1: mi? Koltuk altındaki lenf bezlerin tamamını almamamız da işte kolda ödem, şişlik, kolun aktivitesinin kaybolmaması gibi durum iyi sonuçlar bize sağlayabiliyor.
0: Evet, o zaman şimdi bu güzel haberlerden sonra, evet, biraz başa dönelim. Meme kanseri Türkiye'de, dünyada en çok konuşulan, çok bilinen ve maalesef görülme oranı çok yüksek bir kanser türü.
1: Evet.
0: Nedir meme kanseri ve siz meme kanserini nasıl teşhis edersiniz?
1: Evet. Meme kanseri meme dokusunun atipik dediğimiz yani kontrolsüz büyüyen hücreler tarafından işgal edilmesi olarak, hı-hı, kabul ediyoruz. Ama asıl sebebi kadınlık hormonu dediğimiz östrojenin meme dokusuna olan etkisinden kaynaklanıyor. Hı-hı. Yani meme kanseri östrojene bağlı bir kanser çeşididir, hı-hı, diyoruz.
0: Bu bize aynı zamanda östrojen... Bu,
1: yani östrojene ilgili bağlı ne demek oluyor? İşte östrojenin uzun süre etkisi yani erken yaşta adete başlayıp geç yaşa kadar adeti, hmm, devam eden hastalar bu risk grubuna giriyor.
0: Yani östrojen kadında ne kadar uzun süre yüksek seviyedeyse,
1: evet, meme kanseri de o kadar
0: riski
1: artıyor.
0: O kadar yüksek.
1: Peki bunu ne engelliyor? Gebelikler engelliyor.
0: Hmm.
1: Gebelikte bu östrojen aktivitesi olmadığı için, hmm, hanım bir süre buradan kurtulabiliyor.
0: Maruziyet azalıyor.
1: Memenin emzirilmesi, meme kanallarının devamlı boşaltılması da dolayısıyla meme kanserini önleyen nedenlerden
0: yani
1: birisi.
0: Yani her bebek aşağı yukarı 2 sene kazandırıyor. Minimumda 2 sene
1: yani
0: kazandırıyor.
1: Gebelik sayısı arttıkça, emzirme süresi arttıkça meme kanserinin oranı düşüyor.
0: Yani bunu da kadınlar, evet, mutlaka bilmeliler. Özellikle emzirmekten çekinenlere bu bir,
1: yok,
0: kulağında bilgi olsun.
1: Hamilelikler, gebelikler ve uzun süre emzirme meme kanserinin azaltan sebepler arasında sayılıyor.
0: Hı hı.
1: Çalışmalarda 30 yaşına kadar doğurmamış, ya da hiç doğurmamış kadınlarda meme kanseri doğuranlardan daha sık olarak görülüyor.
0: Hı. İşte bu da yine doğurganlıkla ya da
1: yani doğurganlık,
0: doğum sayısıyla bir bağlantı
1: tabii
0: yakalamak
1: ki
0: açısından,
1: evet,
0: çok kıymetli.
1: Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: peki
1: öyle.
0: Şimdi hazır doğurganlıktan ve östrojen hormonundan konuşmuşken, şimdi ne kadar çok hamilelik varsa kadının hayatında,
1: evet,
0: emzirme süresi ne kadar
1: uzunsa
0: östrojene o kadar az maruz kalıyor.
1: Riski o kadar azaltıyor.
0: O kadar
1: demektir
0: sene kazanıyor kadın.
1: Evet, kesinlikle.
0: Regl görme tarihi ne kadar geçse, ve menopoza
1: erken girdiyse,
0: çok erken menopozu belki sevmiyor doktorlar ama hani ne kadar nedir ideal yaş, 50-52
1: işte normal fizyolojik bir sınırları var yani. O östrojenin etkisini uzatma çalışmaları onun için hep tartışmayla karşılandı.
0: İşte o

0: MR gibi tetkikleri mutlak yaptırdıktan sonra başlayabiliyorlar.
1: Şimdi risklerden bahsetmişken mesela meme dokusunun kendine ait özellikleri de riski arttırır mı?
0: Şimdi tabii ki meme dokusunun kendi özellikleri de yoğun meme dediğimiz memeler var. Yani dokuların arasında yağ hücrelerinin az olduğu dense meme dediğimiz yani sert olan memeler daha çok risk altında. Ama meme dokusunun yumuşak olduğu, aralarda yağ dokularının girdiği memeler bu gruptan kurtuluyorlar. Küçük meme, büyük meme diye bir fark da var. Evet. Büyük meme, eğer meme hacmi çoksa ve de yoğunsa tabii ki onda küçük memeye göre kanser olma ihtimali artıyor.
1: Evet. Ama yağlı bir dokuysa bu, o zaman belki de
0: tabii yani yoğun
1: risk
0: olmayan
1: azalıyor.
0: Memeler birazcık daha
1: bu anlamda
0: şeyden kurtarıyor, riskten evet. biraz kurtarıyor kendini.
1: Özellikle bu risk grubunu sayarken işte bizim bazı genetik özelliklerimiz var.
0: Şimdi bir kere genetik meme kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri gibi bazı kanserler kesinlikle genetik oldukları ispatlanan kanser çeşitleri. Hı hı. Yani annesinde, işte teyzelerinde ya da ablalarında meme kanseri varsa o hanım risk grubu olarak kabul ediliyor. Yani meme kanseri olma ihtimali yüksek grup olarak kabul ediliyor. Kolon kanserinde de böyle. Yani işte babasında kolon kanseri varsa çocuğunun da mutlaka erken yaşlarda tetkiklere başlamamız gerekiyor.
1: Yine böyle riskler varsa işte anneanne, teyzeler, kız kardeşler ve anneden.
0: Kadın yakınlarından, kadın ebeveynlerinden. Genetik geçişi var.
1: Böyle bir durum söz konusuysa onlar da mı tetkiklere daha erken başlayacaklar?
0: Kesinlikle. Eğer annede ya da anneannede meme kanseri varsa ya da teyzelerde varsa, diyelim ki 50 yaşında meme kanseri annesi olan bir hastanın 40 yaşında tetkiklerine başlaması gerekiyor.
1: Burada tetkiklerden konuşuyoruz madem. Biz mesela işte eskiden derdik ki banyoya girdiğinizde belli dönemlerde mutlaka elle muayene yapın. Evet. Artık bunu çok fazla konuşmuyoruz.
0: Şimdi bunu niye çok konuşmuyoruz? Tabii bunu niye çok konuşmuyoruz? Bizim elimize bir kitlenin gelmesi için birazcık büyümesi gerekiyor. Yani biz ancak bir santimden büyük kitleleri elimiz hissedebilir. Oysa ultrason yarım santime kadar, 5 milime kadar. Mamografi ya da MR milimetrik seviyelerde bu kanserleri bize gösterebiliyor. Ama yine de bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Yani memesine alışan bir hanım memesinde bazen bir nohut büyüklüğünde bir kitleyi de fark edebilir. Meme ucundaki bir akıntıyı fark edebilir. Koltuk altındaki bir bezeyi fark edebilir. Bunu da uyarıcı olarak kabul etmek gerekiyor.
1: Ama onun dışında tabii bizim artık konuştuğumuz şey düzenli tetkikler.
0: Evet, yani elle muayene ile bir şey tespit ettiğimizde artık bu bir safa yukarıya çıkmış. Biz check-up'larla onu daha henüz elimize gelmeden yakalamamız gerekiyor.
1: O yüzden bence bir kadının bir takvimi olması lazım. Senede bir kez. Şimdi bir jinekolojik muayene ile beraber belki bu tür yaşına göre ultrason ya da mamografi gibi tetkikleri artık alışkanlık haline
0: getirmek
1: lazım.
0: Şimdi tabii gelişmiş ülkeler bu check-up yaşlarını daha genç yaşlara da indiriyorlar. Ama pek çok ülkede 40 yaşı sınır kabul ediliyor. 40 yaşında bir kere hiçbir şikayetiniz yoksa, hiçbir riskiniz grubunda değilseniz bile ilk mamografiyi yaptırmak gerekiyor.
1: Durum tespiti diyebilir miyiz buna?
0: Aynen öyle. Tabii durum tespiti. İlk mamografiyi yaptırmanın şöyle bir avantajı da var. Diyelim ki ilk mamografiyi yaptırdınız. 3 yıl sonra memenize bir şüphelenilir bir şeyden. Mamografide o ilk 3 yıl önceki mamografide görülmeyen bir lezyon varsa, ha bu yeni çıktı diyebiliyor radyolog. Yani onu mutlaka saklamak gerekiyor. Ama şimdi zaten e-devlette her şey kayıtlı. Evet. O mamografileri de görebiliyoruz artık.
1: Şimdi mamografi demişken, mamografi, ultrason, bunların kendisinin kanser riskleri var mı?
0: Ultrasonun böyle bir şeyi, etkisi zaten söz konusu değil, ses dalgaları. Mamografide verilen doz da bir kanser oluşturma yol açacak bir fazla ışın verilen bir doz değil. Hele 2 yılda bir yapılan mamografinin hiçbir etkisi olmadığını biliyoruz.
1: Bu Avrupa'da çok tartışıldı geçtiğimiz yıllarda, ama sonra ben sizler gibi değerli hocalarımla yaptığım röportajlarda bu konuyu hep gündeme getiriyorum. Hatta direkt hastanelere gittiğim zaman da soruyorum. Diyorlar ki kullanılan teknoloji çok önemli. Yani hangi cihazla mamografi çekiliyor? Eski cihazlarda belki risk biraz daha yüksekti, ama şimdi kuruluşların hemen hepsinde yeni teknoloji kullanılıyor.
0: Cihazlar geliştikçe ışının

0: dozu da giderek azalıyor. Hı hı. Süre çünkü kısalıyor.
1: Tabii çok hızlı çekiyorlar.
0: Tabii tabii artık. Yani süre kısalıyor. Yani 8-10 dakikada çekilen tetkikler şimdi 1-2 dakikada bitiyor.
1: Tabii tabii, evet. Girmesiyle çıkması kadınların biri oluyor. Görüyorum röportajlarda da, dediğim gibi kadınlarla evet. konuşurken de tabii çok ağrılı bir şey olduğu söyleniyor. Evet, biraz ağrılı dokuya göre, meme dokusuna göre, ama
0: artık şimdi
1: sonrasında
0: böyle memeyi sıkıştırmadan da mamografi yapılan cihazlar gelişti.
1: Ay, çok şükür. Evet. Kadınları o sıkıntıdan evet. kurtardılar. Peki hocam, şimdi biz meme kanseri deyince riskleri konuştuk, aileden gelenleri, ama bir de çevresel faktörler var.
0: Evet.
1: Bunlar, hani aileden getirdiklerimizi belki değiştiremiyoruz, ama çevresel faktörleri acaba değiştirerek
0: çevresel,
1: riski azaltabilir
0: tabii ki.
1: Miyiz?
0: Yani bir takım kanserojen, yani kanser yapan etkiler var normal hayatımızda. Bunların birisi çevreyle ilgili. Hava kirliliği, İşte şehir hayatı, stres, mutlaka kanserde stresi söz konusu etmeliyiz. Çünkü vücut direncini düşüren bir şey ve atipik hücreler stresten sonra hemen azabiliyorlar. Tıpkı enfeksiyonlar gibi, yani bir grip, yani bir vücut direncimiz düştüğünde bizdeki virüs mesela hemen bizi hasta edebiliyor. Oysa direncimiz yüksekse o hastalık olmayabiliyoruz. Evet. Kanser de aynı mekanizmayla stres kansere yol açıyor. Hatta bununla ilgili işte meme kanseri olan hastaların geçmişlerini araştırmışlar ve onlarda bir yoğun travma tespit etmişler pek çoğunda. Bu bir işte ekonomik durumun bozulması, bir yakınının kaybı, eşinin işte kaybı, işte ailede birinin kaybı gibi böyle darbe dediğimiz psikolojisini bozacak etkenler meme kanserinde tespit edilmiş.
1: Evet, o durum demek ki hem duygusal hem fiziksel evet. olarak vücut etkileniyor evet. ve stresi yönetemediğinizde hastalıklar.
0: Beslenme tabii, çevre deyince bir de beslenmeyi de mutlaka vurgulamak gerekiyor. Endüstrileşme, sanayileşme beslendiğimiz gıdaları da değiştiriyor.
1: Endüstriyel beslenme diyorlar ya, paketli ürünler.
0: Yani paketli ürünler, işte yetiştirilirken ziraat ilaçlar, böcek ilaçları evet. yahut da işte ilaçlar, taze kalsın diye, bozulmasın diye kullanılan ilaçlar, bunların hepsi kanserojen maddeler ve biz bunları onlarla birlikte alıyoruz.
1: Tüketiyoruz ve bunların birçoğu da vücuttan atılmayan şeyler. Evet. Onu da aklımıza evet. tutalım. Peki teşhis ister bir check-up'ta konulsun, ister ele gelen bir kitleyle ortaya çıksın. Hasta sizin karşınıza geldiğinde elinde bir ultrason evet. ya da mamografi sonucu var. Sonraki süreci sizden
0: şimdi
1: dinleyelim mi?
0: Hasta bize geldi. Ya biz tespit ettik ya da sonuçlarıyla geldi. Eğer biyopsisi de varsa hemen biyopsiye
1: biyopsi yapıyor musunuz hocam?
0: Yani şüpheli biyopsilere mutlaka kitle biyopsi yapmamız gerekiyor. Ya yani bir lezyona kanser demek için mikroskop altında hücrelerin kanser olduğunun ispatı gerekiyor. Yani radyoloji bize sadece bunun kanser olma ihtimali şu kadar yüksek diyor. Mamografi de öyle diyor. Ya bu kanser olabilir diyor. Ama
1: hücreyi tek başına göremiyor hiçbiri.
0: Ama hücreyi mikroskop altında gördüğümüzde kanserin tanısını koyuyoruz. Ondan sonra bu kanser sınırlı mı diye bakmamız gerekiyor. İşte eskiden akciğer filmi çekirdik, karaciğeri ultrason yapardık, işte tomografi yapardık. Şimdi artık PET diye bir tetkik var, PET CT. Yani nükleer tıp bölümlerinin yaptığı, vücudumuzun başka bir yerinde o kanser dokusundan var mı diye
1: tarama. Tamamını mı tarıyor vücudun?
0: Kafadan ayak tabanına kadar bütün vücudu tarıyor ve işte beyinde metastaz yok, akciğerde metastaz yok, yumuşak dokularda yok, lenf bezine sıçramamış, işte karaciğer temiz, kemik çok önemli, kemiğe bakıyor, bir lezyon yok, sadece memede.
1: O zaman, güzel haber mi?
0: Bu çok iyi bir haber, çünkü sadece memede ise ve lezyon da işte 2 santimden ya da 3 santimden küçükse meme koruyucu cerrahi yapıyoruz.
1: Yani aslında cerrahi bir şans burada.
0: Tabii ki bir hastaya gel seni ameliyat edelim demek şans.
1: Şans.
0: Gel işte seni işte önce şunu yapalım, sonra bunu yapalım, sonra ameliyat yapalım deyince bir aşama yukarı geçmiş oluyoruz.
1: Evet. O zaman buradan kadınlara evet. hep böyle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Doktor size bu tetkiklerden sonra ameliyat gerekiyor dediyse hiç korkmayın. Bu bir sonraki adımdan daha iyi bir haber.
0: Şimdi bizim Türkiye'de böyle bir gelenek olmuş artık, bir alışkanlık var. Bir hastaya ameliyat dendiğinde o ilk doktorun ameliyat kararıyla ameliyat olmuyorlar. İşte eşe dosta soruyorlar, konu komşuya soruyorlar. Sonra başka doktorlara diyorlar. Birileri diyor ki şurada iyi bir doktor var, falancı var. İşte bak o ben gittim ona, işte beni ameliyatsız kurtardı şeklinde bir sürü dedikodular devreye giriyor. Bu arada zaman geçiyor. Yani
1: en değerli şey kaybediyor.
0: Yani hastalar doktor doktor dolaşıyor. Yani ben yabancı ülkelerde de bulundum. İngiltere'de bir doktor bir hastaya evet şundan dolayı şuranın ameliyat yapacağız dediğinde hemen randevusunu veriyorlar sekreterlikten. Yani o bir başka doktora da sorayım bak yani
1: biraz bunu bir, düşüneyim yok bunu yani.
0: Bir, biraz düşüneyim yani evet bazı hastalar aileleri de diyor ki biz bir düşünelim. Ya bu yani sizin konunuz değil ki neyi düşünüyorsunuz
1: yani? Aslında bilgimizin sınırlı olduğu bir alanda.
0: Ki, tabii ben onlara diyorum ki ya siz bir düşünmeyin. Bir başka doktora gidin o düşünsün direkt. Bunu yani.
1: En azından bir bilene gidilsin.
0: Yani evet yani aile içinde oturup karar verilip ameliyattan vazgeçirilen hastalar var.
1: Biz evet. Hep şununla da ama yıllar boyunca şimdi konuştuklarımızı insanların söylediklerini hatırlıyorum. Şey, ameliyat olursa bir şey değerse neşter yayılır.
0: Evet böyle bir inanış maalesef var. Bu tabii ki yani doğru olmayan bir inanış. Yani tabii ki bir tümör dokusunu böyle bir bıçakla yarısını çıkart gerisi orada kalsın. O tabii yazacak yani iyileşme döneminde hızla büyüyecek çünkü. Ama biz o tümöre dokunmuyoruz ki ameliyatta. Biz o tümörün sağlam sınırlarından bu ameliyatı yapıyoruz.
1: Yani aslında tabii böyle ki. Tamamen odaklanılıp bir tabii yer çıkartılmıyor.
0: Yani diyelim ki işte iğne biyopsisi yaptık. O iğnenin yolunda tümör yayılır mı diye bir tereddütler var. O iğnenin yoluyla birlikte çıkartıyoruz biz onu. Yani o ihtimali ortadan kaldırmış oluyoruz.
1: Tabii söz konusu olan bilmediğimiz bir alan olduğu için biraz da ve dediğiniz gibi her kafadan da bir ses çıktığı için insanlar tedirgin. Evet. Şimdi biraz rakamları konuşalım istiyorum. Türkiye'de çok görüldüğünü söyledik. Teşhis alan ve özellikle erken evrede teşhis alanların büyük bir kısmının hayat kalitesinin korunduğunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz?
0: Erken evrede yakalanmış bir meme kanseri normal ömrünü yaşar diyoruz.
1: Hiçbir etkisi olmaz.
0: Tabii ki yani o meme kanserinden ya da onun bir onun yol açtığı nedenlerden dolayı ölmez. Başka nedenlerden ölürse ölür. Yani bu hasta tıpta hani kür oldu deriz biz. Yani tam tedavi oldu. Yani şifa ile taburcu oldu terimini bunun için kullanıyoruz. Artık o bitti. O onu unutabilir yani.
1: Peki biraz daha ileri safhalardan konuşalım. Şimdi konuştuğumuz sadece memede bir doku varsa onun alınması, çevresiyle birlikte temizlenmesi, hatta biyopsideki iğne yoluyla birlikte temizlenmesinden bahsediyoruz. Peki PET'teki sonuç yüz güldürücü çıkmadıysa?
0: Tamam. PET'teki sonuç eğer koltuk altında tutulum var diyorsa, başka bir ilk aşamaya gelelim. Koltuk altındaki lenf bezinde tutulum var diyorsa hastaya önceden bir kemoterapi uyguluyoruz. Bu kemoterapiden 1,5-2 ay sonra hastanın yine planlanmış ameliyatını aynı şekilde yapıyoruz. Daha uzak metastazları olabilir. Karaciğer metastazı diyelim olabilir. Yine biz vazgeçmiyoruz. Kemoterapi yapılıyor. Bu ilk kemoterapi aynı zamanda bir test de yani kitlenin küçülüp küçülmediğine bakılıyor. Lenf bezinin küçülüp küçülmediğine. Çünkü kemoterapiden sonra biz bazen o memeyi mutlaka yine çıkartıyoruz. O kanser hücrelerinin orada öldüğü mikroskopik olarak gösteriliyor.
1: Hala yani her aşamada aslında
0: her
1: hep yapacak
0: aşamada,
1: bir şeyimiz
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki tedaviye devam ediyoruz. Eskiden bir meme kanseri işte karaciğere yayıldı dendiğinde biz ondan vazgeçerdik. Ya bu yayıldı artık karaciğer, buna dokunmayalım derdik. Artık günümüzde meme kanseri karaciğere sıçrama yaptıysa, yani karaciğerde metastazı varsa, biz o karaciğerin o metastatik bölümünü de çıkartıyoruz ve bu hastalar da işte 10 yıl, 20 yıl gibi uzun süreler yaşayabiliyorlar.
1: Tekrar hep sorulan bir şey. Yani bir kez ameliyat oldu, teşhis kondu, ameliyat oldu. Dediğiniz gibi şifalı bir şekilde taburcu oldu. Tekrar eder mi? Memenin başka bir yerinde.
0: Meme koruyucu cerrahi yaptıysak geri kalan memeye ışın tedavisi yapıyoruz ki yani radyoaktif radyoterapi yapıyoruz ki orada tekrar kanser olmasın diye. Ama buna rağmen tekrar olabilir kalan memede. Bu sefer de onu sanki yeni çıkmış gibi, yani kendi başına primer kansermiş gibi aynı yöntemlerle tedavi
1: ediyoruz. Yani metastas gibi değil ama sıfırdan yeni bir kanser gibi.
0: Ya bizim mesela geçen hafta öyle bir hastamız vardı. 18 yıl önce meme koruyucu cerrahi yapmışız. Aynı memede işte meme kanseri tespit ettik. koltuk altı tertemizdi. Sadece o meme dokusunda tümör vardı. Orayı çıkarttık, hı hı, ve hastaya artık bir şey yapmayacağız. Yani.
1: Peki bu teşhisler konduğunda hasta fizyolojik olarak da bir rahatsızlık hisseder mi? Yani şunu anlamak için soruyorum. Şimdi biraz önce gripten bahsettiniz. Biz grip olduğumuzda halsiz hissederiz. Akciğerimizde sorun olsa öksürürüz. Beynimizde bir şey olsa başımız ağrır. Kemiğimizde bir şey olsa bacağımız ağrır. Yani meme kanserinde dışarıya vuran bir şey var mı?
0: Meme kanseri vücutta bir işte kırgınlık, düşkünlük öyle bir şey yapmıyor. Yumuşak dokuda bir kitle olarak ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Ağrı yapmıyor. Yani enfeksiyon olsa hani ağrı yapacak. Hı hı. Ancak ileri evrelerde işte ciltte gerilme, cilt kabuğunun, derinin böyle portakal kabuğu gibi pürtür pürtür olması gibi. Daha ileri evrelerde de işte açık yara haline gelmesi, kokması, o dokunun çürümesi şeklinde tablolar olabiliyor.
1: Bunlar çok ileri evre. Yani.
0: Bunlar ileri evre, artık bunları görmüyoruz. Evet. Ama ben asistanlık hayatımda böyle hastalar gördüm.
1: Gördüm. Çok bu kadar gördüm. Zaman hiçbir şikayeti yok. Yani var tabii ama doktora gitmemiş.
0: Ya bazen öyle oluyor ki yani bir hasta işte meme kanseri böyle yara olmuş, biz hani ülser olmuş diyoruz. Açık yara haline gelmiş. Hasta diyor ki ben işte kapıya çarptım ondan oldu diyor. Oo. Bizim kanser bu dediğimize de inanmıyor yani.
1: İnandırmak istiyor belki de kendini. Olabiliyor. Belki de. Hocam teknolojiyi konuşmakla başladık. Onunla bitirelim istiyorum. Teknoloji bize hem teşhiste hem de tedavide, evet, yeni imkanlar açıyor. Şimdi siz mesela o asistanlık hayatınızda gördüğünüz hastaları artık görmüyorsunuz. Ama muhtemelen o teknolojiyi de artık kullanmıyorsunuz.
0: Tabii ki ben asistanlık hayatımda biz ultrason, sadece ultrason basit bir yöntem. Sadece kadın doğumda vardı. İşte tüplere bakarlardı, işte kistlere bak, yani kadın doğumcular ultrason kullanırdı, cerrahide ultrason yoktu. Yani 83-84'e kadar.
1: Yani kestiğiniz zaman, açtığınız zaman mı görürdünüz hastanın durumunu?
0: Tabii biz işte ameliyatta batın tümörü, yani karın içinde tümör diye bir teşhis vardı. Karın içinde şişmiş bir tümör, işte elle muayene ederiz. Direkt filmde pek bir şey anlayamayız. Batın tümörü, yani biz onu açınca ne çıkacağı belli değil. Hmm. Biz onu açarız. Bazen basit bir kist çıkar. Bazen gebelik çıktığı da olur genç kızda. Tabii hani karaciğer tümörü çıkabilir, işte kistatik çıkabilir. Başka bir tümör çıkabilir. Bir şey çıkabilir. Ama günümüzde böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir karaciğer tümörü diyelim, bir pankreas tümörü. Eskiden ameliyatlarda açtı kapadı diye bir terim vardı. Hmm. Cerrah açtı kapadı. Açtı çünkü baktık ki çıkartamayacağım ben bunu, ya da çıkarsam da faydası olmayacak, kapadı. Şimdi açtı kapadı diye bir şey yok, terim yok. Çünkü niye? Biz ameliyattan önce bir pankreas başı kanserinin işte toplar damarı tutmuş mu, atar damarı tutmuş mu, karaciğere giden damar sağlam mı, ben bunun neresinden keseceğim bunu diye onları görüntülü şekilde, çok güzel şekilde, net bir şekilde böyle, yani hatta onu animasyonlarla böyle döndürerek, yani bu damar nereden çıktı, bu damar nereye gidiyor şeklinde ameliyat öncesi kararımızı veriyoruz. Ameliyat dediysek onu mutlaka da ameliyatta başarabiliyoruz.
1: Çalışarak giriyorsunuz aslında değil mi? Nereden gireceksiniz, ne yapacaksınız?
0: Tabii yani diyelim ki bir pankreas kanserinin tetkiklerini işte bir gün önce gördük, yarın ameliyat edeceğiz. İşte gece yarısı gözümüzü tavana dikip ya bunu şuradan keserim, buradan şunu bağlarım. İşte
1: şurayı şöyle aslında,
0: kafamızda onu bir kere yaparız.
1: Bütün doktorlar için. Ya tabii bu teknoloji ciddi anlamda kolaylaştı. Şimdi artık girişimler de çok küçük. Sonrasında iyileşme de çok
0: tabii
1: daha kolay.
0: Tabii laparoskopik cerrahi karın içi ameliyatlarını çok kolaylaştırdı. Şimdi karın içinde pek çok ameliyatı laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Bu kolon kanserleri için geçerli. İşte mide fırı dediğimiz.
1: Meme için geçerli mi?
0: Memede de işte meme koruyucu cerrahi geçerli. Yani memeyi tamamen artık çıkartmıyoruz. Yani bu bir konfor.
1: Evet. Umalım, isteyelim, dileyelim ki bu özellikle yıllık rutin kontroller artık, evet, 40 yaşından sonra bütün kadınlar için, özellikle menopozla, evet, birlikte belki en azından elinizde bir sonraki yıla, evet, biri teşkil edecek bir tetkik mutlaka, evet, olsun. Ve korkmayın, en önemlisi, evet, o, kadınlar meme kanserinden çok korkuyor. Sonuçta meme dokusunu kaybetmek kadınlar için çok kolay, evet, kabul edilebilecek bir şey değil. Ama artık teknoloji bize o sadece hasarlı, sadece problemli yerin çıkartılması gibi bir imkan sunuyor.
0: Tabii ki. Plastik cerrahide de çok gelişmeler oldu. Yani biz memeyi alsak bile aynı seansta oraya silikon koyabiliyoruz. Daha sonra tedavi bittikten sonra çeşitli yöntemlerle yine estetiği sağlayabiliyoruz.
1: Yani aslında ameliyattan bazen öyle durumlar oluyor ki çıktığında ameliyat olmamış gibi tabii bile ki, hissedebiliyor
0: tabii
1: kendini.
0: Tabii ki.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: ediyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Enstansı Göz Kliniği'nden operatör doktor Erdinç Ceylan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün anne adaylarına ve bebeğini yeni kucağına almış annelere bebeklerin göz sağlığından konuşacağız, bahsedeceğiz. Bir kere görme yeteneğinden bahsedelim. Bebek görme yeteneğiyle mi doğar? Bu çok konuşulan bir konu. Yani bakıyorsunuz, karşısında hareketler yapıyorsunuz, o da böyle sizi takip ediyormuş gibi oluyor ama gerçekten bebek doğar doğmaz görmeye başlar mı?
1: Bebek doğar doğmaz tabii bizim kendi şu an gördüğümüz, anladığımız biçimde görmüyor. Önce hareketleri çok daha fazla tabii. Önce hareket algısı gelişiyor aslında. Bizim hareketlerimizi daha çok böyle tespit ediyor. Normalde yaklaşık olarak 4 aya kadar yavaş yavaş görme fonksiyonunu kazanıyor. Bir de çocuklar, bebekler hipermetrop daha çok doğarlar.
0: Bebek doğuştan hipermetroptur.
1: Oluyor. Mesela bir çocuğu aldık, mesela muayene ettik. 3 aylık bir bebek mesela. -3 çıktı. Bizim için çok daha alarm verici bir şey. Çünkü hipermetrop olmasını bekleriz.
0: Gerekirken.
1: Tabii o bizim, bu çocuk ileride acaba 9-10 numara miyop mu olacak diye açıkçası bir dikkat etti. Soru işareti da bulandırır. Ya da 0 çıktı mesela. Böyle 6 ay. Genelde tabii göz kusurları, yani 3. ayda böyle göz kusurlarını muayene etmiyoruz. Genelde 3. ayda biz daha çok hani bebek doğdu, doğuştan bir katarak mı var, Allah korusun işte gözünde bir tümör mü var, daha çok onlara bakıyoruz. Bebekleri alıyoruz, böyle gözüne bir damla damlatıyoruz, daha çok bunları muayene ediyoruz. Bu kırma kusurları dediğimiz, hani gözlük takıp takmayacağı ilgili şeyleri 6 aydan sonra daha çok muayene ediyoruz.
0: Bu durumda aslında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir kere bebek dünyaya geldikten sonra hemen bir göz muayenesi, bir de 6. ayda bir göz muayenesi. Sanki böyle bir rutin mi var?
1: Bizim rutinimizde aslında şu var: doğar doğmaz eğer miyat bir bebek zamanında doğmuşsa, zaten çocuk doktoru arkadaşlarımız böyle bir ışıkla işte bunun doğuşta bir katarak var mı, hani çok belirgin bir katarak var mı diye bakarlar. İlk muayeneyi onlar yaparlar. Öyle özel bir durum varsa bizi erken gönderirler göz doktorlarına. Genel ama rutinimiz şu anki yani çocuk doktoru arkadaşlar ilk muayeneleri 3 ayken bize gönderiyorlar. 3 ayken bir gözün arkasına bakın, bir retinasına bakın. İşte bir kataraktı mı var, işte bir tümör mü var? Çünkü önlenebilir görme kayıplarını erken tespit etmek çok daha önemli. Hani çünkü atıyorum bazı göz tümörlerinin vücutta da olabilmesi açısından eğer erken tespit edilirse bir hayat kurtarıcı bir duruma yol açabiliyor. Genelde 3 ayken ilk bakarız. Bir de 1 yaşında ya da 6 ay ve 1 yaş. Bu biraz hastanın genetik, yani ailenin genetik durumuyla da ilgili. Mesela ailede işte anne baba yüksek numara göz kusuru kullanıyorsa bir 6 ayken bakmak isteriz. Onun dışında yılda bir bakarız. Çünkü buradaki önemli şey tabii göz kusuru varsa tembel kalmaması açısından tespit etmek.
0: Aslında bizim de sürecimiz, program içinde konuşacaklarımız böylece ortaya çıktı. Ben biraz geriye dönerek sormak istiyorum. Şimdi anne karnında pek çok hastalık teşhis ediliyor. Gözle ilgili anne karnında teşhis edilen rahatsızlıklar ya da bunlara yapılan müdahaleler var mı? Ya da annenin bebeğiyle ilgili herhangi bir kusur olup olmayacağını önceden bilmesi ve ona hazırlıklı olması mümkün mü?
1: Yani göz kusurlarını tespit etmek şansımız yok tabii. Ama yani bazı genetik rahatsızlıklar, işte halk arasında tavuk karası denen retinitis pigmentosa gibi ve bunun gibi birçok hastalık gen analiziyle tabii tespit edilebilir. Ama onun dışında hani bir kırma kusurunu anne karnında engel olmak, engel olmak gibi bir şey, katarak gibi şeylere mümkün değil. Bunlar daha çok bazı şeyler, işte katarak gibi şeyler, işte anne karnında geçirilen bir enfeksiyondan belki olabilir. Hani bir kısmı işitme kaybıyla, bir kısmı gör kaybıyla sonuçlanabilir ama bunları çok tabii çok daha önceden genetik analize tespit etmek çok mümkün değil.
0: O zaman annelerin, anne adaylarının enfeksiyonlara karşı çok dikkatli olması gerektiğini hatırlatalım ki mevsim olarak da enfeksiyonlara yatkın bir döneme giriyoruz. Şimdi bebekler doğuştan görmezler, yakındaki hareketleri takip ederler ve ilk 3 ay 6 ay içinde görme yetenekleri yavaş yavaş yerine gelir dediniz. Peki gözyaşı? Bebeklerin gözyaşı var mıdır?
1: Gözyaşı var tabii. Gözyaşı var. Ağlar. Hatta çok sık karşılaştığımız bir şey, tam mesela gözyaşlarının şu ara özellikle çok fazla ben poliklinikte görüyorum. Kanal tıkanıklığı mesela çok bana da bilmiyorum, size soruluyor mu? Mesela gözyaşlarının fazla akması daha çok gördüğümüz bir şey. Yoksa bebeklerde gözyaşı bize çok erken gelişir. Hatta bazen o gözyaşı gözle burun arasında bir kanaldan doğru ilerler. O kanalın tıkanmasıyla çok fazla gözyaşı kanal tıkanıklığı tespit edebiliyoruz.
0: Bu kolay müdahale edilen bir durum mu?
1: Sadece masajla 6 aya kadar açılabiliyor.
0: Bir yöntemi var ama masajın.
1: Evet, masajın bir yöntemi
0: şöyle,
1: var.
0: Doktor gösteriyor herhalde
1: evet,
0: annelere.
1: Evet, evet. Çok çok da basit bir şey. Çünkü 6 aya kadar tamamen cerrahi bir operasyondan kurtulabiliyorlar.
0: Doğru masaj yapıyor.
1: Doğru masajla. Yoksa biz o çocukların çoğunu, çünkü kanalın takı tıkanması bir enfeksiyona yol açıyor çünkü. Devamlı tabii burun çünkü kirli bir dokudur. Göz gibi değil. Burundan geriye geldiği için. Hatta böyle küçük masajlarla onu açıyoruz. Yoksa bir yaşına cerrahi operasyon yapmamız bile gerekiyor.
0: Bu operasyonun gecikmesi de aslında riskleri beraberinde getirebilir.
1: Ne kadar gecikirse o kadar fazla enfeksiyonun yayılmasına yol açar.
0: Peki gelelim görme problemleri ve bunların zamanında fark edilememesinin ortaya koyduğu göz tembelliğine. Eğer zamanında teşhis edilmez ve basit yöntemlerle önlemi alınmazsa ileride çok ciddi görme problemlerine yol açabilen bir problemden, bir sıkıntıdan bahsediyoruz.
1: Tabii şimdi göz tembelliği ne yazık ki 10 yaşından sonra tedavisi olmayan bir hastalık. Çünkü göz tembelliğinin tam olarak sebebi bilinmemektedir. O yüzden erken yaşta bir kırma kusurlarının tespiti, kırma kusurundan kastımız da bir gözlük kusuru aslında. Tespiti çok önemli. Mesela bize 3 yaşında, 4 yaşında, hani çünkü 4-5 yaş daha önemli. Çünkü çocuklar 4-5 yaşta ifade etmeyi öğrenirler. Bizim en çok zorlandığımız 1-2 yaş muayeneleri. Çünkü orada elimizde bir veri yok. Çünkü hasta ifade edemiyor çocuk.
0: Bir şey soruyorsunuz, bir cevap veriyor.
1: İfade edemiyor. O durumda daha çok biz ölçüm yöntemleri de kullandığımız cihazlarla bir fikir sahibi olabiliyoruz. Çünkü o yaşta tek elimizdeki done o. Yani iki gözü ölçüyoruz. Biri bir numara mesela. Biri beş numara. Bu beş numara olan göz tembel mi acaba? Şeklinde yaklaşabiliyoruz.
0: Belirtileri toplayarak sonuç.
1: Tabii çünkü ifade edemiyor. Ama 4-5 yaşında evet böyle birazcık da onlara zaman ayırınca işte aşağı mı yukarı mı? İşte ne görüyorsun, o çiçek mi? İşte ne bileyim, kuş mu? Bu şekilde okutuyoruz onlara. Ve orada eğer tembel gözü erken tespit edersek sadece iyi olan gözü kapatarak

0: zorunluluk var. Şimdi göz tembelliği dediğimizde aslında kapatma tedavisiyle, bunun kapatma yöntemiyle kolaylıkla üstesinden gelinebileceğini söyledik süreç içinde. Ama yine de doktor kontrolünde, takibinde olmaları gerekiyor değil mi?
1: Tabii, muhakkak. Çünkü zaten tembelliğin sebeplerinden biri dediğimiz gibi bir görme kusurlarının olması. Şimdi aynı zamanda onların düzenli gözlük takmaları gerekiyor. Çünkü göz kusurları yaşla genelde artan kusurlardır. Fiziksel gelişim çok etkilidir. Özellikle miyoplarda. Bir çocuk gelir. Mesela bu da çok fazla bizim başımıza geliyor. 6 yaşında bir çocuk geldi. 2 numara göz kusuru var. Gözlüğünü verdik ve bir sene sonra muayeneye geldi. 2,5 numara oldu. Ailenin ilk sorduğu soru şudur. Aa, gözlük takıyor ama niye düştü? Yani niye numarası artıyor filan. Bunların hepsi normaldir. Fiziksel gelişmeyle bir numara artacaktır zaten. Orada önemli olan gözlüğünü çok iyi takması. Gözlüğünü çok iyi takan bir çocuğun göz tembel riski de hemen hemen çok aza düşüyor. Yani kapama ve gözlük kullanmak %80-90 başarı getiriyor bize.
0: Bir saatleri var herhalde değil mi? Bir program dahilinde veriyorsunuz kapatma. Yani evde olduğu süre boyunca mı kapatıyor?
1: Hayır, şimdi tabii çocukların burada psikolojilerini de düşünmek lazım. Çünkü sonuçta işte hepimizin çocuğu var, benim de çocuğum var. Dışarı çıktığında okulda bir gözü kapalı olunca tabii işte niye gözü kapalı sorusu gelebilir. O yüzden ben daha çok kendi pratiğimde evde ince iş yapmasını istiyorum bir saat. Resim yapsın, ince işlerle uğraşsın. Yani şu değil, işte televizyon seyretsin, işte laptoptan bir şey baksın
0: yani
1: değil.
0: Yani ne yaparsa yapsın taksın değil. Takarken özel
1: ince
0: bir şey
1: iş yapsın. Normalde tabii süre, kapama süresi ne kadar fazlaysa o kadar başarılıdır. Ama genel gördüğüm, tabii bir çocuğa 5 saat gözünü kapat filan şeklinde yaklaşmak tabii onu mutsuz ediyor. Onun mutsuzluğu da sonuçta onu dikkatini dağıtıyor. İyi bir saat kapama ya da 2 saat maksimum kapama bence gayet yeterli. İnce bir iş yapması lazım.
0: Korsancılık oyunda bir yere kadar diyorsunuz.
1: Evet,
0: yani
1: bir yere kadar.
0: Çocukları oyalamaya çalışıyoruz öyle şeylerle ama hakikaten sonuç almak her zaman mümkün olmuyor. Peki televizyondan bahsettiniz. Bununla ilgili de çok soru alıyoruz. Özellikle bebeklerin televizyon karşısında bırakılması, televizyon maruziyeti, otizm ve risklerini kenarda bırakıyorum ama göz sağlığı açısından bebekler ve televizyon ilişkisine nasıl bakıyorsunuz?
1: Direkt olarak tabii numarayı arttırıcı bir etkisi olduğuna dair bir net veri yok. Ama burada en önemli şey şu. Yakına bakmak, yakını çok fazla kullanmak ki şu an gördüğümüz çocuklarda daha çok yakınla, hani onların hayatlarında uzağa televizyona bakmaktan çok artık böyle bilgisayar üzerinde daha çok yakına bakıyorlar.
0: Ekran maruziyeti diye mi sorumlu
1: evet,
0: olmalıyım aslında?
1: Ekran maruziyetinin fazlalığı var olan hastalıkları daha çok agreve ettiğine dair çok çalışmalar var. Yani direkt olarak belki numarayı arttırdığı düşünülmüyor ama olanı çok erken çıkarıyor.
0: Bir de bir mavi ışık maruziyetinden
1: tabii
0: bahsediyoruz.
1: Tabii o zaten şeyleri tabii hani kuruluk gibi, batman, yanma gibi birçok zararlarını zaten şey saymıyorum. Yani onlar hep var. Ama numara üzerinde bu erken tabii ilerlemesi de işte göğüs tembelliği açısından önemli. Çünkü 2 numara çıkacak diyelim, 5 numaraya daha erken yaşta çıkıyor.
0: Şimdi göz tembelliğiyle geldik buraya ama belki programın sonunda şunu mutlaka söylemeliyiz annelere, babalara. Bu teşhisi aldığında bir kere korkmasınlar. Mutlaka doktorun verdiği programa uysunlar ve kontrolleri ihmal etmesinler. Kuruluğa karşı damlalar vesaireler varsa onları da mutlaka yapsınlar. Ve o söylediğiniz ince işçilik, belki her zaman her yerde duyamayabilirler. O ince işçilik, yani kapalı olduğu dakikalarda o ince işçiliğe çocuğun biraz vakit ayırmasına, hani sanki böyle küçük motor geliştirir tabii gibi.
1: Beraber vakit geçirip o bir saatte çok böyle güzel oyunlar, küçük şeyler yaparlarsa.
0: Bir yere baksınlar.
1: Aynen.
0: Fayda görecekler. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Erdinç Ceylan bizimleydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Kazakistan uyruklu 43 yaşındaki Darya Öztürk, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşıyordu. Evinde ölü bulundu. Olay sabah saatlerinde eşinin eve gelip genç kadını hareketsiz görmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine 5 katlı apartmanın 1. katına gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Ancak incelemeyi yapan belediye tabibi ölümü şüpheli bulunca devreye Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri girdi. Savcılık talimatıyla evde geniş çaplı delil araması yapıldı. 7 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Öztürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis Liman Mahallesi'ndeki olayın ardından hem komşuların ifadesine başvurdu hem de evdeki bulguları incelemeye aldı. Darya Öztürk'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Yaşını aldırmadı. Evde annelik, restoranda motokuryelik yaptı. 8 yıldır alın teriyle çocuklarını büyüttü.
1: 2018 yılından beri kuryelik yapıyorum. Kuryeler bir geliyordu bir gelmiyordu. O yüzden kuryelere sinirlendim. Motor öğrenmeye karar verdim. Motor sürmeye başladım. Ondan sonra da dedim ki kendi işimi kendim yapmak istiyorum dedim.
0: Sibel Üzgün Çorum'da yaşıyor. 8 yıl önce motokuryelere kızarak motor kullanmayı öğrenmiş. Restoranlarda motokuryelik yapan Üzgün sokakta ustası olmuş. Yaz, kış, soğuk, sıcak demeden yemek dağıtmış. Çorum'un ilk kadın kuryesi olmuş. Hem patronundan hem de vatandaşlardan büyük takdir toplamış.
1: Motor kullanmayı seviyorum, işimi seviyorum. İnsanlarla uğraşmak tabii ki biraz zor. Mutlu olan da var, mutlu olmayan da var. Ama ben elimden geldiğince bütün müşterilerimize iyi davranmaya çalışıyorum.
0: Sibel Üzgün, çocuklarının ve patronunun sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı. Anneler gününü çocuklarıyla kutladı.
1: Annelerin ya da anne olmak üzere olanların anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum.
2: Annemi çok seviyorum. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum.
3: Anneler günü kutlu olsun. İyi ki varsın.
0: İki yaşındaki Şükran Samanlı'nın karın şişliğinin nedeni tam 22 kiloluk dev tümör çıktı.
4: Çok kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki, gebelik gibi de değil bu.
0: Kabızlık sandığı şikayetleri nedeniyle aylarca doktora gitmeyen kadın nefes almakta zorlanınca hastaneye gitti. Yaklaşık 6 saat süren operasyonda 50 santimetrelik kitle çıkarıldı.
4: Hiç aklımın ucundan bile geçmedi yani böyle bir şeyle karşılaşmam. 2,5-3 ay falan bekledim.
0: İki çocuk annesi Şükran Samanlı bir süre önce karın ağrısı ve şişlik yaşamaya başladı. Şikayetlerini sık yaşadığı kabızlık problemiyle ilişkilendiren Samanlı doktora gitmeyi erteledi. Ancak geçen süreçte karnındaki şişlik giderek büyüdü.
4: Kabızlık falandır diye düşündüm. Çünkü ben kabız sık sık oluyordum. Bende de oldu hata. Çünkü doğumlardan sonra hiç kadın doğuma gitmedim. Muayene olmadım.
0: Yapılan tetkiklerde karın bölgesini tamamen dolduran dev bir kitle tespit edildi. Hastanın jinekolojik onkoloji servisine yönlendirilmesiyle gerçek ortaya çıktı.
5: Yumurtalık tümörü olduğunu düşündük. Her iki akciğerin alt loblarında sönme olmuştu ve kanın oksijenlenmesi bozulmuştu. Hasta o kadar büyük bir kitleyle gündelik işlerini yapmakta zorlanıyordu.
0: Yaklaşık 6 saat süren zorlu operasyonda 22 kilogram ağırlığındaki dev tümör çıkarıldı. Yıllar önce yokluk içinde çıktığı eğitim yolculuğunu bugün çocukların hayallerine dönüştürdü. Kitapları çocuklara umut oldu. Almanya'dan memleketi Erzincan'a gelen gurbetçi Ersin Bilge'nin anlamlı bir yolculuğu vardı. Köy köy dolaşan Bilge, eşeğin sırtına yüklediği kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilerle buluşturdu. Türk ve dünya klasikleriyle tanışan çocukların yüzündeki mutluluksa her şeye değerdi. Çünkü bazen bir defter, bir kalem bir çocuğun kaderini değiştirebilir. Küçük yaşlarda imkansızlıklarla eğitim hayatını sürdüren Bilge'nin tek isteği ise çocukların hayallerinden vazgeçmemesi.
6: Sizden tek bir ricam var. Yüreğinizi, bedeninizi bu ülkenin kalkınması için, bu ülke için hayallerinizi geliştirin. Bu ülkede okuyun, bilim adamı olun. Bu ülkede okuyun, doktor, savcı, hakim olun. Ve dünya edebiyatında da çığır açacak, Nobel alacak konuma gelin. Ama bu ülkenin kalkınması için mücadele edin sevgili çocuklar.
0: Çocuklar da hediyeler karşısında mutlu olarak teşekkür etti. Bayraklar kuşanıldı, binlerce kişi aynı anda pedala bastı. Dev insanlı konvoyu küresel Sumut filosu için birleşti. İstanbul Gazi'ye nefes olmayı hedefleyen küresel Sumut filosu için tek yürek oldu.
7: Sumut filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik.
0: Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla binlerce kişi Sepetçiler Kasrı'nda toplandı. Vitesler adalete takıldı, frenler zulüm için sıkıldı.
8: İnşallah bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır.
0: Meydan sadece sporcularla değil, her yaştan vicdan sahibiyle doluydu. Karaköy'den Eyüp Sultan'a kadar uzanan 20 kilometrelik güzergahta İstanbullular da alkışlarla destek verdi.
9: Pedallar dönsün, savaş bitsin, işgal sona ersin, soykırım sona ersin diyorum.
0: Tur başladığı yerde Sepetçiler Kasrı'nda son bulsa da katılımcıların mesajı netti. Gazze'deki abluka kırılana, soykırım son bulana kadar bu ses kesilmeyecek. Öte yandan Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirledi.

0: ostatnio. Maçete proje maçete.
1: 38 yıldır ne bir taziyeye gitti, ne bir düğüne, ne de bir komşu kapısına. O hayatını dört duvar arasında dört engelli evladına adadı. Hem gölge oldu, hem güneş. Burası Hakkari Yüksekova'da bir ev. Kapının ardında ne şikayet var ne de yorgunluk. Var olan tek şey sadece sonsuz bir sevgi ve sabır. Naciye Erekli için gün 38 yıldır hiç bitmeyen bir mesaiyle başlıyor.
2: Dört çocuğumun bakımıyla her gün aynı titizlikle uğraşıyorum. Ben yaşadıkça onlara bakmaya devam edeceğim. Onlar benim canım ciğerim.
1: Dile Kolay, 38 yıl. Hasan, Şiar, Feyruz ve Fatma. Onlar fiziksel olarak birer yetişkin ama anneleri için hala beşikteki birer bebekler.
2: Bazıları bir çocuğa bakmakta zorlanırken ben dört engelli evladıma bakıyorum. Bunlar bize Allah'ın bir lütfudur. Çocuklarım yaşça büyümüş olabilirler ama benim gözümde hala bebekler.
1: Bu öyle bir adanmıştık ki Naciye Erekli 2017 yılında yılın annesi seçildi. Omuzlarındaki yük ağır ama yüreğindeki sevgi hepsinden daha büyük.

0: İzmir'de halk otobüsü şoförü Zerrin Tuncay Karadavut anneler gününde direksiyon başında unutamayacağı bir sürpriz yaşadı.
1: Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum.
0: 472 numaralı hatta sefer yapan Karadavut'un karşısına duraktan yolcu gibi binen 4 çocuğu çiçeklerle çıktı. Dördüz çocuklarını karşısında gören anne şoför gözyaşlarını tutamadı.
1: Anneyi anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Yaradan bana bir değil 4 tane verdi.
0: 51 yaşındaki Zerrin Tuncay Karadavut, Esot bünyesinde görev yapan yaklaşık 300 kadın şoförden biri. İlkokul 1. sınıfına giden 6 yaşındaki dördüzleri Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer anneleri için özel bir anneler günü sürprizi hazırladı. Otobüs durağında çiçeklerle bekleyen çocuklar annelerinin kullandığı otobüse binerek sarıldı.
2: Annem geldiğinde bizi öptü yani. Çok güzeldi.
3: Mutluyum. Heyecanlıyım.
2: Annemin otobüsüne bindik.
4: Asya ve Hint dağlarında genellikle bulunan bir canlıdır. Ergenlik dönemlerinde özellikle insanlara karşı saldırganlık sergileme gibi bir durumları olabilir.
0: Türkiye'de beslemek ve sahiplenmek yasak. Ancak nasıl olduysa kıtalara aştı. Ana vatanı Hindistan'dan binlerce kilometre uzakta, Yozgat'ta bir sokakta ortaya çıktı. Ankara'da korumaya alındı.
4: 4915 sayılı avcılık kanunu gereği makak maymunlarının, vahşi hayvanların beslenmesi ve sahiplenmesi yasaklanmıştır.
0: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş köy yolunda Hint şebeği olarak bilinen maymunu fark etti. Hemen yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler maymunu ustaca bir operasyonla yakaladı. Hint şebeği olarak bilinen maymun kafese konuldu. Ankara'ya getirildi ve karantinaya alındı. Veteriner ekipler bozoğun yeni ortamına uyum sürecini yakından takip ediyor. Günün büyük bölümünü çevresini izleyerek geçiren maymunun davranışları tek tek kayıt altına alınıyor.
4: Bütün hayvanların farklı farklı karakterleri var. Aynı insanlar gibi beslenmesi olsun, yiyecekleri olsun, davranışları olsun. Biz şu anda kendisini bozoğu tanıma aşamasındayız.
0: Yapılan gözlemler bozon, biber ve yeşil yapraklı besinleri sevdiği, çilek ve kivi ise reddettiği tespit edildi.
4: Şu anda biberi çok seviyor. Zaten primatların ana temel özelliklerinden biri. Acıyı çok seviyorlar. Tespit ettiklerimiz arasında çileği ve kiviyi sevmediğini şu anda gözlemledik. Yaprakları çok seviyor. Özellikle yeşil bitkilerle beslenmeyi hoşuna gidiyor.
0: Bozon sağlık kontrolleri düzenli olarak sürdürülüyor. Maymunu görmek isteyen vatandaşlarsa Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edebilirler.
4: Bozoğu görmek isteyen vatandaşlarımızın ve bozoğun yanında baktığımız diğer hayvanlarımızı görmek isteyen vatandaşlarımızı Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı alanına mutlaka bekliyoruz.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Sana senden soracaklar. Mektubat kitabında buyuruyor ki bu zat, günahlardan çok sakın, nefsine verme fırsat. Her halinde tabi ol, tam uy İslamiyete, ehli sünnete sarıl, kapılma bir bid'ate. Sıkıntıda Allah'tan ümidini kesme hiç. Her bir darlıktan sonra vardır rahat ve sevinç. Sıkıntılı anda da, ferahlık vaktinde de, herhangi değişiklik olmasın ahvalinde. Yani varlık ve yokluk olsa da sende bilfarz, bu hiç değiştirmesin halini hem de pek az. Hatta yokluk olunca artsın neşen, sevincin, varlıkta da bilakis sıkılsın biraz için. Alimlerden birine soruldu bir gün bu iş. Denildi, nasıl olur bir fakir yani derviş? Buyurdu, neşelidir fakirlik anlarında. Velakin muzdariptir varlıklı zamanında. Rahatlıkta ararlar onlar sıkıntıları. Hadiseler değişse, değişmez hiç huyları. Kendi kusurlarını düşünür ve ağlarlar. Gayrinin kusurunu görmezler ama zinhar. Sırf kendi kusurunu görür onlar büsbütün. Herkesi kendisinden görürler daha üstün. Hatta Sırr-ı Sekati adında bir evliya buyurdu, ben kimseden değilim iyi âlâ. Bunu duyan kimseler dediler ki, peki siz şu fasıklardan da mı hiç üstün değilsiniz? Buna Sırr-ı Sekati buyurdular ki, evet, kendimi onlardan da üstün görmem ben elbet. Her mümini görünce demelidir ki, benim bunun duasındadır belki de saadetim. Kimsenin gıybetini asla yapmamalıdır. Hatta yapan olursa hemen susturmalıdır. Emri maruf, nasihat yapmalıdır çok kere. Mal yardımı yapmalı böyle mücahitlere. Günah işlemekten de kaçmalıdır her saat. Farzları eda edip yapmalı çok hasenat. Dediler, Hak Teâlâ bir kuldan razı mıdır? Bunu anlamak için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki, zevk alır o kişi ibadetten, nefret edip kaçınır günah ve masiyetten. Hadiste buyuruldu, tam hakiki müminler ibadetten zevk alır, günahtan nefret eder. Fakirlik zamanında üzülmez bir Müslüman, bilir ki Hak Teâlâ servet de eder ihsan. Dediler ki, efendim, hakiki servet nedir? Buyurdu, ahirette sonsuz rahat etmektir. Müslüman bu dünyada sıkıntı çekerse hep, ahiret rahatına olurlar bunlar sebep. Lakin bir şart ile ki, sabretmek icap eder. Şikayet eder ise o servet elden gider. Hadiste buyuruldu, çocukları çok olan ve tadil-i erkanla namazlarını kılan, kimsenin gıybetini hiç yapmayan müminler, kıyamette benimle haşrolunur beraber.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Muhammed bin Hanefiye rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala cenneti nefislerinize karşılık kıldı. Nefsinizi cennet dururken başka şeylere satmayınız buyurdu Muhammed bin Hanefiye rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Mustafa Bey, hayırlı günler. Osman Hocam, size de hayırlı günler.
2: Hayırlı günler. Buyurun efendim.
3: Ömrünüzün hayırlı olmasını, uzun olmasını diliyorum hocam Allah-u Teala'dan. Hocam, şimdi benden kaynaklı bir sıkıntıdan dolayı eşim bir yemin etti. Bir daha yanına gelirsem Allah belamı versin, gençliğimin hayrını görmeyeyim. Vallahi billahi şeklinde bir yemin etti hocam da bunu nasıl şey yapabiliriz acaba? Bunu soracaktım.
2: Peki efendim.
3: Teşekkür ederim.
1: Peki efendim, biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler efendim. Hayırlı günler efendim, buyurunuz. Oldu, düştü mü? Tamam. Almayalım o zaman.
2: Düştü.
1: Evet efendim.
2: Dinleyiciler biliyor mu bu düşmeyi?
1: Biliyor canım, herkes
2: biliyordur değil mi? Efendim, yüksekten düşmüyor, hat düşüyor. Teknolojinin marifetleri. Bir yere geliyorsun, burada çekmiyor, orada çekiyor. Burada ses gelmiyor, orada ses gitmiyor. Ama şey itibariyle bütün bunlar böyle olurken şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh saadet-i ebediye dahil olmak üzere diğer kitaplara da koymuşlar. Bir beyt var. O beytin ilk sözü çok hoşuma gidiyor. Böyle durumlarda hemen hatırıma geliyor. Muntazamdır senin cümle ef'alin. Yani Allah-u Teala için söyleniyor bu. Allah-u Teala'nın bütün fiilleri, bütün yaratanları hepsi muntazam mıdır? Muntazamdır. Ve eksik noksan yok. Şurası böyle, burası böyle yok. Eksiklik, noksanlık yaratılmış olanlarda olur. Allah-u Teala yaratandır. Onun yarattıklarında herhangi bir eksiklik, herhangi bir kusur, herhangi bir boşluk mevcut değil. Dolayısıyla biz bir şey yapıyoruz falan. Çok mükemmel. Çok mükemmel, tamam. Sonra bir bakıyorsun ki o mükemmel dediği şeyde bir sürü arızalar çıkıyor. Bir sürü arızalar meydana geliyor. Şimdi teknoloji sebebiyle işte telefonlar var, internet var, bilgisayar var, ne bileyim ben, yapay zeka mevcut. Tamam, bunların hepsi belli ölçüler içerisinde insanların faydasına kullandığı zaman faydalı olur. Zararına kullandığı zaman da zararlı olur. Şimdi unuttuğumuz bir şey var Mustafa Bey. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tabii dinden uzaklaşınca altyapı bozuluyor. Altyapı bozulduğu için de bunları idrak edemiyor, anlayamıyor. Her bilenin üstünde bir bilen vardır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Her alimin üstünde bir alim vardır. İlmin sonu yok. Çünkü Allah-u Teala'nın subuti sıfatlarının ilim sıfatı var. Zatı gibi onun da evveli ve sonu yok. Orada yükseldikçe yükselirsin. Çünkü sonsuz buyuruyor. Dolayısıyla efendim çok şey biliyor. Doğrudur. Diğer insanlara göre çok şey biliyordur. Ama nakıstır, noksandır. Efendim çok mükemmel yapıyor. Doğrudur. Ondan daha mükemmelini yapan da vardır. Hani bizde bir atasöz var. Bizdeki atasözleri ya bir ayet-i kerimeden veya bir hadis-i şeriften mülhemdir buyuruluyor. El elden üstündür deniyor. El elden üstündür. Dolayısıyla hani bir söz daha vardı. İşte başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu batman mı zanneder?
1: Balyoz zannediyor.
2: Balyoz zannediyor. Dolayısıyla mesela şimdi bakıyorum insanlar işte yaşça bizden küçük olanlar, abi işte şöyle mükemmel bir şey var falan, internette gördüm falan. Doğru da arkadaşım, onun da noksanlığı var. Mesela yapay zekada da aynı durum söz konusu. Ha, faydalı oluyor mu? Oluyor tabii ki. Hani bir bilgi yüklersin, bak orasını unutuyoruz, bir bilgi yüklersin, kim yüklüyor bunu? Bir insan, yani yaratılmış. Dolayısıyla onun üstünde de bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir. Ya bir şeyi söyle. Şimdi adamlar oturuyorlar aynı şekilde bir sürü bilgisayar mühendislerine. Öyle bir sistem yapıyorlar ki bu diyor kırılamaz. Ne diyorlar onlar? Hacker mi diyorlar? Daha zeki ve ondan daha üstün olduğu için onun kırılamaz dediği şifreleri kırıyor. Onun sistemine girebiliyor mu? Girebiliyor. Yapabiliyor mu? Bunu yapabiliyor. Peki onun üstünde de birisi var mı? Vardır tabii. Onun üstünde de birisi elbette ki olur. Dolayısıyla hatta şeyde benim dikkatimi çekerdi. Şimdi söylemiyorlar onu. İşte yağmur yağacak. Kar yağacak. Ya nereden biliyorsun yağacağını? Bu tahmin olur. Şimdi Cenab-ı Hak tamam Balkanlar üzerinden veyahut da aynı şekilde Rusya üzerinden kuzey rüzgarı yağmur bulutlarını sürüklemeye başladı. Sen bunu hesap ediyorsun. Elbette meteoroloji bilgilere göre hesap ediyorsun. Rüzgar bu hızıyla bu bulutları 3 gün sonra işte bizim Karadeniz kıyılarına ulaştırılması tahmin ediliyor de. Çünkü yolda gelirken tam Karadeniz'in üzerinde rüzgarı bir değiştirir. Kuzeyden gelen rüzgar güneye döner. Bu sefer hadi Avrupa'ya doğru sürükler götürür. Ne oldu senin yağacak, gelecek, fırtına kopacak dediğin şeylerin hepsi absürt oldu. Dolayısıyla hep ihtiyatlı mı? Hep ihtiyatlı. Ben bir yerde bir şey okumuştum. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde mesela ustalar, ondan sonra mimarlar bir şey yaptığı zaman Mustafa abi, şimdi zahiren kendi yaratıldıkları kabiliyet ve kapasiteye göre mükemmel yapmışlar. Ama kendileri bilerek bir yeri kusurlu yaparlarmış.
4: Niye?
2: Ha niye? Mükemmellik Allah-u Teala'ya aittir, bize değil. Yani kendi noksanlıklarını evet biz yapalım. Hani bu adam noksan netice itibariyle desinler. Eninde sonunda bizden üstün birisi gelip onun noksan olduğunu, yanlış olduğunu açığa çıkaracak. Onun için biz peşin peşi bunu kabul edelim. Bunu kabul etmek gerekiyor ama Rabbani Hazretleri de öyle biliyor. Yani Allah Teala melek yaratmış, melekleri yaratmış, peygamberleri yaratmış, peygamberlerin varislerini yaratmış ve bunların içerisinde zirvede olanları yaratmış. Muhammed Aleyhisselam'ı, ondan sonra diğer ulul azm peygamberleri, diğerleri, sonra peygamberlerden sonra en üstünlerini yaratmış. Ama bak hep diyoruz ki yaratmış, yaratmış, yaratılan yani bunlar. Yaratılan nakıstır, noksandır. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri üstüne basa basa buyuruyorlar ki yaratılmak nakıstır ve noksanlıktır. Dolayısıyla mükemmellik değildir. Bunun için de konuşurken sözlerimize dikkat etmemiz gerekir. Çünkü sınırı geçebiliriz. Sınırı geçebiliriz. Hadsizlik yapabiliriz. Çünkü kitaplarda bir şey var. Sıralamışlar onu. Mesela farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, mendup. O mendup dedikleri edep.
4: Bir şeyin edepleri.
2: Ha. O yukarıya doğru tırmanıyor. Edebe riayet etmeyen müstahabı terk eder. Müstahabı riayet etmeyen sünneti terk eder. Gayri müekked sünneti. Ona riayet etmeyen müekked sünneti, ona riayet etmeyen vacibi, vacibi terk eden de farzı terk eder. Yani bir yerin temeli. Onun için de Şah-ı Nakşibend Fatih-i Buhari Hazretleri buyurmuşlar ki biz, yani soruyorlar sizin yolunuzun esası nedir? Bu yolun esası başı edeptir, ortası edeptir, sonu da edeptir. Sonu da edeptir. Ya İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala, Allah-u Teala hani çok yüksek akıl vermiş ama sınırlı. Çok vermiş ama sınırlı. Zeka sınırlı, hafıza sınırlı, çok fazla ama değerlerine göre, ama sınırlı, mahluk çünkü. Mübarek bunu idrak etmiş, anlamış. Yani ilimde de, iştihatta da, ondan sonra tasavvufta da, evliyalıkta da çok yüksek derecede. İşte son haccında Kabe-i Muazzama'nın içerisine geliyor. Ya Rabbi bana verdiğin akıl, zeka, hafıza, surat-i intikal, ilim, keyf, keramet, bütün bunlardan şunu iyi anladım ki seni tanımak, anlamak mümkün değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri aynı şeyi buyuruyor. Sen mahluksun diyor. Halık'ı nasıl tanıyacaksın ki? Yaratanı nasıl tanıyacaksın ki? Bir araba ne kadar mükemmel olursa olsun, son model bilmem ne, ama onu bir mühendis tasarladı. O mühendisi nasıl anlasın ki o araba? Bu mümkün değil. Ya Rabbi diyor, beni bu anlayışıma bağışla. O sana bir ses istiyor. Kendisi de yanındakiler de istiyor onu. Sen beni çok iyi anladın ve tanıdın. Seni de kıyamete kadar senin yolunda gidenleri de biz mağfiret ettik diye. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de onu noktalıyor, ifade ediyor. Allah-u Teala'yı tanımak onun anlaşılamayacağını anlamaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri de öyle. İmam-ı Rabbani Hazretleri de öyle. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin iştihadı da İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin iştihadına uygundur. Dolayısıyla havalanmaya gerek yok. Allah-u Teala bazılarımıza güzel ses vermiş, bazılarına hitabet vermiş, bazılarına el becerisi vermiş, bazılarına aynı şekilde hafıza kuvveti vermiş, bazılarına sürat-i intikal kuvveti vermiş. Dolayısıyla kendinde hani öbürlerinden farklı olarak üstün bir şeyler verilmişse, bunun için diğer insanlara karşı tepeden bakmak, onları hor görmek, hakir görmek çok yanlıştır. Hele ben mesela babaannemler kuşaklarından biliyorum. Rahmetli babamda da vardı o saflık. Ya çabucak bir şey yapıyorsun, inanıyor onlar. Çünkü yapıları öyle. Öyle yaratılmışlar. O zamanlar daha böyle talebe yıllarında bile dedim Cenab-ı Hakk'ın yarattığı böyle bu saf, temiz kullarını aldattığın zaman, kandırdığın zaman aldatabilirsin, kandırabilirsin. Kendini zeki zannedersin, akıllı zannedersin, onlarla dalga geçersin, şey yaparsın. Peki onu o şekilde yaratan kim? Saf bir şekilde yaratan kim? Allah-u Teala. Peki Allah-u Teala gücenmez mi? Adap etmez mi? Senden intikam almaz mı? Olmaz olur mu ya? Kur'an-ı Kerim'de azizin intikam buyuruyor kendisi için. İntikam alıcıdır. Onun için Allah-u Teala bize mevki, makam, ilim neyse, fiziki yapı veya ses neyse, ne verdiyse, şunu unutmamak gerekir bu ehl-i sünnet alimleri. Bunların hepsini veren Allah-u Teala. Bunu en güzel bir şekilde Aziz Nuhudi Hazretleri ifade etmişler. Veren haktır, alan haktır, ne verdiyse odur, ondan gayri neyimiz var. Böyle düşündüğün zaman her an Allah-u Teala, hani bazıları diyor ki efendim zikretmek, eline tesbih alacaksın, Allah, Allah, Allah. Evet, bu bir zikirdir. Ama her an, yani dışarı çıktığın zaman ot, ağaç, taş, kaya, su neyse ve kuşlar, hayvanlar, gördüğün her şeyde Allah-u Teala'nın kudretini düşünürsen zikirdir bu. Zikirdir bu. Zikirdir bu. Ve Allah-u Teala'yı unutmaz. Allah-u Teala'nın kudretiyle karşı karşıyasın. Her an böyle midir? Her an böyledir. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın, idrakini artırsın. Evet. Nefsi emmaremizin şerrinden muhafaza buyursun. Hani biraz önce girerken o zatın sözünden mülhem oldu da buyuruyor ki Allah-u Teala cenneti nefislerinize muhalefet karşılığı ihsan etmektedir.
4: Yani
2: eğer nefsine muhalefet edersen, çünkü nefsi
1: ona karşı gelirsen,
2: Allah-u Teala sana cenneti vaat ediyor. Bunun için diyor nefislerinizi başka şeyler için feda etmeyin. Cennet için feda edin diyor. Cennet için feda edin. Şimdi mesela ama ne güzel söylemişler ya. Daha nasıl söylesinler yani? Söylenmedik bir şey bırakmamışlar ehl-i sünnet alimleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ettiğini nasihat buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben müminlere nasihat et. Onların nefsi nasihat dinler. Biz de mesela yıllardır işte ilerleyemedik. Aynı şeyleri söyleyip duruyoruz değil mi?
4: Evet efendim. Böyle maalesef.
2: Maalesef. Yeni bir şey
4: bulamadık. Sizden yeni şeyler bekliyoruz ama hep hayal kırıklığı yaşıyoruz. Allah. Çok da derinleşemediniz.
2: Çok da derinleşemedik. Derinlere giremedik. Ne yapalım? İnşallah bu tekrar ettiklerimiz boğazımızdan aşağı iner de son nefeste geçen kurtuluruz.
1: Perşembe günkü Gönül Pınarı programını birisi derin bulmuş biraz. Abi bugün program biraz derin falan. Dedim hocadan derin şeyler bekliyorsunuz. Alın size derinlik.
2: Bu sefer de
1: anlayamadık demeyin yani. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
5: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanın asıl maksadı. İnsanın maksadı, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur. Maksudun mabudundur sözü meşhurdur. Câsiye suresinin 23. ayetinde mealen, nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü buyuruldu. Ehl-i sünnet alimleri, insanın maksudu yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur buyurdular. Allah-u Teala insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefislerinin arzularına taşkın ve şaşkın olarak tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için arzularını ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kul mesut ve rahat olur. Nefsinin isteklerine, arzularına uyansa zelil olur. Çünkü nefs Cenab-ı Hakk'a düşmandır. Zira bir hadis-i kutside Allah-u Teala, nefislerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefisleriniz bana düşmandırlar buyurmuştur. Ebu Bekir Kettani Hazretleri sevdiklerine nasihat ederken, hakiki mümin, nefsi istediği halde dünyadan yüz çeviren, Resulullah Efendimizin yolunda ve izinde yürüyen, gayesi ahiret olan, cömert olup Rabbine yönelendir buyururdu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir insanın maksudu, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için her zillete alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Bunun için bir kimse maksadına kavuşmak için, Allah göstermesin, İslamiyet'in dışına çıkarsa, farzlardan birini bırakır bir haram işlerse, namazı, orucu bırakırsa, bu maksudu onun mabudu olur, ilahı olur. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, insanların kendisini övmelerine, yermelerine aldırmaz ve onlara, bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allah-u Teala'yı hatırlarsa, dünya, yani insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyler ondan uzaklaşır. Allah-u Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allah-u Teala'yı hatırlamaktan maksat, dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir buyururdu. Ahmet Gazali Hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri için şöyle nasihat ederdi. İnsanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusuysa kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsan için ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allah-u Teala'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararsa cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allah-u Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim cennete girmek isterse vakitlerini Allah-u Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Din büyüklerinden Ahmet Sarban Hazretleri'nin çok huysuz ve geçimsiz bir hanımı vardı. Bu hanım kocasını ziyarete gelenlere, siz bu heriften ne medet umuyor ne hayır bekliyorsunuz, sizin işiniz yok mu diyerek bağırırdı. Bir gün bu zatın talebeleri hem bu durumu düşünüyor hem de birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı. Acaba nasıl oluyor da hocamız böyle bir hanımla yaşayabiliyor, bir arada geçinebiliyor? Onların bu düşüncelerini anlayan Ahmet Sarban Hazretleri şu cevabı verdi. Dostlarım, mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. Benim böyle bir kadına tahammül etmem nefsani bir hevesten değildir. Bu bizim talebelerimize verdiğimiz bir derstir. Maksat, çirkin huylu insanlarla da iyi geçinmektir. Sizin elinizdeyse nefsinizi içinizden atın, bana öyle gelin. İşte bu kadar. İnsanlar zor zamanlarda bir zorlukla karşılaştıklarında müdara yapamazlar, yani insanları idare edemezler. Böyle zamanlarda herkes içindekini ve gerçek yüzünü dışa vurur. Bencil bencilliğini, fedakar fedakarlığını, hain hainliğini gösterir. Bu problemli zamanlar bir imtihandır. Böyle durumlarda insanın maksadı, gayesi neyse o meydana çıkar. İlim tahsilinde maksat, niyet bozuksa netice felakettir. Tam tersi, maksat ve niyet düzgünse netice selamettir. İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın o kuruna lütuf ve ihsanıdır. O kurunu sevdiğinin alametidir. Rüveym bin Ahmet Hazretleri, insanın okumaktan gayesi kalbini kötü huylardan temizleyip faziletlerle süslemek, gelecekte ise Allahü Teala'ya yakın olmak ve yakınlık mertebesine kavuşmak olmalıdır. Bilgisiyle riyaset, servet, makam, cahillerle münakaşa ve akranlarına üstünlük gayesi göstermemelidir buyurmuştur. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise ihlastır. Kalp, dünya arzularından, nefsin isteklerinden birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti sevemez, oraya hazırlanamaz. Bunun için asıl marifet, asıl maksat, çok para, mevki, makam kazanmak değil, kul olmak ve çok sevap kazanmaktır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu arada hac için gidenler Kabe-i Şerif'e yakın yerlerde ya da Mekke'de kaldıkları otellerde falan bizi dinleyenler çokmuş hocam bu arada. Canlı yayını canlı canlı dinleyebiliyoruz diyor bir dinleyicimiz. Bir sorusu var. Kızı da hanımı da yanındaymış belki de. Kadınlar girişte tavaf yapabilir mi diyor girişte. Kabe hizasında herhalde alt kısmı zemin kısmını kastediyor. Namaz kılması tesbih çekmesinin mahsuru var mı diyor. Yer yoksa birinci kata çıkılır mı diyor.
2: Birinci kata çıkmasınlar. Sureti katiyet edebe mugayirdir. Edepsizlik olur. İşte tepeden mi göreyim falan. Edepsizlik olur. Yapmasın. Oraya sevap kazanmaya gidiyor. Çünkü orada katlarıyla aynı şekilde yazılır. Sevap da günah da. Kabe'nin içerisinde tavaf yapılan dışında mesela orada şeyler yapmışlar. Ya ben gittim gördüm biliyorum. Kadınlar namaz kılacağı yerler var. Ya perde yok. Ama orada
1: bir bölüm yapmışlar. Ayarlamışlar.
2: Orada namaz kılabiliyorlar. Oturabiliyorlar. Ondan sonra yorulduysa eline tesbih alıp çekebiliyor. Kabe'yi seyredebiliyor. Çünkü oturup sadece Kabe'ye bakmak da sevaptır orada. Yani başka bir şeyle meşgul olmasınlar. Birinci kata çıkmasınlar. Peki şeye girer girmez, Kabe'nin içerisine girer girmez tavaf yapabilirler mi? Baksınlar. Eğer tenha ise yapsınlar. Çünkü tavaf Kabe'nin Hacer-i Lesved taşının zaten orada bir şey yapmışlar. Yeşil bir işaret var, oradan başlıyorsun tavafa. Bir defa Kabe'nin etrafında dolaşıyorsun, geliyorsun, ona bir şavt deniyor. Bu 7 defa olması lazım.
1: Tavaf olması için.
2: Evet, 7 defa dönünce buna bir tavaf denir. Sağda Safa ve Merve tepeler arasında yapılıyor. Onun da kendi aslında, çünkü oralara katlar yapmışlar, orayı da karıştırmışlar. Şimdi tabii ki altyapısı olmayanlar, mesela bu dinleyicimiz duymuş, şey yapmış ki soruyor, acaba yapabilir miyiz? Oraya gidince çok kimse gidiyor çünkü tahrik oluyorlar. Yapmasın ve gitmesin. Eğer tenha ise tavafta yapabilir, herhangi bir mahsuru da söz konusu değil. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Kolay değil çünkü Vehhabiler öyle bir din gayreti, insanlar haram işlemesin, ibadetlerini sağlam yapsın düşüncesine değil. O katları yapmaktan maksat da aynı şekilde işi değiştirmek, bozmak. Zaten etrafında aynı şekilde yüksek otellerle çevirdi. Ondan sonra Kabe'nin etrafını o katları da yaptı. Şimdi Mekke'nin herhangi bir yerinden artık Kabe'yi göremiyorsun.
1: Mümkün değil.
2: Ta Hira tepesine çıkıyorsun, oradan bile göremiyorsun. Helikopterle bile. Yani şimdi adamın yaptıklarına bakıyorsun, Kabe'yi göstermemek, yok etmek niyetiyle sanki yapılmış. Ama acayip para harcamış, oralar taşlık maçlık falan. Acayip berberler getirmiş, çok kimse petrol parası gani. Yani onlar zannetmesin ki hemen aynı şekilde çok hizmet ediyor, şey yapıyor, oradan para da geliyor. O para gelmez sebebiyle de onları kendini onları yapıp kendini Müslüman göstermeye çalışıyor. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza eylesin inşallah Teala. Elinden geldiği kadar eğer aşağıda tavaf yapabilirse yapsın, yapamazsa orada kaza namazı kılsın, ondan sonra tesbihatta bulunsun, dedikodu yapmasın, ayıp kusur aramasın. Çünkü
1: o Harem-i Şerif'te mi?
2: Evet. Harem-i Şerif, o Harem-i Şerif'in içerisine girince enteresan Mustafa Bey. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için kalbinden geçenler günah yazılmıyor. Hatta İslam Ahlak kitabında mesela bir düşünce gelmiştir ya falan demiştir, geçmiş gitmiştir. Yok. İkincisi, ya bunu yapsak mı yapmasak mı şey yapsın, gene geçmiş gitmiştir. Üçüncüsü, dördüncüsünde buyuruluyor. Yani kalbine yaparsa, gelen o şeyi söylerse veya yaparsa günah olur buyuruyor. Ama Kabe'de öyle değil. Yani harem sınırları içerisine girdiğin an, mesela girdin, adama bak falan diye kalbinden geçiriyorsun bunu. Şak diye yazıyorlar melekler.
1: Kötü şeyleri de yazıyorlar yani.
2: Yazıyorlar.
1: Kalbinden geçenleri de
2: yazıyorlar. Kalbinde geçenleri de yazıyorlar orada. Yani orada af yok, onun için çok dikkat etmek. Onun için de haccu hiccu, yani hac ediniz hemen uzaklaşınız bizim gibiler için. Hayır, sahab-ı kiram kalıyordu. Onların kalbi ayaktı, uyanıktı. Her an Allah-u Teala zikrediyorlardı. Dolayısıyla onlar için problem yoktu. Ama bizim gibi avam için orada mutlaka aynı şekilde görürsün. Çünkü bizi dikkatimizi çeker. Mesela biz bir umreye gittiğimizde yani tipleri Filipinli veya Endonezyalı gibi gözüküyordu falan. Yani birbirlerine benziyorlar onlar yapı itibariyle. Böyle aşağı yukarı şöyle baktım, bir 40 kişilik bir genç bir grup. Safa ve Merve arasında sağ yapıyorlar. Ona başına rap rap rap rap diye bir ses geliyor falan. Bir baktım hani ya orası gösteri merkezi, şov merkezi değil ki ya. Gösteri merkezi değil, şov merkezi. Efendim nasıl yapıyor? Ya Allah-u Teala razı oluyor mu olmuyor mu? Sen onu düşünmüyorsun da.
1: Bitişik nizam yürümeye bakıyorsun.
2: Ona bakıyorsun falan. O şekilde onların aynı şekilde bir kıymet harbiyesi olmaz. Allah-u Teala muhafaza buyursun.
1: Hac yapmaya mesela Kurban Bayramı'na daha vakit var. Oraya gidenler de var. Mesela daha önce gidenler de oldu. Bir ay orada, o bölgede bekliyorlar. Yapılacak bir şey yok değil mi? Yani o alanda hacla alakalı olarak bu süre içerisinde.
2: Yok.
1: Yani
2: o zaman, sadece umre yapar.
1: Ya da gerisi turistik mi oluyor artık?
2: Veya gider tavaf yaparsın. Yaptığı tavafların da sevabını aynı şekilde hediye eder. Eğer turla gittilerse bazı yerlere aynı şekilde hac farzasını yapmadan önce gidip gösterip gelebilirler. Ama şimdi önceden Mekke'ye gittilerse orada mesela Hanefi mezhebindekiler 15 günden fazla kalmaya niyet ettikleri için mukim oldular.
1: Kurbanda da mukimler.
2: Dolayısıyla şimdi hac temettü için niyet edenler haccın vaciplerindendir. Orada kesecek kurbanı. Kesemezse 10 gün oruç tutacak buyuruluyor. Hem onu orada kesecek, hem de mukim olduğu için mesela diyelim ki Türkiye'de yakınlarına vekalet verecek, onlar onun adına hisseye girecek veya bir koç alacak, kesecek. Yahut da yurt dışında hani İhlas Vakfı gibi bu şekilde böyle kurban toplayanlar varsa
1: birine kestirecek yani.
2: Vekalet verip kestirecek. Yani o vacip üzerinde sakıt olmaz. Ancak şöyle olur, ama biz Maliki'yi taklit, Maliki'yi biz kurbanda taklit etmiyoruz. Gusül abdest ve namazda taklit diyoruz. Dolayısıyla Hanefi'de 15 günden az kalırsan seferi olursun. Seferi olan kurban kesmek vacip değil. 15 günden fazla kalırsa mukim olması, çünkü kurban vacip olabilmesi için Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak, mukim olacak ve kurban nisabına malik olacak. Bu 5 şart birisinde bulunursa, bir kimsede bulunursa bunun kurban kesmesi vaciptir. Vaktinde kesemediyse onun bedelini altın olarak kurban bayramından sonra ödemesi lazım. Hatta bazen mesela size de geliyor, efendim işte şey oluyor, söyleyiver, tekrar biz önceki senede kesemediklerimizi şimdi kessek olur mu? Hayır, kesilmez artık. Bedeli altın olarak verilir. Efendim dinleyicimiz, hanım dedi yemin ettiğim, işte bela falan şey yaptı falan, yanına gelmeyeceğim falan
1: Allah
2: dedi.
1: Allah belanı versin,
2: belanı versin dedi falan. Bunu nasıl telafi edecek? Bir, tövbe istiğfar edecek. İki, yanına gelecek, ondan sonra emin kefareti verecek. Bozacak yani onu.
1: Yemini bozacak yani.
2: Yemini bozacak. Yemini bozmadan önce yapmayacak.
1: Vallahi billahi demiş çünkü.
2: Tamam.
1: Orası yemin olur.
2: Yemin olur. Evet. Dolayısıyla peki ne yapacak? Yemin kefareti için 10 kişi 10 fakiri giydirecek. Gücü yetmiyorsa 10 fakiri bir gün, bir sabah, bir akşam doyuracak. Veya bir

0: diyor. İşte 10 gün oruç tutacağım, 20 gün oruç tutacağım, 10 bin lira para vereceğim falan. Sonra iş oluveriyor. Bir çaresi yok mu? Yok. Söyleme.
1: Ağızdan çıkana bakalım.
0: Ondan sonra tutuyor, şakır şakır şakır yemin ediyor. Şimdi bunun çıkış yolu var. Yok mu? Yok. Cezasını yapacaksın.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: İtfaiyeleri Seymen Görcez'i kurtarmak için dakikalarca uğraştı. Ancak genç adamın sıkıştığı ölüm kapanından cansız bedeni çıkarıldı. Otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Seymen Görcez evli ve iki çocuk babasıydı. Ölümüne ihmal mi sebep oldu? Bu sorunun cevabını bulmak için soruşturma başlatıldı. Kurtarma çalışması yapılırken kaza da oldu. İki motosikletli yaralandı.

0: TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortasıyla karşınızdayız. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Önce başlıklarımız her zaman olduğu gibi kısaca bir göz atalım. Ardından da güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşalım. Evet, yeni endişemiz hantavirüs. Bilindiği üzere İspanya'da bir gemide ortaya çıkmıştı ve o gemide bulunan 3 Türk vatandaşı dün Türkiye'ye getirilmiş, evlerinde karantina altına alınmışlardı. Ama şimdi hepimizde doğal olarak aklımızdaki soru şu: koronavirüs benzeri bir virüs mü? Yeniden Covid günleri geri mi geliyor? Özellikle değerli bir konuğumuza da soracağız. İzolasyon noktasında neler yapılmalı? Kişisel olarak neye dikkat etmemiz gerekiyor? Birazdan tüm boyutlarıyla hantavirüsü konuşuyor olacağız sevgili izleyiciler. Evet, İran-ABD müzakeresi, İran yanıtını Pakistan üzerinden ABD'ye göndermişti. Ama dün akşam saatlerinde Trump'tan evet metni okudum ama kabul edilebilir bulmuyorum dedi. Tabii bu açıklamayla beraber yeniden soru şu: müzakere masasından gitgide uzaklaşılıyor mu, yoksa savaş yeniden kaldığı yerden devam mı edecek? Sağdaki son duruma bakacağız. Değerli bir konuğumuzla da İran-ABD savaşının tüm boyutlarıyla konuşuyor olacağız. Evet, casusluk davasında ilk duruşma bugün. Burada özellikle iddialar arasında kişisel verilerin, sevgili izleyiciler, yurt dışına çıkarıldığı, yollandığı iddiaları vardı. Kimler neyle suçlanıyor? Birazdan tüm detaylara konuşuyor olacağız. Belçika Kraliçesi'nin Türkiye ziyareti devam ediyor ve o ziyaret kapsamında çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir temasta bulundu. Baykar'ı ziyaret etti. O görüşmede neler konuşuldu sevgili izleyiciler? Ona da bakıyor olacağız. Başlıklarımız böyleydi. Kısaca hemen detaylarla gün ortasına başlayalım. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk tartışmaları bitmiyor. İçişleri Bakanlığı bu kez de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında usulsüz ihale iddiaları ile ilgili soruşturma izni verdi. 2 milyon liralık Cumhuriyet Bayramı süsleme ihalesinin iş tamamlandıktan sonra yapıldığı iddia ediliyor.
1: Hep birlikte Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
2: CHP'de rüşvet ve yolsuzluk tartışmaları bitmiyor. Bu kez suçlamaların odağında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın var. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma izni verdi.
1: 4 gündür Balıkesir'imizin her ilçesinde, 20 ilçemizde coşkuyla Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz.
2: İddiaya göre Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bir firma tarafından yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırmaları kapsayan ihale 31 Aralık 2024'te, yani iş bittikten 2 ay sonra düzenlendi. Sözleşmenin de 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı.
1: Emanet edilen Cumhuriyetimizi sonuna kadar sahip çıkıyoruz.
2: İddiaları AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin İçişleri Bakanlığı'na taşıdı. Bakanlık da iddialara ilişkin olarak Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise iddiaları yalanladı. Belediyeden yapılan açıklamada söz konusu işlem fark edilir edilmez sürecin durduruldu, belediye bütçesinden ödeme yapılmadığı ve kamu zararı oluşmadığı belirtildi.
3: Söz konusu işlemin tespitinin hemen ardından süreç derhal durdurulmuş, belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamış ve bu nedenle kamu zararı oluşmamıştır.
2: Açıklamada ayrıca ilgili daire başkanının görevden alındığı, hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve dosyanın valiliğe gönderildiği ifade edildi. Ayrıca Başkan Ahmet Akın'ın hakkında verilen soruşturma iznine karşı Danıştay nezdinde itiraz edeceği duyuruldu.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında kritik bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek oğlundan sonra itirafçı oldu. Baba oğul yaklaşık 8 saat boyunca ifade verdi.
4: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
5: Adaylık için para verildiği iddiası siyasete bomba gibi düşmüştü. Önce oğlu, şimdi de babası itirafçı oldu.
6: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek de yine tutuklananlar arasındaydı. Gökhan Böcek 2 Mayıs günü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. İfadesinde babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro verdiğini itiraf etmişti.
4: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
7: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
4: Evet, evet. Beyanda bulundu.
5: Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek'ten de adım geldi. Görevden alınan başkan da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
8: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
5: 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek'ten ifade alındı.
6: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
5: Gökhan Böcek ise ek ifadesinde seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını öne sürdü. Yine genel merkezin kendilerinden 7-8 milyon lira istediğini söyledi. Babasının yardımcı ol dediğini ifade etti. İtiraflar sonrası soruşturmanın seyri değişeceğe benziyor. Şimdi tüm gözler Muhittin Böcek'in neleri itiraf ettiğinde.
0: Ve geçelim ABD-İran arasındaki sürecin nereye doğru evrildiğine sıcak açıklamalar var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mantıksız taleplerini sürdürdüğünü söyledi. Bekai, İran'ın ABD'nin teklifine verdiği cevabın aşırı olmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu barış teklifine karşı teklif veren İran'dan kritik açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mantıksız taleplerini sürdürdüğünü belirtti. İran'ın ABD'nin teklifine verdiği cevabında aşırı olmadığını aktardı. Bekai, savaşmaya mecbur kaldığımızda savaşacağız ve diplomasi için bir fırsat olduğunda da bu fırsatı değerlendireceğiz dedi. İranlı sözcü, diplomasinin kendi kuralları vardır. Kararımız ulusal çıkarlarımıza göre verilecek ve İran halkının çıkarlarını korumaya büyük önem verdiğini kanıtlamıştır diye konuştu. Hürmüz Boğazı'na yönelik her müdahale süreci daha da karmaşık hale getirir diye de ekledi. İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı 28 Şubat'tan önce açıktı. Sorunun temel kaynağı ABD ve Siyonist rejimin saldırgan tutumudur hatırlatmasında bulundu. Bekai, bölgenin güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanmalıdır. Yabancı güçlerin varlığına dayanan bir güvenlik anlayışı yalnızca güvensizliği derinleştirir dedi. ABD merkezli analizlerde İran Savaşı'nın Washington'ın küresel üstünlük stratejisinin sınırlarını ortaya çıkardığı değerlendirmesi öne çıkıyor. Uzmanlara göre savaş sadece bölgesel dengeleri değil, Soğuk Savaş sonrası kurulan uluslararası düzeni de tartışmaya açtı.
5: Körfez'de savaşın dumanı yükselirken Washington'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Amerikan Düşünce Kuruluşu Queen's'te enstitüsü Amerikan üstünlüğü dönemi sona yaklaşıyor dedi. Responsible Statecraft'a yayınlanan analize göre İran savaşı ABD'nin artık eski gücüyle sonuç alamadığını gösterdi. Irak'ta, Afganistan'da rejimler devrildi ama İran geri adım atmadı. Hava saldırıları yetmedi. Füzeler susturulamadı. Tahran yönetimi içeride daha da kenetlendi. Analizde dikkat çeken bir başka vurguysa enerji krizi oldu. Petrol fiyatları yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim dünya ekonomisini sarstı. Analize göre bu durum Washington'ın savaşı istediği kadar büyütemeyeceğini gösteriyor. Çünkü askeri tırmanmanın ekonomik maliyeti artık yalnızca rakiplere değil, ABD ve müttefiklerine de ağır biçimde yansıtıyor. Uzmanlara göre artık küçük ve orta ölçekli ülkeler bile asimetrik savaş yöntemleriyle süper güçleri zorlayabiliyor. ABD merkezli analizlerde ise ortak görüş şu: İran savaşı yalnızca bölgesel dengeleri değil, soğuk savaş sonrası kurulan küresel güç düzenini de tartışmaya açtı.
0: İran savaşı tabii petrol arzında özellikle büyük bir krize yol açtı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle petrol arzında 2 ayda yaklaşık 1 milyar varillik bir kayıp meydana geldi.
5: Küresel enerji piyasalarında Hürmüz çıkmazı derinleşiyor. İran'daki savaş nedeniyle bloke olan Boğaz petrol arzında 2 ayda yaklaşık 1 milyar varillik bir kayba yol açtı. Suudi Enerji Devi Aramco'nun CEO'su Emin Nasır Hürmüz Boğazı'ndaki arz krizinin etkilerini değerlendirdi. Nasır, sevkiyatlar normale dönse bile piyasaların denge kazanmasının vakit alacağını söyledi. Savaşın etkisi rakamlara da yansıdı. Şubat ayında 60 dolar seviyesinde olan petrolün varil fiyatı Mart ayında 100 doları aştı.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 28, Bursa 24, Konya 23, Afyon 25, Denizli 26, Antalya 27, Adana 29, Zonguldak 17, Samsun 18, Trabzon 23, Kayseri 24, Erzurum 16, Gaziantep 25, Diyarbakır 27 ve Şanlıurfa 29 derece.

0: Yol durumu.
1: Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, biz Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve stüdyoda emekli kurmay albayı Ziya Burcuoğlu var. Efendim hoş geldiniz, iyi günler diliyorum.
1: Hoş bulduk Ata Bey, şimdi, teşekkür ederim.
0: Trump Çin'e gidiyor.
1: Evet.
0: O çok güzel ama Cezayir Cumhurbaşkanı da Türkiye'ye geldi.
1: Geldi.
0: Ne evet. diyorum ben, evet. ne alakası evet. var? Alakayı önce sizden öğrenelim.
1: Evet.
0: Evet, bu ziyaret bizim için hakikaten çok önemli.
1: Şimdi bakın, geçen haftaki ziyaretlerin içinde en önemlilerinden biri bu Cumhurbaşkanı. Cezayir Cumhurbaşkanı ilk defa Türkiye'ye geliyor, ziyaret ediyor. Evet. Biliyorsunuz Ata Bey, uzun yıllar Türkiye-Cezayir arasındaki münasebetler hiç iyi değildi. Sebep de bu Cezayir-Fransız Savaşı'nda Türkiye resmen ve fiilen Fransa'nın yanında oldu. 1962'de bağımsızlık kazanana kadar Türkiye hep Fransızların yanında oldu. Dolayısıyla Cezayir halkı, biliyorsunuz Kuzey Afrika, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Türkiye'yi çok severler halkı. Niye? İşte tarihte İspanyollara karşı Osmanlı buraları korudu.
0: Evet.
1: Onun için, ama bu Cezayir Fransız Savaşı'nda Türkiye'nin bu tutumunu Cezayir halkı hiç kabullenmedi ve uzun yıllar Cezayir hükümeti de bağımsızlığını kazandıktan sonra, 1962'den sonra mektep kitaplarında, ders kitaplarında hep Türkiye'yi düşman safında gösterdiler.
0: Çok tehlikeli.
1: Evet.
0: Bir zehirlenme
1: tabii
0: var yani.
1: Sebep oydu. İşte bu böyle devam ede, uzun yıllar devam etti. Ne zamana kadar? Merhum Özal başbakan olunca ilk yaptığı ziyaretlerden biri Cezayir oldu. İşte bu Cezayir ziyaretine işte gitmeden önce bir ben o sırada Tunus'ta askeri ateşeydim. Yani bir hatıram var da onun için arz ediyorum. Efendim bir genelkurmaydan ve dışlarından acil bir mesaj aldık. İşte o mesajda deniyor ki Başbakan Özal Cezayir'e gidecek. Cezayir'e gitmeden önce işte Cezayir-Fransız Savaşı'nda Türkiye Tunus vasıtasıyla Tunus'tan Cezayir'e silah yardımı
0: gönderdi.
1: Evet.
0: Yani resmen evet. Tunus üzerinden Cezayir'e evet. silah göndermiş.
1: Gönderilmiş.
0: Kurtuluş mücadeleleri için.
1: Bunun evrakını istiyorlardı askeri ateşelikte.
0: Canım bunun evrakı
1: istediler.
0: Olur mu yani?
1: Efendim.
0: Bunun evrakı
1: gerçi,
0: olur mu?
1: Evet,
0: belki istihbaratta
1: bunu
0: vardır.
1: Biz araştırdık o zaman. Hatta Cezayirli makamlarla da üstü kapalı görüştük. Onlar evet böyle bir şey oldu ama resmi bir evrak
0: yok,
1: hiç ortada bulamadık. Biz böyle devam ettik. Böyle cevap verdik ve Özal da ziyaretini yaptı efendim ve özür dileyerek o gün bugün Cezayir'le olan ilişkileri düzeltti.
0: Evet.
1: Bu hale geldi. Gerçekte de bu Fransız-Cezayir savaşında Tunus'la Cezayir sınırının orta kısmındaki bir bölgede hep Cezayirlilere hep Tunus'tan yardım gitmiş.
0: Tabii.
1: Diğer ülkelerden ve Türkiye'den de.
0: Tabii.
1: Nitekim Cezayir'de 27 Mayıs ihtilalinde Yassı Adası davalarında bu da konu oldu. Evet.
0: Menderes silah gönderdi
1: Tunus'a. Açıklamadı bunları. Hem Kıbrıs'taki olaylara silah gönderildi, hem de Cezayir'e silah gönderildiği mevzu oldu. Onun için bunu ben de yaşadığım bir tarihi çok olaydı. Evet. O nedenle
0: en
1: bir hatırlatayım diye.
0: En yakın biliyorsunuz bağır bucak Türkmenlerinde evet. böyle bir yardım var. Nereden biliyoruz? O FETÖ'cüler
1: evet.
0: o tırı şey yapıyor ya, Türk subaylarına orada bir kısıtlama getiriyor. Aynen. Hatta bir de iftira atıyorlar. Diyorlar ki silahlar DAEŞ'e gidecek. Böyle o dedikodu devam etti. En son NATO Genel Sekreteri dedi ki ya biz Türklerin o büsleriyle DAEŞ'i bitirdik, minimize ettik. Siz ne diyorsunuz dedim evet. Ya. Evet, buyurun.
1: Şimdi efendim. Bir de Cezayir'in de bir özelliği var. Petrol ve doğal gaz
0: var değil mi? Var. Kendine yetiyor evet, en azından.
1: Dolayısıyla
0: ama bize de satıyorlar.
1: Evet, bize de uzun yıllardan beri bu sıvılaştırılmış doğal gaz gemilerle geliyor. Böyle bir işte o gün bugün ilişkilerimiz düzeldi. Özal'ın
0: sayesinde
1: işte o Cezayir Cumhurbaşkanı da geçen hafta geldi, görüşmeler yapıldı evet. Hatta ticaretin iki misline çıkarılması için karar aldılar. Böylelikle bir geçmiş bir olayı hatırlatmak istedim.
0: Hatırlattınız ama Cezayir, Afrika ile ilgili evet. Herhalde ilk adımı şey atıyor, Kenan Evren atıyor.
1: Evet.
0: Kenan Evren'in de adımı var tabii.
1: O, evet, tabii ondan sonra. Evet, tabii.
0: O ayrı bir şey tabii.
1: 12 Eylül darbesinden sonra ekonomik sıkıntılardan dolayı Arap ülkeleriyle, Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek istediler ama o dönemdeki dışişleri buna karşı çıktı. Bunu önlediler. Yani hatta Cezayir'e, Tunus'a, Mısır'a Kenan Evren ziyaretler de gitti. Yaptı ama başlangıçta iyi başladı, sonunda dışişleri karar aldı ki minaresi olan ülkeyle münasebet kurulmayacak.
0: Yapma ya. Ve minaresi olan ülkeyle evet. ilişki kurulmayacak.
1: Aynen öyle. Evet. Bunu ben
0: yani evet, halkı kahretmeye Müslüman olan değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Bir efendim. Ülke diğer evet. İslam ülkeleriyle ilişki kurmayacak. Evet. Çok evet. ilginç. Evet. Hem de bölgede yakın yani.
1: Aynen
0: Orta
1: öyle.
0: Orta Doğu efendim. Burada dibimizde evet. Afrika. Evet efendim, buyursunlar.
1: Şimdi Ata Bey, geçen haftanın en önemli olayı
0: saha
1: şimdi,
0: mı efendim?
1: Evet, saha 2026. Hani bir ya. Gazetecinin dediği gibi düşman çatlatan fuar diyor fuar, yani. Evet. Gerçekten düşman çatlatan bir fuar efendim.
0: Bakın, 20 Milli Savunma Bakanı sadece gelmiş ziyaret etmiş diyor.
1: Aynen bana. Öyle. Yani dış basın ve bütün Müslüman ülkeler, bütün dünya basını bunu dikkate aldı. Özellikle Yıldırım Han füzesinin bu 6000 kilometreli hipersonik füzenin hipersonik bulunması pardon. Bütün dünyayı ayağa kaldırdı.
0: Evet.
1: Yani bu önemli bir olay. Bir de çok gelişmeler var, teknik gelişmeler. Biz gazetelerde görmedim. İnternette, sosyal medyada da gördüm. Belki siz görmüşsünüzdür. Casus güvercin yakalandı. Biliyor musunuz?
0: Yok, bilmiyorum. Evet. İlk defa sizden evet. duyuyorum.
1: İsrail bir casus güvercin göndererek Türkiye'nin en stratejik yerlerinin fotoğraflarını vesairelerini çekiyor diye resimleri yayınlandı. Sonra kalktı. Gazetelerde fazla bir konu olmadı. Bugün tekrar baktım bir iki gazeteye. Evet. Belki ileride mevzu olur. Evet. Yani çok önemli gelişmeler var.
0: İsrail'in istihbaratı teknik... Türkiye'de çöktü.
1: Evet.
0: Yani ajan yoğunluğunu önlediler. Demek ki artık işi güvercine kuşa bıraktılar.
1: Herhalde.
0: Bu çok önemli. Evet. Bir de bu evet. hipersonik füzeyi siz duymuş şimdi, muydunuz bakın, daha? Ben de ilk defa bu fuarda
1: şimdi
0: duydum.
1: Şimdi şöyleydi.
0: Ben bunun
1: şimdi,
0: yapıldığını bilmiyorum. Yani şimdi, yapıldığını bilmiyordum.
1: Şimdi Ata Bey.
0: Evet.
1: Bu Yıldırım Han füzesinden önce.
0: Evet.
1: Efendim. En önce biliyorsunuz Tayfun füzesi yapıldı. Hatırlayın, bir iki sene önce.
0: Evet.
1: Neydi? 561 kilometre menzili olan ve Yunanistan ayağa kalktı. Hatırlıyor musun?
0: Tabii.
1: Sebep işte 561 Pontus Rum devletinin ortadan kaldırıldı Fatih tarafından. Onu hatırlatan bir rakamdı. Sonra bu Tayfun füzesi geliştirildi. Efendim. Tayfun füzesi değiştirildi. 2000 kilometreye çıktı. Şimdi en son bu efendim Yıldırım Han hipersonik füzesi 6000 kilometre menzille bütün dünyaya ilan edildi. Şimdi ve bir dikkat edin, son bir haftadır bütün dünya basını bunu konuşuyor. Yani evet, bu şu demek, Türkiye artık bölgesel bir güç değil, küresel bir güç haline geldi. Bu savunma sahasındaki son 15 yıldır gösterilen, 10-15 yıldır gelişmeler, tabii, yeni buluşlar bunu ortaya koydu. Şimdi bakın, bu geçen haftaki bu Saha 2026 fuarında efendim 1763 şirket efendim iştirak ediyor. Bunların içinden 203 tanesi uluslararası şirket. Dikkat edin, ilk defa oluyor bu Türkiye'de. Dünyada da belki ilk defa böyle savunma sanayi ile ilgili bir fuar bu kadar geniş açılımlı açılmış oluyor. 120 ülke katılıyor.
0: Bakın, evet.
1: Yani siz ifade ettiniz, 6 savunma bakanı ve efendim 2000'e yakın ziyaretçi.
0: Ya 20 bakandan yani, ya da bakan yardımcısı dur o. Evet, bahsediyor.
1: 200'den fazla tabii ürün var, yerli
0: ürün 200'den var. 200'den fazla ürün.
1: Evet, aynen öyle. Evet. Şimdi hatta bu bir açılış programında Cumhurbaşkanı neler ifade etti? Artık yanlışlar geri kaldı dedi. Yani dışarıdan almak daha kolay ve daha ucuz. Siz tarım ülkesisiniz. Tarımla tarıma ağırlık verin. Biz size silahları, efendim, sanayi ürünlerini ucuza veririz. Yedek parçayı size veririz diye bizi senelerdir oyalattılar diye ifade etmişti. Hatırlayın. Tabii, tabii, yani bu burada bu fuarda bunu Cumhurbaşkanı'nın söyledi, açıklaması tabii çok önemli. Yani netice itibariyle biz artık bir bölgesel güç konumundan küresel bir güç durumuna geliyoruz. Bakın öyle ki şu anda bile Avrupa, biliyorsunuz Amerika NATO'dan biz çıkacağız dedi. Bakın başınızın çaresine Avrupa'ya. Avrupa ne oldu? Türkiye'yi 60 yıldır kapıda bekleten Türkiye'yi işte birlikte savunma programı yapalım diyor. Ve şimdi bakın Belçika'dan ilk defa efendim 400 efendim kişilik efendim,
0: bir heyetle
1: kraliçe başkanlığında ziyarete geldiler. 3 gün, bir hafta kalacaklar. Evet. İş adamlarıyla, savunma sanayiyle vesaireyle. 15-20 yıldır biliyorsunuz Sabancı suikastinin faillerini
0: tabii vermediler.
1: Belçika vermediler yani. O gün bugün evet. Ya şimdi şartlar ve olaylar ne kadar değişiyor.
0: Tabii.
1: Avrupa şu anda Avrupa Türkiye'yi artık yanında görmek istiyor. Niye? İşte bu savunma sanayindeki gelişmeler artık bütün %80-85 kendi kendine bütün deniz, hava, kara araçlarının üretilmesi, dışarıya bağımlılıktan kurtulması bütün Avrupa'nın dikkatini çekmiş oldu. Şimdi bir de
0: şimdi bu, Belçika kraliçesi kendi adına mı geldi, ülkesi adına mı geldi, kendi, bütün Avrupa adına mı geldi? Çünkü Belçika, Danimarka küçük ülkeler bunlar. Genelde Avrupa'nın söylediklerini ya da fikirlerini dillendirirler.
1: Evet, doğru.
0: Evet, enteresan bir şey. Şöyle kalabalık bir heyetle de gelince dedim herhalde aslında Avrupa adına geliyor ama Belçika geliyor. Neyse yani, buyurun.
1: Şimdi bakın, bu gelişmeler savaş konseptlerini değiştirdi artık. Çünkü evet, şu son 3-5 yıl içerisindeki Ukrayna savaşı, İran savaşı, Azerbaycan-Ermenistan savaşı.
0: Tabii.
1: Bizim orada ilk önce TB3'ler Azerbaycan'da kullanıldı ve dünya ayağa kalktı. Tankların nasıl
0: yerinden imha edildiğini.
1: Evet. gördüler.
0: Tabii.
1: Yani şu anda evet. Dolayısıyla bu son İran savaşı, Ukrayna savaşı, Azerbaycan savaşı savaş konseptlerini değiştirdi. Geçen hafta bahsetmiştim, arz etmiştim. Haluk Bayraktar ne yaptı? Türkiye'de 81 vilayette drone atölyeleri açacağız
0: evet.
1: diyor. Ve drone operatörü yetiştireceğiz diyor.
0: Küçük araçlar, yani hava araçları.
1: Çünkü özellikle Ukrayna Savaşı'nda hatırlayın yakın bir zamanda Ukraynalılar bir kamyonun arkasına drone'ları yerleştirip ta Rusya sınırına kadar gelip oradan bu drone'ları kullanarak Rusya'nın en kıymetli hava üssünü bombalamışlardı.
0: Evet.
1: Yani bu drone'ların efendim şeysi savaşta kullanılması özellikle radar
0: tabii.
1: örtüsünden kurtulması her şeyi alt üst etti.
0: Düşünün bir onun anda için... bin tane değil mi efendim o hava evet. aracını gönderiyorsunuz. Hangisini yakalayacaksınız yani, dediğiniz gibi.
1: Bir de onları grup grup gönderiyor. İşte tabii. bizimkiler de ne yaptı? Mızrak, sivrisinek, kemikaze tabii. ta diye efendim drone sürüleri üretmeye tabii, başladılar. Tabii. Savaşta bunlarla artık klasik silahlardan ziyade bu tip şeyler, bu drone'lara
0: evet.
1: istenildiği kadar silah, cephane, mühimmat yüklenip bunu kullanabiliyorlar.
0: Tabii. Ve biraz daha harbi, da ucuz değil mi efendim?
1: Evet.
0: Eski yani bir uçak kaldırıyorsunuz bombalarıyla efendim benzinliyle bilmem neyle.
1: Halbuki bu evet. çok ucuz bir fiyatla çok pahalı uçakları atıyorsunuz. F-16'lar artık geçerli değil. F-35 artık bir şey ifade etmiyor. Yani hava sahasının kontrolü adeta el değiştirdi. Dronların eline geçti. Ya. Ve bakın bunu çok iyi Haluk Bayraktar onlar bunu tespit ettiler. İstanbul'da başta olmak üzere en büyük merkezi İstanbul olmak üzere bütün vilayetlerde drone merkezleri, drone operatörleri yetiştirerek savunmanın Türkiye savunmasını bütün ülke sattığına yaymayı doğru. planlıyorlar ki doğru yapılıyor. Yani askeri olarak çünkü askerde kaidedir en iyi savunma taarruzdur Ata Bey.
0: Heh.
1: Bakın bütün hendekler, surlar, kaleler yapılmıştır ama hepsi delinmiştir.
0: Doğru.
1: Hepsi geçilmiştir. O nedir? En iyi savunma taarruzla olur. İşte bu ülkenin de savunması taarruzla, drone taarruzlarıyla en işi. Artık çelik kubbeydi vesaire. İşte İsrail'in çelik kubbesini gördük.
0: Evet.
1: İran hala istediği gibi bu kubbeyi yarabiliyor. Tabii. Demek ki bu savunma çelik kubbeler geçerli
0: kale
1: değil.
0: Gibi bir şey düşünün. Ifade evet, etmiyor. Gibi. Evet. Bunlar şimdi, bir şekilde deliniyor.
1: Aynen
0: buyurunuz
1: öyle.
0: Efendim.
1: Yani evet. Bir de bizdeki gelişmeler şu var. Her hafta yeni bir denizaltı, deniz üstü, hava, kara silahları üretiliyor.
0: Evet.
1: Yani artık takip edemez hale geldik efendim. Şimdi bütün bu
0: küçük
1: çok ülke evet.
0: ama marifeti büyük araçlar mesela ne toplar yapmışlar. Bir silahları gördük. O otomatik silahlar mesela. Şey silahlar
1: evet,
0: çok
1: acayip.
0: Buna da rağbet çok.
1: Yani
0: bilhassa keskin nişancılar vesaire falan.
1: Yani özellikle bu teröre karşı kullanılacak mobil silahlar
0: mobil yapıldı. Mobil diyorsunuz değil mi? Asker
1: aynen
0: dilinde
1: öyle.
0: Mobil. Bravo.
1: Evet, aynen.
0: Evet. Çok bakın, çabuk yer değiştirebilen ya da oraya buraya öyle. Taşınabilecek. Evet.
1: Bir buyurun. De ne var? Bu fuarda en önemli şeylerden bir tanesi de 8 milyarlık bir anlaşma imzalanmış.
0: Evet.
1: Yani bu ihracatçılar meclisinin verileri var. Onlara göre böyle ihracatta kilogram başına ihracat $1.5 falan kazandırırmış.
0: Evet.
1: Ama savunma sanayi ihracatı kilogram başına $750-800 kazandırıyor. Yani dikkat edin, bugün başta Amerika olmak üzere, Rusya olmak üzere, efendim İngiltere olmak üzere silah ticaretinden zengin oldular. Büyük kazanç sağladılar. En büyük kazancı
0: Batı ekonomisi böyle diyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Bir de yani, arkasında tabii araç geldi. Biz araca da meraklıyız öyle. Dünya öyle.
1: Evet. Evet, aynen efendim. Öyle. Velhasıl bu fuarın daha yankıları devam edecek efendim.
0: Daha iyi anlaşılacak
1: evet,
0: herhalde.
1: Daha anlaşılacak. Peki, bununla her Türk vatandaşı büyük bir gurur duyuyor.
0: Tabii.
1: Efendim dün mesela gazetelerde haberi çıktı. TCG Anadolu gemisi Sarayburnu'na.
0: Evet.
1: Ekrana şeye Sarayburnu'na yanaşıyor. Bütün halk kuyruğa girerek bu fuarın şeysiyle beraber ziyaret ediyorlar.
0: Hafta sonu öyle yaptılar. Bence de halka açılsın yani. Vatandaş evet, bununla
1: bunu
0: hem
1: görsün.
0: Gurur duyuyor.
1: Evet. Yani
0: hem de hakikaten içi rahat. Yani evet, biz de yapıyoruz artık. Evet. Biz de ülkemizi savunacağız. Evet.
1: Yani muhalefetin o tutumuna en iyi cevap artık. Yani bu Yıldırım Han
0: evet.
1: Yıldırım Han füzesi balıkları ürkütmüyor yani.
0: Ürkütmüyor ama demek oraya gitti ki, o sözü söyleyen evet. Sayın Genel Başkan.
1: Evet.
0: Bir, yani, bir poz verdi yani.
1: Ne evet. Hükmetse evet. Şimdi Ata Bey, bu konuyu da böyle geçirdikten sonra biz esas
0: Çanakkale Kara Savaşlarına gelelim efendim.
1: Bitirelim son evet. Konuyu efendim. Biliyorsunuz kara muharebeleri efendim aşağı yukarı Gelibolu'da 8,5 ay sürdü efendim. 1915 yılının sonuna kadar bu devam etti efendim. Ağustos ayında son taarruzlarını yaptılar. Suğla bölgesinden çıkararak İngilizler, orada da anafartalarda başarılı olamayınca efendim geri çekilmeye karar verdiler. Evet. Ve Çanakkale'yi, özellikle Gelibolu'yu tahliye, geri çekilme bir harekatına başladılar. İlk önce 19 Aralık 1915 yılında efendim Arıburnu'ndan çekilmeye başladılar. Arıburnu'ndan çekilmeden önce Seddülbahir bölgesinde bir gösteri taarruzu yaptılar. Dikkatleri oraya çekerek o taarruz, gösteri taarruzu Seddülbahir'de yapılırken Anzakları geri çektiler. Hiç genel olarak bu İngilizler Gelibolu'dan çekilirken, tahliye olurken başarılı oldular. Hiç hissettirmeden efendim oradan 120 bin askeri çektiler.
0: Şimdi işte yani, tam burada bakın, sizinle şunu konuşalım.
1: Evet.
0: 120 bin asker çekilirken yani, hiç mi gözlemlemedik?
1: Şimdi
0: hiç mi
1: arz
0: takip
1: edeceğim,
0: etmedik?
1: Bakın. Evet.
0: Niye şimdi, bunlar imha edilmedi? Evet. Ya nasıl olsa geri çekiliyorlar. Hadi gitsinler demişiz herhalde.
1: Şimdi şöyle arz edeyim.
0: Evet.
1: Bu önce 19 Aralık'ta Arıburnu'ndan 8-9 Ocak 1916'da da Seddülbahir bölgesinden çekildiler. Aşağı yukarı 400 top bıraktılar. 10 binden ziyade hayvan bıraktılar. Efendim 100 küsur askerini de 100 bin, 140 bin diye ifade ediliyor. Anzaklarla beraber bunlar çektiler. İşte aldatma şey. Çekilmeden önce İngilizler birçok aldatma faaliyetlerinde bulundular. Ne gibi? Mesela maket askerler yaptılar. Bütün cepheye bunu koyarak sanki hakiki askermiş gibi hala cephede askerler devam bekliyor ediyor, diye. Bekliyor diye. Sonra tüfek düzeni yaptılar efendim. Öyle ki o yapılan tüfek düzeniyle zaman zaman tüfekler ateş ediyor. O hale getirdiler ki karşı tarafa, Türk birliklerine, ha bak buradayız, biz devam ediyoruz. Bu şeyi, bu havayı başarılı kullandılar. Bir de tabii 8,5 ay devam eden bir çok kanlı bir savaş. Yani tabii, düşünebiliyor musunuz?
0: 8,5 ay.
1: Evet. Geçen hafta arz etmiştim. Bir gece taarruzunda, 19 Mayıs gece taarruzunda 3 saat içerisinde 10 bin zayiatımız var. Yani zayiat inanılmayacak gibi. Çok kanlı bir savaş. Yani sadece tüfekle değil, süngüyle, kasatureyle göğüs göğüse dahi savaşlar oldu. Cephelerde, mevziler arasında, İngiliz, Anzaklar, Türk, Osmanlı mevzileri arasında 20 metre, 10 metre, bu kadar mesafeler var. Dolayısıyla her iki tarafta da bir savaşa karşı bir yorgunluk alametleri gösterildi. Yani bunun da, buna da dikkate bitmiyor. Almak
0: 8,
1: lazım.
0: 8,5 ay devam bakın, eden bir savaş.
1: Şimdi Ata Bey, yani dedim ya, market maket askerler, şimdi geçen televizyonda gösterildi. Son İran Savaşı'nda İranlılar Çin'den maket efendim tanklar almışlar. Şişiyor. Şişerekten tank halini alıyor.
0: Bunları deniz üzerinden,
1: evet,
0: üstünde.
1: Bunları almışlar ve bu İran İsrail Savaşı'nda Amerika'nın bombalaması sırasında bunları kullanmışlar. Birçok önemli tesislerin etrafına koymuşlar, yayarak ve bunlar bombalanmış. Yani bu en son gelen haberler
0: Amerika
1: bu.
0: Şişme ve bunu bot şeklinde,
1: şişme
0: mi?
1: Bot şeklinde tanklar yapmışlar efendim. Ben bunu da ilk defa araçlar ya sizden. Evet, evet, bunu şey gösterdi televizyonda birçok şeyler. Şimdi artık böyle hava basaraktan portatif evler yapıyorlar,
0: şey
1: vesaireler yapıyorlar. İşte Çinliler böyle tank, zırhlı personel, efendim maket askerler yaparak İranlılara vermişler. İranlılar bunu kullanmışlar. İşte bu birçok bombalamadan sonra karşı taraf şu kadar
0: kayıp veriyor,
1: kayıp verdirdik falan diyorlar ama neticede bunun böyle olmadığını da öğrenmiş olduk efendim böylelikle. Yani savaşın yeni yeni
0: şeyleri çıkıyor ortaya.
1: Evet. Çok enteresan. Şimdi Ata Bey, bu Birinci Dünya Harbi'nde ve Çanakkale Savaşı'nda İngilizlerin de düşmanlığı var. Bize karşı, Osmanlı'ya karşı, Müslüman ülkelere karşı. Onları şöyle kısaca bir toparlamak istiyorum Ata Bey. Bakın, İngiltere daha harp başlamadan, Birinci Dünya Harbi başlamadan 3 ay önce efendim Ağustos ayında Osmanlı Devleti'ni parçalamak için, paylaşmak için Almanya ile anlaşma yapmıştı ya. O Almanya 3 ay sonra bizimle gizli anlaşma yaptı. Vay. Yani daha sonra biliyorsunuz Skypiko'yu 1916'da İngiltere, Fransa, Sazonov, Ruslar Osmanlı Devleti'ni paylaşmışlardı. İşte günümüze kadar geldi. Sonra harp başlamadan önce parasını peşin verdiğimiz halde İngilizler Reşadiye ve Sultan Osman zırhlılarını bize vermedi. Parasını aldıkları halde. Hatta Rauf Orbay 1000 tane askerle gitti, eğitimini yaptı. Bu zırhlıları alıp getirecekti. İngilizler vermedi, parasını da vermedi, üzerine yattılar. Lozan'da bunu sildiler. Yani şu anda da Amerika'nın hani bizim F-35 programından çıkardı ya, 1,5 milyarın üzerine yattı. Onun gibi bir şey yani. İnsan onu hatırlıyor günümüzde. Şimdi bakın, Churchill, İngiliz'in başbakanı Churchill, o zaman avam kamerasında böyle kimyasal silah kullanılsın mı kullanılmamasın mı diye görüşülürken kürsüye çıkıp şunu söylüyor: Türkler insan değil ki, Türkleri öldürmek barbarlık değil, insanlık borcudur diyerekten kimyasal silah kullanmasını avam kamerasında.
0: Onu Churchill mi söylüyor?
1: Evet, aynen evet. Öyle. Evet. Yani bakın, Çanakkale'de bizim Halep vapuru var. Şehir hatları vapuruydu. Bu hastane haline getirildi. 200 tane gaziyi İstanbul'a getirmek için Gelibolu'da Akbaş'tan yaralıları İstanbul'a getirirken, evet, efendim, daha getirmeden İngilizler bu üzeri haç var yani, hastane olduğunu belirten işaretler olduğu halde bunu bombaladılar ve şehit ettiler 200 tane gazimizi. Evet. Bunlar unutulacak şeyler değil. Yani bu olay olunca o zamanki hükümet hemen Hristiyanları ve yabancıları da cepheye göndereceğini ilan edince Amerika devreye girdi ve sivil halkı ve hastanelerin bombalanmaması için İngiltere'nin dikkatini çektiler. Evet. Öylelikle kalmış oldu. Sonra efendim bakın, İngilizlerin böyle meşhur şairi var, Brock mu ne diyorlar, böyle savaşa katılmış bizzat. Diyor ki bu çok harika bir savaş, en güzel seferi olacak İngiltere'nin. 1453'ten beri Ayasofya'da ilk kutsal krizmatı kutlayacağız diyorlar. Hep Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden bu yana hep bunu gündeme getiriyorlar. Ayasofya'ya tekrar çanı getirmek.
0: Christmas mi kutlayacağız?
1: Christmas diyor? Kutlayacağız diyorlar. Vay. Orayı. Ama tabii kutlayamadılar. Tabii. Çanakkale'den geçemediler.
0: Şimdi bakın, zaten cami efendim. Evet, evet.
1: Balkan Harbi'nde dahi aynı şeyi Bulgarlar. Biz gelip Ayasofya'ya haçı dikeceğiz diyorlardı. Yani şimdi o dönemde İngiliz ve Fransızlar sömürgelerden getirdikleri Müslüman askerleri nasıl kandırdılar? Dediler ki Almanların esir ettiği İslam halifesini kurtarmak için savaşıyoruz diyerek o Müslüman askerlerini aldattılar. Şimdi en önemli bir olay da Ata Bey Çanakkale'de Seddülbahir cephesinde katır alayını kullandılar Yahudiler. Bakın başında
0: Çanakkale'de kullanmışlar onu.
1: Evet, aynen öyle. Seddülbahir bölgesinde kullandılar. Daha sonra Siyon ordusunu Filistin'de kullandılar ve Kudüs'ün alımında kullandılar ve 500 kişilik birliği İskenderiye'den Filistin'e getirdiler. İşte ve bu İngilizler ilk defa Yahudilere bir söz verdiler. Kudüs'te bir Yahudi devleti kuracağız diye. Yani dolayısıyla bu katır alayı oğlumuz Siyon ordusu da bizim torunumuz oldu diye ifade ettiler. Yani Siyonist ordu ilk kurşunu Osmanlı ordusuna çıktı. Bakın sonra efendim Balfour Deklarasyonu çıktı. Kim bu? İngiltere Dışişleri Bakanı efendim bunu resmen açıkladı. Bakın 1917'de İngiltere Başbakanı olan bu Arthur Balfour tarafından bu yazılan mektupta şu ifade ediliyordu: İngiltere Filistin topraklarında özel bir İsrail devletinin kurulmasını desteklediğini açıklıyor. Bunu bunu tarihte Balfour Deklarasyonu olarak geçen bu mektubu, bakın geçen sene ölen 87 yaşında ölen bu Rothschild'ler ailesinin ikinci baronu, hatırlayın geçen sene gazetelerde evet, çıktı. Evet. Ünlü banker Rothschild'ler bu mektubu açıkladı. Yani bize Balfour mektubunu İngiltere Dışişleri Bakanı'nın nasıl kendilerine İsrail'de bir devlet kurulmasına söz verdiğini anlatıldı. Bakın işte bu uluslararası politikayla ilgili olarak, yani bir mali bir imparatorluk kurmuş olan Siyonistlerin İsrail'le olan
0: tabii
1: bağlantısı. Bakın,
0: hatta İsrail'in temellerini atan bağlantılar
1: evet,
0: bunlar.
1: Siyonistlerin işesini bakın Ata Bey, 7 Temmuz Cumartesi 1934 yılında Vakit Gazetesi de şöyle bir başlık atmış. Bu arşivlerde var. 1934 yılının 7 Temmuz Vakit Gazetesi'nde Yahudiler Türkleşecek. Tekin Alp Bey'in resmi var orada. Mois Cohen, Münis Tekin Alp. Kimdir bu adam? Türk Kültür Birliği Reisi. Bakın bu da gazetede bu şekilde ifade ediliyor. Türk Kültür Birliği'nin reisi Mois Cohen, yani Türkiye halkı onu Münis Tekinalp diye tanınıyor. Hatta hatırlayın, bunu birkaç defa ifade etmiştim. Alev Alatlı'nın meşhur evet, sözü var ya, ya dedi, biz kitabında yazıyor bunu açık olarak. Biz ne biçim Türkleriz ki, bizim ideolojimizi bir Yahudi yazıyor. Zira Mois Cohen, Münis Tekinalp Kemalizmin ideolojisidir. Tıpkı Agop Dileçar'ın Türk Dil Kurumu'nun başkanı olan Ermeni olması gibi. Bakın nereden nereye geldik. Yani bugünlerde İsrail'le olan münasebetlerde bu konuları unutmamak lazım, hatırlamak lazım.
0: Evet.
1: Bakın şimdi Ata Bey, bir konu daha var. Onu da arz edeceğim. Biz Orta Doğu'da yıkılmaz denen devleti, Osmanlı'yı yıktık. Yerine iki devlet kurduk. Biri İsrail, biri Türkiye. Onları, Türkleri öyle güzel bir sistem bıraktık ki, Türkler bize Filistin'i vermeyen Abdülhamid'e en az 200 sene

0: birkaç tane ismi arz edeceğim. David bin Gurion. Kim bu? İsrail'in kurucu başkanı. Çanakkale'de, Settül Bayri'de Katır alayında görev yapmış. Sonra eski cumhurbaşkanı İzak Ben Levi. Sonra Lev Eşkol, 1967 savaşında başbakan olan, o da Settül Bahir bölgesinde Katır alayında Osmanlı'ya karşı
1: kurşun sıkan.
0: Sonra Betanyahu. Kim bu Betanyahu? Efendim, şimdiki başbakan Netanyahu'nun babası.
1: Netanyahu'nun babası mı bu?
0: Evet, babası.
1: O da Katır alayında.
0: Katır alayında efendim görev yapmış. Yani o zamandan başlamışlar bu işi
1: yapmak Türkiye üzere. Tabii Türkiye düşmanlığı o zaman başlamış.
0: O zamanki Katır alayının başında Albay Patterson var. Meşhur bir adam, o Siyonistlerin başında. Bunun mezarını, kemiklerini getirip efendim şu anda İsrail'de teşhir ediyorlar. Evet. Ve bu Katır alayını hatırlıyorlar. Yani İsrail'i efendim ilk tanıyanlar. Yani evet. İşte bu
1: İsrail'in... Biz de unutmayalım efendim, evet, bunları.
0: Evet, aynen peki. Öyle. Evet.
1: Efendim şimdi, bitiriyoruz.
0: Bir konu İnşallah daha var. Bakın.
1: O konu çok fazla. Reklamı aşıyoruz efendim. Size çok teşekkür ediyorum bu arada. Emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu konuğumdu. Bitiriyoruz efendim. Ama bunları tekrar bir gözden geçirelim inşallah, evet, önümüzdeki programda. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ben Ataullah Arvas. Biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Alas mı abi efendim?
2: Şimdi reklamlar.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir.

0: gelir. Türkiye Gazetesi.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi Bahçettin Köşkü'nde kabul etti. İki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerde 14 yıl sonra yeni bir sayfa açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabul sırasında eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Kraliçe Matilde arasında basına kapalı görüşme gerçekleşti. Ziyaret Belçika'nın Türkiye'ye yönelik son yıllardaki en kapsamlı ekonomik misyon programının zirve noktasını oluşturdu. Evet, Belçika Kraliçesi dev bir heyetle Türkiye'ye çıkarma yaptı. İlk durak Dolmabahçe Sarayı'ydı. Emine Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. Ardından Türk savunma sanayinin kalbini Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe gökyüzünün yerli ve milli gururunu yerinde inceledi.
1: Milli sihalar bu kez Belçika Sarayı'nın radarındaydı. Kraliçe gökyüzünün çelik kanatlarını tek tek inceledi. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye'deki ekonomi turu kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. Sonrasında rotasını teknolojiye çevirdi. İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ev sahipliğini ise Baykar'ın kaptanları Selçuk ve Haluk Bayraktar yaptı.
2: Hem Avrupa'daki güvenlik mimarisindeki ortak çabalarımız adına ben önemli olduğunu değerlendiriyorum bu girişimin. Ve ayrıca da bu ziyaretten de memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
1: Kraliçe dünyanın gıptayla baktığı milli SİHA platformlarını tek tek inceledi. ARGE merkezini gezerken briefing üstüne briefing aldı. Gökyüzüne damga vuran Türk teknolojisi Belçika heyetini hayran bıraktı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ziyaret sonrası rakamları konuştu.
2: Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. İhracat pazarının %60'ına sahip tek başına. Türkiye'de %65'ine sahip. Dolayısıyla dünyaya damgasını vurmuş geliştirdiğimiz teknolojiler bütün dünyadan büyük rağbet görüyor.
1: Sadece teknoloji değil, verilen mesajlar da dikkat çekiciydi. Bayraktar Avrupa'nın güvenlik mimarisinde ortaklığın önemine vurgu yaptı.
2: Eğer uluslar birbiriyle rekabet edecek olurlarsa bunlar mevcut güvenlik krizini daha da derinleştirecektir.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında kritik bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek oğlundan sonra itirafçı oldu. Baba oğul yaklaşık 8 saat boyunca ifade verdi.
3: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını biliyorum.
1: Adaylık için para verildiği iddiası siyasete bomba gibi düşmüştü. Önce oğlu, şimdi de babası itirafçı oldu.
4: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek de yine tutuklananlar arasındaydı. Gökhan Böcek 2 Mayıs günü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. İfadesinde babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro verdiğini itiraf etmişti.
3: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
5: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
3: Evet, evet. Beyanda bulundu.
1: Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek'ten de adım geldi. Görevden alınan başkan da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
6: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
1: 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek'ten ifade alındı.
4: Bu Antalyalı bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
1: Gökhan Böcek ise ek ifadesinde seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını öne sürdü. Yine genel merkezin kendilerinden 7-8 milyon lira istediğini söyledi. Babasının yardımcı ol dediğini ifade etti. İtiraflar sonrası soruşturmanın seyri değişeceğe benziyor. Şimdi tüm gözler Muhittin Böcek'in neleri itiraf ettiğinde.
0: İzmir Buca'da CHP'li belediyeye bir vatandaş yerde biriken çöpler nedeniyle tepki gösterdi. Yaşanan duruma isyan etti. İhlas Haber Ajansı muhabiri Ali İhsan Çiftçi şimdi o noktada, tam da orada. Hem bize oradaki o çöp yığınını gösterecek hem de duruma ilişkin son detayları paylaşacak. Ali İhsan, söz sende.
7: Evet Gülden Karıcık, iyi yayınlar dileriz. İzmir'in Buca ilçesindeyiz. İzmir'in merkezinde kronikleşen çöp sorununun bulunduğu bu noktadayız. Burası Buca ve Karabağlar ilçesinin kesiştiği nokta, Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi bölgesi. Şimdi kameraman arkadaşım Sinan Yeniçeri sizlere bu bölgedeki çöpleri göstersin. Burada adeta Hindistan'ı arasmayan görüntüler var. Biz de kamera karşısında maskeyle geçmek zorunda kaldık. Çünkü burada nefes almak oldukça zor, hiç de mümkün değil diyebiliriz. Hem çöp kokusu hem de duman kokusu bir araya gelince burada nefes almak mümkün değil. Buradaki esnaf da kapıları kapalı bir şekilde çalışmayı sürdürüyor. Sanayi bölgesi, mobilya üretim merkezi atölyeleri var burada ve dükkanlar kapalı, kapıları kapalı bir şekilde vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. Burası kronikleşen bir sorun çünkü yıllardır burada bu çöpler, bu atıklar birikiyor. Burada ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi de birbirine görevi atfederek buradaki çöpleri toplamıyorlar. Hatta buraya çöp atılma süreci de aylardır, yıllardır sürüyor. Burada sadece çöplerin dökülmesi problem değil. Çöplerde nedeni belirlenemeyen yangınlar da çıkıyor. Şimdi de zaten tüten dumanları görüyorsunuz. Çöplerin içerisinde yer yer dumanlar çıkıyor. Bu dumanlar yeri geliyor, çok büyüyor ve İzmir'in birçok noktasından bu siyah dumanlar görülebilir hale geliyor. Evet, İzmir'in Karabağlar ilçesiyle Buca ilçesinin kesiştiği bu nokta çöp sorunu burada kronikleşti. Vatandaş da, esnaf da burada bu çöp sorununun artık çözülmesini bekliyor. Burada gördüğünüz gibi mobilya atıkları ve diğer atıklar birikmiş durumda. Burada birçok noktada, sokaklarda dahi çöp görmek mümkün. Daha önceki yayınlarımızda da burada adeta Hindistan aratan görüntüler olduğunu belirtmiştik. Ve aylardır, yıllardır bu problem ne yazık ki çözülemiyor. İzmir'in merkezi burası. Hiç de öyle ucra bir nokta değil. Buca ilçesi en kalabalık ilçe, Buca ilçesi ve Karabağlar ilçesinin birleştiği nokta, İzmir'in tam göbeği, tam merkezi diyebiliriz. En kalabalık ilçede hiç de İzmir'e yakışmayan bu görüntüler mevcut. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor o çöpleri ve yer yer tüten noktalar var. Dediğimiz gibi burada nefes almak hiç mümkün değil. Biz de maskeyle kamera karşısında geçmek zorunda kaldık. Çünkü burada çöp kokusunun yanı sıra dumanların verdiği koku da hakim. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve böcek popülasyonunun arttığını da söyleyebiliriz bu noktada. Vücudumuza değdikçe rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Vatandaşlar da, esnaf da bu durumdan memnun olmadıkları için, şikayetçi oldukları için ne yazık ki kapıları kapalı çalışıyorlar. Evlerde de pencereler kapalı çünkü burada dumandan ve kokudan nefes almak hiç mümkün değil. Burada bir çevre felaketi olduğunu görüyorsunuz. Burada bir belediye sorununun yanı sıra bir çevre felaketi olarak görebiliriz bu noktayı. Çünkü çöpler insan boyunu aşmış durumda. Yer yer 3 metreye 4 metreye kadar çöp yığınlarını görebilirsiniz. Mobilya atıkları var, iş yeri atıkları var, evsel atıklar da burada mevcut. Her türlü çöpün burada depolandığını görebilirsiniz. Çöp depolama alanı değil, çöp biriktirme alanı değil. İzmir'in merkezi, İzmir'in burada tam da merkezi diyebiliriz. Vatandaşlar bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor. Hem esnaf hem de vatandaş bu çöplerden rahatsız, hem görüntü hem de koku kirliliği oluşturuyor diyebiliriz ve söz tekrar size bırakalım.
8: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs Pazartesi ve haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Galatasaray'la başlayalım. Ligin 33. haftasında sahasında konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti artık. Ne söylemek istersiniz?
1: Tabii bu Mayıs ayları böyle ligde her sene olduğu gibi şampiyon belli oluyor. Ligin bütün böyle ligde anlatılanlar, konuşulanların hepsinin bir anlamı kalmıyor. Çünkü şampiyon kimse o haklı, şampiyon kimse o orayı hak etmiştir. Şimdi her ne kadar böyle zaman zaman bu rekabetten kaynaklanan birçok eleştiriler karşılıklı olsa da kulüpler arasında, ama sezon sonunda baktığımız zaman bu sezonda yani futbol olarak, oyunculardan performans olarak, teknik direktör becerisi olarak, işte derbilerdeki üstünlük olarak Galatasaray hepsinden öndeydi ve nitekim ipi göğüsledi. Belki birkaç hafta önce garantileyebilirdi, fakat son haftalarda böyle çok beklenmeyen puan kayıpları yaşadı. Dolayısıyla biraz bu iş 33. haftaya kadar sattı. Galatasaray tabii kolay değil. Yani hem Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynamak, hem ligde böyle bir bu trafiğin içindeki iki kulvara birlikte götürmek. Türkiye Kupası'nda da işte eleninceye kadar vardı. Yani bu uzun bir maraton. Bütün mesele bu maratonu böyle sonunda ipi göstermek. Tabii Galatasaray'da yani 4 yıl üst üste şampiyonluk aynı başkanla, aynı teknik direktörle, bu bir istikrarın bize neticesini gösteriyor. Yani böyle yap boz değil de her sene birkaç oyuncu takviyesiyle böyle kökten, sıfırdan hepsini gönder, geriden kur değil. Ama Galatasaray işte Dursun Özbek, Okan Buruk'la başladıkları o süreçte dikkat ederseniz her sezon böyle birkaç takviye, istikrarlı bir yönetim, istikrarlı bir teknik ekip bu semeresini veriyor işte. Semeresi ne oldu? 4 sene üstte şampiyonluk oldu. Bu sene şampiyonluk ile son 16 turu oldu. O yüzden buradan bence rakipleri Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un da çok çıkarması gereken dersler var. Yani mesela diyelim ki 8 sene önce Ali Koç ilk başkan seçildiğindeki Aykut Kocaman devam ediyor olsaydı bu 8 yıl Fenerbahçe'de, yani bir tane iki tane şampiyonluk olurdu. Belki 3 tane olurdu. Yani o 8 yıl aynı tehlike. Ama bizde taraftarın tahammülü yok. İşte bu kamuoyu baskısı, taraftar baskısının böyle bir sosyal medya üzerindeki gruplere yaptırdığı yanlış tercihler. Dolayısıyla böyle bu işin kim sonuçta kaybeden, parasız çöp atılan bu kulüpler oluyor. Hakikaten Türk ekonomisine de çok burada büyük bir kayıp oluyor. Yazık oluyor yani harcanan paralara. Çünkü sportif bir başarı olarak karşılığını alamıyorsun. O yüzden burada biraz sabır göstermek, biraz tahammül etmek, biraz beklemek. Bizde maalesef yok. Çok sabırsız bir taraftar topluluğu var. Yani bir kötü netice hatırlayacaksınız. Okan Buruk bu sezon birkaç defa, Sayın Dursun Özbek yine birkaç defa istifaya davet edilmişti. İstifa hashtagleri açılmıştı. Gece yarıları trend topik olmuştu. Dursun Özbek istifa, Okan Buruk istifa, Okan Buruk gönder. Bu hoş bir şey değil. Yani biz sabredeceğiz, tahammül edeceğiz. Oradaki insanlara o baskıyı hissettirmeyeceğiz. Onlara rahat bir çalışma imkanı ve ortamını sağlanması lazım. Ama bizde büyük bir tahammülsüzlük var. Son zamanda şu çok zor oluyor. Yani Galatasaray'da 96-2000 arasında da 4 sene üstü şampiyon olmuştu. Şimdi de oldu. Arada ne fark var? Bence aradaki en büyük fark, o zaman sosyal medya yoktu. O zaman böyle bir dijital ortamda eline telefon alan binler, on binler, yüz binler, bir milyonlar yoktu. Çok rahat bir imkan vardı. Yani o saatte insanlar kağıt gazeteyi bekliyordu. Kağıt gazetede ne eleştirilecek? Kağıt gazeteden de Türkiye'de diyelim ki 50-30 kişi eleştiri yapıyordu. Öyle bir kamuoyu oluşmaya çalışıyor. Ama bugün anında, yani gecenin bir yarısında bir bakıyorsunuz ki bir teknik adam veya bir oyuncu paramparça edilmiş, linçe uğratmış. O yüzden yani bugün Türkiye'de kulüp başkanlığı yapmak, teknik direktörlük yapmak bundan 25 sene önceden çok daha zor. Çok daha üzerinde baskıyı hissetme araç ve gereçleri var. Ama Okan Buruk burada hakikaten bu kolay bir şey değil yani. Böyle bu kadar egosu yüksek, farklı ülkelerden yıldızları getirip bir potada bunları en iyi şekilde değerlendirmek bir teknik direktör başarısıdır. Yani burada Icardi yönetmek, Osimhen'i yönetmek, Hane'yi yönetmek, yerli oyuncuları yönetmek, Torreira'yı yönetmek, yönetimi, taraftarı, bu diplomasi değil. Yani bir teknik adam bunları doğru yaptığı zaman işte 4 sene üstü şampiyonluk geliyor. O yüzden Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Okan Buruk'u tebrik ediyoruz. Sayın Başkan'ı tebrik ediyoruz. Hakikaten bu sezon çok ciddi bir yatırım yapmışlardı. Bu yatırımın karşılığında bence büyük ölçüde almış oldular.
0: Peki futbolda Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987 ile 88'den itibaren oynanan 39. sezonda 19. kez şampiyon olan Galatasaray rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Söz konusu süreçte Beşiktaş 9, Fenerbahçe 8, Trabzonspor ve Bursaspor ve hatta İstanbul Başakşehir birer kez şampiyon olabildi. Başarı sizce Galatasaray için sadece böyle aynı isimlerle devam etmek mi? Az önce bahsettiniz ama işte aynı başkan, aynı teknik direktör, kadroyla çok fazla oynamadan sadece eksikleri tamamlamak diyebilir miyiz?
1: Şimdi taraftara çıktığımız zaman, sokağa çıktığımız zaman veya sosyal medyada insanlara sorsanız taraftarın tek bir şey var. 34. haftada zirvede olmak, puan cetvelinde ve şampiyon olmak. Yani eğer şampiyonluğu sevmişse 26 oldu, 27 olsun, 28 olsun. Yani bir tarafta sadece bu puan cetveliyle ve şampiyonluk sayısıyla ilgileniyor. Zaten bizi de bu böyle başarıya götürmüyor veya yerimizde sayıyoruz. Şimdi bana göre başarı şu. Harcadığınız parayı topladığınız puana böleceksiniz. Kim en az parayı harcayarak en fazla puan toplamış, o kulüp bence işte başarılıdır. Yani ticaret de öyle değil mi? Bugün diyelim ki kendi yağıyla kavrulan, para kazanan, üreten, yeni fabrikalar, yeni dükkanlar, yeni mağazalar açan bir firmaya ne diyorsunuz? Başarılı oldu diyorsunuz. Yani niye? Büyüdü. Niye? İşte fabrikası 50 metrekareken 300 metrekare oldu. Dükkanı 100 metrekareken 200 metrekare oldu. Bu işte büyüme. Yani bu. Şimdi bizde kulüplerin borcu artıyor. Yani Beşiktaş'ta işte bu sezon sadece bonservis bedeline 100 milyon eurodan fazla para harcanmış. Fenerbahçe devre arasında 150-200 milyon euro sadece orta sahaya yatırım yaptı. Yani ama sonuç yok. Bu yüzden başarı harcadığınız para, yani normal ekonomik gerçekler, reel gerçekler, mantık budur. Yani siz istediğiniz kadar evinizde eşyanız olsun, istediğiniz kadar kapıda lüks arabalarınız olsun, eğer borcunuz sizin gelirinizin birkaç katıysa, kredi kartlarınız böyle hep limitleri aşılmış, zor durumdaysanız, o kapıdaki lüks arabalarınızın veya çok lüks evde çok lüks eşyalarınızın olması, her yıl enteresan farklı ülkelerde tatil yapmanızın bir anlamı yok yani borcu. Şimdi bizim bu kulüpler aynı buna benziyor. Ya yani hepsinin borcu inanılmaz artıyor. Yani her mali genel kurulda bakıyorsun ki borç katlamış, zarar açıklanıyor, gider artıyor, gelir azalıyor. Ligde de ikinci oldum, üçüncü oldum. Yani Beşiktaş'ın şimdi harcanan paraya bak, şu ligdeki durumuna bak, Avrupa'daki performansına bak. Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna bakın, Avrupa'da gösterdiği performansı var. O yüzden biz şuna artık bir hakikaten, yani bizim futbolumuzun ayağa kalkmasının tek yolu budur. Az paralarla işte Göztepe'nin yaptığı gibi, Samsunspor'un yaptığı gibi veya Trabzonspor'un bu sezon yapmaya çalıştığı gibi, yani biz bu işi bütçeleri böyle daha reel yapıp daha verimli olabilecek oyuncuları getirdiğimiz zaman hem borcumuz azalacak hem de başarı daha da artacaktır. Ama şimdi bu Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet, yani burada ikisini de batırıyor. Neden batırıyor? İşte gidiyor adam Galatasaray, diyelim ki Ederson'a 7 milyon euroya anlaşmış. Kaleci Ederson'u getirecek. Fenerbahçe araya giriyor. 9 oluyor. Galatasaray giriyor araya. 12-13 lira çıkıyor. Getiriyorsun. Ederson da seni şampiyon yapmıyor. Yani sanki dünyada bir tane kaleci var. Başka bir kaleci yok. Bu aynı oyuncuya ikisinin de talip olması, aynı oyuncuyu ikisini de getirmek istemesi, o oyuncuyu özel uçakla işte İstanbul'a indirdiği zaman taraftar nezdinde o sana bir şampiyonluk kadar bir prestij kazandırıyor. İşte uçak kalktı, 20 bin kişi, 50 bin kişi havada uçağı takip ediyor. Oyuncu inecek, işte Sabiha Gökçen'e inecek. İşte o, ben hiç unutmuyorum, geçen sene Haziran ayıydı zaten, ilk Fenerbahçe transferinden biri John Duran'dı. Helikopterle Divan Otel'e indirdiler tatilde. Otelin helikopter pistiydi, John Duran. İşte 3-3 efsane, kaç milyon euroluk oyuncu Suudi Arabistan doğmadı, Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de Osimhen etkisi meydana getirecek. Neler söyledi, neler konuşuldu. Ve evet, onlar çok mutlu olan bir taraftar kitlesi vardı. Şimdi o yüzden böyle transferler, böyle çok sansasyonel, işte Mourinho'yu gördük, teknik adamlar. Bunlar bir netice vermiyor onun için. Biz biraz daha bu işi, yani şov tarafını bir tarafa koyup biraz daha soğukkanlı hareket etmemiz gerekiyor.
0: Peki Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü konuştu. Gelecek sezonki hedeflerinin sorulması üzerine Galatasaray daha önce 4 sene üst üste şampiyon oldu ama 5 sene üst üste şampiyonluk yaşamadı. İlk hedefimiz 5 sene üst üste şampiyon olmak dedi. Galatasaray bir dahaki sene için de iddiasını koruyacak, iddialı olacak. Ne söylemek istersiniz Okan Buruk'un açıklamalarıyla ilgili?
1: Ya şimdi bu çok kolay bir şey değil. Niye değil? Mesela ben şunu hissettim. Mesela Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluk kutlamaları asılan bayrak sayısı diğer 3 seneye baktığı zaman bence çok daha cılız kaldı, çok daha az kaldı. Yani bu bir doygunluğu da beraberinde getiriyor. Hem taraftar nezdinde, hem futbolcular, hem belki yöneticiler nezdinde. O yüzden yani açlık sizi biraz daha gayrete getiriyor. Biraz daha böyle işi ciddiye alıyorsunuz. Yani Galatasaray'da bu bir doygunluk olacaktır. Mesela bazı futbolcuların bence devam etmesi, bence Galatasaray birçoğuyla yollarına ayıracak, o doygunluğu bir neticesi olabilir. Beşinci sezonla aynı böyle coşkuyla, aynı gayretle giremeyebilirler. Bu da doğaldır. Yani insanlar böyle bazı başarıları elde ettikten sonra artık o size çok doğal tabii gelir ve siz eskisi kadar motive olamayabilirsiniz. Şimdi yani Okan Buruk belki şu motive edecektir Okan Buruk'u. Diyecekti ki ben bu liglerde işte Türkiye'de 5 yıl üst üste şampiyonluğu yapan tek teknik direktörüm. Bunun rekoru da benden sonra birisini kırması öyle çok kolay bir rekor değil. Yani en azından bizim nesil, bizim kuşak böyle bir rekor bir daha görmez diye düşünüyorum. Bir başka Okan Buruk'u motive edecek şey işte Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16, son 16. Bunu belki bir son 8, son 4 olur mu olmaz mı? Bu belki Okan Buruk'u biraz motive eder ama bence oyuncu grubunda hatta taraftarda böyle bir şampiyonluk yorgunluğu, şampiyonluk sayılarının fazlalığından kaynaklanan bir yorgunluk görebiliriz. Yani mesela bu sezon Fenerbahçe şampiyon olsaydı bence İstanbul veya Anadolu çok daha fazla coşkulu sarılacak bayraklar, konvoylar, çok daha böyle bu iş başka yaşanırdı. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsunuz yani o bundan önceki 3 yıl önce yaşadığı şampiyonluğun coşkusunu bu sezon görmüyoruz. Normal diye biliyorum. Normal karşılıyorum.
0: Bir de o gün bir açıklama da yaptılar. Bu akşam herhangi bir Florya ya da Kemerburgaz'da kutlama olmayacaktır. İleri bir tarih için duyuru yapılacaktır diye. Belki onu da bekliyor olabilirler ama dediğiniz ya, de doğru. Bir doymuşluk kesinlikle var Galatasaray'da. Hedef taraftar içinde zaten Şampiyonlar Ligi yönünde. Finale kalmak istiyor, final görmek istiyor taraftarlarda. Okan Buruk da açıklamalarının bir kısmında buna yer vermişti.
1: Şimdi ben aşağı yukarı 35 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 87 yılında İstanbul'a gelmiştim. Galatasaray 14 yıl sonra şampiyon olmuştu. O yıl, hiç unutmuyorum o yıl, işte Ali Sami Yazıcı'nda Eskişehirspor'u yenerek 2-1 Galatasaray şampiyonu ilan etmişti 14 yıl sonra. Ya İstanbul'da böyle caddeler, nişanları, dükkanlar, böyle her yer sarı kırmızı bayraklar, posterler, resimlerle doluydu. Yani böyle bir caddeye gidiyordunuz. Hiç unutmuyorum. Biz o zaman gazetede Cağaloğlu'ndaydı. Sultanahmet'te, Cağaloğlu'nda, Mahmutpaşa'da, Eminönü'nde, Sirkeci'de, Çemberlitaş'ta böyle sarı kırmızı bayraklar, böyle caddeler gözükmüyordu. Bakırköy'de, İstanbul Caddesi'nde. Çünkü 14 yıllık bir özlem vardı. Mesela ben yani cumartesinden beri İstanbul'da gezdiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla böyle çok fazla miktarda apartmanlarda, şurada, burada böyle sarı kırmızılı bayrakları çok çok az görüyorum. Çok çok az rastladım. Ama mesela bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce hatta ben geçen sene bile daha fazlaydı. Yani böyle, bilmiyorum bunu, bilmiyorum size aynı şeyi hissettiniz mi? Veya dinleyen dinleyicilerimiz de belki aynı şeyi hissediyorlardı. Yaşadıkları şehirlerde, yaşadıkları ilçelerde. O yüzden yani burada kamuoyunun, taraftarın da Galatasaray'ın motive etmesi önümüzdeki sezon ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir başlangıç olur. Veyahut da yani şimdi Dursun Özbek çıtayı öyle bir yere koydu ki işte Osimhen'i getirin. Yani Osimhen'den daha bir üst, Sane'den daha üstün bir futbolcu getirmek. Uğurcan'dan daha iyi üstün bir futbolcu getireceksiniz ki belki bir tarafta da bir heyecan uyandırsın. Yani sizin getireceğiniz böyle atıyorum yani rakam olarak işte 8 milyon euroluk, 7 milyon euroluk, 10 milyon euroluk bir oyuncu da tarafta da çok büyük bir heyecan getirmeyecektir. İçen sene işte Osimhen, İlkay, Hakeza, işte Sane, Uğurcan, Tingo bunlar hakikaten taraftarda çok büyük bir heyecan uyandırmıştı. Yani bu sezon çıtayı oraya koyduğunuz için daha da büyük bir heyecan uyandırmanız gerekir. Ki bir de tersi var. Diyelim ki Osimhen'i sattınız veya işte Sane ile yollar ayrıldı veya Barış Alper Avrupa'ya gitmeyi tercih etti. Bu da bu sefer büyük bir tepki olarak geri dönecektir. O yüzden fakat Dursun Özbek şöyle bir karakter. Böyle sıfırdan başlamış iş hayatına. Böyle Anadolu'da şehir şehir gezerek pazarlamacılık yapmış. Böyle sahayı ve bu zor şartları bilen bir insan. Aynı zamanda da İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği mezunu yani. Hem de çok da iyi bir eğitim almış. Yani hem alaylı hem sahada hem de eğitimi itibariyle de donanımlı bir insan. Bu süreçleri çok iyi yönetiyor. Yani böyle Galatasaray tıkandığı zaman, bir krize ve kaosa girdiği zaman bu süreçleri, bu 4 yılda da gördük, daha önceki geldiğinde de gördük. Bu işi böyle çok iyi götüren, suhulet ve iyi yürüten bir teknik adam. O yüzden yani o böyle egosu yüksek insanları idare etmesini beceriyor, biliyor. Kolay değil yani şu Icardi'yi, Osimhen'i idare etmek. Ben yeri gelmiş yani şunu da söyleyeyim. Hatta dün akşam TGS'de söyledim, çok da büyük bir etkileşim almış. Yani Osimhen bu son Antalya maçında yani sahada kaldı, ben utandım. Türkiye'de ben 30-35 yıldır spor yazarlığı yapan ve daha önce de hakemleri ve federasyonu yazan çizen bir spor yazarı olarak ben hayatımda bir hakemin bir futbolcu karşısında böyle bu kadar otoritesini yani kaybettiğine rastlamadım. Yani Osimhen'in o tutum ve davranışı bir Avrupa maçında mümkün değil. Yapamaz, yaptıktığı zaman kırmızı kartı görür, 3-4 maçta ceza alır. Bunu bir Nijerya milli takımda yapamaz. Bunu geliyor İstanbul'da Rams Park'ta bir Türk hakem, Çağdaş Altay, hiç unutmayacağım. Hayatımda gördüğüm belki 10 tane hakem oyuncu böyle klibi düşünün, bunu unutamam. Yani bir futbolcu bir hakem karşısında ancak bu kadar bir hakem bir futbolcu karşısında ancak bu kadar ezilebilir, bu kadar otoritesini, prestijini kaybedebilir. Burada Osimhen bir suçluysa hakem 4 suçlu. Elinde sana bu hakemlik sana eline kart vermiş. Sarı kartın var, kırmızı kartın var, raporunu yazarsın. Adam gidiyor Antalya Spor kalecisini taciz ediyor. Geliyor Erdoğan'a kart gösterdiriyor. Hakemi böyle sahada itibarını sıfırlatıyor. Senin otoriteni orada indiriyor yere. Sen de cebinde sarı kartın var, kırmızı kartın var, bunu kullanamıyorsun. O yüzden burada Osimhen'in de bence bir yardım alması lazım. Yani öfke kontrolü konusunda. Yani bir futbolcu, geçen hafta da söyledim, yani şampiyon oluyorsun, derbiyi kazanıyorsun. Şampiyonluk maçı ve bu öfke ne? Bu stres, bu gerginlik, bu rakiple, bu hakemle. Bu, yani Osimhen kendini kaybediyor. O yüzden bu tip karakterler işte Osimhen'i, Icardi'yi. Yani böyle oyuncuları da yönetmek, bunları böyle en yüksek performansla verim almak da kolay bir şey değil. Bunu Galatasaray yapıyor ama Osimhen'e işte gelecekse kaptanlık vermeyi düşünüyorlarmış. Osimhen bu yapısıyla bir kaptanlık yapabilecek sorumlulukta bir oyuncu değil. Mutlaka yani lig devam ediyor olsaydı, ben bizim Futbol Federasyonu'ndan öyle bir şey beklemiyorum da, merkez hakem kurumda. Bu hakemin yani böyle ders niteliğinde bir yarım sezon maç almaması gerekir. Çünkü diğer hakemlere de bu ders olması lazım. Sahadaki otoritesini bir hakem bu kadar yerleri altında ayaklar altında çiğnettiremez.
0: Evet, aslında şampiyonlar çok da gölge düşürmek istemediğim için sormamıştım ama sanal medyada da çok fazla yankı uyandırdı Osimhen'in o akşamki davranışları ve sahada kalması, kart görmemesi. Gerçekten bu agresifliğinin nedeni de anlaşılamıyor. Çünkü zaten kazanan bir takımdasın. Zaten şampiyon olduğun bir takım. Bu kadar agresifleşmenin ve rakibinin sürekli boğazına sarılmanın, bunu da çok gördük sezon boyunca, sadece bu maçı üzerinde söylemiyorum. Ne anlamı var bilmiyoruz. Belki de söylediğiniz gibi öfke kontrolü için gerçekten ciddi bir yardıma ihtiyacı vardır. Bir diğer görüntü de şuydu, sanal medyada çok konuşulan. Oyuncu Neolang arkadaşlarının sahada şampiyonluk kutlarken bir telefon görüşmesi yaptığı anlar kameralara yansıdı. O da bonservisle ilgili bir durum olduğu söylendi. Çünkü çok gergindi, telefonda bağırarak konuşuyordu ve yani bütün el kol devinimlerinden de anlaşılıyordu. Bununla ilgili bir duyumunuz var mı? Bonservisinin alınmayacağına dair haber geldiği ve bu yüzden sinirlendiği söyleniliyordu.
1: Ya bir bilgim yok ama yani o maç 8'de başladı. Diyelim 10'da olmuştu, bitti. Yani o saatte stadın içinde ben öyle bir bonservis pazarlığı olacağına çok ihtimal vermiyorum. Yani o öyle onun saati ve yeri zamanı değildir. Belki başka bir aile meselesi olabilir. Yani bir bilgim yok daha doğrusu. Başka bir problem olabilir ama yani Mark bence Galatasaray'a katkı verdi. Yani ciddi şekilde katkı verdi. Bence Galatasaray onu almak için de bonservisli konusunda bir çözüm bulacaktır. Çünkü Galatasaray'ın öyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani Barış Alper'in yorgunluğunda olmaması halinde. Belki Barış Alper'e çok ciddi bir teklif Avrupa'dan olur. Bakarsınız gibi Galatasaray. Yani bu şey de çok doğru bir şey değil. Yani hiç futbolcu satmayalım. Aman işte Barış Alper kalsın, o kalsın, bu kalsın. Yani kulüpler bunu çok da yapmamalı. Bir futbolcu değerini bulursa zaman zaman böyle satışlarda yapması gerekir. Hem kendi ekonomik açısından bu çok büyük rahatlık kazanır, hem de bazen bir futbolcu bir yerde misyonunu tamamlamış oluyor. Bundan sonraki yıllar o aynı katkıyı, aynı performansı gösteremiyor. Ve Dursun Özbek'in yani hatırlayın, sezon başında Barış Alper krizi çok ciddi şekilde büyüyordu. Yani Barış Alper krizini Galatasaray tıpkı diğer oyuncularda olduğu gibi orayı da çok iyi yönetti. Hem Barış Alper'i tekrar kazandı. Çünkü Barış Alper hatırlayın, yani idmanlara çıkmama konusu vardı. Yani bir böyle tamamen ipler kopma noktasındaydı. Oradaki o krizi de Dursun Özbek ve Okan Buruk çok iyi yönettiler. Barış Alper birkaç hafta sonra çok ciddi şekilde performansı üstlere koyarak devam etmeye başladı ve hem Şampiyonlar Ligi'nde hem milli takımda hem Galatasaray'da bu sezon çok büyük katkı verdi. Yani Galatasaray'da bu sezon katkı anlamında işte Uğurcan'ı çok üst seviyede yazarız. Yani Abdülkerim'i yazarız. Torreira'yı yine yazarız. Son haftada bir düşüş olmakla beraber. Sane arasında bir istikrarsızlık olsa da çok katkı verdi. Ben Osimhen için bu son Antalya maçından sonra ben Osimhen'e karşı olan yani sempatim, yani bir maça gitmek, Osimhen'i seyretmek için aidiyet duygusu, gayreti, çalışkanlığı hakikaten çok önemli özellikler olan bir futbolcuydu, ama o fotoğraflardan sonra Osimhen olan karşı şeyim, yani böyle sempatimde çok büyük bir azalma oldu. Çünkü bunu bir yapa yapmadı. Bunu daha önce birçok maçta, birçok derbide de yapıyor. Bu boş bir şeydi yani. Olan, kendisine olan sempatiyi düşürüyor. Yani ben Sayın Dursun Özbek'in ya da Okan Buruk'un ya da Osimhen'i Osimhen'i bugün çağırırım. O görüntüleri korup ya derim, bak şu görüntüleri sen kendine yakıştırıyorsan şey demiyorum ama yani bu hoş bir şey değil yani. Rakibe saygısızlık, hakeme saygısızlık, o ekran başında o maçı izleyen çocuklar var, gençler var, onlara saygısızlık. Hani şimdi bizim toplumda çok bir şey var ya, şiddet kavramı işte, şiddet artıyor, bunun önüne nasıl geçeriz, okullarda ekran zorbalığı şu bu, bunlar söyleniyor. Bunlar dizilerden mi kaynaklanıyor, TikTok'tan mı, şudur budur. Bunu tetikleyenlerden bir tanesi de böyle sahada butik görüntüler. Yani belki de Rütük demesi lazım. Sahada böyle görüntüleri ekrana getirmeyin. Çocuklar seyrediyor, gençler seyrediyor. Yani o Osimhen'in o öfkesini diyelim ki 4 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında bir çocuk seyrediyor. Yani bu hakikaten yani futbolun marka değeri, marka değeri, işte böyle şeyler futbolun marka değerini düşürüyor. Yani burada Galatasaraylılar da böyle çok duygusal düşünmemeleri gerekiyor. Gerçekçi olmak lazım. Yani bir futbolcu sahada rakibine, hakeme bunu yapamaz. Yapmamalı ve yaparsa da bunun bedeli olmalı. Neden yapıyorlar bunu? Bunu niye Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde yapamıyor? Çünkü orada onu cezasını kesiyorlar, hem de çok ağır kesiyorlar. Ve onu seni orada seyrettikleri zaman transferde de o zarar geliyor. Ama Türkiye'de yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok dikkatimi çekiyor. Hatta dün akşam bir arkadaş çok güzel benzetme yaptı. Böyle sanki arabalardaki motor freni gibi bakıyor, tık, hemen anında duruyor. Çünkü bakıyor ki iş çok pahalıya bağlayacak. Hemen öfkesini hemen kontrol edebiliyor. Ama Türkiye'de bunu yapıyor. Niye? Türkiye'de böyle hakemler olduğu için yapabiliyor.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Bu arada ligin son haftası da artık Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bu maçla ilgili de bir iki cümlenizi alalım, değinmeden geçmeyelim.
1: Yani o Kasımpaşa'nın içinde oynanan maç, Galatasaray'da ben o maça çok böyle ciddi alacaklar. Çok yedek halk bir maç çıkacaktır. Yani Galatasaray için tamamen böyle bir formalite maçı, nitelinde bir maç. Ama Kasımpaşa için, Kasımpaşa'da maçı bence kazanabilir. Kazanması ihtimali daha yüksek. Çünkü ligde az da olsa bir düşme tehlikesi var diğer rakiplere nazaran. O yüzden çok da böyle gerçi o düşme attaki maçların hepsini federasyon aynı saate koydu ama çok fazla böyle bir insanların merak edeceği bir maç olacağını zannetmiyorum.
0: Peki Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de 33. haftada deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Gerçi aynı saatlerde, yine bütün maçlar aynı saatteydi. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Çok bir önemi kalmadı ama kupadan elemişti Konyaspor Fenerbahçe'yi ve ligde deplasmanda 3-0 mağlup etti. Ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi Fenerbahçe bu sezon 12. sezon oldu. 4 sezon Aziz Yıldırım'la, 7 sezon Ali Koç'ta, 1 sezon da Hasan Sarı'la, 12 sezonda şampiyonluk yaşayamıyor. Geçen sene sezon başında işte Sayın Ali Koç Tedesco'yu getirdi. Yani Mourinho'dan bir hafta Mourinho ilk hafta göre yaptı. İkinci hafta Tedesco'yu geldi. Böyle bir yeni yapılanma, işte Mourinho'nun ekibi gönderildi. İşte Devin Özek'e teslim edildi. Böyle zaten transferlerinde birçoğu yapılmıştı. Böyle Fenerbahçe'de yine büyük bir heyecanla, büyük ümitlerle, umutlarla sezona girdi. Yani Tedesco böyle Mourinho'dan sonra böyle Fenerbahçe'nin çok bağrına bastığı bir teknik adamdı. Çünkü Mourinho hakikaten çok böyle Türkiye'de iyi izler bırakmadı. Türkiye'yi çok aşağıladı. Hem Fenerbahçe'nin hem diğer bütün kulüp taraftarlarının böyle nefret olan bir obje haline gelmişti. Tedesco daha sempatik bir teknik adamdı. Fenerbahçe sezona böyle ümitlerle başladı. Tabii Fenerbahçe için şöyle bir handikap oldu. Yani sezon başlamışken bir genel kurula gidildi. Genel kurulda da Ali Koç böyle 200 civarında bir oy farkla kaybetti seçimini. Saadettin Saran geldi. Saadettin Saran'ın gelmesi sebebiyle tamamen Ali Koç'a olan öfke. Ali Koç'un 7 yıllık başarısızlığı da orada, yoksa Saadettin Saran'a olan güvenden değil, Ali Koç'a olan öfkeden Saadettin Saran bu seçimi aldı. Kendisi bile inanmıyordu. Yönetim kurulundaki arkadaşlar da inanmıyordu Ali Koç'a seçim alacaklarını. Ve seçimi kazandılar. Fenerbahçe böyle zaman zaman ligde böyle iyi gözükse de böyle zor maç kazanan, zorlanan, çok böyle derin puan kayıplarıyla yani derbiye kadar işi getirdi ama çok ciddi puan kayıpları yaşadı. Yani Galatasaray Fenerbahçe sezon içinde belki 5-6 defa liderlik koltuğunu devretme imkanı ve şansı tanıdı ama Fenerbahçe onu kullanamadı. Fenerbahçe'nin bence başarısız olmasının sebebi şuydu. Konuşmamızın başında da söylemiştim. Yani böyle bir istikrar, oyuncu istikrarı, bırakın kulüp başkan, teknik direktör, onları bir tarafa koyalım, bir sahada oyuncu istikrarını sağlayamadı. Yani Fenerbahçe hep şunu düşündü. Yani ne kadar çok transfer yaparsam o kadar öne de olurum. Bir adım öne geçmiş olurum. Öyle değil. Yani bugün Fenerbahçe'nin bu kadar işte diyelim ki 6 numara bolluğu, bu kadar kanat oyuncusu, bu kadar stoper, bu kadar sağ bek, bu kadar sol bek, bunlara gerek yoktu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı santrafordu. Enes'e karşı taraftarın bir öfkesi vardı. Fenerbahçe bunun hazırlığını çok önceden yapması lazımdı. Yani böyle o kadar sezon başında veyahut da devre arasında, halbuki anladık, gördük ki Fenerbahçe'nin hiçbir hazırlığı yokmuş. O zaman hiçbir hazırlığınız yoksa Cenk Tosun'u elinde size tutarsınız. Veya Türkiye Ligi'nden bir santraforla bu işi, işte Trabzonspor gitti, Umut Nayır'ı getirdi ne olur ne olmaz diye. Onu açıyor, bir şey olursa Umut Nayır'ı alalım dedi. Bu Fenerbahçe'de ligde böyle bir santroforla veya mesela işte Başakşehir'de mesela 2 tane, 3 tane, 4 tane santrofor var. İkisi çıkıyor, ikisi giriyor. Böyle bir santroforla Fenerbahçe burayı tolere edebilirdi. Ama Fenerbahçe garip bir şekilde hiç, yani bunun da bence o açığa çıkması lazım. Fenerbahçe bu devre arasında neden Kante'yle Gendouzi'ye böyle bu kadar büyük bir yatırımı yaptı? Neden Fransa 2. ligindeki bir oyuncuyu, 13 tane, 17 tane resmi maç oynamış bir oyuncuya 22-24 milyon euroyu verdi? Bunlar hakikaten çok ciddi soru işaretleri. Yani bunlar akla, mantığa yani işler değil. Bu rakamlar şöyle topladığınız zaman 200 milyon euro yapıyor. 200 milyon euro 11 milyar TL yapıyor. 11 milyar TL Türkiye'de bir insanın bir ürün alması için, bir ticaret yapması için, yani 11 milyar bir harcama yapmanız için çok büyük bir ticaret yapmanız lazım. Çok büyük bir sanayici olmanız lazım. Yani siz bir devre arasında, ocak trasyonunda 11 milyarı kapının önüne koydu ve bu borç, yani işte gelen zengin olan yönetime çok büyük bir külfet. Şimdi o yüzden Fenerbahçe burada yani zannetti ki işte bol oyuncuyla çok derin bir kadro kuralım. Yani Fred, İsmail, Kante, Gendüzi, Alvarez, Talişka'yı da alalım. Kanatlarda Nene, Kerem Aktürkoğlu, Musaba, yani bu olmuyor, olmuyor, bölmüyor. Yani bir futbolcu böyle oynamadığı zaman da köreliyor ve geriye gidiyor. Yani belki Oğuz Aydın oynayan bir futbolcu olsaydı belki şu anda milli takımda ilk sıraya ismi yazılacaktı. Yani Mert Müldür, işte orada Semed olmasa belki çok daha biz Mert Müldür'den performans bekleyecektik. Yani böyle bazen de iki tane aynı mevkide oyuncu olduğu zaman hani diyorsunuz ki rekabet olur. Burada bir kalite artar. İki futbolcu da işte uzun maraton, üç kulvarlı da yarışıyorsun. Ama Fenerbahçe yani mesela bazı futbolcular da hiçbir şekilde verim alamadı. Bazı futbolcular çok kaybetti, çok geriye gitti bazı oyuncular. Tabii bir de bunları santrforu almayınca bir de böyle bir bu kadar hata yapacak bir kaleci kimse beklemiyordu. Yani bu kadar bir bireysel hata yapan bir kaleciniz olursa, Çağlar gibi bir stopere zaman zaman muhtaç olursanız, Şiklin yeri zaman zaman sakatlanır, yerini dolduramazsanız bu kaçınılmazdı. Yani Galatasaray bu sezon çok puan kaybetti. Şampiyonluğu bence geçmiş yıllara nazaran daha zorlandı. Sebebi Fenerbahçe'nin bu kadar problemi, bu kadar eksiği yaşamasıydı. O yüzden yani Fenerbahçe'nin Jesus'lu Fenerbahçe, İsmail Kartal'lı Fenerbahçe biraz daha bu yarışta vardı. Ama bu sezon belki de tarihin en derin, en zengin kadrosu kuruldu. En önemli oyuncular oldu. Yani işte Kante, Fransa milli takımından diyelim ki Ederson, öyle bir kaleciyi getiriyorsun. Şiklin yarı sezon başından beri almış oluyorsun. Fakat yani netice yok. Bak bu yeni teknik adam Volkan Murat Hoca, Murat Birle, Fred'i kullanıyor iki maçtır. Fred'den verim aldı. Yani mesela şey, Fred'i tamamen unutmuştu Tedesco. Yani biraz burada teknik direktör tercihinde de Fenerbahçe doğru bir teknik adamı getirdi. Doğru bir teknik adam ama Fenerbahçe'ye uyan bir teknik adamı, o tartışılır. Ben Tedesco'nun bundan sonraki yıllarda Avrupa'nın çok önemli kulüplerinde görev alacağını düşünüyorum. Tıpkı Farioli gibi. Farioli'yi Karagümrük'ten, Alanyaspor'dan kovanlar gitti. Geçen sene Ajax'la şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Gitti bu sene Porto'yu şampiyon yaptı. Şimdi İngiltere Ligi'nden bazı önemli takımlarda görüşüyor. Yani Tedesco'da Farioli gibi bakarsınız Avrupa'da çok önemli yerlerde olabilecek bir teknik adam ama bizdeki futbol iklimi böyle bu tip teknik adamların çalışmasına izin vermiyor.
0: Şimdi Fenerbahçe'de en büyük gündem biliyorsunuz başkanlık, şampiyonluk gitti. Zeki Murat Göle de maçın sonunda bir açıklama yaptı. Çok üzgün olduklarını belirterek Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynama hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi. Bir sezon daha şampiyonluktan geri kaldı Fenerbahçe. Şimdi gündem başkanlık seçimi dedik. 6-7 Haziran diye açıklanmıştı ama net tarih tekrardan konuşulacak zannediyorum. 1-2-3 gün içerisinde açıklanacak. Saadettin Saran aday olmayacak. 3 tane adayımız vardı. Mehmet Ali Aydınlar geri çekildi. Barış Göktürk, Aziz Yıldırım açıklayınca onun lehine geri çekildi. Şu anda 2 aday var. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. Teknik direktörler de başkanlarla birlikte konuşuluyor. Yerli teknik adamları da var, isimler var daha doğrusu. Hakan Safi'nin ilk önceliğinin yabancı bir teknik adam olduğu söyleniyor ama yerli teknik adamdan yana tercihini kullanırsa bu isim İsmail Kartal olacak. Aziz Yıldırım'sa öne çıkan tek isim Aziz Yıldırım'la birlikte Aykut Kocaman, ne söylersiniz?
1: Şimdi bir kere 6-7 Haziran'da bu genel kurul olacak. Yani o tarihin değişmesi çok söz konusu değil. Belki yeri değişecek. Yani bu çok da plansız ve hazırlıksız bir şey. 1 Haziran'da Kadıköy'de bir maç var. Çobani Stadı'nda milli maç var. Türkiye Kuzey Makedonya ile milli maç yapacak. Dolayısıyla orada hem milli maç hem genel kurul olması kolay değil. Şimdi ne yapacak? Belki bunun basketbol ülke aralarına da olması söz konusu. Yanında bir boş arazi var. Hava mevsimi müsait. Oraya belki bazı standlar, çadırlar kullanacak ve bu genel kurul orada yapılacak. Yani genel kurul tarihinin değişmesi söz konusu değil. Çünkü 12-13 Haziran'a attığı zaman bu sefer o sırada bu ortaokul sınavları var. Zor. Geri almanız mümkün değil. Yani o yüzden Ama tarihi mutlaka açıklanması lazım resmi olarak da. Çünkü yurt dışından gelecekler var. Herkesin ona göre plan ve program var. Bir de böyle hakikaten kıyasıya bir seçim olacak, öyle gözüküyor. Yani bir kere seçimin yeri ve tarihi konusunda ben çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Belki ülke aranmayacak ama tarih değişmeyecek. Şimdi yarışta şöyle, geçen hafta bugün Mehmet Aleyhisselam'da çekildi. Halbuki Avrupa'da birkaç tane yabancı teknik adamla, oyuncuyla teması vardı. Yani çok böyle hazır gözüküyordu. Bir anda çekilme kararı aldı. Buradaki tartışmaların belki içine girmek istemedi. Çünkü iş biraz böyle elden altı vurmaya, biraz daha böyle insanları yıpratıcı ve hakaret eden işler olunca Mehmet Aleyhisselam kibar nazik bir insan, böyle bu kavganın, bu tartışma içinde bulunmak istemedi, çekildi. Şimdi şu anda iki aday var. Sayın Aziz Yıldırım hakikaten yani büyük bir gayret ve azim, nasıl bir motivasyon, 8 yıl önce bırakmışsınız ki. Ben de 4 yıl bu takım şampiyon yapamadığım için Ali Koç o kadar büyük fark atarak seçildi. Yani 8 yılın sonunda Sayın Ali Aziz Yıldırım'ın kalkıp böyle hem de birlik ve beraberlik, işte camiye bütünleşelim falan demesi insanlara ne kadar inandırıcı gelir tartışılır. Hakan Safi de Sayın Ali Koç'un yönetimi olan bir isimdi. Ciddi de bir para koyması söz konusu ortaya. Her iki aday arasında bu yarış olacak. Şimdi burada şu var. Teknik direktörünü net bir şekilde açıklayan bu genel kurulda bir %20-%30 oy potansiyelini artırabilir. Yani hakikaten Avrupa'nın çok böyle kabul gören, Türkiye'de herkesin ya bu Fenerbahçe'de iş yapabilir diyebileceğimiz marka olmuş bir teknik direktör getirirseniz bu biraz taraftarca da bir güven sağlayabilir. Ama böyle Aykut Kocaman diyelim, böyle bu profildeki teknik adamların ben genel kurulda başkan adaylarına çok fazla bir şey kazandıracağını sanmıyorum. Çünkü bu iş şöyle, yani mesela geçen seçimde Mourinho Ali Koç'u seçmesine sebep olmuştu. Yani Mourinho'yu getiriyorum deyince büyük bir güven oyu ortaya çıkmıştı. O yüzden bir teknik direktörü Hakan Safi belki önümüzdeki günlerde açıklayabilir. Tabii bu gelecek olan başkan da hemen hemen 11 aylığına geliyor. Yani çünkü önümüzdeki sezon bir Fenerbahçe'nin olağan genel kurulu var bu defa. Şu andaki olağanüstü. Yani seçecek başkan bir yılına seçiliyor. Ancak 2027'de seçecek olan başkan 3 yıllığına seçilecek. 2027-2030 arası için. Şimdi bu bir yıllık süre zarfında da yani şampiyon yapamadığınız takdirde averajla ikinci olsanız, ağzınızda kuş tutsanız bu genel kurul size bir daha 2027'de vize vermez. Yani Fenerbahçe'yi vizeyi alabilmeniz için bu takdirde bu sezon şampiyon yapmanız gerekir. Dolayısıyla çok kolay değil. Bazı arkadaşları şöyle bir takım yorumları var, katılıyorum. Yani bu bir yıllık süreci Fenerbahçe bir çatı adayla böyle herkesin camianın üzerinde ittifak edeceği bir isimle geçirse 2027'de daha böyle bir hazırlıklı bir başkanla seçime gidilir, başkan adayıyla seçime gidilse daha doğru olurdu. Çünkü hakikaten gelen başkan yani böyle bir yıl çok çabuk geçiyor. Bu sezonun hazırlıkları, bu sefer ligin yani Şubat'ta Mart'ta yeni genel kurul için hazırlıklara girecektir. Dolayısıyla böyle şöyle çok bir zaman, böyle bir kadro, teknik adam, böyle bu işin kaynaşması, oturması çok kolay bir şey değil. O yüzden Fenerbahçe'nin böyle bir çatı adayla bu işten bu süreci atlatsa daha doğru olurdu ama olmadı. Anlaşılan o ki Aziz Yıldırım'la Hakan Safa'da bir kıyasla bir seçim rekabeti olacak. Şu anda belki Aziz Yıldırım biraz önde gözüküyor olabilir. Çünkü Aziz Yıldırım'ın tabii biraz daha taraftar üzerinde, yani genel kurul üzerinde etkisi var. Ama yani çünkü özellikle bu 8 yıldır başarısızlığın, ya işte Sayın Aziz Yıldırım gerçekten o da 4 yıl yapmamıştı ama bir Aziz Yıldırım en azından bir özlem var. Ama Aziz Yıldırım da 8 yıl önceki Aziz Yıldırım mı? Çok değişti yani. 8 yıl önceki oyuncu fiyatları, 8 yıl önceki futbolu yönetim tarzıyla bugünkü yönetim aynı şekilde değil. Aziz Yıldırım biraz otoriteyi belki sağlayacaktır. Yani Samandar da biraz daha oyuncularımıza da baskısını, otoritesini hissettiren bir başkan olabilir. Ama Hakan Safi de burada elinden gelen yapacaktır. Sayın Ali Koç'un, Sayın Mehmet Aydınlar'ın oyları Hakan Safi'ye gidecektir. Dolayısıyla ben seçimin de böyle şu anda Aziz Yıldırım'ın önde olmakla beraber seçim haftası, seçime bir iki gün kala bu işin böyle çok başa baş gideceği şeklinde bir tahminim ve beklentim var.
0: Peki Beşiktaş'a bakalım. 33. haftada Trabzonspor konuk etti Beşiktaş ve Bordo Mavili rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki son iç saha maçında taraftarlarına mağlubiyetle veda etti. Sergen Yalçın çok fazla

0: yani öyle siz yorumculuk yaparken söylediğiniz şeyler meslektaşlarınızı aşağıladığınız zaman tarafta da bunu söyler, ona da bir şey diyemezsiniz. Şimdi Dergen Yasin'e şu soruları sormak gerekir. Bu devir arasında 7 tane transfer yapıldı. O günlerde bir Göztepe maçı kazanıldığı zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Hem TGRT televizyonundan sizin programları da söyledim. Yani böyle bir Göztepe maçında 4 gol atmakla Beşiktaş taraftarı veya Beşiktaş iddialı yorumlayan arkadaşlar sanki böyle şampiyonluk yarışına katılacak bir Beşiktaş'ı bize empoze etmeye başladılar. Halbuki Beşiktaş'ın oyunu o günde de Başakşehir-Eyüp maçlarında böyle 96'larda atılan çok sayıda golle de kazanılmış maçlar var. Yani Sergen Yalçın geçen hafta da söylemiştim. Ligde her iki lig maçından bir tanesini kazanabilmiş. Diğerinde ya berabere kalmış ya kaybetmiş. Yani diğerinde puan kaybı var. İşte şimdi bu hafta düşündü. Trabzon'da kaybetti. Yani son haftada çok yine puan kayıpları yaşayan kupa denilen bir Beşiktaş var. Şimdi o transferlere onay veren Sergen Yalçın ne için verdi? Hem bu sezon hem de gelecek sezonun hazırlığı için, planlaması için. Ve sen şimdi bir tane stopere 20 milyon euro para vermişsin. Bunlar için de yani bu sezon işte son haftalarda gördük ki Beşiktaş şampiyonluk yarışında taşıyacak nitelikte oyuncu sayısı yok bu atlan oyuncular içerisinde. Sezon başında Kayseri'den Gökhan alındığı zaman da ona da onay veren Sergen Yalçın'dı. Yani şimdi dolayısıyla Sergen Yalçın'ın yani transfer konusunda öyle çok isabet kaydeden ya Avrupa'da iki tane oyuncu getirdi bakın nasıl tuttu. Yani ona bakarsan Muçi veya o Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Hasan Arat döneminde alınan oyuncular daha böyle potansiyelli oyuncular. Hem para kazandırabilirler hem de yani zarar etmezsiniz en azından veya kiraya verdiniz. Kiraya giden oyuncular gittikleri kulüplerde ciddi iş yapmaya başladılar. Şimdi Beşiktaş'ın bir kere transfer politikasını yani sıfır yani hiçbir şekilde bir başarı yok. Hiç isabet kaydı yok. Orkun Kökçü'ye 30 milyon euroyu verdikten sonra herkes alır o futbolcuyu. Herkes o futbolcuya yatırımı yapar. Bir şey değil yani 30 milyon euro verdikten sonra çıktım orada Orkun gibi futbolcu bulur getirirsin. Yani o da bence çok büyük bir transfer başarısı değildir. O paraya o futbolcu alınır. Şimdi Beşiktaş'ın yani bir kere aldığı futbolcular ya son sahibi oluyorsun ya da böyle gönderirken işte tazminatla şurada burada kulüp bile bulmanız zor. İşte bir şekilde kiraya miraya bir yere veriyorsun o şekilde kurtulabiliyorsun. O yüzden yani Beşiktaş'ta yani Ahmet Nur Çevik'le başlayan o günden beri bir kere başkanlarda da çok büyük bir başarısız bir performans var. Teknik direktör tercihlerinde de yani Beşiktaş'ın başında diyelim ki Sergen Yalçın'dan önceki hocalar yani hangisi olursa olsun devam ediyorsa bundan kötü olmazdı. Yani Beşiktaş'ın başında hangisi olursa olsun son 3 yılda son 2 yılda diyelim Beşiktaş'ın ligi 4. bitirdi. Yani 5. olmazdı. Veya kupada işte yarı final, hepsi yarı final, çeyrek final oynatırdı. Yani Beşiktaş'a Sergen Yalçın'ın kattığı bu sezon ne var? Bir tane derbi kazanamamış. Bir tane transferde ya bak şuraya 2 tane oyuncu aldırdı. Yani Galatasaray'da mesela diyelim ki Burak Elmas çok başarısız oldu ama adam şimdi orada işte bir Barış Alper'i aldırdı. Bir Boya'yı aldılar. Galatasaray büyük para kazandı, büyük yatırım oldu. Yani gelecek için o futbolcuların çok büyük fayda sağlandı. Şimdi Beşiktaş'ın yani son 2 yılda 3 yılda ne transferde bir başarısı var, ne oyun olarak, ne puan cetvelinde, ne Avrupa'da hiçbir yerde bir başarısı yok. O yüzden yani orada Sergen Yalçın olmasına gerek yoktu. Sergen Yalçın değil de bu ligde de herhangi bir teknik adam olsaydı orada. Hatta 1. ligdeki orta halli bir teknik depresi Beşiktaş ne 4. olurdu yani 5. olmazdı. O yüzden Sergen Yalçın'ın başarısız olduğu çok net ve bence Beşiktaş'a vereceği bir şey de yok. Yani onu hissediyorsun vücut dilinden. Yani ya kalsın ileride Beşiktaş'a bir şey verir. Bunlar çok böyle romantik şeyler. Beşiktaş'ı ben bir genel kurul beklediğini düşünüyorum.
1: Bu arada Sergen Yalçın da maçın ardından şunu söylüyor. Yetkilisi olduğum ama sorumlusu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum diyor ve uzun bir açıklaması var aslında biraz özetlemeye çalışayım. Kırılma noktası Konyaspor maçının son dakikasıydı. Orada bizim için sezon bitti. Kadroyu ben kurmadım, kampı da ben yapmadım. Ben kuruluş bir kadroya geldim. Yaşayacaklarımı bilerek geldim. Şampiyon olacağız diye bir cümle hiç kurmadım diyor. Taraftarın zannediyorum yaptığı tezahürata karşılık bunu söylüyor ya, hocam.
0: Sergen Yalçın kimse şampiyonluk beklemiyor ama Sergen Yalçın'dan insanlar şunu bekledi. Devre arasında 7 tane oyuncu aldırdım mı aldırdım. 7 sene onay verdim mi verdim. Sezon başında Kayseri'den Gökhan'ı aldırdım mı aldırdım. En az 8 oyuncu verip şu anda hatırıma kaldı. Belki daha fazla olabilir. Bu 8 oyuncu sen aldırdın. Bunlara onay verdin. Peki bu 8 oyuncudan Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışında olabilecek nitelikte bir tane oyuncu var mı?

0: Beşiktaş bu sezon, ya tamam senden şampiyonluk beklemiyorum. Ya bu lig takım bir kupa finali veya bir kupayı alamaz mıydı? Veya bu takım bir lig üçüncü, lig ikinciliğini son haftaya kadar kovalayamaz mıydı? Bu takım iki tane, üç tane derbi kazanamaz mıydı? Yani Sergen Yalçın bize ne diyecek? Ya ben şunu yaptım diyebileceği bir şey yok. Yani işte sezon bitti. Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarının yüzüne bakarak böyle çok edebi bir takım kelimeler, bir takım böyle spekülasyon açık görüşlerini bence ortaya koymaktansa şunu söylemez. Ya bu sezon sen Beşiktaş'a dedin ya bak derbileri ben kazandım. Kupada final oynadım. Veya hadi kupayı da final oynadım. O da yok. Ligi 3. bak Beşiktaş'ı bu sezon kim olursa olsun altyapıdan U16, U15 hocasını da getirsen bu ligde Beşiktaş 4. olurdu. Kupada da işte Konyaspor maça kadar gelirdi. O yüzden Beşiktaş için bu sezon kazanılmış ne sahada ne de transfer olarak ne de gelecek için ışık veren hiçbir şey yapmamıştır Sergen Yalçın. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın bence Beşiktaş'taki ömrü dolmuştur.
1: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi
1: sağ olun, iyi günler. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: TGRT FM Haber.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış olduğu açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı açıklanmıştı iddia makamınca. Ve yine iddia makamı var olduğu öne sürülen suç örgütünün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Martesi günü 7 isim adliyeye sevk edilmişti. O 7 isim de adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Geriye kalan 23 isim ise bugün adliyeye sevk edildi. Cumartesi günü serbest bırakılan 7 isim kim diye soracak olursanız ona da cevap verelim hemen. Oktay Özel, Ünal Aksoy dahil 5 kişi imza şartı ve yurt dışı yasağı şeklinde serbest bırakıldı. Bunlar Ağaç AŞ ile iştirak halinde çalışan dışarıdaki firmaların yöneticileri veya da firma çalışanları. Yine ev hapsi şeklinde serbest bırakılan bir isim daha var. Ağaç AŞ şefi Murat Çırık ev hapsi şeklinde serbest bırakıldı. Ve yine serbest bırakılan Adnan Cullanmak'ta bir harita şirketinin ortağı, o da serbest bırakıldı. Yani cumartesi günü sevk edilen isimler arasında İBB'nin bürokratları, İBB çalışanları bulunmuyor. Onların hepsi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. Şu anda 7. katta ifade işlemleri devam ediyor. İBB Park ve Bahçeler Daire Başkanı ile birlikte bir önceki dönem İBB eski Park ve Bahçeler Daire Başkanı da savcılık makamında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla ifade veriyorlar. İfade işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık ne talep edecek? Adli kontrol mü, tutuklama mı? Hukuki olarak üçüncü bir ihtimal daha bulunuyor. O da savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından direkt serbest bırakılma. İşte bu iç ihtimalden hangisi gerçekleşecek ve şüpheliler savcılık makamındaki ifadesinde neler söyleyecekler, suçlamalara nasıl cevap verecekler, bizler hepsini yerinde Çağlayan da takip ediyor olacağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım. Gülden Kalecik.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a aktardığı detaylar için. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında kritik bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Başkan Muhittin Böcekoğlu'ndan sonra itirafçı oldu. Baba oğul yaklaşık 8 saat boyunca ifade verdi.
4: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
5: Adaylık için para verildiği iddiası siyasete bomba gibi düşmüştü. Önce oğlu, şimdi de babası itirafçı oldu.
6: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmış.

0: çıkmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek de yine tutuklananlar arasındaydı. Gökhan Böcek 2 Mayıs günü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. İfadesinde babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro verdiğini itiraf etmişti.
1: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
2: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
1: Evet, evet. Beyanda bulundu.
0: Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek'ten de adım geldi. Görevden alınan başkan da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
3: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
0: 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek'ten ifade alındı.
4: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
0: Gökhan Böcek ise ek ifadesinde seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını öne sürdü. Yine genel merkezin kendilerinden 7-8 milyon lira istediğini söyledi. Babasının yardımcı ol dediğini ifade etti. İtiraflar sonrası soruşturmanın seyri değişeceğe benziyor. Şimdi tüm gözler Muhittin Böcek'in neleri itiraf ettiğinde.
5: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk tartışmaları bitmiyor. İçişleri Bakanlığı bu kez de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında usulsüz ihale iddiaları ile ilgili soruşturma izni verdi. 2 milyon liralık Cumhuriyet Bayramı süsleme ihalesinin iş tamamlandıktan sonra yapıldığı iddia edildi.
6: Hep birlikte Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
7: CHP'de rüşvet ve yolsuzluk tartışmaları bitmiyor. Bu kez suçlamaların odağında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın var. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma izni verdi.
6: 4 gündür Balıkesir'imizin her ilçesinde, 20 ilçemizde coşkuyla ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz.
7: İddiaya göre Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi bir firma tarafından yapılan ve 28 Ekim'de tamamlanan dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırmaları kapsayan ihale 31 Aralık 2024'te yani iş bittikten 2 ay sonra düzenlendi. Sözleşmenin de 15 Ocak 2025'te imzalandığı ortaya çıktı.
6: Emanet edilen Cumhuriyetimizi sonuna kadar sahip çıkıyoruz.
7: İddiaları AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin İçişleri Bakanlığı'na taşıdı. Bakanlık da iddialara ilişkin olarak Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise iddiaları yalanladı. Belediyeden yapılan açıklamada söz konusu işlem fark edilir edilmez sürecin durduruldu, belediye bütçesinden ödeme yapılmadığı ve kamu zararı oluşmadığı belirtildi.
8: Söz konusu işlemin tespitinin hemen ardından süreç derhal durdurulmuş, belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamış ve bu nedenle kamu zararı oluşmamıştır.
7: Açıklamada ayrıca ilgili daire başkanının görevden alındığı, hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve dosyanın valiliğe gönderildiği ifade edildi. Ayrıca Başkan Ahmet Akın'ın hakkında verilen soruşturma iznine karşı Danıştay nezdinde itiraz edeceği duyuruldu.
5: CHP kurultayına ilişkin mutlak mutlağın tartışmaları sürerken Saadet Partisi kayyum riskiyle karşı karşıya. Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği kongrenin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme kayyum talebini reddetti.
9: Bizim derdimiz makamlar değil, bizim derdimiz insanların saadeti, insanların huzurudur. Çünkü biz eğriye eğri, doğruya doğru diyenleriz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlağın tartışmaları sürerken Saadet Partisi'nde de benzer bir tartışma yaşandı. Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği kongrenin iptali için dava açıldı. Ancak mahkeme davayı reddetti.
9: Aziz milli görüşçüler, herkes bilmeli ki Saadet Partisi hiçbir kimsenin, hiçbir partinin hasmı veya düşmanı değildir.
0: Saadet Partisi 24 Kasım 2024 tarihinde 9. olan kongresini yaptı. Mahmut Arıkan'la Birol Aydın yarıştı. 1026 delege oy kullandı. Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.
9: Buradan sesimin ulaştığı herkese ilan ediyorum. Biz buradayız. Biz hazırız. heyecanlıyız, gelecekten umutluyuz. Sizlere de soruyorum, sizler hazır mısınız?
0: Ancak Saadet Partisi eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimler kongrede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Oy kullanan 1026 kişiden 789'unun delegeliğinin düştüğünü öne sürdü. Partiye 3 kişilik kayyum atanmasını talep etti.
9: Elbette zor yollardan, keskin virajlardan bugüne geldik. Fakat Saadet Partimiz 1969'dan bu yana kararlı duruşundan, tavrından, mücadelesinden bir milim sapmadı.
0: Dava Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Saadet Partisi'ne kayyum atanması talebini reddetti.
10: Hem genel başkanlığa kimin geleceğini hem de partimizin başına nelerin gelmeyeceğine karar vereceksiniz.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-24, Ankara 10-22, İzmir 16-27, Bursa 16-26, Konya 12-25, Afyon 11-24, Denizli 15-28, Antalya 16-23, Adana 15-27, Zonguldak 15-21, Samsun 13-21, Trabzon 13-22, Kayseri 10-22, Erzurum 6-16, Gaziantep 14-26, Diyarbakır 13-27 ve Şanlıurfa 16-29 derece.

0: Yol durumu.
1: Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.

0: Egeat FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Yeni bir hafta başlangıcı. Saat boyunca birlikte olacağız. Önemli konular üzerinde konuşacağız. Ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili Selim var. Bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Telefon hattımızın diğer ucundaysa Uşak'tan sayın hocamız var sevgili dinleyenler. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Hüseyin Haydar Kutlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı.
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün yine önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Haz ve bağımlılık döngülerini dinleyeceğiz sizden. Özellikle içinde bulunduğumuz dünyada şu an bizleri neler bağımlı yapar? Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında çocuk büyük ayırt etmeyeceğiz herhalde sanırım bu konuda. Genel evet, bir konuşma aslında olacak.
1: Evet. Çünkü beyin aynı beyin. Çocukta da büyükte de aynı. Tek farkı şu anda Hanım, yetişkinde fren mekanizmaları daha aktif çalıştığı için, kendini kontrol etmesi için biraz daha beyin daha gelişmiş oluyor. Ama çocukta o gelişme henüz olmadığı için biraz daha bağımlılığa yatkın oluyor. Özellikle ergenliğe kadarki dönem çok daha riskli
0: çok
1: oluyor.
0: Çok daha riskli. Kesinlikle hocam, ki yani son günlerde konuştuğumuz şeyler bunlar. Mesela çocuklar özellikle son zamanlarda benim dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi, bir şey izlemeden yemek yemiyorlar.
1: Evet.
0: Ellerine evet. İşte anne babalar iki lokma karnına bir şey gitsin diye, midesine bir şey gitsin diye ya bir tablet ya bir telefon tutuşturuyor ya da televizyonda istediği bir şeyi açıyor. Film izlerken bile telefona bakıyorlar. Hatta bunu abartıyoruz, bizler de yapıyoruz. Bir şeyleri izlerken evet, yemek yiyoruz. Nedir bunun açıklaması?
1: Aslında şöyle, yemek yemek dediğimiz şey zevk veren bir aktivite ya da film seyretmek de zevk veren bir aktivite. Zevk veren aktivitelerin arkasında bir beyin kimyasalı var. Dopamin dediğimiz bir kimyasal. Aslında yemekte de filmde de ya da günlük aktivitelerde de olan bir şey. Ama nedense öteki şey, telefon, Instagram, bilgisayar çok daha cazip geliyor. Demek ki o dopaminle bu dopamin arasında bir fark var. Yani ikisi aynı şey değil gibi. Hatta bunu psikologlar bir tabirle şey yapıyorlar. Ucuz ve kaliteli dopamin gibi ayırma falan girmek zorunda kalıyorlar.
0: Hani şu da var ya gıdada, basit şeker, kaliteli şeker, işte meyvelerden, evet, sebzelerden aldıklarımız ama bir de dışarıdan aldığımız basit beyaz evet, şeker. Aynı bunun gibi aslında.
1: Sanki bunun gibi. Şöyle söyleyeyim, bir sektör, küresel bir sektör bu haz dopamin ilişkisini çözdü Hande Hanım. Ve o çözdüğü şeyi bilimsel bilgilerle destekledi ve bu sektör bu işi paraya, güce, kontrole çevirmeye başardı. Yani inanılmaz paralar kazanılıyor, insanları kontrol etme şansı yakalıyor. Öyle olsun, bu sektör çok hızlı bir şekilde ilerledi. Normalde dedim yani birçok zevkli günlük aktivite varken o öteki şeyler, atıyorum bir çocuk için sokakta oynamak da zevkli bir şey, fakat onu bastıran başka dopamin kaynakları var. Ve bu işi çözenler Harvard'da, MIT'de, Oxford'da, işte bu gibi yerlerde doktora yapıp Silikon Vadisi'nde şirket kuran böyle önemli insanlar diyeyim yani. Ve bunu inkar da etmiyorlar, artık biraz pervasızca, biraz gözümüze sokarcasına biz sizi istediğimiz gibi manipüle edebiliyoruz diyorlar. Geçen bir kitap gördüydüm Hande'nin, ismi Kancaya Takılınca. Alışkanlık oluşturan ürünler nasıl tasarlanır? Kitabın ismi bu yani.
0: Evet, balık avlamak. Evet, balık oltası gibi bir şey. Evet.
1: Kitabın yazarı Nir Eyal, İsrail doğumlu ABD'li bir yazar. Stanford'da davranışsal tasarım dersleri veren bir adam. Yazan da yine aynı Stanford'da mesela şey var. Jeffrey Fogg diye bir adam davranış tasarım laboratuvarı kurmuş. Davranış tasarımdan kastım daha açık söyleyeyim. Instagram nasıl geliştirilir? Sosyal medya nasıl geliştirilir? Hatta bu adama milyoner makinesi diyorlar. Çünkü onun dersine devam eden kişiler arasında işte Instagram'ın kurucuları o dersten geçenlerden çıkıyor. Facebook geliştiricileri o dersi alanlardan çıkmış. Öyle önce adam milyoner makinesi diyor. Aslında yapılan şey değerli, kıymetli bir şey değil. Aslında bizi bağımlı yapan, en düşün gelişimini sağlayan şeyler. Fakat gözümüze sokarcasına bunu yapıyorlar ve biz de farkında olmadan bu işin içerisinde kaybolup gidiyoruz. Adamların bilip bizim bilmediğimiz bir şeylerden dolayı biz bu şeyin içerisinde gömülüyoruz, kayboluyoruz, bağımlı hale geliyoruz.
0: Nedir?
1: Hatta çocuklarımız da. Nedir dediğim şey aslında dopamin, yani o dediğim şey dopamin, dopaminle ilgili şeyler, o yolaklar vesaire yani. İlersen biraz onun derinine girebiliriz, bu dopamin
0: tabii
1: dediğim
0: ki
1: şey.
0: Buyurun
1: nasıl
0: hocam,
1: bir şeydir, ne menen bir şeydir. Şöyle söyleyeyim, dopamin deyince artık biraz çok fazla duyduğumuz bir şey olmaya başladı, hatta biraz öyle algı olarak da kötü bir şey ya, bağımlı yapıyor bizi filan zannediyoruz ama dopamin dediğim şey çok kıymetli bir beyin kimyasalı. Beynimizin çok derinliklerindeki çekirdeklerden sağlık bütün beyine yayılan bir kimyasal. Ödül ile ilişkili bir şey Hande Hanım. Hatta daha doğrusu ödülün beklentisiyle ilişkili olan bir şey. Somutlaştırmak için bir örnek vereyim. Kendinizi hayal edin, daha küçüklüğünüze dönelim, 1-1,5 yaşındasınız. Ömrünüzde ilk defa anneniz bir şey yerken görüyorsunuz, değişik bir şey yiyor. Böyle kırmızı, üzerinde minik minik noktalar var ve anneniz bunu yerken böyle büyük keyif alıyor, lezzetli bir şekilde yerken görüyorsunuz. Hemen beyninizde aynı nöronlar var, bunlar devreye giriyor. Aynı nöronlar aynalamaktan geliyor, karşıdakinin duygusunu kopyalıyor, kendinize hissettiriyor, empatiyle alakalı nöronlar. Ya bu güzel bir şey olması lazım diyorsunuz kendi kendinize, çocuk aklınıza. Anne bu nedir, ben de yiyebilir miyim bundan diyorsunuz. Anneniz diyor ki bu kızım bak çilek, hemen gel sana da vereyim, yıkayıp vereyim, bundan ye diyor. Şimdi çilek diye bir şey beyninizde kayıtlı değil. Bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu bir ödül mü yoksa kötü bir şey mi? Hani çocuklar hani şey yapar ya, bazı şeyleri sevmez, ben bunu yemeyeceğim der mesela. Acaba bu böyle bir şey mi olacak yoksa seveceği bir şey mi olacak? Meçhul bir şey. İlk ısırı alıyorsunuz Hande Hanım. Beyninizde hemen bir devre aktifleşiyor. Ve diyor ki bu çok güzel bir şey. Bundan Hande Hanım bir daha yemesi gerekiyor. Yani küçük yaşta o beyninize kaydediyor. Bunun kodu beyninize dopamin salınması. O çekirdeklerden dopamin salınıyor. Ve diyor ki bu çok güzel bir ödül. Bunu bir daha bulduğunda sakın kaçırma. Hatta bu ödülü bulmak için koş. Harekete geç. Motive ol. Bunu ara. Aslında dopamin dediğim şey bu. Sonrasında tekrar mesela bir şey hatırlattığında o şeyi, ödülü. Mesela çileği bir televizyonda gördünüz, gazetede gördünüz. Hattınıza hemen o tekrar yolak geliyor. Dopamin salınmaya başlıyor. Diyor ki o çileği bulman lazım. Annenize babanıza yalvarıyorsunuz, yakarıyorsunuz. Markete götürüyorsunuz, tekrar o çileği aldırıyorsunuz. Tekrar ödüle kavuşuyorsunuz. Aslında bizi harekete geçiren bir kimyasal. Kötü bir şey mi? Asla değil. Bu olmadığında donup kalırsınız. Farelerde bunun deneyini yapmışlar. Dopamin sistemini çökertmişler bir kimyasal maddeyle. Fare yemek için, gezmek için, meraklı hayvanlardır, etrafta dolaşmak için ya da işte çoğalmak için hiçbir motivasyonu kalmıyor. Olduğu yerde donup ölüyor. Yani donup ölmekten kastım şu, ağzına yemek koyduğunuzda yiyebiliyor, lezzetini alıyor fakat o yemeği yemek için iki adım öteye gitmiyor, açlıktan ölüyor aynen. Katalepsi diyorlar buna. Yani o kadar kritik bir sistem mekanizma ki sizi harekete geçiyor, yataktan kaldırıyor. Mesela yetişkin örneği vereyim. Siz daha önce bir kurabiye yemişsiniz, bir işte ne bileyim kafede ya da onda bir gezmede hoşunuza gitmiş tadı. Beyninizde bu kaydediliyor. Beyinde bu dopamin olarak kaydediliyor. O ödülü bir kere aldınız, beyninizde devreler aktif oldu. Dedi ki Hande Hanım bak bu güzel bir şey, kafana kaydet bunu, bir sonraki seferde bunu aramak için seni teşvik edeceğim. Pazar sabah durup dururken aklınıza o kekin tadı geldi ya da işte kurabiyenin tadı geldi. Dediniz ki bunu ben bir daha bulmam lazım. Aslında normalde dinlenme gününüz, işte evden çıkmak istemiyorsunuz fakat dopamin salındıkça sizi hareketlendirdi. Üstünüzü başınızı giydiniz, markete gittiniz, malzemeleri aldınız. Hepsi zahmet bunların ama üşenmeden bunları yaparsınız. Sonra geldiniz eve, o işte kurabiye için hamuru yoğurdunuz, fırına sürdünüz, her türlü zahmete katlandınız. Dopamin çünkü sürekli artıyor ve sizi ödüle yaklaştırıyor, ödül beklentisi içerisine sokuyor. Sonra o fırından mis gibi kurabiye kokuları yükselirken sizin dopamin artık zirvededir. Hayal edin, fırının kapağını açıyorsunuz, kurabiyelerle böyle göz göze geliyorsunuz, artık dopamin en tepededir. İlk ısırı aldığınızda dopamin düşmeye başlar. Sonra dersiniz ki bu muydu ya, bu kadar zahmet çektim derken hatırınıza bir başka fikir gelir. Yeniden dopamin sizi harekete getirir. Yani sizi sürekli hayatta tutan bir şey. O bulmacayı çözünce, o sınavı geçince, o projeyi tamamlayınca, o çileği yiyince, o yeri gezince ya da ne bileyim o pikniğe gidince, o arkadaşınızla buluşunca, o merak ettiğiniz kitabı bitirince dopamin salınır, sizi ödüllendirir ve siz de o şeyleri tekrarlamak için motive hissedersiniz. Aslında sizi cıvıl cıvıl yapan bir şey, hayata bağlayan bir şey. Hı-hı. Yeter ki siz bunu sağlıklı kaynaklardan almaya alışın, düzgün olarak kullanabilir.
0: O ama zaman eğer, şunu diyebilir miyiz hocam? Kestim sözünüzü ama sevmediğimiz yemekler oluyor, işte sevmediğimiz filmler oluyor, sevmediğimiz kitaplar oluyor. Bunlar bizim dopaminimizi aktif etmediği için mi hoşlanmıyoruz aslında? Yani ilgi duymadığımız için mi aktif olmuyor?
1: Evet, aslında şöyle, merak duygusu dopamin kaynaklarından biridir. Merak etmediğiniz bir kitabı ya da merak etmediğiniz bir filmi seyretmek istemezsiniz.
0: Ya da tadını sevmediğimiz bir yemeği.
1: Evet, aynen öyle ama ikinci bir husus daha var. Bazen de sevebileceğiniz ya da sevdiğiniz bir şey artık çok sönük kaldığı için istemezsiniz. Mesela diyorum bir brokoli ya da karnabahar da dopamin salınımını sağlayabilir. Fakat siz pizza yemeye alıştıysanız, hamburgere alıştıysanız, o monosodyum glutamat yiyeceklere alıştıysanız, ne bileyim kolaya, cipse alıştıysanız öteki yemekler sönük kalmaya başlıyor. Bir fast food kültürünün mesela yemek zevkini örtmesinin sebebi yemek yemek zevksiz olduğu için değil. Yemekte aldığınız dopaminin çok daha ötesini sağladığı için. Normalde atıyorum brokoli yediğinizde de dopamin salınacak ama atıyorum 10 birim salınacak. Adam öyle bir şey üretiyor ki cips, yani inanılmaz baharat dengesi, sertliğini ayarlıyor. cipsin o kıvrımlarının şeyine kadar ayarlıyor. Ağzında bırakacak hisse kadar ayarlıyor. İçine koyduğu monosodyum glutamatla tat duygusunu çok aktive ediyor. Öyle olunca 10 değil 50 birim dopamin salınıyor. Bu sefer brokoli tatsız geliyor. Ispanak tatsız geliyor. Ya da ne bileyim meyve bile tatsız geliyor. Şimdi günümüz çocuklara meyve bile yediremiyor.
0: Evet.
1: Çünkü çok üst dopamin kaynaklarıyla çocuk tanışınca
0: başka şeylerle doldurduğu için orayı aslında.
1: Aynen öyle oluyor yani. E şimdi o cipse alışan, o kolaya alışan çocuk da bu sefer sağlıksız beslenme alışkanlığı otomatik ortaya çıkmış oluyor. Bunu çözmesi çok zor gerçekten. Yani onun dopamin sistemini bir şekilde detoks yapıp eski format atıp eski haline getirmek zorundasınız. Değilse çocuk yiyemez sağlıklı yiyecek. Ya da yetişkin için de öyle. Mesela ben şöyle düşün. O cipsten bir tane yediğinizde paket biter. Yani otomatik kendinizi frenleyemiyorsunuz.
0: Tabii tabii. Hani bazen ben şöyle yaparım ya, hiç ağzımı sürmeyeyim. Mesela bir çekirdek ya da bir cipstir, hiç ağzımı sürmeyeyim. Onun devamı bende gelecek derim mesela.
1: Kesinlikle.
0: Durdururum kendimi.
1: Evet.
0: Hiç yememek çünkü ya ne olacak bir taneye, bir şey olmaz bundan diye. Aslında bağımlılıklar bence böyle başlıyor. Ne olacak ya bir taneye diye. Ya da sigara mesela.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Evet, sigara
0: evet.
1: Aslında çok kritik bir şeye temas ettiniz. Bir tefeci gibi çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Tefeciden kastım şu. Şimdi beynin dopamin sistemini biz tam anlarsak aslında neden tuzağa düştüğümüzü de anlayacağız. Neden o cipsin ilkini yememiz gerektiğini anlayacağız. Ya da neden o bilgisayar oyununa hiç bulaşmamak gerektiğini. Neden hiç kumar oynamamak gerektiğini. Yani çünkü bunlar yaklaştığınızda o potansiyel risk otomatik ortaya çıkıyor. Şöyle anlatayım Hande Hanım. Hani böyle herkesin anlayacağı basit bir örnek üzerinden. Bu anlatacağım yalnız çok kritik bir şey. O Stanford'daki hocaların bilip de bizim bilmediğimiz şey bu. Onu bildikleri için bizi manipüle ediyorlar. Biz de bunu bilmediğimiz için oyuna geliyoruz. Hani kancaya takılmak diyor ya, kancaya takılma nedenimiz bu. Şimdi kendinizi böyle bir sahil kasabasında hayal edin. Deniz kenarındasınız. Neresi olsun, Bodrum olsun. Böyle deniz sakin sakin dalgalar halinde geliyor. Beynimizin normal rutin dopamin salınımı o dalgalar gibidir. Sakindir. Dalga yükselir, iner, yükselir, iner. Huzuru temsil eden bir ortam hayal ediniz. Dalga yükseldi, siz motivesiniz. Keyfiniz yerinde, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Kitap okuyayım diyorsunuz, işe gideyim diyorsunuz. Bir şeyler yapmayla meşgul olayım diyorsunuz. Sonra dalga aşağı doğru indi, motivasyonunuz azaldı. Biraz yorgun hissediyorum kendim, biraz keyfim kaçtı filan diyorsunuz. Sonra aklınıza bir fikir geliyor. Aa diyorsun, şöyle bir şey yapayım. Sadece bir fikir bile o dopamini yükseltmeye yeter. Aklınıza gelen bir proje fikri bile sizin dopamininizi arttırdı. Filanca arkadaşla buluşayım dediniz. Dopamin arttı tekrar. Sonra tekrar azaldı. Bu insan rutinidir. Dopaminin bu tonik salınımı denilen bir kavram var. Dalgalar gibi sakin sakin salınır. Sonra günün birinde Hande Hanım, bir tefeci gelir karşınıza. Der ki, sıkılmadınız mı? Böyle her gün aynı rutinler. Çok sıkıcı bu hayat. Ben sana daha büyük bir şey vaat edeyim. İp karşınıza gelir. Normalde dopamin atıyorum 20 birim, 30 birim salınıp sonra düşüyor. Sonra tekrar salınıyor. Bu şekilde bir döngüsü varken tefeci der ki size, ben sana 100 birim dopamin vereyim. 200 vereyim istersen. Şimdi cazip geliyor insana, değişik bir şey, ilk defa tatmadığı bir duygu. Acaba bu kadar büyük bir dalga, hani tsunami gibi düşün, yani o küçük dalgalar değil, 5 metrelik dalga var diyor adam size. Dopaminin zirvesine çıkacaksınız. Bir kerelik de olsa evet dediğinizde döngüye girmeye başlıyorsunuz. Tefeci geliyor diyor ki, tamam size Hande Hanım 100 birim dopamin vereceğim. Neyle vereceğim? Sigarayla vereceğim. Neyle vereceğim? Kumarla vereceğim. Neyle vereceğim? Bilgisayar oyunuyla vereceğim. Neyle vereceğim? Instagram'la vereceğim. YouTube Shorts'la vereceğim. Her biriyle size dopamini vaat ediyor. Siz bir kere o kancaya takıldığınızda tefeci size gerçekten istediğiniz o dopamini veriyor. Buna yabancılar ucuz dopamin diyor. Ben tefeci dopamini diyorum. Daha hoş geliyor tabir.
0: Doğru.
1: Tepeye çıktığınızda Hande Hanım çok keyifli hissediyorsunuz. İçiniz kıpır kıpır oluyor. Hayat böyle coşkulu gibi geliyor. Her şeyi yapabilecek gibi hissediyorsunuz. Ve bu his hep devam etsin istiyorsunuz. Haz duygusu dediğimiz şey tam olarak bu yani. Fakat tefeci şöyle çalışıyor. Diyor ki, hemen akabininde geliyor, siz o zirvedeyken paramı geri ver diyor. Kaç birim dopamin aldım sizden diyor. 100 birim. O zaman 200 olarak geri vereceksin diyor. %100 değil Hande Hanım, faiziyle geri alıyor. Yani tam tefeci. Ne kadar verdiyse, yani ne kadar daha doğru tırmandıysanız o kadar çukuru görüyorsunuz. Yani 100 birim çıktıysanız eksi 100'e düşmek zorundasınız. Otomatik sistem böyle çalışıyor. Eksi 100'e düştüğünüzde bu sefer inanılmaz bir can sıkıntısı hissediyorsunuz. İçinizde acı duygusu hissediyorsunuz. Fiziksel acıya denk gibi olmaya başlıyor bu acı. Hayat anlamını yitiriyor, her şey sönükleşiyor, keyifsizleşiyor yani her şey. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Normalde bekleseniz beyin kendini onaracak. Ama yavaş olacak bu onarım. Yani siz anlık atıyorum 5 dakikalık bir haz yaşadınız Instagram'da o videoya bakarken. Fakat bu Instagram'ı kapattığınızdaki iç sıkıntınız birkaç saat sürecek. Bu birkaç saat sabretseniz dopamin tekrar o Bodrum'daki şeye dönecek.
0: Hafif dalgaya. Güzel, hoş ama, dalgaya.
1: Evet. Dönebilecek misiniz Hande Hanım? Yok, kolay olmayacak. Diyeceksiniz ki ben bu acıya tahammül etmek istemiyorum. 5 dakika için 3 saat acı. Bunu tahammül etmek istemeyince tekrar tefeciye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana tekrar o az önceki zevkten ver diyorsunuz. Tefeci bu sefer diyor ki Hande Hanım kusura bakmayın kaç birim istiyordunuz? 100 birim. Ben size 100 birim vermem. Kaç veririm? 80 veririm. Daha az veririm diyor. 100 birime çıkmak için daha uzun süre ve daha yüksek miktarda olması gerekir diyor. Mesela o bilgisayar oyunu yarım saat artık aynı keyfi vermeyecek. Kusura bakmayın diyor. 1 saat oynarsanız veririm diyor. Aa 1 saat oldu ertesi gün bu daha da uzaması lazım. 2 saat, 3 saat, 5 saat bilgisayar oynayan çocuk 7 saat, 8 saat oynar hale geliyor. Tuvalete gidemez hale geliyor. Yemek yiyemez hale geliyor. Bu noktaya kadar geçiyor. Sabaha kadar oynar hale geliyor. Sebep ne? Çünkü tefeci artık aynı zevki vermek için daha uzun süre istiyor sizden. Yapmadığınız anda ne oluyor? Eski zevki vermeye
0: başlıyor. Ücreti yükseltiyor aslında. Normal tefeciler evet. Nasıl ücreti yükseltiyor? Aynen onlar öyle. Da bizim zamanımızdan çalmaya başlıyorlar.
1: Aynen öyle. Aslında tefeci mantığı çok güzel oturuyor. Aynen dediğiniz gibi ücreti yükseltiyor. Çünkü artık kancaya takıldığınızı bildiği için eli güçlü artık. Daha ötesini sürekli istiyor. Bir yerden sonra artık bedeninizin sınırları var. Daha ötesi olmamaya başladığında ne olacak? Artık siz eskisi kadar zevk almamaya başlayacaksınız. O bilgisayar onun eski zevki vermeyecek. Instagram'da saatlerle çakıp takılacaksınız ama o ilk seferdeki zevkle hiç alakası yok. Artık eskiye göre daha aşağı doğru çekileceksiniz. Artık tepeci size borçla borcu kapattırmaya başlayacak. Yani dopamin sistemini sahile hiçbir zaman dönmeyecek. Hep ekside seyretmeye başlayacak. -50, -100, -200 aşağılara doğru ineceksiniz yani. Ve tepecinin verdiğiyle sadece sıfırı görmeye başlayacaksınız. İşte bu sistemin hacklenmesi Hande Hanım. Yani bu noktaya geldiğinizde artık o Instagram'a sadece acıyı dindirmek için bakıyorsunuz. Yani bilgisayar oyunu sadece iç sıkıntısını gidermek için.
0: Aslında hiçbir şekilde ilk günkü keyfi vermiyor belki bize ama artık ona bir bağımlı hale gelmeye başlıyoruz.
1: Evet, bağımlı hale geliyorsunuz. Yani o kritik kavram şu, haz değil artık acıyı dindirmek için şey yapıyorsunuz. Tefecinin tam eline düşmüş vaziyettesiniz. Ondan sonra tefeci sizi istediği gibi oynatabiliyor. Şimdi kritik bir şey söyleyeceğim. Dinleyicilerin de bence çok dikkatini çekecek bir şey. Hangi tepeci kaç para verir? Yani burada ondan sonra hani böyle somuta dökmüş olacağız. Şimdi normalde hayattaki şeyler dediğim gibi sağlıklı dopamin kaynakları hem çöküş yapmaz bir. İkincisi çok yükseltmez dopamini. Makul seviyede yükseltir. Ama ilk tepeci şekerli yiyecekler ya da işte bu endüstriyel gıdalar. 50 birim 100 birim arası bir dopamin vaat eder. Yani normalde atıyorum o yediğiniz ne bileyim meyveden alacağınız dopamin 20 birim 30 birimken bu cipsten, koladan alacağınız, hamburgerden alacağınız 50 birim olacak. Çok daha parlak gelecek. Daha ötesi sigara, nikotin. Nikotin 100-150 birim tefeci dopamini vaat eder. Çok kısa süredir yalnız nikotinin vaat ettiği şey. Yani içerseniz anlık yükselirsiniz sonra düşer. Yapmanız gereken nedir? Basit bir tane daha yakmak. Onun için 2 paket içer insanlar, 3 paket içer. Sağlığına zarar verdiğini bildiği halde sürekli bu döngü artar gider. Hele de böyle bir stresli olayla karşılaştığında, canı sıkıldığında o şey artar. Yani çünkü tefeciye daha çok ihtiyaç duyar o can sıkıntısıyla mücadele etme noktasında. Sonra kumar. Kumar dehşet tefecilerdendir Hande Hanım. Yani 200 birim ya da belki daha fazla dopamin vaat eder. Yani normal hayatta görmeyeceğiniz yüksek meblağları vaat ediyor kumar. Onun içindir ki ev sattırır, araba sattırır. Boşanmaya sebep olur. Yani adamın
0: aile dağıtır.
1: Kurduğu bütün düzeni dağılıyor. Halihazırda mesela Yeşilay'da ben de aktif gönüllüyüm, görev alıyorum. İşte Uşak'ta yönetim kurulundayız vesaire. Şunu müşahede ediyoruz çok aktif bir şekilde. Danışan olarak YEDAM'a, Yeşilay Danışma Merkezleri'ne şu an en çok gelen bağımlı kumar bağımlı. Uyuşturucunun önüne geçmiş durumda. Çünkü inanılmaz bir tefeci mekanizmasına sahip. Yani bir kere bulaştığında tekrar ona dönme ihtimali çok artıyor. Tefeci bir daha geliyor. Ve olay para da değil Hande Hanım. O kadar iyi bir manipülatif sistem kurgulanmış ki o kazanma ihtimaline adam aşık oluyor. Belirsizliğe aşık oluyor. Ve adama desen ki sana parayı vereceğim bak kazanacağım parayı. Yeter ki bunu oynama desen yine oynuyor. Yani o döngüye girdiğinde o dopamin yoksunluğuna girdiğinde acı hissediyor tekrar oraya dönüyor yani. Daha öte tefeci zirvesi uyuşturucu maddeler.
0: Evet.
1: Yani bu meth denilen maddeler %1000 arttırıyor. Yani bu gerçek dünyada karşılığı olmayan bir his. Fakat onun neden olduğu çöküş de gerçek dünyada hiçbir acıya denk gelmeyen bir çöküş.
0: Yani hiçbir kayba hiçbir acıya denk gelmez mi hocam?
1: Gelmez. Hiçbir kayba denk gelmiyor. O kadar çöküş ki -1000 dibi görüyorsunuz. Artık tekrar çıkış noktası olarak sadece o maddeye dönme gereği hissediyor. Bazen tek dozla bile bağımlı olmanın nedeni bu. Onun için aman gençler uzak dursun, aileler uyanık olsun bu şeylere karşı dememizin nedeni bu. Bazen tek doz bile kişiyi bağımlı edebilir. Çünkü evet, o acıdan kaçmak için tekrar hemen tefeciye dönüyor. Çünkü yoksunluk hissediyor. Aşırı bir nasıl diyeyim, acı hissediyor. Fiziksel semptomlar hissediyor. Bundan baş etmekte zorlandığı için tekrar tefeciye dönüyor. Yani bu tarz bir döngü içerisinde gibi, Allah korusun. Çok kritik bir şey daha söyleyeceğim. Yani bu uyuşturucuların hepsi o kadar yüksek değil ama bir skala halinde atıyorum 300-400 birimden başlıyor. %1000'lere kadar bir artış. Mesela kokain %400'lük bir artış sağlıyor. Enteresan bir şekilde bilgisayar oyunları da %100 ila %400 arası bir artış sağlayabiliyor. Kokaine denk sayılabilecek artışları sağlayabiliyor bilgisayar oyunları. Yani bu çarpıcı gelmiştir muhtemelen.
0: Kesinlikle yani, hocam.
1: Uyuşturucu gibi tehlikeli olabiliyor bilgisayar oyun bağımlılığı. Onun için çocuklarımızı bir oyun başında hayatlarını mahvettiklerine çok fazla şahit alıyoruz ne yazık ki.
0: Maalesef hocam. Geçtiğimiz günlerde biz de arkadaşlarla şunu konuşuyorduk. Hani biraz önce dediniz ya, bunlardan en aslında yükseği belki kumar bağımlılığı. Evet. Ama kumar bağımlılığı kişinin etrafındaki herkesi etkiler hale geliyor bir müddet sonra. Belki tüm yaşantısını, evet, ailesini. Yani diğer bağımlılıklar kendi sağlığına zarar verirken kumar bağımlılığı, evet, aslında etrafındaki tüm herkesi maddi manevi engellemeye ve etkilemeye başlıyor.
1: Çok çok çok. Hatta Yeşilay eğitimlerinde böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Şunu diyorlar. Bir kumar bağımlısı etrafındaki, yanlışım olmasın, 17 kişi etkiler.
0: Ya hocam.
1: Ailesi, akrabası, borç aldığı insanlar, iş arkadaşları, bir sürü kişi o şeyin içerisine giriyor. Döngünün içerisine giriyor.
0: Hadi yani diğerleri iyidir demiyorum tabii ki ama yani diğerleri insanın kendine verdiği zarardan ibaret, evet, oluyor çoğu zaman ama bu etrafını engelleyen çengel gibi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk.
1: Maalesef.
0: Böyle sadece yani böyle sizin gibi hocalarımız da yoktu. Kendi aramızda konuştuğumuz bir şey ama demek ki doğru bir noktaya da baskı çok yapmışız.
1: Çok doğru. Çok doğru. Peki. Ve Allah korusun en çok intiharla ilişkilendirilen bağımlılıklardan,
0: evet,
1: bir tanesi.
0: Bunu da evet konuşmuştuk. En çok kumar bağımlılığından dolayı kişilerin intihar ettiği ile ilgili bir şey okumuştuk zaten. Bir anekdot okumuştuk. Onunla alakalı.
1: Ve acı tarafı da şu. Eskiden bir kumar bağımlısının kumara erişmesi için bir kumarhaneye
0: gitmesi gerekiyordu. Şu an her şey dijital hocam. Evet, telefonlarımıza SMS yoluyla evet, kumar oynamak için bir sürü link geliyor. Herkes bunun farkındadır zaten. Yani şuraya tıklayabilirsiniz, buraya tıklayabilirsiniz. Ya çok basit bir şekilde hepimizin oynadığı şeker patlatma oyunları telefonumuzun, evet, içinde sinsi, evet, bir şekilde var sonuçta. Evet, büyükten küçüğe, öyle, hatta yaşlıları daha bile bağımlı yaptığı söyleniyor bu oyunun.
1: Maalesef öyle.
0: bende de vardı bu oyun zamanında. Sildim ben bunu telefonumdan hocam çünkü gerçekten bağımlılık sebebi. Silmezseniz, evet, oynuyorsunuz bunu, her dakika oynuyorsunuz. Her dakika onu açıp oynama hissiyatı geçiriyorsunuz.
1: Çok enteresan ama çok iyi tasarlanmış andan.
0: Kesinlikle
1: o
0: hocam.
1: O kadar şekilde tasarlıyorlar ki. Yani o aralıklı ödül denilen bir mantık var. O mantığı çok iyi keşfetmiş sektör. Hani diyor ya, bazı şeyler keşfetti. Aralıklı ödülden kastım şu. Mesela siz İstanbul'dasınız. Balık tutanları muhakkak görüyorsunuzdur o şeyde.
0: Tabii ki köprüde, Galata Köprüsü'nün üstünde.
1: Dikkatinizi çekti mi? Saatlerce aynı pozisyonda duruyor. Bir
0: evet,
1: yetişkin.
0: Evet.
1: Acaba ne haz alıyor da onu orada tutabiliyor gibi düşünmüşsünüzdür muhakkak. Hiç balık tutmayan için dışarıdan bakan bir kişi için saçma gibi geliyor ama ben de Trabzonluyum. Karadeniz olarak babamın bir kayığı var. Birlikte balık tutmaya çıktığımız oldu. İlk gittiğimde bana da saçma geldi. Ne gerek var filan diye. Ama çok değişik değiliz. Şimdi oltaya atıyorsunuz Arda Hanım. Bekliyorsun, sonra birden bir kıpırdanmaya başladı. Heyecanlanıyorsun, ödül gelecek. Hani ödül beklentisi dedik ya, dopamin geldi. Balığı çektiniz yukarı, ondan sonra attınız kovanıza. Sonra tekrar attınız ama gelmedi. Ne kadar? Bir saat, bir buçuk saat. Sonra beklerken ansızın, belirsiz bir şekilde kocaman bir balık geldi. O kadar belirsiz bir ödül mantığı var ki her seferinde heyecanlanıyorsunuz. Acaba bu sefer o büyük balık gelecek mi diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Sizi saatlerce orada tutabiliyor.
0: Bu da bir tabii bu da bir bağımlılık aslında.
1: Evet. Evet. Hani gerçek dünyada olduğu için hani aile hayatı başka şeyi etkilemediği sürece sıkıntı saymayız belki ama kontrolü kaybedince her şey bağımlılık olabilir.
0: Kesinlikle hocam.
1: Şimdi mevzu şu, aynı sistemi bilgisayar oyununda, o bahsettiğiniz şeker patlatma oyununda adam onu tasarlamış uygun şekilde. Ödülü belirsiz şekilde veriyor. Yani tahmin edilebilir şekilde verse o kadar bağımlılık yapmayacak. Hmm. Tahmin edilemez şekilde geliyor ödüller. Şimdi yeni geliştirilmiş oyunlarda bu mantık çok fazla var. Yani şöyle başlıyor adam. İlk önce her attığın oltada balık veriyor sana.
0: Evet.
1: İlk oyunun bir saatinde seni alıştırıyor. Bak güzel diyor. Beynin dopamin salıyor ama belli miktar salıyor. Sonra ödülü seyretmeye başlıyor. Her 5 dakikada değil, her 50 dakikada ödül gelmeye başlıyor. oyunda daha uzun süre kalıyorsun. Asıl kritik şey şu, sonrasında ödül belirsizleşiyor. Mesela bir canavarı öldürüyorsun Vendal'ın ama o canavardan her zaman bir kılıç düşmüyor. Bazen düşüyor, bazen düşmüyor. Düşmüyor. O bazen kelimesi bağımlılık yapıyor. Kumardaki belirsizlik gibi düşünün. Hmm. Yani oyunu böyle tasarladıkça daha fazla siz o oyunda kalma gereği hissediyorsunuz. Mesela oyunlarda loot box, ganimet kutusu diye bir mantık var. Bir sandık geliyor.
0: Evet hocam.
1: Oyunda normalde mücadele ederek kazanabilirsiniz ama bir yerden sonra mücadele istemediğinizde parayla da satabiliyor adam.
0: Sana evet ben de onu diyeceğim. Çocuklarda ben mesela şunu da görüyorum. Anne kredi kartını işte ver ya da kredi kartını aç, oyunda bir şey evet. satın almam lazım. Şu evet. an bunu çok sık duymaya başladım. Bir şey yükselteceğim, şunu alacağım, bunu alacağım. Fiziki bir şey değil. Havaya bir para gibi gelse de bu evet. bana ama çocuklarda bir bağımlılık tabii ki bunu almak ve o level'a ulaşmak istiyor çocuk.
1: Kesinlikle. Emekle bazen onu elde edemiyor. Diyor ki ondasa parayla sana vereyim. Diyor.
0: Evet.
1: Sektör o şekilde de para kazanıyor. Bir de o sandıktan handanın her seferinde istediği şey çıkmıyor.
0: Çıkmıyor.
1: Sıfır yumurta gibi. Yani açıyorsunuz bir çıkıyor, açıyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor.
0: Hayal kırıklığı çoğu zaman.
1: Evet. Hayal kırıklığı da çok kritik bir kelime. Basit maliyet yanılgısı diye bir şey var psikolojide. Kumarbazların düştüğü şey bu zaten. Hı hı. Ben o parayı verdim, param boşa gitti. Boşa gitmesin bir daha deneyim diyor.
0: Ya.
1: Yani param boşa gitmesin lazım diyor.
0: Kara delik gibi bir şey hocam bu. Sürekli giriyorsunuz bu deliğe o
1: evet.
0: zaman.
1: Evet. Bir de onu fark ettiler. Yani bu kara delik şeyinde yani o dediğinde bir şey satın alıyor. Satın aldığı şey aslında bir karakteri mesela bir kostüm satın alıyor.
0: Evet.
1: Bir silah satın alıyor.
0: Evet.
1: Aslında yatırım yapıyor.
0: Zırhını güçlendiriyor yani, tabii.
1: Evet. Zırhını güçlendiriyor. Yatırım yapıyor. Bir insan bir şeye yatırım yaptığında ondan vazgeçmesi daha zorlaşıyor.
0: Hmm.
1: Yani ne kadar yatırım yaparsanız o kadar kendinize ait hissediyorsunuz. Onu oradan vazgeçemiyorsunuz. Mesela sizin bir Instagram hesabınız var. Siz ona yatırım yapıyorsunuz. Profil oluşturuyorsunuz, estetik bir görünüm katıyorsunuz, kendine ait bilgiler koyuyorsunuz, takipçi kazanıyorsunuz, etkileşim elde ediyorsunuz. Bunlar hepsi bir yatırım. Sonra günün birinde öğreniyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu dopamin sistemi biraz hackliyormuş, ben kontrolü de kaybettim. Sileyim bunu dediğinizde silemiyorsunuz. Neden? Orada 10 bin tane takipçiniz
0: çünkü
1: var.
0: Çünkü tabii orada oraya bir emek harcanmış. Evet.
1: Ya da o bilgisayar oyununda siz kostümler satın almışsınız. Belki 30 bine 40 bine kostüm satın almışsınız.
0: Tabii bir sürü aksesuarınız var.
1: Evet. Bunların gitmemesi lazım. Bunların gitmemesi için siz oyuna devam ediyorsunuz. Siz oyuna 500 saatinizi gömmüşsünüz. Devamı gelmek zorunda ki 500 saatin boşa gidecek diyorsunuz.
0: Aslında köle etmek gibi bir şey hocam yani.
1: Gibi. Aslında havaya dediniz de gerçekten havaya. üstüne bir kıyafet gelmiyor. Orada sahte bir karakter.
0: Tabii ki havaya. Kesinlikle havaya yani. Onun bir açık. Peki hocam zamanımız da yavaş yavaş daralıyor. Çok da güzel konuşuyoruz ama nasıl kurtulacağız biz bu bağımlılıktan?
1: Çok önemli bir soru. Aslında az önceki o sahil kasabası metaforundan gidersek şunu bilmek gerekiyor. Rabbimiz bizim beynimize öyle bir özellik vermiş ki siz ne kadar tahrip etseniz bile, bağımlı hale getirseniz bile yeterince sebat ederseniz beyin tekrar sahil kasabasına döner. Program onun üzerinedir. Mühim olan şu, çöktü. Dopamin sistemi çöktü. Yasaktan bile kaldıramıyor sizi. Motive değilsiniz. Hani ev gençlerimiz var ya mesela Hande Hanım.
0: Evet.
1: Çocuk çalışmak istemiyor, eğitime girmek istemiyor, hiçbir şey yapmak istemiyor.
0: Tükenmişlik sendromu diyoruz ya hocam şu an. Evet.
1: Evet. Aslında onun dopamin sistemi hacklenmiş, çökertilmiş durumda. Sebat edip o kesici kaynaklarından uzak durursa belli bir süre, bu belli bir süre ne kadar bağımlı olduğuna bağlı. Mesela bilgisayar önüne çok fazla bağımlı bir çocuk bile kabaca 2 hafta içerisinde. Bakın 2 hafta içerisinde.
0: Aslında kısa bir süre hocam olmaz. Öyle çok da uzun bir süre değil yani.
1: Değil. Ama onu bir de ebeveynlere sorun. Çocuk etrafa saldırıyor, eşyaları atıyor,
0: tabii.
1: bağırıyor, çağırıyor,
0: tabii.
1: kavga ediyor. 3 günde ebeveyn vazgeçiyor. Diyor tabii. ki ya ben bundan uğraşamam diyor.
0: Bu kadar hırçınlaşacağına vereyim tabletini oyunu evet. geri diyor yani.
1: Aynen öyle oluyor. Ama eğer vermeyip de sebat ederseniz kabaca 2 hafta içerisinde beyninin kimyası normalleşir. Beynin kimyanın normalleşmesi ne demek biliyor musunuz? Bağımlı olduğu o oyun sadece o insanı cezbediyor. Geri kalan her şey siyah beyaz gibi gözüküyor çocuğun gözüne. Yani hiçbir şey anlamı yok. Pikniğe gitmek bir şey ifade etmiyor. Kitap okumak bir şey ifade etmiyor. Ailesiyle muhabbet etmek bir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey bir şey ifade etmiyor. Sadece oyun başında kalmak istiyorsunuz. 2 hafta sebat ettiğinizde hayatın renkleri dönmeye başlıyor. Ondan sonra çocuk diyor ki hadi baba pikniğe gidelim, hadi güreş yapalım, hadi senden şu oyunu oynayalım, fizik oyunu kastediyorum yani ya da şu hobimizi yapalım. Hı hı. Aslında o sebat sürecini tamamlayabilsek çoğu çocuk toparlar.
0: Sabırlı bir şekilde. Aslında sabırlı bir anne baba profili evet. ebeveyn lazım sanırım burası için. Çok evet. sabırlı olmak gerekiyor.
1: Evet aynen öyle. Ve Hande Hanım bu anlattığım şey değil hani. Öyle ütopik bir şey değil. Bu kadar dramatik değişiyor ki çok ebeveynden geri dönüş alıyoruz. Ya değil 2 hafta, 1 hafta sonra çocuk normalleşmeye başladı. Saldırganlığa geçti. Ya bizim çocuk çok iyiymiş ya filan diyor anne baba. Yani şu tepkileri görmek bir yandan şaşırtıcı, bir yandan da sevindirici. Yani çocuk diyor artık diyor çok uyumlu olmaya başladı diyor. O saldırgan çocuk kayboldu. Aslında dopamin sistemi hacklendiği için o saldırgandı. Ya da ondan sonra iç boşluğundan dolayı size sıkıntı veriyordu. Onu bir düzeltiniz sahil kasabasında. Zaten huzur var yani. Yeter ki oraya bir dönebilin yani. O noktada olacak şey bence Hande Hanım çok kritik şey. Bir detoks yapacaksınız yani çocukta. O yüksek dopamin kaynaklarından uzaklaştıracaksınız. Yetişkin için de aynısı geçerli. Mesela baktınız ki hayatınız artık dengeyi kaybettiniz. Instagram'da saatleriniz geçiyor. YouTube'da shorts kaydırırken gece uyuyamıyorsunuz. Dengeniz kaçmaya başladı. Ya 3 gün 5 gün bile olsa detoks yapın. Çok fark edecek yani. O tefeci kaynaklarından uzak durmak kastettim. Tefeci olan şey Instagram'dır, YouTube'dur, ne bileyim ekranlardır ya da bilgisayar oyunlarıdır. Ya da o şekerli yiyeceklerdir. Bunların hepsi tefeci kaynak. Bunlardan belli bir süre uzak durduğunuzda o brokoli de lezzetli gelmeye başlayacak size yani.
0: Doğru.
1: En kritik şey bu. İkinci kavram da alın teri dopamini diyorum ben buna. Hani literatürde olan bir kavramdı, kendim uydurdum. Hı-hı. Alın terinizle kazanılan dopamin çöküş yapmıyor. Yani hı-hı, buna yönelmek gerekiyor. Mesela spor, alın terinizle dopamin kaynağı. Kayda değer dopamin artışı da sağlıyor. Ama zevk alıyorsanız, yani zevk alarak yapacaksın sporu. Ya da tabiatta yürüyüş yapmak, dopamin kaynağı. Gidersiniz ormanda ağaçlara bakarsınız ama kulağınızda müzik olmayacak. Gerçekten ormanda olacaksınız, çevreye bakacaksınız, böceğe bakacaksınız. O otomatik bir sağlıklı dopamin kaynağı oluyor. Ya da ne bileyim bir hobi edinmek, bir sanat. Bunların her biri bir sağlıklı dopamin kaynağı. Uyumak mesela, düzgün uyku, dopamini normalleştirir, sizi sahil kasabasına geri getirir. Bir proje, bir fikir, bir kitap okumak, bunların hepsi sağlıklı kaynaklardır. Siz bu kaynaklara yöneldiğinizde, yani o abur cubur dopamininden, tefeci kaynaklarından uzaklaşıp sağlıklıya yöneldiğinizde çöküş yaşamazsınız zaten. Çöküş yaşamadıkça kendinizi çok istikrarlı, dengeli, mutlu hissedersiniz. Aslında huzurlu diyeyim, daha güzel kavram. Tam olarak huzurlu hissedersiniz. Yani olabildiği kadar amacımız bence o yükselmelere talip olmamak, o sahil kasabasındaki huzuru yakalamak dopamin sistemi olarak.
0: Detoks.
1: Evet.
0: Detoks gibi.
1: Detoks artı sağlıklı kaynaklarla hareket etmek.
0: Doğru daha işte şimdi. Evet. Buyurun hocam.
1: Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Zorluklarda inanılmaz dopamin var. Yani ona da hormet istiyorlar tıpta. Nasıl bir şey zorluktan kastım? Misal bir kamp yapıyorsunuz. Keyifli bir şey değil. Öyle taşın üstünde şey yapıyorsunuz, çadırınızı kuruyorsunuz.
0: Rahat ve konforlu, huzurlu değil evet aslında. Evet,
1: soğuktasınız belki, soğukta kamp yapıyorsunuz vesaire. İnanılmaz dopamin kaynağı. Başlangıçta size meşakkatli gelse de kalıcı dopamin yükselmeleri sağlıyor. Mesela çok ilginç bir şey soğuk duş. Bununla ilgili fizyoloji dergilerinden bir tanesi bir çalışma yayınlandı. Soğuk duş aldığınızda dopamin süreye bağlı olarak %250'lere kadar artıyor. Yani böyle şeylerin ötesinde, öyle ne bileyim kumarla bilmem neyle alınan şeylerin daha üstündedir. Dopamin hem de istikrarlı, çöküşe sebep olmayan bir yükseklik sağlıyor. Çünkü fizyolojik bir şeyden bahsediyoruz. O uzun süreli o soğuğa tepki olarak vücutta bir zihin açılması ortaya çıkıyor. Fark etmişsinizdir. Soğukta zihniniz daha açık olur. Daha berrak düşünürsünüz.
0: Doğru. Lütfen. Sıcak, evet sıcak rehavet ve bunaltı yapıyor insana daha çok. Soğuk evet, daha dinç bir hale getiriyor hepimizi.
1: Yani kastım şu, bazen zorluk gibi zannettiğimiz şeyler kalıcı dopamin kaynağıdır. Mesela Aziz Sancar Hoca'yı Nobel ödülüne getiren şey yine dopamindir. Ama nasıl dopamin? Alın teriyle aldığı dopamin. O merak duygusunun peşinden koşarken edindiği dopamindir onu saatlerce. 16 saat çalışıyorum diyor, 18 saat çalışıyorum diyor. Bir insan bu kadar yapamaz. Ama ondan zevk almaya başlıyor. Aslında sağlıklı bir dopamin kaynağı keşfetmiş oldu yani. Yani bizim de yapabileceğimiz şey aslında bu tarz bir şey. Sağlıklı kaynaklarla üretmeye yönelik dopamin elde etmek yani. Yani bir ne bileyim el işi yapmak dopamin kaynağı aslında. Bir kasap örüyorsunuz dopamin kaynağı aslında. O ürüne döndükçe sizin dopamininiz artar. Ve sağlıklı kaynakta çöküşe sebep olmaz yani. Siz istikrarlı bir şekilde.
0: Yani aslında dopamin içimizde ve onu çıkartmak da bizim elimizde gibi bir şey
1: evet,
0: bu.
1: Evet aynen öyle. Aynen öyle.
0: Kaynak ve içimizde.
1: Tefecide bulaşmayıp kendi kaynağımızı yöneleceğiz. Alın terimizi çıkaracağız. Tam olarak bu yani.
0: Değişik ve ilginç hocam, yani son zamanlarda işte belki geçen haftalarda da konuştuk programımızda, güzel olmayan olaylar yaşadık, bunların hepsi belki bağımlılığa bağlandı bir müddet sonra çocukların evet, işte bilgisayar oyunlarına, fütursuzca oyun oynamasına, anne babanın ilgisizliğine vesaire, ama bence bunların hepsinin sonucu bağımlılıkla noktalanıyor gibi geliyor bana. Aynen. Yani
1: evet,
0: önce buna bir doğru ve sağlıklı bir çözüm bulmadıkça hiçbir şeyin üstesinden evet, gelemeyeceğiz demek ki.
1: Ya kesinlikle öyle. Olayın arkasında hep bir bağımlılıklar
0: var.
1: Sektör de bunu keşfettiği için ona çok, yani çok ciddi şekilde provok ediyor, öyle söyleyeyim andan. Hemen her türlü bağımlılıkla karşılaşıyoruz. Yani olayın, hikayenin başı taşıya dayanıyor. Ivan Pavlov'un şey var ya, Pavlov'un köpekleri evet, çalıyor, şey yapıyor, koşullu şartlandırma deniyor. Klasik şartlandırma şeyleri, deneyleri. Aslında oradan beri sektör bilimsel bilgileri kendi lehine kullanıp bizi bağımlı hale getirmek için çalışıyor. Yani o da bir aslında şeydi. Zili çalarsınız, mama verirsiniz. Çalarsınız, mama verirsiniz. Zili çaldığınızda aslında arka planda dopamin salınır. Mama gelmese bile siz şey yaparsınız. O, ne diyeyim, ödül hissine, beklentisine girersiniz. Aslında aynı mantığı mesela reklam sektörü aldı. Bizi aynı Pavlov'un köpekleri gibi itti mesela. Hmm. Yani reklam ondan sonra her YouTube videosunun başında gösteriyor. Aynı reklam. Saçma mı diyorsunuz? Aslında saçma değil. Aslında o Pavlov'un köpeklerindeki zil. O reklamı gösteriyor. Ve reklamın ötesinde size ödül sunuyor. Diyor ki bak sen bu işte ürünü alırsan ya da bu yiyeceği yersen gülen yüzler var bak burada diyor. Çok mutlular. Sen de öyle olacaksın diyor. Statün olacak diyor. Başarı elde edeceksin diyor. Kendini çok hissedeceksin diyor. Ya da işte ne bileyim çekici insanlar gösteriyor. Sizi tahrik edecek şekilde çekici bir sektör kurgulanmış. Aslında bunun arkası yine dopamin yani, öyle söyleyeyim.
0: Tabii haz noktamıza oynuyorlar sürekli şekilde.
1: Sonra ne
0: oluyor?
1: Alışveriş bağımlı oluyor.
0: Kesinlikle. Şimdi aslında zaten şöyle de bir şey var. Hani şimdi de bunları konuşmuyoruz artık. Bu işte Instagram işte bizi dinliyor mu vesaire. İşte telefonlarımız bizi dinliyor mu? Hep istediğimiz şeyler karşımıza çıkıyor. Biz neyi araştırırsak, neyden keyif alırsak bir müddet sonra onu pazarlamaya başlıyor. Bir ürün olarak da böyle. Atıyorum bir güneş kremi bakıyorum son günlerde. Sadece aklıma geldiği için söyledim. Evet. Ben bunu almışım, artık bitmiş. Bununla ilgili bilgiyi de toplamışım ama ben günlerce başka markaların başka güneş kremleriyle muhatap olmak zorunda kalıyorum.
1: Kaçınılmaz şekilde. Sektör çünkü sizin daha çok almanız için.
0: Almamı evet. Sonra neye düşüyorum biliyor musun hocam? Acaba yanlış mı karar verdim ya? Daha başka ürünler varmış demeye başlıyorum bu sefer. Evet. Acaba az mı araştırdım? Daha mı uygunu vardı? Daha mı işte daha ucuza daha güzelini mi alacaktım? Vesaire demeye başlıyor. Yani insanı aslında şüphelendiriyor bir müddet sonra. Kendinden emin. Kendinize olan eminliğinizi kaybediyorsunuz.
1: Evet, o belirsizlik de kötü bir his ya. Yani evet. İster istemez o belirsizlikten dolayı daha çok alışveriş yapma gereği hissediyorsunuz. İç sıkıntısı hissediyorsunuz. Çok enteresan şekilde şey kurgu yani. Böyle gerçekten etkili bir kurgu var
0: kurgu,
1: yani.
0: Kesinlikle.
1: Bu kurguya girdiğinizde çıkamıyorsunuz o döngüde.
0: Evet.
1: O yüzden biraz şey yapmak gerekiyor. Yani farkına varıp kendimizi korumak gerekiyor. Çocukları korumak daha önemli Hande Hanım. Şunun için. Evet. Biz yetişkin olduğumuz halde biz frenleyemiyoruz kendimizi.
0: İşte, evet, kesinlikle.
1: Fren mekanizması beynimizin o ön lobu, ön kısmı, prefrontal korteks denilen, o kısım dürtüyü baskılayan, plan yapan, organize olan, ne bileyim bir şeylerin mekanizmalarını işlediği o kısım. Orası ergenlikte gelişiyor. Ergenlik dönemi oranın müthiş bir şekilde hani böyle şey gibi kablolandığı dönem var, düşünebilirsiniz. Şimdi henüz gelişmediği için o şey gibi düşün yani, dopaminin var yani arabanın gazı.

0: yaş vesaire dönüyor. Aslında amaç şu, ergenliği aşırmak. Ergenlik döneminde en azından sosyal medya maruz kalmasın, bu beyinler gelişebilsin. Temel hedef bu. Hani nereye kadar koruyacağız çocuğu? En azından ergenliğe kadar koruyacağız.
1: Kendi kendine düşünüp karar verme yetisi başlayana kadar en azından. Çok sağ olun.
0: Sonrası için de şey yapacağız, eğiteceğiz. Bak gelecekte de hataya düşebilirsin. Çünkü biz yetişkin olarak bile kendimizi koruyamazken sen nasıl koruyacaksın? O zaman farkındalık da çok önemli. Anlatacağız yani. Çünkü zor bir sektör.
1: Evet, kesinlikle hocam. İnşallah ilerleyen programlarda diyelim hocam. Tadı damağımızda kaldı. Devam ederiz konularımıza. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Haydar Kutlu, Doktor Hüseyin Haydar Kutlu bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi. Bugün bağımlılık ve haz döngüsünü kendisiyle konuştuk, paylaştık. Önümüzdeki programlarda yine kendisi bizlerle birlikte olacak. Zaten her seferinde sözünü alıyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Selim vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
6: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
10: TGRT FM Haber.
11: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor TGRT Haber ekranlarında. Bugün neler yaşanmasını bekliyoruz? Dünden neler kaldı? Hepsini konuşacağız. Hemen başlayalım. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Göksal, MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Hemen detayları almak için Ankara'ya dönelim. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'la bunu konuşacağız. Ahmet Sözcan, merhaba. Neden bu karar alındı? Karar alınma sürecinde neler yaşandı? Seni dinliyoruz.

0: Merhabalar Okan, ben de Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Tabii hem CHP kulisleri hem de Türk siyaseti hareketli günler yaşıyor. Bu kapsamda da önümüzdeki süreçte bu tartışmaların daha da alevlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şimdi Burcu Köksal CHP tarafından neden Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi hem de kesin ihraç istemiyle? Biliyorsun uzun süredir konuşuluyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yarın AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti saflarına geçmesi bekleniyor. Tabii bu gelişme CHP'de soğuk duş etkisi oluşturmuştu. Hatta CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burcu Köksal'ı aradığını, telefonlarına çıkmadığını, kendisinin ve arkadaşlarının ulaşamadığını söylemişti. Tabii bu tartışmalar yaşanırken Burcu Köksal da yine E-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa ettiği bilgisi kulislere yansımıştı. Hatta Burcu Köksal'ın sosyal medya hesabı X hesabında da değişikliğe gittiği görülmüştü. Daha önce Burcu Köksal'ın X hesabında CHP Grup Başkan Vekili ifadesi yer alıyordu. Daha önce yaptığı bir göreve ilişkin olarak. Ancak daha sonra bu tartışmalar, bu iddialar gündeme geldikten sonra CHP ibaresini sosyal medya hesabından silmişti. Şimdi Burcu Köksal'ın yarın AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılması bekleniyor ve Burcu Köksal'a da rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor. Tabii CHP bu gelişmenin ardından MYK'yı topladı. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. MYK toplantısında da şöyle bir karar alındı. O kararı da parti sözcüsü Zeynel Emre kamuoyuna duyurdu. Burcu Köksal kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Tabii Zeynel Emre'ye şu da soruldu. İşte daha önce Burcu Köksal'ın E-Devlet üzerinden CHP'den istifa ettiğine yönelik bilgiler de olduğu hatırlatıldı. Zeynel Emre de dedi ki ya biz baktık hala üye olarak görünüyordu. Son yaşanan gelişmeler ışığında da partimizi tartıştırdığı için, genel başkanımızın telefonlarına çıkmadığı için biz de kendisini kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik açıklamasında bulundu. Ancak zaten özellikle baktığımızda yani Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal zaten E-Devlet üzerinden istifa ettiyse bunu da boş bir hamle olarak yorumlamak lazım. Zaten yarın da AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Madem böyle bir düşünceniz vardı, niye bu kadar bu kadar zaman beklediniz? O da
1: Aslında
0: ayrı bir
1: tam
0: tartışma
1: olarak onu
0: konusu.
1: soracaktım. Yani zamanlaması manidar mı? Neden bu kadar geç kalındı? Yarın eğer AK Parti saflarına geçecekse neden bugün böyle bir karar alındı ve bu süreç yine belki daha da uzayacak. O talep ne zaman sonuç alacak ki zaten E-Devlet'ten eğer böyle bir istifa olduysa neden yapıldı? Yani bunlar da çok büyük soru işaretleri değil mi?
0: Yani şu an itibariyle CHP büyük bir sıkışmışlık içerisinde. Yani sadece Burcu Köksal konusunda değil, daha önce Özkan Yalım konusunda da aynısı yaşandı. İşte Özkan Yalım'ın o havlulu görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Yolsuzluk, rüşvet iddiaları kamuoyuna yansıdı. Ancak CHP Özkan Yalım'ı başka bazı nedenlerle ihraç etmekte gecikti. Şimdi yine baktığın zaman Muhittin Böcek olayı gündemde. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ifade verdi. Yine Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı. Yine önemli iddialar ortaya attı. Baktığımızda Muhittin Böcek'in CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için kendisinden 1 milyon euro istendiğini ifade etti. Oğul Gökhan Böcek buna ilişkin detayları açıkladı. Hatta 900 bin euro topladık ancak Veliağababa bunu 1 milyon euroya tamamlayın dedi şeklinde ifadeler kullandı. Bu paranın kendisine teslim edildiğini iddia etti. İşte bütün bunlar CHP içerisinde tartışılmaya devam ediliyor. Bir yandan yolsuzluk, ahlaksızlık suçlamaları, iddiaları var. CHP bu iddiaların içerisinde böyle saplanıp kalmış.
1: Anladım.
0: Bunlar tartışılmaya devam ediyor. Diğer yandan belediye başkanları CHP'yi terk ederek AK Parti'ye katılıyor. Daha önce de biliyorsun Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı. Gaziantep Şehit Kami Belediye Başkanı Umut Yılmaz geçti. Antalya Selik Belediye Başkanı Kadir Kumbul geçti. İstanbul İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçti. Şimdi de Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katılıyor. Bu yönde bir beklenti var. Dolayısıyla CHP bir yandan yolsuzluk, ahlaksızlık iddialarıyla, soruşturmalarıyla kan kaybederken diğer yandan da önemli şehirlerdeki belediye başkanlarını AK Parti'ye kaptırıyor.
1: Peki Ahmet Özcan, çok çok teşekkürler değerli katkıların için. Kolay gelsin Ankara'da.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Devam edelim efendim. Binlerce kişi vergi ve kamu borçlarını yeniden yapılandıran düzenlemenin meclisten geçmesini bekliyor. Komisyonda kabul edilen düzenleme bu hafta genel kurulda görüşecek. Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltiliyor. Daha önce 50 bin lira olan teminatsız tescil limiti de 1 milyon liraya çıkıyor.
2: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
3: Vergi ve kamu borçlarına yeniden dev yapılandırma geliyor. Borçlu vatandaşa hem taksit kolaylığı sağlanacak hem de alacak limit artırılacak. AK Parti'nin mali düzenlemeleri içeren 15 maddelik torba kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi gözler genel kurulda.
4: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
3: Bu kapsamda kamu borçlarının taksitlendirilmesinde azami süre 36 aydan 72 aya yükseltiliyor. Yeni düzenleme ile teminat aranmadan tecil edilebilecek borç tutarı artırılıyor. Daha önce 50 bin lira olan limit 1 milyon lira seviyesine çıkarılıyor. Böylece daha fazla mükellefin teminat göstermeden yapılandırmadan yararlanabilmesi hedefleniyor.
4: Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir.
3: Düzenleme kapsamında gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi yatırımların 31 Temmuz 2027'ye kadar aracı kurumlara bildirilmesi halinde tutarlara ilişkin hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak. Yani varlık barışı sağlanacak.
2: Son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin yurt dışı kazançlarını 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuyoruz.
1: İstanbul'a gelen Belçika Kraliçesi Matilde'nin ilk durağı Dolmabahçe Sarayı oldu. Ardından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden kraliçe programına Vahdettin Köşkü'nde devam etti ve burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Detayları izleyelim.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde taraflar arasında basına kapalı ikili görüşme yapıldı. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, yatırım fırsatları ve karşılıklı işbirliği alanları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte konuk Belçika Kraliçesi'ne Vahdettin Köşkü'nü gezdirdi, bilgi verdi. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye ziyaretinin ilk gününde Emine Erdoğan tarafından da Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlandı. Sonrasında rotasını teknolojiye çevirdi. İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ev sahipliğini ise Baykar'ın kaptanları Selçuk ve Haluk Bayraktar yaptı.
6: Hem Avrupa'daki güvenlik mimarisindeki ortak çabalarımız adına ben önemli olduğunu değerlendiriyorum bu girişimin. Ve ayrıca da bu ziyaretten de memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
5: Kraliçe dünyanın gıptayla baktığı milli SİHA platformlarını tek tek inceledi. ARGE merkezini gezerken briefing üstüne briefing aldı. Gökyüzüne damga vuran Türk teknolojisi Belçika heyetini hayran bıraktı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ziyaret sonrası rakamları konuştu.
6: Baykar dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi. İhracat pazarının %60'ına sahip tek başına. Türkiye'de %65'ine sahip. Dolayısıyla dünyaya damgasını vurmuş geliştirdiğimiz teknolojiler bütün dünyadan büyük rağbet görüyor.
1: CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken Saadet Partisi kayyum riskiyle karşı karşıya kaldı. Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği kongrenin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme kayyum talebini reddetti.
7: Bizim derdimiz makamlar değil. Bizim derdimiz insanların saadeti, insanların huzurudur. Çünkü biz eğriye eğri, doğruya doğru diyenleriz.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sürerken Saadet Partisi'nde de benzer bir tartışma yaşandı. Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği kongrenin iptali için dava açıldı. Ancak mahkeme davayı reddetti.
7: Aziz milli görüşçüler, herkes bilmeli ki Saadet Partisi hiçbir kimsenin, hiçbir partinin hasmı veya düşmanı değildir.
5: Saadet Partisi 24 Kasım 2024 tarihinde 9. olan kongresini yaptı. Mahmut Arıkan'la Birol Aydın yarıştı. 1026 delege oy kullandı. Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.
7: Buradan sesimin ulaştığı herkese ilan ediyorum. Biz buradayız. Biz hazırız. Heyecanlıyız. Gelecekten umutluyuz. Sizlere de soruyorum. Sizler hazır mısınız?
5: Ancak Saadet Partisi eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimler kongrede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Oy kullanan 1026 kişiden 789'unun delegeliğinin düştüğünü öne sürdü. Partiye 3 kişilik kayyum atanmasını talep etti.
7: Elbette zor yollardan, keskin virajlardan bugüne geldik. Fakat Saadet Partimiz 1969'dan bu yana kararlı duruşundan, tavrından, mücadelesinden bir milim sapmadı.
5: Dava Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Saadet Partisi'ne kayyum atanması talebini reddetti.
8: Hem genel başkanlığa kimin geleceğini hem de partimizin başına nelerin gelmeyeceğine karar vereceksiniz.
1: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte danışmanı Necati Özkan, gazeteci Erdan Yanardağ bugün casusluk suçlamasıyla hakim karşısında. Hakkında 20 yıl hapis cezası istenen İmamoğlu iddiaya göre nüfuzunu kullanarak İBB veri tabanındaki vatandaşların bilgisini yurt dışına çıkarttı.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında haftalardır yargılanan Ekrem İmamoğlu bir davada daha hakim karşısında. O da casusluk. Geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu ile birlikte gazeteci Erdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan da gözaltına alınmış, 3 isim de tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından duruşma günü geldi. Mahkeme başkanı tarafından sırasıyla sanıklar Gün, Yanardağ, Özkan ve İmamoğlu'nun savunmalarının alınacağı duruşmada ifade edildi. Söz alan Ekrem İmamoğlu diğer salonda görülen duruşmasına gitmek için savunma sırasının öne alınmasını talep etti. Mahkeme başkanı tarafındansa talebin değerlendirileceği aktarıldı. Hakkında siyasal casusluk suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın İBB veri tabanındaki vatandaşlara ait bilgilerin yurt dışına sızdırıldığı iddia edildi. Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı, takibi süreçte siyasi maksatlı menfaat edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakin Özkan ve Gün'le birlikte gerçekleştirildiği tespit edilmiştir şeklinde değerlendirmeye yer verildi. Tutuklu bulunan gazeteci Erdan Yanardağ'ınsa bir diğer tutuklu sanık Hüseyin Gün'le casusluk faaliyeti çerçevesinde birçok yazışması olduğu öne sürüldü.
1: Çok önemli bir haberle devam edeceğiz. Çocuk suçluya otomatik ceza indirimi daraltılacak ya da kaldırılacak. Ağır suç işlediğinde ceza rejimi çocuğu korumayacak. Aileler de eğer ihmali varsa çocuk gibi ceza alacak. Yeni yargı paketiyle cezalar yetersiz algısı kırılacak. Hemen detaylarına bakalım.
9: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
5: Çocuk bile işlese ağır suçlarda ceza indirimleri daraltılacak ya da kaldırılacak. Toplumdaki ceza yetersiz algısı kırılacak. 15-18 yaş grubundaki bir çocuk cinayet gibi ağır suç işlerse ceza rejimi onu korumayacak. Çocuk suçlarında yaş sınırının 15'ten 12 veya 10'a çekilmesi de tartışılıyor.
10: Adalet beklentisiyle çocuk koruma yaklaşımı birbirinin alternatifi değildir. Çocuğu suça iten zinciri kırmak da toplum güvenliğinin kalıcı şartıdır.
5: Türk Ceza Kanunu'nun çocukların cezai sorumluluğunu düzenleyen 31. maddesi değişecek. 15 yaşından büyük çocukların işlediği suçlarda uygulanan ceza indirimleri kaldırılacak.
9: Özellikle suça sürükleyen çocuk kavramının en temelden değiştirerek gerekli toplumdaki hassasiyetlerle dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamaların yapılması için bir kanun çalışması yapacağız.
5: 12-15 yaş grubunda otomatik indirim yerine suçun niteliğine göre ceza uygulanacak. İşlenen suçun ağırlaştıkça indirim oranı azalacak.
9: Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
5: Çocuklarda cezai ehliyetin 10 ya da 12 yaş sınırına çekilmesi de düşünülüyor. Bu şekilde organize suç örgütlerinin daha düşük ceza avantajı nedeniyle çocukları kullanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
9: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
5: Çocuğu suç işleyen aileler de sorumlu tutulacak. 16 yaş altındaki çocuklarda anne ve babaların gözetim sorumluluğu artırılacak. Suçun niteliğine göre ailelere de hapis yaptırımları uygulanabilecek.
11: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
12: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
14: Ben QNB'ye geçiyorum.
15: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Sana senden soracaklar. Mektubat kitabında buyuruyor ki bu zat, günahlardan çok sakın, nefsine verme fırsat. Her halinde tabi ol, tam uy İslamiyete, ehli sünnete sarıl, kapılma bir bid'ate. Sıkıntıda Allah'tan ümidini kesme hiç. Her bir darlıktan sonra vardır rahat ve sevinç. Sıkıntılı anda da, ferahlık vaktinde de, herhangi değişiklik olmasın ahvalinde. Yani varlık ve yokluk olsa da sende bilfarz, bu hiç değiştirmesin halini hem de pek az. Hatta yokluk olunca artsın neşen, sevincin, varlıkta da bilakis sıkılsın biraz için. Alimlerden birine soruldu bir gün bu iş. Denildi, nasıl olur bir fakir yani derviş? Buyurdu, neşelidir fakirlik anlarında. Velakin muzdariptir varlıklı zamanında. Rahatlıkta ararlar onlar sıkıntıları. Hadiseler değişse değişmez hiç huyları. Kendi kusurlarını düşünür ve ağlarlar. Gayrinin kusurunu görmezler ama zinhar. Sırf kendi kusurunu görür onlar büsbütün. Herkesi kendisinden görürler daha üstün. Hatta Sırr-ı Sekati adında bir evliya buyurdu, ben kimseden değilim iyi âlâ. Bunu duyan kimseler dediler ki, peki siz şu fasıklardan da mı hiç üstün değilsiniz? Buna Sırr-ı Sekati buyurdular ki, evet, kendimi onlardan da üstün görmem ben elbet. Her mümini görünce demelidir ki, benim bunun duasındadır belki de saadetim. Kimsenin gıybetini asla yapmamalıdır. Hatta yapan olursa hemen susturmalıdır. Emri maruf, nasihat yapmalıdır çok kere. Mal yardımı yapmalı böyle mücahitlere. Günah işlemekten de kaçmalıdır her saat. Farzları eda edip yapmalı çok hasenat. Dediler, Hak Teâlâ bir kuldan razı mıdır? Bunu anlamak için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki, zevk alır o kişi ibadetten, nefret edip kaçınır günah ve masiyetten. Hadiste buyuruldu, tam hakiki müminler ibadetten zevk alır, günahtan nefret eder. Fakirlik zamanında üzülmez bir Müslüman, bilir ki Hak Teâlâ servet de eder ihsan. Dediler ki, efendim, hakiki servet nedir? Buyurdu, ahirette sonsuz rahat etmektir. Müslüman bu dünyada sıkıntı çekerse hep, ahiret rahatına olurlar bunlar sebep. Lakin bir şart ile ki, sabretmek icap eder. Şikayet eder ise, o servet elden gider. Hadiste buyuruldu, çocukları çok olan ve tadili erkanla namazlarını kılan, kimsenin gıybetini hiç yapmayan müminler, kıyamette benimle haşrolunur beraber.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Hanefi'ye rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala cenneti nefislerinize karşılık kıldı. Nefsinizi cennet dururken başka şeylere satmayınız buyurdu Muhammed bin Hanefi'ye rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Mustafa Bey, hayırlı günler. Osman Hocam, size de hayırlı günler.
2: Hayırlı günler. Buyurun efendim.
3: Ömrünüzün hayırlı olmasını, uzun olmasını diliyorum hocam Allah-u Teala'dan. Hocam, şimdi benden kaynaklı bir sıkıntıdan dolayı eşim bir yemin etti. Bir daha yanına gelirsem Allah belamı versin, gençliğimin hayrını görmeyeyim. Vallahi billahi şeklinde bir yemin etti hocam da. Bunu nasıl şey yapabiliriz acaba? Bunu soracaktım.
2: Peki efendim.
3: Teşekkür ederim.
1: Peki efendim, biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler efendim. Hayırlı günler efendim, buyurunuz. Oldu, düştü mü? Tamam. Almayalım o zaman.
2: Düştü.
1: Evet efendim.
2: Neyciler biliyor mu bu düşmeyi?
1: Biliyor canım, herkes
2: biliyordur değil mi? Efendim, yüksekten düşmüyor, hat düşüyor. Teknolojinin marifetleri. Bir yere geliyorsun, burada çekmiyor, orada çekiyor. Burada ses gelmiyor, orada ses gitmiyor. Ama şey itibariyle bütün bunlar böyle olurken şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh saadeti ebediye dahil olmak üzere diğer kitaplara da koymuşlar. Bir beyt var. O beytin ilk sözü çok hoşuma gidiyor. Böyle durumlarda hemen hatırıma geliyor. Muntazamdır senin cümle ef'alin. Yani Allah-u Teala için söyleniyor bu. Allah-u Teala'nın bütün fiilleri, bütün yaratanları hepsi muntazam mıdır? Muntazamdır. Ve eksik noksan yok. Şurası böyle, burası böyle yok. Eksiklik, noksanlık yaratılmış olanlarda olur. Allah-u Teala yaratandır. Onun yarattıklarında herhangi bir eksiklik, herhangi bir kusur, herhangi bir boşluk mevcut değil. Dolayısıyla biz bir şey yapıyoruz falan. Çok mükemmel. Çok mükemmel, tamam. Sonra bir bakıyorsun ki o mükemmel dediği şeyde bir sürü arızalar çıkıyor. Bir sürü arızalar meydana geliyor. Şimdi teknoloji sebebiyle işte telefonlar var, internet var, bilgisayar var, ne bileyim ben, yapay zeka mevcut. Tamam, bunların hepsi belli ölçüler içerisinde insanların faydasına kullandığın zaman faydalı olur. Zararına kullandığın zaman da zararlı olur. Şimdi unuttuğu bir şey var Mustafa Bey. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tabii dinden uzaklaşınca altyapı bozuluyor. Altyapı bozulduğu için de bunları idrak edemiyor, anlayamıyor. Her bilenin üstünde bir bilen vardır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Her alimin üstünde bir alim vardır. İlmin sonu yok. Çünkü Allah-u Teala'nın subuti sıfatlarından ilim sıfatı var. Zatı gibi onun da evveli ve sonu yok. Orada yükseldikçe yükselirsin. Çünkü sonsuz buyuruyor. Dolayısıyla efendim çok şey biliyor. Doğrudur. Diğer insanlara göre çok şey biliyordur. Ama nakıstır, noksandır. Efendim çok mükemmel yapıyor. Doğrudur. Ondan daha mükemmelini yapan da vardır. Hani bizde bir atasöz var. Bizdeki atasözleri ya bir ayet-i kerimeden veya bir hadis-i şeriften mülhemdir buyuruluyor. El elden üstündür deniyor. El elden üstündür. Dolayısıyla hani bir söz daha vardı. İşte başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu batman mı zanneder?
1: Balyoz zannediyor.
2: Balyoz zannediyor. Dolayısıyla mesela şimdi bakıyorum insanlar işte yaşça bizden küçük olanlar, abi işte şöyle mükemmel bir şey var falan, internette gördüm falan. Doğru da arkadaşım, onun da noksanlığı var. Mesela yapay zekada da aynı durum söz konusu. Ha, faydalı oluyor mu? Oluyor tabii ki. Hani bir bilgi yüklersin, bak orasını unutuyoruz. Bir bilgi yüklersin, kim yüklüyor bunu? Bir insan. Yani yaratılmış. Dolayısıyla onun üstünde de bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir. Ya bir şeyi söyle. Şimdi adamlar oturuyorlar aynı şekilde bir sürü bilgisayar mühendislerine. Öyle bir sistem yapıyorlar ki bu diyor kırılamaz. Ne diyorlar onlar? Hacker mi diyorlar? Daha zeki ve ondan daha üstün olduğu için onun kırılamaz dediği şifreleri kırıyor. Onun sistemine girebiliyor mu? Girebiliyor. Yapabiliyor mu? Bunu yapabiliyor. Peki onun üstünde de birisi var mı? Vardır tabii. Onun üstünde de birisi elbette ki olur. Dolayısıyla hatta şeyde benim dikkatimi çekerdi. Şimdi söylemiyorlar onu. İşte yağmur yağacak. Kar yağacak. Ya nereden biliyorsun yağacağını? Bu tahmin olur. Şimdi Cenab-ı Hak tamam Balkanlar üzerinden veya da aynı şekilde Rusya üzerinden kuzey rüzgarı yağmur bulutlarını sürüklemeye başladı. Sen bunu hesap ediyorsun. Elbette meteoroloji bilgilere göre hesap ediyorsun. Rüzgar bu hızıyla bu bulutları 3 gün sonra işte bizim Karadeniz kıyılarına ulaştırılması tahmin ediliyor de. Çünkü yolda gelirken tam Karadeniz'in üzerinde rüzgarı bir değiştirir. Kuzeyden gelen rüzgar güneye döner. Bu sefer hadi Avrupa'ya doğru sürükler götürür. Ne oldu senin yağacak, gelecek, fırtına kopacak dediğin şeylerin hepsi absürt oldu. Dolayısıyla hep ihtiyatlı mı? Hep ihtiyatlı. Ben bir yerde bir şey okumuştum. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde mesela ustalar, ondan sonra mimarlar bir şey yaptığı zaman Mustafa abi, şimdi zahiren kendi yaratıldıkları kabiliyet ve kapasiteye göre mükemmel yapmışlar. Ama kendileri bilerek bir yeri kusurlu yaparlarmış.
1: Niye?
2: Ha niye? Mükemmellik Allah-u Teala'ya aittir, bize değil. Yani kendi noksanlıklarını evet biz yapalım. Hani bu adam noksan netice itibariyle desinler. Eninde sonunda bizden üstün birisi gelip onun noksan olduğunu, yanlış olduğunu açığa çıkaracak. Onun için biz peşin peşin bunu kabul edelim. Bunu kabul etmek gerekiyor. İmam Rabbani Hazretleri de öyle buyuruyor. Yani Allah Teala melek yaratmış, melekleri yaratmış, peygamberleri yaratmış, peygamberlerin varislerini yaratmış ve bunların içerisinde zirvede olanları yaratmış. Muhammed Aleyhisselam'ı, ondan sonra diğer ululazm peygamberleri, diğerleri, sonra peygamberlerden sonra en üstünlerini yaratmış. Ama bak hep diyoruz ki yaratmış, yaratmış, yaratılan yani bunlar. Yaratılan nakıstır, noksandır. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri üstüne basa basa buyuruyorlar ki yaratılmak nakıstır ve noksanlıktır. Dolayısıyla mükemmellik değildir. Bunun için de konuşurken sözlerimize dikkat etmemiz gerekir. Çünkü sınırı geçebiliriz. Sınırı geçebiliriz. Hadsizlik yapabiliriz. Çünkü kitaplarda bir şey var. Sıralamışlar onu. Mesela farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, mendup. O mendup dedikleri edep.
1: Bir şeyin edepleri.
2: Yukarıya doğru tırmanıyor. Edebe riayet etmeyen müstahabı terk eder. Müstahabı riayet etmeyen sünneti terk eder. Gayri müekked sünneti. Ona riayet etmeyen müekked sünneti. Ona riayet etmeyen vacibi. Vacibi terk eden de farzı terk eder. Yani bir yerin temeli. Onun için de Şah-ı Nakşibend Fatih-i Buhari Hazretleri buyurmuşlar ki biz yani soruyorlar sizin yolunuzun esası nedir? Bu yolun esası başı edeptir. Ortası edeptir. Sonu da edeptir. Sonu da edeptir. Ya İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala, Allah-u Teala hani çok yüksek akıl vermiş ama sınırlı. Ama çok vermiş ama akıl sınırlı. Zeka sınırlı, hafıza sınırlı, çok fazla ama değerlerine göre ama sınırlı, mahluk çünkü. Mübarek bunu idrak etmiş, anlamış. Yani ilimde de, içtihatta da, ondan sonra tasavvufta da, evliyalıkta da çok yüksek derecede. İşte son haccında Kabe-i Muazzama'nın içerisine geliyor. Ya Rabbi bana verdiğin akıl, zeka, hafıza, surat-i intikal, ilim, keyf, keramet, bütün bunlardan şunu iyi anladım ki seni tanımak, anlamak mümkün değil. İmam Rabbani Hazretleri aynı şeyi buyuruyor. Sen mahluksun diyor. Halık'ı nasıl tanıyacaksın ki? Yaratanı nasıl tanıyacaksın ki? Bir araba ne kadar mükemmel olursa olsun. Son model bilmem ne. Ama onu bir mühendis tasarladı. O mühendisi nasıl anlasın ki o araba? Bu mümkün değil. Ya Rabbi diyor beni bu anlayışıma bağışla. O sana bir ses istiyor. Kendisi de yanındakiler de istiyor onu. Sen beni çok iyi anladın ve tanıdın. Seni de kıyamete kadar senin yolunda gidenleri de biz mağfiret ettik diye. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de onu noktalıyor, ifade ediyor. Allah-u Teala'yı tanımak onun anlaşılamayacağını anlamaktır. İmam Rabbani Hazretleri de öyle. İmam Azam Übhanif Hazretleri de öyle. Zaten İmam Rabbani Hazretleri'nin iştihadı da İmam Azam Übhanif Hazretleri'nin iştihadına uygundur. Dolayısıyla havalanmaya gerek yok. El becerisi vermiş. Bazılarına aynı şekilde hafıza kuvveti vermiş. Bazılarına sürat-i intikal kuvveti vermiş. Dolayısıyla kendinde hani öbürlerinden farklı olarak üstün bir şeyler verilmişse, bunun için diğer insanlara karşı tepeden bakmak, onları hor görmek, hakir görmek çok yanlıştır. Hele ben mesela babaannemler kuşaklarından biliyorum. Rahmetli babamda da vardı o saflık. Ya çabucak bir şey yapıyorsun, inanıyor onlar. Çünkü yapıları öyle. Öyle yaratılmışlar. O zamanlar daha böyle talebe yıllarında bile dedim Cenab-ı Hakk'ın yarattığı böyle bu saf temiz kullarını aldattığın zaman, kandırdığın zaman aldatabilirsin, kandırabilirsin. Kendini zeki zannedersin, akıllı zannedersin, onlarla dalga geçersin, şey yaparsın. Peki onu o şekilde yaratan kim? Saf bir şekilde yaratan kim? Allah Teala. Peki Allah Teala gücenmez mi? Adab etmez mi? Senden intikam almaz mı? Olmaz olur mu ya? Kur'an-ı Kerim'de azizin intikam buyuruyor kendisi için. İntikam alıştır. Onun için Allah Teala bize mevki, makam, ilim neyse, fiziki yapı veya ses neyse, ne verdiyse,

0: Şunu unutmamak gerekir bu ehl-i sünnet alimleri. Bunların hepsini veren Allah-u Teala. Bunu en güzel bir şekilde Aziz Nuhudi Hazretleri ifade etmişler. Veren haktır, alan haktır, ne verdiyse odur, ondan gayrı neyimiz var. Böyle düşündüğün zaman her an Allah-u Teala, hani bazıları diyor ki efendim zikretmek, eline tesbih alacaksın, Allah, Allah, Allah. Evet, bu bir zikirdir ama her an, yani dışarı çıktığın zaman ot, ağaç, taş, kaya, su neyse ve kuşlar, hayvanlar, gördüğün her şeyde Allah-u Teala'nın kudretini düşünürsen zikirdir bu ve Allah-u Teala'yı unutmaz. Allah-u Teala'nın kudretiyle karşı karşıyasın. Her an böyledir. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın, idrakini artırsın. Nefsi emmaremizin şerrinden muhafaza buyursun. Hani biraz önce girerken o zatın sözünden mülhem oldu da buyuruyor ki Allah-u Teala cenneti nefislerinize muhalefet karşılığı ihsan etmektedir.
1: Yani
0: eğer nefsine muhalefet edersen, çünkü nefs
1: ona karşı gelirsen,
0: Allah-u Teala sana cenneti vaat ediyor. Bunun için diyor nefislerinizi başka şeyler için feda etmeyin, cennet için feda edin diyor. Şimdi mesela ama ne güzel söylemişler ya, daha nasıl söylesinler yani. Söylenmedik bir şey bırakmamışlar ehl-i sünnet alimleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ettiğini nasihat buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben müminlere nasihat et, onların nefsi nasihat dinler. Biz de mesela yıllardır işte ilerleyemedik, aynı şeyleri söyleyip duruyoruz değil mi?
1: Evet efendim. Öyle maalesef.
0: Yeni bir şey
1: bulamadık. Sizden yeni şeyler bekliyoruz ama hep hayal kırıklığı yaşıyoruz. Allah. Çok da derinleşemedik.
0: Derinlere giremedik. Ne yapalım? İnşallah bu tekrar ettiklerimiz boğazımızdan aşağı iner de son nefeste kurtuluruz.
1: Perşembe günkü Gönül Pınarı programını birisi derin bulmuş biraz. Abi bugün program biraz derin falan. Dedim hocadan derin şeyler bekliyorsunuz. Alın size derinlik.
0: Bu sefer de
1: anlayamadık demeyin yani. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
2: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı insanın asıl maksadı. İnsanın maksadı, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur. Maksudun mabudundur sözü meşhurdur. Câsiye suresinin 23. ayetinde mealen nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü buyuruldu. Ehl-i sünnet alimleri insanın maksudu, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur buyurdular. Allahü Teala insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefislerinin arzularına taşkın ve şaşkın olarak tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için arzularını ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kul mesut ve rahat olur. Nefsinin isteklerine, arzularına uyansa zelil olur. Çünkü nefs Cenab-ı Hakk'a düşmandır. Zira bir hadis-i kutside Allahü Teala nefislerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefisleriniz bana düşmandırlar buyurmuştur. Ebu Bekir Kettani Hazretleri sevdiklerine nasihat ederken, hakiki mümin nefsi istediği halde dünyadan yüz çeviren, Resulullah Efendimizin yolunda ve izinde yürüyen, gayesi ahiret olan, cömert olup Rabbine yönelendir buyururdu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir insanın maksudu, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için her zillete, alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Bunun için bir kimse maksadına kavuşmak için, Allah göstermesin, İslamiyet'in dışına çıkarsa, farzlardan birini bırakır bir haram işlerse, namazı, orucu bırakırsa, bu maksudu onun mabudu olur, ilahı olur. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri insanların kendisini övmelerine, yermelerine aldırmaz ve onlara bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allahü Teala'yı hatırlarsa, dünya yani insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyler ondan uzaklaşır. Allahü Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allahü Teala'yı hatırlamaktan maksat dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir buyururdu. Ahmet Gazali Hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri için şöyle nasihat ederdi. İnsanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusuysa kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsan için ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teala'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararsa cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Din büyüklerinden Ahmet Sarman Hazretleri'nin çok huysuz ve geçimsiz bir hanımı vardı. Bu hanım kocasını ziyarete gelenlere, "Siz bu heriften ne medet umuyor, ne hayır bekliyorsunuz, sizin işiniz yok mu?" diyerek bağırırdı. Bir gün bu zatın talebeleri hem bu durumu düşünüyor hem de birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı. "Acaba nasıl oluyor da hocamız böyle bir hanımla yaşayabiliyor, bir arada geçinebiliyor?" Onların bu düşüncelerini anlayan Ahmet Sarban Hazretleri şu cevabı verdi. "Dostlarım, mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. Benim böyle bir kadına tahammül etmem nefsani bir hevesten değildir. Bu bizim talebelerimize verdiğimiz bir derstir. Maksat çirkin huylu insanlarla da iyi geçinmektir. Sizin elinizdeyse nefsinizi içinizden atın, bana öyle gelin. İşte bu kadar." İnsanlar zor zamanlarda bir zorlukla karşılaştıklarında müdara yapamazlar, yani insanları idare edemezler. Böyle zamanlarda herkes içindekini ve gerçek yüzünü dışa vurur. Bencil bencilliğini, fedakar fedakarlığını, hain hainliğini gösterir. Bu problemli zamanlar bir imtihandır. Böyle durumlarda insanın maksadı, gayesi neyse o meydana çıkar. İlim tahsilinde maksat, niyet bozuksa netice felakettir. Tam tersi, maksat ve niyet düzgünse netice selamettir. İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın o kuruna lütuf ve ihsanıdır. O kurunu sevdiğinin alametidir. Rüveym bin Ahmet Hazretleri, İnsanın okumaktan gayesi kalbini kötü huylardan temizleyip faziletlerle süslemek, gelecekte ise Allahü Teala'ya yakın olmak ve yakınlık mertebesine kavuşmak olmalıdır. Bilgisiyle riyaset, servet, makam, cahillerle münakaşa ve akranlarına üstünlük gayesi göstermemelidir buyurmuştur. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise ihlastır. Kalp, dünya arzularından, nefsin isteklerinden birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti sevemez, oraya hazırlanamaz. Bunun için asıl marifet, asıl maksat, çok para, mevki, makam kazanmak değil, kul olmak ve çok sevap kazanmaktır.
3: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu arada hac için gidenler Kabe-i Şerif'e yakın yerlerde ya da Mekke'de kaldıkları otellerde falan bizi dinleyenler çokmuş hocam bu arada. Canlı yayını canlı canlı dinleyebiliyoruz diyor bir dinleyicimiz. Bir sorusu var. Kızı da hanımı da yanındaymış belki de. Kadınlar girişte tavaf yapabilir mi diyor, girişte. Kabe hizasında, herhalde alt kısmı, zemin kısmını kastediyor. Namaz kılması, tesbih çekmesinin mahsuru var mı diyor. Yer yoksa birinci kata çıkılır mı diyor.
0: Birinci kata çıkmasınlar. Sureti katiyet, edebe mukayirdir. Edepsizlik olur. İşte tepeden mi göreyim falan. Edepsizlik olur. Yapmasın. Oraya sevap kazanmaya gidiyor. Çünkü orada katlarıyla aynı şekilde yazılır. Sevap da, günah da. Kabe'nin içerisinde tavaf yapılan dışında mesela orada şeyler yapmışlar. Ya ben gittim gördüm, biliyorum. Kadınlar namaz kılacağı yerler var. Ya perde yok. Ama orada
3: bir bölüm yapmışlar, ayarlamışlar.
0: Orada namaz kılabiliyorlar, oturabiliyorlar. Ondan sonra yorulduysa eline tesbih alıp çekebiliyor. Kabe'yi seyredebiliyor. Çünkü oturup sadece Kabe'ye bakmak da sevaptır orada. Yani başka bir şeyle meşgul olmasınlar. Birinci kata çıkmasınlar. Peki şeye girer girmez, Kabe'nin içerisine girer girmez tavaf yapabilirler mi? Baksınlar, eğer tenha ise yapsınlar. Çünkü tavaf Kabe'nin Hacer-i Lesved taşının, zaten orada bir şey yapmışlar, yeşil bir işaret var, oradan başlıyorsun tavafa. Bir defa Kabe'nin etrafında dolaşıyorsun, geliyorsun, ama bir şavt deniyor. Bu 7 defa olması lazım.
3: Tavaf olması için.
0: Evet, 7 defa dönünce buna bir tavaf denir. Sağda Safa ve Merve tepeler arasında yapılıyor. Onun da kendi aslında, çünkü oralara katlar yapmışlar, orayı da karıştırmışlar. Şimdi tabii ki altyapısı olmayanlar, mesela bu dinleyicimiz duymuş, şey yapmış ki soruyor, acaba yapabilir miyiz? Oraya gidince çok kimse gidiyor çünkü, tahrik oluyorlar. Yapmasın ve gitmesin. Eğer tenha ise tavafta yapabilir, herhangi bir mahsuru da söz konusu değil. Allah-u Teala yer ve yardımcılar olsun. Kolay değil çünkü Vehhabiler öyle bir din gayreti, insanlar haram işlemesin, ibadetlerini sağlam yapsın düşüncesine değil. O katları yapmaktan maksat da aynı şekilde işi değiştirmek, bozmak. Zaten etrafını da aynı şekilde yüksek otellerle çevirdi. Ondan sonra Kabe'nin etrafını o katları da yaptı. Şimdi Mekke'nin herhangi bir yerinden artık Kabe'yi göremiyorsun.
3: Mümkün değil.
0: Ta Hira tepesine çıkıyorsun, oradan bile göremiyorsun helikopterle. Yani şimdi adamın yaptıklarına bakıyorsun, Kabe'yi göstermemek, yok etmek niyetiyle sanki yapılmış. Ama acayip para harcamış oralar, taşlık maçlık falan. Acayip mermerler getirmiş çok kimse. Petrol parası gani. Yani onlar zannetmesin ki efendim aynı şekilde çok hizmet ediyor, şey yapıyor. Oradan para da geliyor. O para gelmez sebebiyle de onları kendini onları yapıp kendini Müslüman göstermeye çalışıyor. Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin inşallah Teala. Elinden geldiği kadar eğer aşağıda tavaf yapabilirse yapsın. Yapamazsa orada kaza namazı kılsın. Ondan sonra tesbihatta bulunsun. Dedikodu yapmasın. Ayıp kusur aramasın. Çünkü
3: o Harem-i Şerif'te mi?
0: Evet.
3: Harem-i Şerif,
0: o Harem-i Şerif'in içerisine girince enteresan Mustafa Bey. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için kalbinden geçenler günah yazılmıyor. Hatta İslam Ahlak kitabında mesela bir düşünce gelmiştir ya falan demiştir, geçmiş gitmiştir. Yok, ikincisi ya bunu yapsak mı yapmasak mı şey yapsın, gene geçmiş gitmiştir. Üçüncüsü, dördüncüsünde buyuruluyor. Yani kalbime yaparsa, gelen o şeyi söylerse veya yaparsa günah olur buyuruluyor. Ama Kabe'de öyle değil. Yani harem sınırları içerisine girdiğin an mesela girdin, adama bak falan diye kalbinden geçiriyorsun bunu. Şak diye yazıyorlar melekler.
3: Kötü şeyleri de yazıyorlar yani.
0: Yazıyorlar.
3: Kalbinden geçenleri de
0: kalbinde
3: yazıyorlar.
0: Geçenleri de yazıyorlar orada. Yani orada af yok, onun için çok dikkat etmek. Onun için de haccu hiccu, yani hac ediniz hemen uzaklaşınız bizim gibiler için. Hayır, sahab-ı kiram kalıyordu. Onların kalbi ayaktı, uyanıktı. Her an Allah-u Teala zikrediyorlardı. Dolayısıyla onlar için problem yoktu. Ama bizim gibi avam için orada mutlaka aynı şekilde görürsün. Çünkü bizi, dikkatimizi çeker. Mesela biz bir umreye gittiğimizde yani tipleri Filipinli veya Endonezyalı gibi gözüküyordu falan. Yani birbirlerine benziyorlar onlar yapı itibariyle. Böyle aşağı yukarı şöyle baktım, bir 40 kişilik bir genç bir grup. Safa ve Merve arasında sağ yapıyorlar. Ona da başına rap rap rap rap diye bir ses geliyor falan. Bir baktım hani ya, orası gösterim, şov merkezi değil ki ya. gösteri merkezi değil, şov merkezi. Efendim nasıl yapıyor? Ya Allah-u Teala razı oluyor mu olmuyor mu? Sen onu düşünmüyorsun da
1: bitişik nizam yürümeye bakıyorsun.
0: Ona bakıyorsun falan. O şekilde ondan aynı şekilde bir kıymet harbiyesi olmaz, Allah-u Teala muhafaza buyursun.
3: Hac yapmaya mesela Kurban Bayramı'na daha vakit var. Oraya gidenler de var. Mesela daha önce gidenler de oldu. Bir ay orada, o bölgede bekliyorlar. Yapılacak bir şey yok değil mi? Yani o alanda haçla alakalı olarak bu süre içerisinde.
0: Yok.
3: Yani
0: o zaman, sadece umre yapar.
3: Ya da gerisi turistik mi oluyor artık?
0: Veya gider tavaf yaparsa. Yaptığı tavafların da sevabını aynı şekilde hediye eder. Eğer turla gittilerse bazı yerlere aynı şekilde haç farzasını yapmadan önce gidip gösterip gelebilirler. Ama şimdi önceden Mekke'ye gittilerse orada mesela Hanefi mezhebindekiler 15 günden fazla kalmaya niyet ettikleri için mukim oldular.
3: Kurbanda da mukimler.
0: Kurbanda da mukimler. Dolayısıyla şimdi haç temettü için niyet edenler haccın vaciplerindendir. Orada kesecek kurbanı. Kesemezse 10 gün oruç tutacak buyuruluyor. Hem onu orada kesecek hem de mukim olduğu için, mesela diyelim ki Türkiye'de yakınlarına vekalet verecek, onlar onun adına hisseye girecek veya bir koç alacak, kesecek. Yahut da yurt dışında, yani İhlas Vakfı gibi bu şekilde böyle kurban toplayanlar varsa
3: birine kestirecek yani.
0: Vekalet verip kestirecek. Yani o vacip üzerinde sakıt olmaz. Ancak şöyle olur, ama biz Maliki'yi taklit ediyoruz. Maliki'yi biz kurbanda taklit etmiyoruz. Gusül, abdest ve namazda taklit diyoruz. Dolayısıyla Hanefi'de 15 günden az kalırsan seferi olursun. Seferi olmak kurban kesmek vacip değil. 15 günden fazla kalırsa mukim olması. Çünkü kurban vacip olabilmesi Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak, mukim olacak ve kurban nisabına malik olacak. Bu 5 şart birisinde bulunursa, bir kimsede bulunursa bunun kurban kesmesi vaciptir. Vaktinde kesemediyse onun bedelini altın olarak kurban bayramından sonra ödemesi lazım. Hatta bazen mesela size de geliyor, efendim işte şey oluyor, söyleyiver, tekrar biz önceki senede kesemediklerimizi şimdi kessek olur mu? Hayır, kesilmez artık. Bedeli altın olarak verilir. Efendim dinleyicimiz, hanım dedi yemin ettiğim, işte bela falan şey yaptı falan, yanına gelmeyeceğim falan
3: Allah
0: dedi.
3: Belamı versin,
0: belamı versin dedi falan. Bunu nasıl telafi edecek? Bir, tövbe istiğfar edecek. İki, yanına gelecek, ondan sonra yemin kefareti verecek. Bozacak yani onu.
3: Yemini bozacak. Yani.
0: Yemini bozacak. Yemini bozmadan önce yapmayacak.
3: Vallahi billahi demiş çünkü.
0: Tamam.
3: Orası yemin olur.
0: Yemin olur. Evet. Dolayısıyla peki ne yapacak? Yemin kefareti için 10 kişi 10 fakiri giydirecek. Gücü yetmiyorsa 10 fakiri bir gün, bir sabah bir akşam doyuracak. Veya bir fakiri 10 gün sabah akşam doyuracak. Buna da gücü yetmiyorsa o zaman mesela 10 tane. O hakikat kitabın yayınladığı İslam Ahlak kitabı var. 75 lira zannedersin üzerindeki fiyatı, 10 tanesi 750 liraydı. 10 tane o kitaptan alacak, 10 ayrı fakire verecek. Buna da gücü yetmiyorsa 3 gün arka arkasını oruç tutacak. Yemin kefareti bu şekilde kitaplarda anlatılıyor. Bir şey de söyleyiverelim de vakit doldu. Şimdi insan böyle kızdığı zaman veya tabii de bir işi olduğu cuşa geldiği zaman ölçüyü falan kaçırıyor. İşte 10 gün oruç tutacağım, 20 gün oruç tutacağım, 10 bin lira para vereceğim falan, sonra işi oluveriyor. Bir çaresi yok mu? Yok. Söyleme.
3: Ağızdan çıkana bakalım.
0: Ondan sonra tutuyor, şakır şakır şakır yemin ediyor. Şimdi bunun çıkış yolu yok mu? Yok. Cezasını yapacaksın.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir. Özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorum.

0: alırsınız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
1: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber. Uçağın sağ iniş takımlarında kıvılcım ve duman görülmesinin ardından acil tahliye prosedürü uygulandı. Kule ekiplerinin talimatıyla tedbir amaçlı şişme kaydıraklar etkin hale getirildi. 277 yolcu ve 11 mürettebat bu kaydırakları kullanarak uçağı hızla terk etti. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada uçağın pistte normal bir iniş yaptığını ancak taksi yolundayken duman fark edildiğini belirtti. Üstün olayın kaynağının hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza olduğunu açıkladı. Nepal Sivil Havacılık Dairesi frenlere sızan hidrolik yakıtın yangına neden olduğunu duyurdu. Ancak itfaiye ekiplerinin alevlere anında müdahale ederek yangını söndürdüğü belirtildi. Yangının söndürülmesinin ardından bir saatliğine uçuşa kapatılan havalimanı yeniden faaliyete geçti.
2: Hanta virüs krizi büyüyor. Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuların bazılarında hastalık belirtisi başladı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın hanta virüsün nadir bir türü olan Andes virüsü olduğunu doğruladı. Amerikan, Fransız, Yunan ve İspanyol yolcular için her bir ülke alarma geçti.
1: Dünya hantavirüs paniğiyle sarsılıyor. MV Hondius adlı ölüm gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgınında korkutucu gelişmeler yaşanıyor. Gemiden tahliye edilen yolculardan bazılarında hastalık belirtileri gözlemlendi. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın hantavirüsün nadir bir türü olan insandan insana bulaşabilen Andes virüsü olduğunu doğruladı. Amerikan, Fransız, İspanyol, Yunan ve Hollanda uyruklu yolcular için her bir ülke özel izolasyon üniteleri kurdu. Önce Fransa'ya götürülen bir yolcunun uçakta semptom göstermesi üzerine 5 kişi sıkı izolasyona alındı. İçlerinden birinin durumunun kritik olduğu açıklandı. Söz konusu 5 Fransızın gemiden tahliye edilen 90'dan fazla turist arasında bulunduğu açıklandı. Geriye kalan 85 kişinin de 72 saat karantinada tutulacağı duyuruldu. Fransa'da şu ana kadar 22 temaslı vaka tespit edildi. ABD'ye dönen 17 ABD'li yolcuysa Omaha'daki karantina merkezinde gözetim altında tutulmaya başlandı. ABD Sağlık Bakanlığı şu anda ABD halkı için risk son derece düşük seviyede açıklaması yaptı. Yunan basını ise gemiden inen bir Yunan yolcunun 45 gün karantinada kalacağını duyurdu. İspanya ve Hollanda'da da gözetim sürüyor. Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'den Madrid'e getirilen 14 İspanyol vatandaşı karantinaya alındı. Gemiden tahliye edilen 26 kişilik başka bir grubunda Hollanda'da karantina altına alınacağı duyuruldu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre virüs nedeniyle gemide 3 kişi hayatını kaybetti. Gemide 3 Türk yolcu da bulunuyordu. Yolcuların Türkiye'ye getirilerek karantinaya alındığı açıklandı. Hantavirüs tespit edilen geminin akıbeti ise belirsiz. Hangi ülkenin kıyısına çekileceği ve defekte işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklanmadı.
2: Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Trump, Çin lideri Xi Jinping'le görüşecek. Masadaki en önemli gündem maddesi ise kuşkusuz İran savaşı olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son dönemin en kritik ziyaretlerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu. Trump'ın ziyareti 8,5 yıl aradan sonra bir ilk olma niteliği taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Joe Biden Çin'i ziyaret etmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret yine Donald Trump'ın ilk iktidar döneminde 2017'de yapılmıştı. Trump'ın ziyareti İran Savaşı'nın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle 2 hafta gecikmeyle yapacağı ziyarette Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. İki ülke arasında bir dizi gündem maddesi üzerinde düğümlenen ilişkiler de masada olacak. Trump'ın gümrük tarifesi artışları ve teknoloji kısıtlamalarının yanı sıra nadir toprak elementlerinin kontrolü en önemli gündem maddeleri arasında. Ziyarette tarafların ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.
2: İran'la ABD arasında karşılıklı sert açıklamalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın karşı teklifini kabul edilemez olarak nitelerken, Tahran yönetiminden Roma İmparatorluğu'nun Partlar karşısında bozguna uğradığı Karrayi Savaşı hatırlatması geldi.
1: İran Savaşı'nda diplomasi trafiği yerini bir kez daha sert bir restleşmeye bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın barış teklifini reddetti. Tahran cephesinden tarihi bir cevap geldi. ABD ile İran arasındaki diplomasi trafiğinin sonuçsuz kalması savaşın ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı. İran, ABD'nin barış teklifine karşı verdiği teklifi Pakistan aracılığıyla Washington'a iletti. Tahran'ın önerisi savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesini, ABD deniz ablukasının durdurulmasını ve İran'a yönelik daha fazla saldırı yapılamayacağına dair garantiler gibi maddeler içeriyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın teklifine sert tepki gösterdi.
3: İran'ın sözde temsilcilerinden gelen cevabı az önce okudum. Hoşlanmadım. Kesinlikle kabul edilemez.
1: Trump'ın bu sözlerinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, sosyal medya üzerinden isim vermeden Washington'a tarih dersi verdi. Bekai, M.Ö. 53 yılındaki Karayi Muharebesini hatırlattı. Romalı general, Krasus'un yenilgisini asimetrik bir zafer olarak niteledi. Sözcü, tarih, ondan ders çıkarmayanlar için tekerrürden ibarettir diyerek açık bir uyarıda bulundu. Bekai, savaşmaya mecbur kaldığımızda savaşacağız dedi. Diplomasi için bir fırsat olduğunda da bu fırsatı değerlendireceğiz diye ekledi. İranlı sözcü ABD'nin mantıksız taleplerini sürdürdüğünü belirtti. İran'ın ABD'nin teklifine verdiği cevabın aşırı olmadığını aktardı. Tahran'ın ABD'ye yaptığı son teklif İran basınında da geniş yer buldu. Haberlerde ABD teklifinin Tahran tarafından teslimiyet olarak görülerek reddedildiği belirtildi.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16-24, Ankara 10-22, İzmir 16-27, Bursa 16-26, Konya 12-25, Afyon 11-24, Denizli 15-28, Antalya 16-23, Adana 15-27, Zonguldak 15-21, Samsun 13-21, Trabzon 13-22, Kayseri 10-22, Erzurum 6-16, Gaziantep 14-26, Diyarbakır 13-27 ve Şanlıurfa 16-29 derece.

0: Yeni reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16:12 dakika geçiyor ve bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi efendim. Bir Dünya Dönerken programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas. Burası TGRT FM İstanbul Merkez Stüdyoları efendim. Bu arada Hüseyin Selim Kaya da ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını efendim sağlıyorlar. Gerçi dündü tabii. Bu arada tabii Galatasaray'ın şampiyonluğunu da kutluyorum. Dün anneler günüydü efendim. Anneler günü program olmadığı için anneler gününü de kutluyoruz. Sevgiyle, hürmetle kutluyoruz. Efendim ellerinden öpüyoruz. Onu da belirtelim. Aman unutmayalım sevgili dinleyiciler. Hani bir şarkı sözü var ya, şarkı sözü. Sen beni ömrünce unutamazsın. Unutanlar utansın ya. Değil mi? Sen beni ömrünce unutamazsın. Bu annelere gelsin hakikaten. Annelerini unutanlar utansın. Sadece bunu söyleyeyim. Bu arada sevgili dinleyiciler, affedersiniz, İtalya Büyükşehir çok güzel. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de itirafçı oldu efendim. Her şeyi itiraf edecek. Seçilmesi halinde ya da seçildiğinin karşılığında ne verdiğini, ne aldığını hepsini teker teker anlatacak ya da anlattı. Savcılar biliyor bunu. Sonra detaylarıyla haberimiz olacak. Biliyorsunuz daha önce oğlu gitti efendim, açıklamalarda bulundu. Efendim ne yaptı, ne dedi? Efendim itirafçıyım dedi ve 1 milyon avroyu götürdüm diyor. Şu kata bıraksın CHP'nin dedi. Arkasında da babası bu açıklamayı yaptı. Neyse. Umarım inşallah herkes doğruyu itiraf eder de biz de yorulmayız. Efendim yani gazeteciler olarak yorulmayız. Ondan sonra savcılar, hakimler de, adalet de yorulmaz. CHP de yorulmaz, yıpranmaz. Neyse itiraf edin, söyleyin, kenara çekilin. Ona göre de cezanız kesilsin, biz de rahat edelim. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 5646 ve ilk dinleyicimiz geliyor efendim. Günün ilk dinleyicisi. Buyurunuz efendim.
2: Uğur Betçime yeni güzel haftalar olsun Atalı Bey.
1: Size de efendim çok teşekkür ederim. Yani gurbetten ta efendim Almanya'dan aradın, düşürdün ya, seni tebrik ediyorum ya. Şurada Ankara'dan arayan efendim arayamıyor, düşüremiyor. Sen Berlin'den düşürüyorsun. Çok memnun oldum ya.
2: Atalan Bey, o da başkentten arıyor ama belki onun biraz yakın olabilir ama biz uzaktaki yakınlarınız diye bir program vardı eskiden.
1: Uzaktaki o yakınlarımız değil mi abi?
2: Sizin sayenizde Atalan Bey.
1: Estağfurullah, uzaktaki yakınlarımız. Ne dedin ya sen? Helal olsun sana. Buyurun efendim.
2: O zaman Terbiyesi'nde bir yayın vardı. Onu izliyorduk biz. 90'larda mı 2000 yılı başıyla herhalde olması gerekiyor.
1: Hah, bravo.
2: Atalan Bey, futbolda ilk önce ben Alman Berlin gündemine döneceğim. Galatasaray'ı tebrik ediyorum buradan. Bizim burada da zaten Galatasaray Fener'le zaten birbirini tebrik ediyorlar. Fener'ler geldi. Galatasaray'ı tebrik ediyorlar. Galatasaray'ın da inşallah 2026-2021'sinde siz olursunuz diyor.
1: Evet. İyi oynayan kazansın abi.
2: Tabii Atalan Bey. 4 kere oldular artık. Şimdi Avrupa'da artık bir şeyler yapsınlar.
1: Tabii.
2: Atalan Bey, şimdi şöyle bir şey var. Alkol yasağı bugün itibaren yürürlüğe girdi. Metrolarda, yer altında, trenlerde, tramvaylarda. Tabii otobüslere o da aynı uygulanıyor da yalnız otobüsün şoför olduğu için, dikiz aynasından baktığı için pek içeri binemiyorlar Talat Bey. Çok büyük disiplin oldu şimdi burada.
1: Yani kaptanlar, yani şoförlerin efendim alkol kullanılması, ne bileyim işte yani metroda bile mesela kaptanların kullanmaması için herhalde kaldırıldı, yasaklandı ya da kapatıldı.
2: Yolcular için atalım geçerli.
1: Evet.
2: Çünkü bunlar için bindikleri zaman şimdi şişeler...
1: Yani kaptanlar içebilir mi abi? Kullanabilir mi?
2: Atalım da şoför...
1: Herhalde onlar da kullanmaz yani, değil mi yani?
2: Tabii onlar kullandığı takdirde zaten işi hemen hemen pes edebilirler yani.
1: Ha, öyle bir ceza var.
2: İşte tabii şimdi...
1: Alkol sağlığa zararlı. Bakın Avrupa yasaklıyor ya. Aa çok güzel ya. Harika bir şey.
2: Şimdi Atalım Bey şöyle... Bu yolcular şimdi bindikleri vakit eğer promili 60'ı geçerse yayan yola devam edecek. Eğer kontrolcü de oradan mesela hani o metro gidiyor yer altına istasyonları bekliyor.
1: Evet.
2: Onlar diyelim ben bineyim diyecek, bir şey olmaz diyecek. Birinci durak değil, ikinci durakta eğer kontrol içeri girerse, yakalanırsa sen nasıl içeri girdin? Oradan irtibata geçiyor. 2000-3000 lira kadar cezası oluyor Talat Bey bunun.
1: Evet.
2: Bu da mecburen tabii.
1: Yani.
2: Çünkü işçeklerse Atalok Bey bunları bir toplayacaksınız. Orada ne halleri varsa görsünler. Zaten yasak diye de şöyle olması gerekir. Adam alsın, torbasına koysun, alsın evine götürsün. Bu kadar basit.
1: Evet.
2: Yollar Atalok Bey dışarı çıkamıyor ya.
1: Evet.
2: Bir de bu ayak dört ayaklı var Atalok Bey. Onlar da yasa, onlara şey yapmıyor. Onlara serbest. Onlar da bileti var tabii. Mesela bavul aldığınız vakit.
1: Evet.
2: O dört ayaklarda gidiyor. Kapılar kapanıyor.
1: Pateli dostlarımız. Kontrol geldiği vakit.
2: Tabii onlar da iyi Atalok Bey işte kediler olsun mesela onları mesela baytara götürdükleri zaman böyle şey var onların hani kafes gibi yer var. Onun
1: evet.
2: içine koyuyor. O da miyavlıyor. Ben içeri koydunuz diyor. Ben çıkmak istiyorum diyor. Ne işinize bu metrolarda böyle diyor.
1: Sesini duyuruyor. Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Avrupa'ya iyi günler diliyoruz efendim. Gurbete, gurbetçilerimize. Buyurunuz efendim, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar. Bu arada telefonlarımız 0212-454-5646. Buyursunlar efendim.
2: Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Abdülfenin sesini duymak değil de hoş ya.
1: Biz de sesinizden memnun olduk. Buyursunuz efendim. Nereden arıyorsunuz bizi?
2: İzmir'den Faruk.
1: Faruk Bey, yalnız sesiniz ahizeden mi konuşuyorsunuz?
2: Hayır, telefondan konuşuyorum.
1: Telefon yani ahizeden değil mi? Böyle kulaklık falan yok aramızda.
2: Benim biraz gencim, ben de 94 yaşında.
1: Maşallah, evet. Yani onun için sesiniz pek anlaşılmıyor. Sizi fazla heyecanlandırmadan alayım efendim.
2: Ben senin hastasıyım. 3-4 senedir seni... Böyle ipten çekiyorum konuşmak için.
1: Ne diyorsun ya?
2: Emekliler için bir şey hani adam özür özen şu parayı vereceğim bu parayı vereceğim diyor. Ya ben 25 senede insan oldum öğrendim ya. Eski hastaneye gideceğimiz zaman 100 kişi gidiyorduk. 4 kişi gidiyorduk kuyruklara.
1: Abi o doğru da Özgür Özel para mı istedi sizden? Milletvekili adayı mıydınız?
2: Şimdi...
1: Belediye başkanı abi, adayı mıydınız efendim?
2: Şimdi abicim sağlık hocam telefon edeceğim bir numaralar yazıyor.
1: Hayır Özgür Özel para
2: ya.
1: Falan istiyor deyince dedim Antalya Belediye Başkanı açıkladı ya 1 milyon falan verdim dedi oğlu. Dedim acaba öyle bir şey başınızdan mı geçti efendim?
2: Gözlerini seveyim onlardan bahsetmiyor. Sinirlerim.
1: Hayır siz bahsettiniz ben niye bahsedeyim efendim istirham ederim.
2: Ya şimdi Gülen
1: ağlar. Peki. Abi, rahat rahat artık hastaneye, sağlık ocağına gidiyorsunuz değil mi efendim?
2: Efendim telefon ediyorum Abdullah Bey. Telefon numara yazdım. 3-4 tane numara yazıyorlar. Sağlık ocağına bile gitmiyorum. Kuyruğu o harflerle.
1: Ayağına mı geliyorlar efendim?
2: Eczaneye gittim. İlacımı alıyorum ya. Ben insan oldum. 25 senedir ben. 32 sene devlet çalıştım. 35 sene bir holding çalıştım.
1: Tamam. Yani artık ilacın da ya da sağlıkçı da senin ayağına geliyorlar, muayene oluyorsun. Efendim çok teşekkür ederim. Seni fazla heyecanlandırmayayım. Sesin gidip geliyor, anlaşılmıyor. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar efendim.
0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim.
0: De buradan Yusuf.
1: Yusuf Bey hoş geldiniz
0: yani,
1: efendim.
0: Şimdi gerçekten adam yani biraz heyecanlanmışlar mı? Onu
1: anlaşılmıyor da konuşması
0: biraz,
1: evet.
0: Anlaşılmadı, hiç anlaşılmadı.
1: Evet.
0: O rahatsızmış anlamı. Onu mahsus
1: evet, olsun.
0: Yani, yani Allah anlamına sağlık sıhhat için iyilik misin? Başka bir şey dilerim.
1: Amin efendim.
0: Ben 9,5 senedir ben yatağa bağlı bir hastayım. Benim
1: geçmiş olsun efendim. Allah şifa versin.
0: Devlet beni evimde anladığını her ay gelirler benim tedavimi yaparlar.
1: Her ay mı geliyorlar efendim?
0: Her ay gelirler. Hmm. Gerek de şiddetli zaman bir de 15 günde bir kontrola gelirler. Nasılsın diye. Bak. Şimdi bir de bu rapor şeyi almak için.
1: Allah devletimize için, milletimize zeval vermez.
0: Ya ne diyorsun sen ya? Böyle bir devleti ben görmedim de duymadım da bilmem de.
1: Ya sağlık tabii sağlık reformu sağlık yapan olur. Ülkelerdeniz.
0: Ya şimdi bizim bahçeri kadar 50-60 binlik nüfuslu yerde bile o şeye geldiğim zaman anlıyorum. Ya Rabbi ne makineler var, neler icat etmişler ya. 1998'de benim abim annem hastanede şeyde yattı Ankara'da dış kapıda. Ya 3 ay sonra tomografi şeysi bunu bildilerdi ya.
1: 3 ay sonraya tomografi.
0: Hayır 90. Şimdi anladım acillerde bile var tomografi şeysi ya.
1: Artık vasat oldu he tomografi.
0: Ya ne
1: eskiden ne ya? Hava atardık değil mi? Efendim ya, gittik ya. Hastaneye. Mayıs'ta, Eylül'de bize bir tomografi şeyi verdiler. Tomografi çekeceğiz. Sonra gelirdik tomografi çektirdik falan. Ulan ya, ne numaralar olurdu ne değil numaralar? Mi? O divanhanelerde, köy odalarında günlerce tomografi çektirdik. Tomografiye gidiyoruz abi diye.
0: Bak bir de bu sigara meselesi konuşuldu. Sigara gerçekten sağlığa zararlı. Cinsel ilişkiye bile anlanın faydası var. Bak ben...
1: Öyle mi? O zaman cinsel ilişki sıkıntısı çekenler sevgili dinleyiciler günde 3 paket canım, sigara içebilirsiniz.
0: Vallahi 3 paket sigara içiyordum ben.
1: Bak, çok affedersiniz yedim. Abi faydası mı var zararlı mı ya? Sen...
0: Zararlıymış ya.
1: Ha zararlı ya. Helal olsun. Tabii abi ben de şaşırdım ya. Yani sigara sağlığa zararlı. Ya. Bakın Avrupa'da ya. Alkol bile bazı yerlerde yasaklanıyor, kaldırılıyor efendim.
0: Bak. Şu Galatasaray şeylerin kutlamalarında alkol anladığını su gibi aktı herhalde Allah alem bilemeyeceğim de yazdık anladığını. Metroda adamı ihtiyar bir adam anladığını oğlum küfürlü konuşman diye söylemiş ikaz etmiş diyormuşlar adamı. Kadının birinin evine havai fişek bir şey tutmuşlar kadının evi yanacakmış. Ya bu kadar aşırıya gitmenin alemi ne ya? Yaptıysanız kurtar. Ya, vatan kurtarmadınız ki arkadaş ya. Evet. Vatan kurtardıysan hepimiz gidelim anladınız senin peşinden kopalım ya.
1: Sevincimizi yaşamayalım Yusuf abi ya.
0: Ya yaşayalım ben yaşamayalım da bu kadar abartmamak lazım ya.
1: Bırak sevincimizi yaşayalım ya.
0: Ya yaşansın ben.
1: Şey diyor bağırıyordu bas bas bırak acımı yaşayayım efendim diyordu.
0: Ya yaşansın ben yaşanmasın demiyorum. Anladım. Ohan Buruk'u anladın depelerini alsınlar. Öyle bir antrenör ben gördüm. Şeyde yok takımlarda hemen görmedim ben. Peki. Bir de Fatih Terim'den de bu üstün geldi. Fatih Terim sinirliydi o şeyde de asabiydi. Gitmezdi. Ama bu çocuk çok bir efendi bir çocuk.
1: Tabii.
0: Çok efendi bir çocuk. Yani ben
1: atarlı değil bu abi.
0: Ya şüphesiz ya. İnsan anladım öyle şey olur mu ya? Azıcık şeyli olmak lazım. Tamam takımınız yendi, yetti, iyiledi.
1: Tamam makul olalım efendim. Makul.
0: Dört tane yerli futbolcu, 7 tane yabancı futbolcuyla yendiniz. Eyvallah. Ben de diyorum ki 2 tane, 3 tane yabancı, 7 tane yerliyle yenseydiniz ben size hepinizin alnından öperdim.
1: Anladım.
0: Ben bu kadar söyleyeyim ben.
1: Peki çok teşekkür ederim efendim. Tabii Fenerbahçe'den de Fenerbahçe'de de yabancı çok ama siz oraya değinmediniz.
0: Hayır değindim ben. Geçen gün söyledim. Öyle. Fenerbahçe'nin 19 tane yabancı futbolcusu varmış.
1: Anladım abi tamam. Sen ortalama gidiyorsun.
0: Az edildim gelince onları 6'ya 7'ye düşürerek mi? Onu da söyledim ben geçen.
1: Peki. Söylemem. İnşallah
0: hep
1: efendim.
0: Hep takımlarda var ya bütün. Küçük takımlarda bile bir var, yabancı futbolcu ya.
1: Var. Küçük takımlarda da var evet.
0: Yok mu yani bizim?
1: Var tabii abi neden olmasın?
0: Bizim pırlanta gibi bizim evlatlarımız var ya onlar oynar. Tamam. Bak Avrupa'da destan yazıyorlar ya.
1: Hah.
0: Avrupa'da destan yazıyorlar ya çocuklar ya.
1: Ege efendim.
0: Her takımda var büyük takımlar hepsinde var Avrupa'da ya.
1: Çok teşekkür ederiz evet. Sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz Yusuf Bey. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım lütfen bekletmeyelim. Buyurunuz efendim çok yazıyor.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim hoş geldiniz.
3: Mahmut
1: kiminle görüşüyoruz? Buyurun
3: hoş
1: efendim.
3: Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk sağ olun. Ataullah Bey ben yine yine CHP'den bahsetmek mecburiyetinde kaldım yine.
1: Niye ya Allah Allah.
3: Ya bu ne olacak? Bu
1: CHP'de herkes olacak? İtiraf etti abi itiraf ediyor. Herkes istifa ediyor onun için konuşmaya gerekmiyor. İnşallah orası bir durulacak abi.
3: Abi biz ne bunu da görecek miyiz? Bu da olur muydu dediğimiz şeyi yine yaşıyoruz. Bu Marmaris Belediyesi'nin çocukları susuz havuzda yüzdürmesini görmediniz mi abi ya? Bu nasıl bir şey? Allah aşkına bu nasıl bir şey ya? Bu ne biçim iştir ya?
1: Ye olmayan yatı gösterdiler. Hiç deniz, derya, sahili olmayan ülkede yat aldı dediler. Niye olmasın abi? Sonra gittiler yatta alem yaptılar yani.
3: Şimdi...
1: Buyur yani efendim.
3: Tamam o bir hadi yalanı zaten hep söylüyorlar. Onda problem yok. Bir yerde onlar için problem yok da. Şöyle bir durum var. Şimdi havuzu kapatmışlar masrafı var diye. Çocukları dibinde su yoktu. Çocuk dediğim koca koca 17-18 yaşında adamlar bir de ona da hayret ediyorum. Bunlar niye oraya gidiyorlar da o şeyleri sanki istercesine sanki gerçek olmuşçasına onu yaşıyorlar.
1: Hepsi hipnoz olmuş abi. Hipnoze evet. Olmuşlar.
3: Yani gerçekten bu nasıl bir şey? Bunların aileleri, hadi çocuk desek bunların aileleri var. Biraz genç desek bunu nasıl yapıyorlar?
1: Biz ailecek ya. Öyle olduk efendim. Kafamız çok kafamızı karıştırdılar. Koru havuzu havuz zannedip orada yüzmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Belediye başkanımız içerideki eski belediye başkanımız sanki seçilecekmiş gibi Cumhurbaşkanı adaylığına efendim gerçekten adaylığı gerçekleşecekmiş gibi sanki diploması hiç iptal edilmemiş gibi o da öyle bir havayla devam ediyor abi.
3: Şimdi abi şöyle bir şey oldu biliyor musun? Bana biri söyledi. Daha doğrusu haberlerde bir öyle bir geçti. Sonra bir arkadaşım dedim ki böyle bir şey bana atmış. Ya dedim ki atmış ama hiç detayına girmeden olmaz böyle bir şey. Gerçekten izledim. Hayret ettim.
1: Ben yani. De gördüm onu abi. Gülmekten patlayacaktım ya. Bu ne ya?
3: Abi vallahi neyse ben size iyi günler diliyorum.
1: Estağfurullah. Vallahi ben yani hepsi tuhaf olduk abi. Tuhaf olduk. Ben gene kurtarıyorum. Bak burada Osman'a gidiyorum abi. Mazar Osman'a. Rahatlıyorum o bahçede. Ya da bir doktor arkadaş var onu görüyorum. Bir yarım saat konuşuyorum rahatlayıp geliyorum. Bu çocukların bu adamların durumu ne olacak bilmiyorum. Hayırlı günler efendim.
3: İyi günler efendim.
1: Sağ olun efendim. Buyurunuz efendim. Düştü mü dinleyicimiz efendim? Telefonlarımız 0212 454 56 46. Hayali cihan değer derler ya hayali cihan değer. Hakikaten yani hayal koruyoruz. Hayal deryasında yüzüyoruz. Bir hayalin bir enteresan durum içerisindeyiz. Dedim ya yani bizim eski belediye başkanı bile ya diplomaya bir şey olmamış gibi efendime söyleyeyim sanki yarın seçim olacakmış gibi bir cumhurbaşkanı adayı gibi falan hareket ediyor. Böyle tuhaf şeyler. Havuzda mesela su yok orada ayaklarımızı çırpıyoruz. Ya o görüntüleri gördüm çok güldüm ya. Ne oluyor bize ya? Bilmiyorum vallahi yani. Mesela zaman zaman mikrofon uzatılan CHP seçmeni var dostlarımız falan. Ya o Marmara'yı İmamoğlu yaptı diyor mesela. Emekli öğretmen bir hanımefendi bunu söylüyor. Ya da eski tabii emekli hakim mesela tuhaf bir şey söyledi. Baktım ben gene şaşırdım yani. Yani Marmara'yı kim yapmış ya da hızlı treni nasıl yapmışlar? İkinci hızlı tren, süratli bir tren yapılıyor eli kulağında. O nasıl yapılıyor, ne zaman projelendirdi, ne zaman efendim raylara indirilecek? Yani bunlardan haberi yok yani. Etrafına bakıyorlar, bunu kim yaptı, şunu kim yaptı, şu nasıl yapıldı denildiğinde efendim eski belediye başkanımız yaptı diyor. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da yaşıyor bu insanlar. Böyle farklı bir şey içerisindeler. Onu bırakın yapılan şeyler var. Yani halk yoklamaları var. Soruyorlar. Mesela ben filanca partiye oy vereceğim diyor. Niye vereceksiniz diyor. Hiçbir nedeni yok ama vereceğim diyor. Böyle de enteresan şeylerimiz var. Onun için o birçok şey şimdi böyle hayali bir şekilde gelişiyor. Ya da inatla bir murattır ben oyumu vereceğim diyor. Bütün bu olup bitenler, konuşulanlar, tartışanlar hiç kimsenin umrunda değil. Siz de farkındasınız değil mi sevgili dinleyiciler? Yani politikaya girersek böyle, hakikaten böyle. Hayali bir şey var, bir ortam var, bir dünya var. O dünyamızda yaşıyoruz ve öyle devam ediyoruz. Halbuki o kadar çok şey oluyor ki. Biraz gerçekçi olsak, biraz realist olsak, biraz böyle sual sorsak, soru sorsak, sorgulasak yani gerçeğin ne olduğunu sevgili dinleyiciler ortaya çıkaracağız. Evet sevgili dinleyiciler, dün anneler günüydü. O konuda mesela hiç kimse bir şey söylemedi. Evet bütün günler anneler günü olsun ama hakikaten annelerini unutanlar da çıkıyor. Nasıl bir anne unutulur ya da bir baba nasıl unutulur onu da konuşalım ya. Yani unutulur mu? Adam unutuyor annesini, babasını bir yerlerde falan. Böyle şey evlerine gittiğinizde, huzur evlerinde mesela bugün anneler günü, bir buket çiçekler gidiyorsunuz. Oradaki hanımefendiler, beyefendiler o kadar seviniyor ki neyin var, neyin yok, kim var, işte torunlar geliyor mu? Yok diyor, gelmediler, gelmiyorlar. Peki ne oldu? İşte bayram geçiyor, gelmiyor. Efendim gün geçiyor, gelmiyor. Galiba beni unuttular diyor mesela. Öyle bir şey var. İnsan annesini unutabilir mi? Unutuyorlar demek ya. Babasını unutuyor. Böyle tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Yani Alzheimer olmuş gibi bir insan niye unutsun ya? Baba anne mesela dünyalık bırakmasa da, bir şey bırakmamışsa da, bir şey vermemişse de, ne olursa olsun babadır, insan babasını unutur mu ya? Böyle enteresan bir şey var. Genelde unutkanlık tabii çağımızın hastalığı, unutuyoruz tabii. Birbirimizi unutuyoruz, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, akrabalığımızı unutuyoruz. Herkes kendi dünyasında yaşıyor ama yani o kadar da olur mu ya? Hiç insan annesini unutur mu? Anneyi hiç görmedin mi mesela? Babayı ne kadar kötü hatıralar olursa olsun hiç mi hatırlamıyorsun ya? Babanıza, annenize uymuyorsunuz da sonra başınıza nelerin geldiğini, onların nasıl kahrolduğunu biliyor musunuz? Size kimlerin efendim üzüldüğünü, kimlerin ağladığını biliyor musunuz? Haberiniz var mı efendim? Yok. Vallahi yok ya. İşte anneleri, babaları televizyonlarda görüyoruz. Kaybolan kızının peşinde, öldürülen oğlunun peşinde durup dolaşıp duruyor. Ağlıyor. İki gözüm, iki çeşme. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum.
4: İyi akşamlar. Kolay gelsin Atavullah.
1: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyorum?
4: Ben Eyüp, ben Arif.
1: Arif Bey hoş geldiniz efendim.
4: Teşekkür ederim. Öncelikle dünkü program için teşekkür ederim. Emekli kurmay albayı alıp Çanakkale'yi anlattığınız için.
1: Yani bu bugün saat 12'de mi yoksa daha önceki program?
4: Dün anneler günü.
1: Dün yayınladık onu. Evet, tekrar yayınladık. Buyurun.
4: Evet. Ve şu duvarın üstüne 1 milyon dolar mı, 1 milyar dolar bile koydum. Onu oradan almışlar, gördünüz mü?
1: Abi o dolar eğer içeri düşmüşse görmedik ama duvarın üzerinde duruyorsa dikkatimi çeker. Ben zaman zaman böyle duvar diplerinde dolaşırım abi, hoşuma gider yağmurlu anlarda, günlerde. Bilhassa Fındıklı'dan Beşiktaş'a kadar yürürüm o tarihi duvarların dibinden. Üste de bakarım, pek bir şey yok abi.
4: Ya işte bir de 6. kata çıkarttım 1 milyon dolar.
1: Dedi çocuk değil mi abi?
4: Efendim?
1: Dedi çocuk ama onu da söyledi.
4: Söyledi işte. 1 milyon dolar da 6. kata çıkartmış. Hepsi bunların israfçı oldu. Cezaevinde yatmak zor. Ya. Öyle belediye başkanı iken yiyip içmek kolay. Şimdi cezaevinde hepsi doğruları anlatıyor. Peştemalcı da anlatıyor.
1: O da itirafçı oldu, doğru.
4: O da itirafçı oldu. O arabayı hep ben yaptırdım dedi. Özgür Bey de diyor. Kaç kuruşsa diyor, kamu zararıysa diyor, biz veririz diyor.
1: Çok güzel abi ya.
4: Oraya kadar düştün mü?
1: Hayır tamam, yani o rüşveti nasıl olur yani? Rüşvet alıyorsunuz, kamu zararı varsa ödeyelim diyorsunuz. Ödeyelim. Çok ilginç değil mi abi bu ya?
4: Ya ben size bir şey söyleyeyim mi Atollah Bey?
1: Buyurun.
4: Temin dediniz ya o sosyal medyada ben de görüyorum. Sarı saçlı küt saçlı bir kadın o.
1: Küt değil mi abi? Ona küt mü diyorlar? Küt.
4: Evet, küt diyorlar, evet. Marmara'yı kim yaptı diyorlar. Eski belediye başkanımız diyorlar.
1: Kadıköy'de oturuyor ha.
4: İşte bilmiyorum nerede oturur mu? Spiker de soruyor. Eski belediye başkanı derken diyor, İmamoğlu diyor. Bu ideoloji var ya, bu zihniyet. Bunlar var ya, hep okumuş cahiller. Kadın diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada boku olsun diye bokuna oy veririm diyor ya. Abi hiç arkasını önünü hiç düşünmüyor. Şöyle kaldır kafanı, dünyaya bir bak. Bu memleket ne haldeydi, nereye geldi, kim çalışıyor, kim çalışmıyor. Bırak partiyi, çalışan adama bak ya. Yok, ideoloji öyle saplanmışlar ki hala İmamoğlu bunları bu hale İmamoğlu getirdi, biliyor musunuz?
1: Ya.
4: İmamoğlu'nun bir konuşması vardı, namuslu ve dürüst. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı, o kongre sürecinde Özgür Özer var demişti, hatırladınız mı?
1: Evet demişti efendim.
4: O lafı söyledikten sonra Özgür Özer'in boynuna yıvarı bağladı, istediği gibi çekti çekiştirdi. Sen buraya belediye başkanı olacaksın, sen buraya belediye başkanı olacaksın. Sen Muhittin Böceği'ye en son açıklamışlar mesela sebep. Sen para vermedin, sen önce paranı ver ondan sonra aday ol.
1: Peki şimdi şöyle bir şey vereyim. Yani siz kamuda ya da bir partinin yetkili ismisiniz. Ben size rüşvet veriyorum. Canım zarar ziyan varsa ya da neyse parasını geri iade ediyoruz. Ama adam belediye başkanı olmuş. Kaç yıldır görev yapıyor değil mi efendim?
0: Bir de,
1: nasıl bir mantık beyefendi?
0: Nasıl bir zihniyet bilmiyorum da bir de hocam bir de adam koskoca televizyonda çıkıyor bunu anlatıyor ve o tarafta bunu alkışlıyor biliyor musun?
1: Evet.
0: Bunlar ne kadar okumuş cahiller ya. Bunlar bak benim oğlum mesela şimdi bunların içinde çalışıyor. Bunlarda diyor böyle bir zihniyet var baba diyor. Bunlar diyor CHP. Alo.
1: Efendim buyurun.
0: Bunlar diyor CHP'liyseydi eğitimli diyor. AK Partiliyseydi cahil diyor. Ulan diyor ben de koskoca Marmara Üniversitesi'ni bitirdim diyor. Herif diyor açık öğretimden liseyi bitirmiş diyor. Bana cahil gözüyle bakıyor diyor. Niye oğlum diyorum ben AK Partiliyim ondan diyor.
1: Çok güzel.
0: Benim diyor şeyim imzam altında çalışıyor diyor. Ben imzamı atmasam diyor bütün gün hiçbir iş yapmamış gözükecek diyor.
1: Doğru.
0: Ama diyor hala ben onun gözünde cahilim diyor. Bunu bana 33 yaşında çocuk anlattı.
1: Doğru söylüyorsun sen.
0: O yüzden yani ne bileyim abi bu zihniyetten nasıl kurtulacak bu parti ya? Şu mutlak bundanla çıksın artık da onlar da bir ikinci parti kuruyorlarmış herhalde. Bir yerde bir ofis açmışlar bir şeyler yapıp duruyorlar Ankara'da.
1: Bir bakıp göreceğiz efendim.
0: Yani,
1: yeni bir çığır açacaklar diyorsun.
0: Bak şeyin Kılıçdaroğlu'nun zihniyetine bir şey demem ama ideolojisine de bir şey demem ama dürüst adammış.
1: Peki efendim. İyi günler diliyorum efendim. Arif Bey sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler telefon hattımızda dinleyicimiz var efendim. Alo.
5: Efendim iyi günler.
1: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Samsun'dan arıyorum ben efendim.
1: Hoş geldiniz efendim. Buyursunlar sizi dinliyoruz efendim.
5: Yıllardan beri dinliyorum ben sizi de her zaman telefon edemiyoruz. Hani bu annelerini babalarını şeylerde unutanlar için.
1: Bir anneyi unutmak mümkün midir sizce efendim?
5: Yok canım hiç unutulur mu? Ben şimdi ağlamadan anlatabilir miyim bilemiyorum ama.
1: Yok ağlamayın sizi anlıyorum ama yani bir şarkı sözü var. Sen beni ömrünce unutamazsın diye.
5: Tabii unutamazsın. Ben 1,5 yaşında tatil olmuşum. Annem beni hamama götür demişler terlemesi için. Hamamdaki kadın demiş ki sen bu çocuğu öldürmek mi istiyorsun demiş. Bu nefes alamıyor bak sana götür evine demiş doktora. Doktor da terlettir falan demiş. Neyse işte beni annem komşumuz bir şey varmış hastanede çalışan bir bey. O ben demiş iyi ederim sen merak etme o lastik torbalardan sıcak sular doldurmuş getirmiş her tarafıma şey yapmış işte koymuş beni terletmek için. 3 gün 3 gece dedi, diyordu annem sağken kirpiklerim üst üste gelmedi. Ben seni dakikalarca saatlerce sabaha kadar 3 gün 3 gece bekledim. Ben o annemi nasıl unutabilirim? Yani bu mümkün mü?
1: Peki.
5: Ben... İmtihana gidiyordum yüksek fakülteye giderken işte annem beni yolcu ediyordu. Ben daha önce memur olarak çalışırken okudum bir yandan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler'de.
1: Evet.
5: Annem beni yolcu ederken devamlı ağlıyor. Son yolculuğum gidiyorum hani. Annem niçin ağlıyorsun meğerse ona malum olmuş. Sonra ben imtihana girerken haber geldi. Bir de baktım annem ölmüş.
1: Allah rahmet etsin efendim.
5: Geri geldim. İmtihanlara giremedim. O zaman hepsini bitti. 8 defter taktık falan. Neyse bitirdik okulu ama. Ben nasıl unuturum böyle bir hatırayı. Yani sonradan bir partiye kadın kolları başkan olarak Samsun'daki kimsesizler yurduna gittik.
1: Evet.
5: Orada bir bayan ben dedi Atatürk'ün sopranosuydum dedi. Benim çocuğum dedi beni Ankara'da oturuyor. Beni buraya attı dedi. Hiç bakmıyorlar. Ben dedim kolayınız. Ben seni şey yaparım bildiririm dedim. Bana şeyde radyoda Samsun'daki televizyonlarda falan anlattım. Çıktığımda böyle konuşmalar sırasında. Şu o şey biraz sonra birkaç ay sonra tekrar gittik. Kadıncağız yoktu orada. Meğerse oğlu duymuş. Hani rezil olmamak için almış başka tarafa göndermiş çocukça yani kadıncağız.
1: Evet.
5: Yani annesini unutan demek ki her şeyi unutmuş demektir. Annesini babasını insan nasıl unutabilir? Bilmiyorum. Benim kızım ben düştüm kalçam kırıldı. Ben şimdi 85-86 yaşındayım. Benim kızım Allah razı olsun. Yani herkes karşılığını buluyor. Bebek tabii gibi baktı beni, biliyor musunuz?
1: Anladım efendim. Çok büyük geçmiş olsun. Hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Sevgiyle yolcu ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim.
5: Yani annesini unutan bence yani Allah'ını da unutmuş.
1: Ya peki efendim. Çok teşekkür ederim.
5: Öyle demek istemiyorum ama inşallah öyle olmaz. Gençlerimizi yani çok iyi yetiştirmemiz lazım.
1: Doğru söylüyorsunuz efendim.
5: Dini konularımızı çok iyice hafife aldık iyice. Onun için yazık olur. Ben öğretmenim, yıllarca öğretmenlik yaptım. 13 sene öğretmenlik yaptım. 7 evet. sene de muhasebecilik yaptım falan. Yani o yazıktır. Öyle şey annesini babasını unutanlara yazıklar olsun.
1: Peki efendim. Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar evet. diliyorum efendim.
5: Evet. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Evet, telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Alo.
6: Hayırlı akşamlar. Hayırlı. Kesinlikle anamı babamı ben unutmam. Bak mevzu sigaradan açıldı.
1: Evet.
6: Mevzu sigaradan açıldı, orada dağıldım. Bir anam bana 10 yaşına gelmeden gusül abdestini öğretti. İslam'ın şartını öğretti. O ana unutulur mu?
1: Anladım.
6: Ben anamı her perşembe buradan gönderirim. Çocuklarımı da ziyarete gönderirim. Kendim gidemem.
1: Peki.
6: Ana da unutulmaz, baba da unutulmaz.
1: Peki
6: ben
1: efendim.
6: Anamı da unutmam, babamı da.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Kısa bir reklam aramız var sanıyorum. Ahmet Bey öyle diyor. Sevgili Ahmet Kaya. Efendim gidip dönüyoruz efendim.
7: Şimdi reklamlar.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele, kılçık koy.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Burası TGRT FM.
4: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar sizlerle birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programıyla sizlerle beraberiz ve devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz önümüz Kurban Bayramı. Hani diyorlar ya mutlaka alın efendim, ayırın, kalmadı kalmayacak falan diye. Heyecanlanmanın bir anlamı yok. Yani 3 gün biliyorsunuz, son 3. günde kesebilirsiniz ama bir haber var Türkiye Gazetesi'nde. Türkiye Gazetesi'nin bu halk haberlerine bayılıyorum efendim. Bayram öncesi kurbanlık sıkıntımız yok mesajı gelmiş. Efendim Türkiye'de 3.6 milyon kurbanlık piyasaya sürülecek. Küçük başlar 18 ile 30, büyük başlar 140 ile 400 bin TL arasında satılacak diyor. Haberiniz olsun. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 ve dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
5: Merhaba Ataullah Bey.
4: İyi günler diliyoruz Müberra Hanım. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
5: Hoş bulduk. Ben biraz geç katıldım. Ben dün haberleri dinledim.
4: Ha.
5: Kazanlar kaynıyor.
4: Nerede efendim kazanlar kaynıyor?
5: He?
4: Nerede kaynıyor?
5: Partide.
4: Ha, bu CHP'de değil mi?
5: Evet.
4: Ya.
5: Evet, öbürü de bas bas bağırıyor.
4: Evet.
5: Şimdi Ataullah Bey, ben cuma günü idamdan bahsettim ya.
4: Evet.
5: Ben onu efendim?
4: Evet evet, bahsetmiştin.
5: Ben onu şiddet gören kadınlar
4: evet.
5: için... onun için söyledim.
4: Tabii,
5: değilse benim
4: tabii.
5: işim olmaz.
4: Tabii,
5: yani.
4: Anladım.
5: Bir de bu meslek liselerinde
4: meslek eğitimi.
5: Meslek eğitimi, dikkat etsinler bu işverenler.
4: Hı.
5: 18 tane çocuk ölmüş.
4: Nerede efendim ölmüş?
5: Yani bu işte pastanede çalışanlar.
4: Ha, şimdiye kadar.
5: Ay, şimdiye kadar, yani şimdiye tabii. kadar 18 tane çocuk ölmüş.
4: Olabilir kazalarda şurada burada, evet.
5: Bu patronlar biraz dikkat etsin. Milli Eğitim Bakanı da bu işin içinde üstünde dursun Ataullah Bey.
4: Evet.
5: Yazık, milletin evlatları ne oluyor?
4: Milli ona. Eğitim Bakanı açıklama yaptı zaten. Dedi ki bu konuda ihmal bize geldiği anda zaten çocuğu oradan çekiyoruz. 30 bin mi
5: evet.
4: ne? 30 bin tane öğrenci öyle farklı efendim yerlerde çıraklık yaparken hemen çekip almışlar efendim başka yerlere.
5: Evet.
4: Göndermişler ve o söz konusu işletmelerde, yani dikkatli davranmayan işletmelere de bir daha bu konuda çıraklık konusunda meslek liselerinde ve efendim öğrenci göndermiyorlarmış.
5: Evet Ataullah evet. Bey, öyle yapsınlar.
4: Yani üstünü çizmişler bu kurumların. Doğru dürüst dikkatli bir şekilde işinizi yapın
5: evet,
4: diye.
5: Evet, yani ben eleştiri babında söylüyorum.
4: Yok, çok güzel söylüyorsunuz. Herkes işini dikkate almalı efendim. İnsan hayatı öyle ucuz değil ya.
5: Milletin evlatlarına yazık. Sigortasız bunlar ucuz işçi çalıştırıyorlar patronlar.
4: Hmm.
5: Ondan sonra milletin evlatları ne oluyor olan?
4: Şimdi tabii o geçmişte hakikaten çok farklı uygulamalar var ama şimdi kurumsallıkta artık biliyorsunuz müfettişler teftiş ediyor, mecburen sigortasını yapıyor. O çocuğun ayağına taş değse bir kurumda, hele sigortası
5: evet,
4: Allah
5: evet.
4: muhafaza izin günlerine, iznine, ondan sonra efendim sigortasına pek dikkat ediyorlar efendim.
5: Evet, dikkat etsinler Ataullah Bey. Evet. Yani

0: Benim cuma günkü şey yaptığım konu, ben şiddet uygulayan kadınları
1: Tabii.
0: için
1: Onu
0: söyledim.
1: birçok kişi istiyor yani. İdam edirsinler diyor.
0: Evet, yani
1: Evet.
0: birkaç kişiyi sallandırsınlar. Nasıl oluyor
1: Büyük
0: yani?
1: Birlik Partisi lideri de bir açıklama yaptı yani bir daha ergen yaşlarda bir kızımıza böyle efendim tacizde bulunanlara, tecavüzde bulunanları bir idam edelim diyor. Yani Büyük Birlik Partisi lideri sabah
0: Evet.
1: sabah birçok yerde dün de televizyonlarda konuştu yani artık yani bunlar idamlık diyor. Evet.
0: Yani artık birkaç kişiyi böyle şey yapsalar, yani ben Kenan Evren'i misal olarak
1: Tabii
0: gösterdim.
1: tabii o dönemde öyle yani evet
0: Ha, evet.
1: anladım.
0: Bir de
1: Yoksa
0: şimdi
1: Kenan
0: hangi,
1: Evren'e bayılmıyoruz diyorsunuz evet.
0: yani evet yani.
1: Tabii.
0: Bir de hangi, kaç kişi Türkiye'ye getirildi?
1: Şimdi o üç kişi o gemide malum gemide var.
0: Evet.
1: Yani tabii limana çekilmiş 23 ülkeden 150 yolcu olağanüstü tedbirler altında indirilmiş. Üç Türk yolcu da ülkemize getiriliyor efendim. Daha yoldalar.
0: Ay
1: Onlar da
0: getirilse.
1: karantina şeklinde tabii geliyor.
0: Evet. Evet,
1: Evet.
0: Atallah Bey. Artık bir daha bu, artık böyle hastalıklar olmasın
1: Aman
0: yani.
1: uzak olsun efendim.
0: Uzak olsun ya, işte kedileri, hayvanları öldürüyorlar. Kediler kemirgenleri yiyor mesela, kedi fare yiyor.
1: Değil mi? Yani bu zaten herhalde fareden gelme, öyle bir tespit var.
0: Herhalde kemirgen, tabii.
1: Kemirgen, evet.
0: Tabii. Peki Atallah
1: Peki
0: Bey, ben
1: efendim, çok
0: fazla
1: teşekkür
0: uzatmayayım.
1: ederim.
0: Rica ederim.
1: İyi
0: Hoşça
1: günler
0: kalın.
1: diliyorum efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz daha var. Bekliyoruz. Haftanın ilk günü sizlerle birlikteyiz. Bize dair olan her şeyi konuşuyoruz biliyorsunuz. Günü, gündemi. Efendim buyurun.
2: Alo, selamun aleyküm Ata Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Abi nasılsınız efendim?
1: Çok
2: İyi
1: teşekkür
2: misiniz?
1: ederiz Mustafa Bey. Sizi sormalı efendim.
2: Duacıyız efendim. Sağlığına duacıyız Ata Bey.
1: Allah razı olsun efendim. Kayseri'de kar, yağmur, kış nasıl?
2: Erciyes'te Ata Bey, düne kadar kar yağıyordu Erciyes Dağı'nda Ata Bey.
1: Ha.
2: Atlım, yoldan böyle cıvıklı yemeğe geçtik. Biz Develi'yim de ben, Kayseri Develi'yim.
1: Ha, Develi evet.
2: Develi'nin cıvıklısı meşhur oldu Ata Bey. Yani cıvıklı diye şey diyor, kıymalı var ya Ata Bey.
1: Ha.
2: Kıymalının küçüğü oluyor, bizim Develi'de daha güzel yapıyorlar.
1: Abi
2: O
1: biz de
2: yüzden
1: biraz böyle
2: cıvıklı.
1: cıvık yani biraz böyle affedersiniz gayri ciddi olan tiplere, tipolojilere çok cıvıksın falan diyoruz. Biraz ciddi ol falan. Evet.
2: Eskiden almış Ata Bey, atalarımız öyle isim takmışlar cıvıklı diye, anlıyor musun? Öyle
1: Cıvıklı.
2: gitti
1: Tamam.
2: yani.
1: Evet
2: Biliyorsun
1: abi.
2: Ata. Oraya giderken gördüm vallahi, yolun asfaltın kenarı var ya, ben 3 metre diyeyim kalınlığı karın, sen 2,5 metre de. Anlatabiliyor muyum? Öyle kalın yani Erciyes Dağı, bembeyaz kar.
1: Tabii
2: Daha
1: abi.
2: düne kadar kar yağıyordu Ata Bey. Bugün de çok güzel güneş. Kısa kolu giydim Ata Bey, yazlıkları giydim, çıkarttım. Hanıma dedim ki çıkar artık bu yazlıkları. Özledim dedim Ata Bey, anlatabiliyor muyum?
1: Önümüzdeki hafta biraz böyle yağış yağmur şeklinde görünecek ama dediğiniz
2: Evet.
1: gibi artık bahar geldi. O havayı hissediyor insan ciddi bir şekilde.
2: Teneffüs edebiliyoruz Ata Bey. Bugün
1: Tabii.
2: aldım yani. Yerim ısındı Ata Bey.
1: Ya.
2: Anlatabiliyor muyum? Ben şunun için katılmıştım Ata
1: Buyurunuz
2: Bey.
1: efendim, tabii.
2: Malumun efendim, dün anneler günüydü ya, bütün annelerin ellerinden öpüyorum.
1: Evet.
2: Hani bir tane annemiz aradı da ağlayarak konuştu ya, o annemin de başta ellerini öpüyorum. Kimse yani annesini unutmaz bu devirde Ata Bey.
1: Evet.
2: Uzak da olsa, yakın da olsa bir alo diyoruz yani. Teknoloji var, anlatabiliyor muyum? Annemizi, babamızı hatırını soruyor. Malumuz sizlere ömür. Benim annem babam rahmetli oldu. Ata
1: Allah
2: Bey
1: rahmet
2: yoktu.
1: etsin. Evet ya.
2: Cümlemizin Ata Bey. Yani şunu diyecektim. Bu hem annelerimizi kutlayın dedim. Hem de burada kurbanlıklar Ata Bey. Kişi başı 28 liradan 45 liraya kadar hisse var Ata Bey.
1: Bu 45 lira niye oluyor Mustafa Bey bir hisse? Dediğiniz gibi 25 lira da var, 45 lira da var.
2: Şimdi ben Deniz Ata Bey 28 liraya girdim Ata Bey. 7 kişilik. 28 lira verecek adam başı.
1: Öyle
2: Yani
1: mi? Kaç
2: atıyorum.
1: kilo et çıkıyor aşağı yukarı?
2: Vallahi Ata Bey, ben bu zamana kadar hiçbir zaman etin peşine düşmedim.
1: Mesela abi
2: Allah'ın
1: ya
2: yolunda.
1: belki bir hesaplamışsınızdır. Ya 20 kilo, 30 kilo falan.
2: Aynen 20 kilo, 22 kilo.

0: Kapattılar. Beleş şey de yok. Beleş sefer de yok Ata Bey.
1: Tabii.
0: Geçen gittim valla özlemini çekiyorum. Baktım stadın üstünü hep kaplamışlar. Kuştan başka kimse gözükmüyor yani. Martı'dan başka bir şey gözükmüyor. Temmuz'dan inşallah Allah kısmet ederse gene geleceğim ziyaret Ata Bey.
1: İnşallah tamam, görüşürüz ben. İnşallah denk gelir tamam. Çok teşekkür ederim Kayseri'ye. İyi günler diliyorum efendim. Efendim var mı dinleyicimiz? Hemen alalım efendim. Lütfen kimseyi bekletmeyelim. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Kolay gelsin Atala Bey. Yayınlar.
1: Erhan Bey iyi günler diliyorum.
2: Şampiyonluğumuz hayırlı olsun Atala Bey.
1: Hayırlı olsun Erhan Bey. Ama Fenerbahçeliler çok aşırı oldu diyorlar. Yani maazallah yaralananlar, yangın mangın falan dikkat etmek lazım diyorlar.
2: Ya Atala Bey. Herhalde yani. Bir de Atala Bey ya ben anlamadım ya. Heh. Koskoca mahallede benden başka bayrak açar olmadı ya.
1: Yapma ya.
2: Benden başka marş dinleten olmadı ya.
1: Demek ki şey var herhalde, ya. Sizin mahallede pek Galatasaraylı yok.
2: Var.
1: Var mı?
2: Ya var Galatasaray doymuşluk var yani.
1: Ha.
2: Yani 4 sene artık yani doymuşluk var yani.
1: Doğru.
2: Ya ben bile beklemiyordum yani. Gerçi artık yani gerçi o ya Beşiktaş olsun ya Fener ya Trabzon olsun diyordum yani artık yani. Hmm. Çünkü takımına ben bile bazı oyun futbolca kızmıştım. Ama yine de bir şekilde maç alındı. Ama ben Galatasaray'da yani bazı futbolcu ya 5-6 tane futbolcu gidecek ama ben istediğim gitme sisteminin bayağı futbolculara karar değişti. Ben diyorum Barış Kalsın, hı, Yunus, İlkay, Eren, Abdülkerim, ya Uğurca sadece 6 tane futbolcu oluyor.
1: Evet.
2: Buna kalsın diyorum artık. Yani yabancı gelse yani alınacak da zaten en az 5 tane futbolcu alınması lazım. Osimhen kalacak zaten. Alan olsa evet, gider. Ama herhalde onu da Real Madrid'in teknik direktörü gitti. Evet. Şu anda Jose Mourinho gitti şimdi oraya. O gidecekmiş. Ben diyor illa da şeyi isterim diyor Osimhen'i.
1: Hmm.
2: Ya, eğer o da şey yaparsa verirse üzerime gider ama yani bir şeyde biz neden biliyor musun Atala Bey bu doymuşluk yani
1: evet, şimdi,
2: hani artık UEFA Devlet Ligi'nde çeyrek final hani lig gibi artık onu artık kanımsatmaya başladık yani. Evet. Yani neden olmasın diye
1: kanıksadık yani, artık Türkiye, diyorsun.
2: Türkiye ligi artık bize çok şey geliyor, dar geliyor. Açılmak istiyoruz yani Avrupa.
1: Lütfen açılın efendim. Şöyle bir Avrupa şampiyonası bekliyoruz.
2: Ya, ama yani burada Trabzon ya da Fenerbahçe yani şampiyonluğu kaçırdılar ama belki seneye bir şey olur ama şimdi ya ben Trabzon'da kızıyorum ya. O kadar biz maç kaybettik. 4-5 maç kaybettik. Ya biraz özelselerdi alabilirlerdi. Ya bir daha sonra bir şey söyleyeceğim ya. Ya ben bu zehir olayı var ya Tolat Bey.
1: Evet.
2: Şimdi ben burada birkaç yerle firmayla görüştüm. Adam gerçekten ziraat mühendisiymiş. Yani bak gelen belgesel falan baktım. Ya adamlar Atola bizim bu eski bina olduğu için kömürlü kısmına var ya oturanlar girip çıkanlar ne varsa atmışlar. Yastıklar, tabaklar.
1: Tabii.
2: Gerçekten de o fareler orada ciriz atıyor bodrum katta. Bir de bu kapının girişte oluyor genelde bodrumdan önce bir de giriş oluyor. Oradan da iki daire bir sabit son. Bu adam 2 yıldan beri bu daireye hiç uğramamış.
1: Maalesef.
2: Hiç hala da yok. Dün bir tane kiracı gelmiş evi kontrol için kapıyı açık bırakmış.
1: Hmm.
2: Şansa. Bugün adam geldi oradan bahçe kata dedi ki dedi gerçekten dedi ya burada bayağı fare dışkısı var dedi. Oraya da 4-5 tane kapan kurdu. Hı. Yani şöyle bir şey. Gerçekten ben boşumaydı. Buna bir yıl garantisi var. Şöyle bir şey. Nasıl biz markete gidip bir şey alıp gelip tabii, evde tüketiyoruz ya.
1: Evet.
2: Bunlar da eğer onları aldığı zaman gidip sağda sola yiyecek ama ölecek. Peki dedim. Bunlar da ne olacak dedim sonra. Öyle ya bunların. Az biraz kokacak ama diyor. Böyle buna çürüp gider dedi. Ama Atalat Bey bütün binalar ya bütün daireler
1: bunları toplayıp bir şekilde evet şöyle kireçli mireçli bir yere çünkü kemirgenler ama, zararlı. Erhan evet. Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size efendim. Evet sevgili dinleyiciler buyursunlar bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
3: Atalat Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Ben Ankara'dan arıyorum.

0: ismimi söylemek istemiyorum.
1: Tabii efendim. Gizemli dinleyicimiz diyelim efendim.
0: Sürekli dinleyicimiz.
1: Sürekli gizemli sürekli dinleyicimiz. Buyurunuz efendim.
0: Şimdi biraz önce mesleki eğitimle ilgili bir iki cümle söylendi de.
1: Tabii.
0: Onunla ilgili hemen böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi sigortasız din kelimesi kullanıldı.
1: Evet.
0: Mesleki eğitime devam eden bir öğrenci işletmeye başlamadan okul tarafından sigortası yapılır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla işletmeye gitmeden Milli Eğitim Bakanlığı zaten sigortasını yapıyor. Sigortası çalışmasını.
1: Staj için gidenler değil mi?
0: Evet, staj için hem mesleki eğitim merkezleri hem de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde kayıtlı bir öğrenci işletmesini, sözleşmeyi yapmadan önce okul tarafından sigortası yapılır. Bu birincisi. Evet. Yani sigortası çalışması mümkün değil. İkincisi, ödenecek ücret kanunla belirlenmiştir. Asgari ücretin %30'luk kadardır.
1: Evet.
0: Ücretsiz çalışması da, yani ucuz iş gücü olarak çalışması da mümkün değildir. Ve günlük 8 saat çalışırlar. Fazla çalışma da mümkün değildir işletmelerde.
1: Evet.
0: Haftalık Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri tarafından koordinatör öğretmenler görevlendirilir. İşletmede de bunlar takip edilir. Hatta eğer işletmenin usta öğretici belgesi, yani eğitimci niteliğini taşıyan bir personeli yoksa o işletmede stajyer öğrenci verilmez. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu işiyle ilgili çok ciddi hem takibi hem iyileştirmeleri devam etmektedir.
1: Evet.
0: Bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmak istedim.
1: Doğru. Peki efendim.
0: İş güvenliğiyle ilgili de, iş kazalarıyla ilgili de okullarımızda her sene başında atölyelerde çocuklara 63-31 sayılı kanun gereğince iş güvenliği eğitimleri verilmekte. İşletmelerdeki ilgili kişiler de bu konuyla ilgili bilgilendirilmektedir iş kazalarına karşı.
1: Evet. Peki. Efendim çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İyi günler diliyorum. Teknik bilgiler de verildi net bir şekilde. Anlaşılan yetkili birisi. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Bu konuda aydınlattı dinleyicilerimiz de bizi de. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm. Atamah abicim.
1: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Erol Atamah abi.
1: Erol Bey nasılsınız?
2: Elhamdülillah. Hamdolsun abi. Erhan Bey dinleyene kadar iyiydim abi. Erhan Bey dinledim sustum vallahi.
1: Ya Erhan Bey Galatasaray'dan şeye indi tabii, futboldan fareye indi, kemirgen.
2: Ya, evet. Abi ya o tedavi olacak ya ben tedavi olacağım.
1: Estağfurullah abi. Hepimizin tedaviye ihtiyacı olabilir de normaldir, insan bazen düşer. Ya. Mesela ben Mazhar Osman'a giderim arada bir abi, bahçeye hep de söylüyorum. Orada biraz kendime geliyorum abi.
2: Vallahi.
1: Mazhar Osman heykel var, gelin diyor, tamam mı? Çağırıyor. Ben orada bir selfie de çekiyorum, öz çekim. Paylaşıyorum abi.
2: İnan ben tişört kullanmıyorum abi. Yoruluyorum ben. Yerinden kalkamıyorum. Ya Abdullah, Türk futbolu var ya abi. Bizim diyor hakemlerimiz yönetimlerine göre Türk futbolu bilmiyor.
1: Evet.
2: Yani abi sen sıra bir mesela bir futbolcu var ya. C18 için cezanı düştü zaman tut. Ben abi. Ya kardeşim ya işte Anadolu takımında ben mesela Fenerbahçe olmaz. Ama ya. Anadolu takımları da şampiyon olsun abi.
1: Doğru.
2: Anadolu takımları da yürüsün. Bak ben mesela Kayseri'li maşallah abi. Kayseri Spor'un her maçını seyrettim abi. Kayseri Spor'u da harcadım.
1: Kayseri bir dönem futbolcu makinesi gibiydi, fabrikası gibiydi ya.
2: Ya harcadılar abi, Kayseri'ye de düşürdüler mesela.
1: Bir takım yetiştiriyordu, diğer takım oynuyordu. Böyle tuhaf bir şeydi ya ama güzel bir şeydi.
2: Ya. Ya Abdullah abi mesela kent takımları kaldı. Lise takımları şehir takımına harcadılar yani.
1: Evet.
2: Şehrin takımları. Şimdi bu mu? Ya. Abi saygılar sunuyorum.
1: Sevgiyle Erol Bey. Kolay gelsin. Allah çok iyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz var değil mi efendim? Şu anda telefon hattımızda dinleyicimiz yok, biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Çok enteresan. Nasıl olur bir pazartesi gününde bu kadar rahatlık olur mu efendim? 0212-454-5646 pardon, geliyor dinleyicimiz efendim. Buyurun.
3: Alo, selamünaleyküm Atallah Bey.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Ben Halim Aksaraylı.
1: Halim Bey hoş geldiniz efendim.
3: Abdullah Bey, şimdi hakemlerin hiçbir suçu yok. Bence hakemler baskı altında. Yani hani Erhan Bey diyor ya, kimse yoktu benden başka. Demek ki siz görmüyorsunuz. Saha içindeki olan sadece neticeye, sonuca bakıyorsunuz. Yani bir kere olan olaylara, işte o verilen penaltıya, ofsayttan atılan gola bakmıyorsunuz yani. Yani %90'ı zaten adamlar kendileri de biliyorlar. Yani gol kullandığını hakem tarafından, hakemi de baskı altına alan tabii ki onun üst kurumları. Yani benim demek istediğim şu. Futbol Federasyonu Başkanı iş adamı olmaması lazım. Futbol Federasyonu Başkanı futboldan anlayan, futbol oynamış, böyle hani herkesin saygı duyduğu, A takımlı B takımlı değil yani. Herkesin saygı duyduğu bir insan olması lazım. Hele hele ki yani hiçbir siyasinin, hiçbir partinin yani futbol dahi izlememesini istiyorum.
1: Yani. Ne diyorsun yani, ya Usta abi? Sanki kapattın yani şey adamı.
3: Ya kapa, yani bu bir zevk meselesi. Yani bu zevkten hariç bu gelir kapısı haline döndü. Yani ben zevk almıyorum. Ben futbol oynarken, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye karşı yani hani lehine bir penaltı verildiğinde, olmayan bir penaltı verildiğinde ben içimden huzursuzluk duyuyorum. Ha. Yani huzurum olmuyor. Ha. Yani ben vicdanen bakmak istiyorum. İsterse 20 yıl...
1: Çok hakkaniyetlisiniz beyefendi yani. Evet.
3: Yani evet. 20 yıl şampiyon olsun ama hak ederek olsun. Fenerbahçe olsun, hak ederek olsun. Beşiktaş, yani Konya Spor da olsun. Ya biraz önceki arkadaşın söylediğine katılıyorum. Yani hak ederek olsun. Onlar da milyonlarca lira yabancı futbolcu getiriyorlar. Milyonlarca dolar dışarıya para aktarıyoruz yani. Yazık buna. Bir de bu kadar çok yabancı futbolcunun olmaması lazım. Ya bir kaleci veya bir tane futbolcu. 10 tane yabancı, bir tane Türk. Ya böyle bir şey olabilir mi abi ya?
1: Peki,
3: biz Kerem arıyoruz ya. Kerem arıyoruz yani. Top ayağına gelecektir. Türk futbolcu. Vallahi bazen böyle bakıyorum, diyorum ki acaba diyorum bu teknik direktör yanlışlıkla 11 tane yabancı mı koydu? Yani biz futbol...
1: Ya da bu Türk takımı mı efendim?
3: Zevk almıyoruz. Vallahi almıyorum. Ben anladım. Almıyorum şey olarak.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aksaray'a sevgiler, selamlar. Bakalım diğer dinleyicimizi hemen alalım, bekletmeyelim. Buyursunlar efendim.
4: Atallah Bey merhaba, kolay gelsin.
1: Merhaba, çok iyi günler diliyorum. Buyursunlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ben Bursa'dan arıyorum. Yani hiçbir radyoyu aramıyorum normalde. Aramam yani.
1: Aa.
4: Ama sizin programınız çok keyifli.
1: Allah razı olsun efendim. Evet.
4: Dinleyicilikleriniz çok kaliteli. En ufak bir şeyde doğru bilgilendirme yapacak insanlar devreye giriyor.
1: Evet, şeylerimiz var, kaynaklarımız var tabii.
4: Allah sizi var etsin.
1: Amin.
4: Dua ederek dinliyoruz sizi.
1: Hep beraber bilmukabele tabii.
4: Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz.
1: Biraz asker mektubu gibi oldu ama güzel oldu. Eskiden böyle gelirdi asker mektubu, birisi okurdu işte 15-20 kişiye duvar dibinde. En son cümle hep öyle biterdi. Büyüklerin evet. Ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim efendim.
4: Kalpteki hisse dil yetmeyince Atallah Bey böyle cümleler kısır kalıyor. Hakkınızı helal edin.
1: Estağfurullah, ama çok güzel yani. Her şeyi ifade ediyor bu zaten.
4: Allah ebediyen razı olsun sizden.
1: Amin.
4: Doğru insanları bir araya getiren, doğru insanların dertlerini dile getirdiği, doğru insanların konuşabildiği, doğru insanların birbirini bulabildiği bir yerseniz çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. Bursa'mızda neler oluyor efendim?
4: Valla Bursa'mız güzel abi. Yani belli talihsizlikleri var tabii ama.
1: Evet.
4: Bursa'mız güzel. Eskiden daha güzeldi. Şimdi biraz daha kısır güzelliği var. Hmm. Belediye hizmetlerindeki sıkıntılar nedeniyle.
1: Ne oldu? Daha oturamadı tabii. Kolay değil.
4: Ya şöyle söyleyeyim size.
1: Yeni belediye başkanı geldi. Eski belediye başkanı, evet.
4: Evet. İkinci el çamaşırlarımızı biz burada belediyelerin toplama kutuları var mesela. Şimdi ben geçerken Bursa içinde çalıştığım için araçla geziyorum. Geçerken bakıyorum bütün kutuların etrafı çamaşır dolu. Yani bu şu demek. Kutular doluyor. İnsanlar bu konuda duyarlı. Ama kutulardaki çamaşırları toplayacak bir belediye hizmeti alamıyor insanlar. Ben bu kadar söyleyeyim, siz geri kalanını anlayın.
1: Bizim burada Esenler Belediyesi var. Onları alıyor, kuru temizlemeden geçiriyorlar.
4: Evet.
1: Ondan sonra bir mağaza var, oraya asıyorlar. İnsanlar o mağazaya giriyor. Herkes evet. Üstüne olanı giyip gidiyor abi.
4: İşte insan sevgisi böyle tohum gibi toprağa ekilebilen bir şey değil. İnsan evet. Aileden bir şey aldıysa, anneden babadan bir şey aldıysa, dinden nasiptarsa, Allah'tan haberdarsa, peygamberden haberdarsa bambaşka bir dünya oluyor. Haberdar değilse bambaşka bir dünya oluyor. Yani bu kadar da tamam.
1: Peki efendim.
4: Hürmet ediyorum. Kolay
1: estağfurullah. Gelsin. Çok teşekkür ederim. Bursa'nıza iyi günler diliyorum. Sizler de efendim. Sağ olun. Alo.

0: Korsan var mı gene?
1: Korsan var ki hem de nasıl bir bilseniz önümüzden yolcu alıyor. Böyle bakıyoruz yani bakışıyoruz.
0: Yani böyle önümüzden korsan yolcu dediğiniz sivil herhalde yanaşıyor alıyor.
1: Aynen evet. Korsan kullananları da taşıyoruz. Ya diyor siz bilmiyorsunuz diyor bana. Onlar diyor yasal olmuş diyor. Ya diyorum Allah aşkına nasıl yasal olmuş ya? Yasal değil diyorum. Cezası var dediysek de yani biz böyle bakıyoruz. Onlar götürüyorlar.
0: Evet.
1: Aynen. Ya. Burada biz sesimizi
0: peki bunun önüne söyledim. Geçmek mümkün değil mi yani? Nasıl geçilir?
1: Vallahi bilmiyorum. Devletin biraz ağır işliyor biliyorsunuz devlet işi ama muhakkak biliyorlardır. Ama sesimizi duyuramıyoruz yani. Hmm. Lütfen böyle bir dinlendirirsek Atulla Bey çok
0: yani normal taksici esnafını ya da taksiyi pahalı mı buluyor? Onlar daha biraz, mı evet, ucuz doğru çalışıyor? Ya da tercih edilirken değil mi kurumsal biner giderim. Yani evet, bir de yani, Antalya gibi bir turizm evet kenti var tabii.
1: Ya evet efendim hayatta geçen bir tane bayan bindi ya dedi ben sizi babam gibi hissediyorum dedi. Bir daha korsan kullanmayacağım dedi herhalde sarkıtır yapmıştır bilmiyorum ama.
0: Buyurun.
1: Dedim yani kullanmayın tabii yani hem dedim size cezası var hem kendilerine ceza var biliyor muydunuz dedim. Yok bilmiyorum diyor. Öyle ya bir şey mi var? Evet dedim var yani. Var ama maalesef sesimizi duyuramıyoruz. Bizim sağ olsun şoförler cemiyet başkanı da hiç ilgilenmiyor sağ olsun.
0: Yapma
1: o yüzden
0: ya
1: yani çok mağduruz. Bir dillendirirseniz çok memnun olacağım.
0: Valla siz zaten dillendirdiniz çok güzel oldu. Peki her zaman çok bekliyoruz. Antalyalı çok, efendim çok, taksici esnafına buradan sevgiler selamlar gönderiyoruz.
1: Çok
0: efendim
1: teşekkür ediyorum. Devamlı sağ sizi dinliyorum. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür
1: sağ olun
0: ederim. Her zaman bekleriz efendim.
1: Çok teşekkürler.
0: Dillendirelim bunları efendim. Öyle kaçak göçek olmaz efendim. Sistem içerisinde kalmak lazım. Sağ olun efendim. Evet telefon hattımızda kim var bakalım? Alo.
2: Alo Ataullah Bey bana söz hakkı düştü. Ben işletmeleri kötülemek için söylemedim.
0: Yok o Ankara'dan arayan dinleyicimiz işin içinde birisi olduğu için bizi aydınlattı zaten.
2: Evet. Ben kötülemek için söylemedim onu.
0: Değil. Siz söylenenleri ya da duyduklarınızı dillendirdiniz. O da cevap verdi. Evet.
2: Yani benim asla böyle bir niyetim yok.
0: Yok tabii.
2: Yani Allah öyle takdir. Hani derler ya ecel geldi cihana baş ağrısı bahane.
0: Evet. Tabii.
2: Yani asla benim işletmecilerle bakanlıkla hiçbir öyle şeyim yok. Yani biraz daha dikkat olunursa daha iyi olur diye söyledim.
0: Tabii. Çok da güzel bir şey izah ettiler. Şimdilik ne yapılıyor, nasıl takip ediliyor. En azından aydınlanmış olduk. Ben Ankaralı dinleyicimize teşekkür ediyorum tabii.
2: Evet şimdi ben de unuttum demin. Geçmiş anneler günü kutlu olsun tüm annelerimizin.
0: Ya.
2: Benim içim buruk zaten. Annem yok.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Öyle Ataullah Bey benim söyleyeceğim.
0: Allah annesi kadar olmayanlara sabır versin efendim. Ne diyelim?
2: Amin.
0: Çok
2: amin
0: teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler diliyoruz Müberra Hanım. Sağ olun. Efendim buyurun, alo.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: İyi günler Ataullah abi.
0: İyi günler diliyorum efendim.
3: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Kiminle ben görüşüyoruz? Sizler nasılsınız?
3: Bizler de iyiyiz Allah'a çok şükür. Bu sene Cenab-ı Allah rahmetini bol verdi. Koyunları otladıyorum, keçiler otladıyorum.
0: Ha keçiler var mı abi?
3: Var abi.
0: Aman ben keçiler çok önemli abi. Dikkat ederim keçilere.
3: Abi bu keçiler Yasin-i Şerif kitaptan okuyordum ben. Keçi bir ara yoğurdu. Keçi çoğalınca kitabı Yasin-i Şerif okutmaz oldu.
0: Yapma ya.
3: Yaramazlık yapıyor. Hızlı gidiyor.
0: Tabii onlar var hareketli ya. Ben hadi de küçükken mi öyle bir yaramazdım ama sonra akıllandım abi.
3: Ya abi asaleti temiz adamlardansınız siz.
0: Öyle mi be?
3: Sizler de bir,
0: biraz yaramaz, öyle yaramaz olanlara keçi diyorlar biliyorsun toplumda.
3: Ne de olsa Cenab-ı Allah güzel yaratmış. Misal keçiden çıkıyor. Bazı keçilerden 1,5 kilo süt çıkıyor.
0: Maşallah süt çok güzel evet.
3: Koyundan en fazla çıksa 500 gram çıkar, 350 gram çıkar.
0: Bak gördün mü ya?
3: Ama koyunun sütü muazzam peynir oluyor, muazzam

0: Bir de bu geçenin peynirini turuma bastın mıydı? Bastın da o ayranının bir muazzam bir şey var. Böyle ne diyelim ona, soğuk hava deposu var.
1: Hah, Allah tarafından. Bravo, tabii.
0: Orada o kadar güzel oluyor ki.
1: Ya sen ne Almanlar, diyorsun?
0: Almanlar penselin diyoruz. Gönderin penselini bize diyorlar.
1: Tabii abi, biz ben onun fizibilitesini yaptım evvelallah.
0: Tabii tabii. Şimdi tabii. Ben şunu söylemek istiyorum.
1: Hemen alalım efendim, dinleyicimiz var.
0: Şimdi benim annem rahmetli.
1: Allah rahmet etsin.
0: Ben namazlığımı annem rahmetlikten öğrendim.
1: Ha.
0: 6 yaşlarında, 5 yaşlarında bizim köyde caminin yanında bir okul vardı. Dini bilgileri öğreten hocalarımız.
1: Hı.
0: İleride tekrar okuttu. Biz bir yerde bir yanlışım çıkıyoruz. Tam da dilim varmıyor. Bunu defalarca söyleyeceksin. 10 defa, 100 defa, 1000 defa söyleyeceksin. Bunu düzelteceksin dedi. Hoca kulağımı iyice bir kıvrattı.
1: Tabii abi, Kur'an-ı Kerim bu. Farklı bir şekilde okursan manası değişir. Allah muhafaza.
0: Akşam vardım anama, anneme dedim ki, anne dedim böyle icaceyi niye iyice ezberlemedim, bu falanca kelimenin üzerine iyi durum yaptı dedim. Kulağımı çekti dedim.
1: Heh.
0: Hoca kulağımı çekti dedim. Ey oğlum gel öte kulağında ben çekeyim dedim.
1: Ya.
0: Tebbetçe daha ezberletti. O izleyeceği çekti.
1: Tebbetçe daha Ebi Leheb. Onu evet. Söyleyemedin abi, o B'lerden kaldıracağın şeyin işte.
0: Bravo.
1: Evelallah, yani Galatasaray'ı da konuşuruz. Tebbet yeda Ebi Leheb'i de konuşuruz. Maşallah. Ayet-i Kerime. Evet. Abi çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler. Keçi çobanı bu. Koyun çobanı. Çok tebrik ediyorum. Yaşı ilerlemesine rağmen. Ya, bu radyo teknolojisi enteresan bir şey. Bizi cep telefonundan dinliyor. Buyurunuz efendim.
2: Alo, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Abi ben Ankara'dan Turgut. Arada bir arıyorum seni de.
1: Turgut Bey hoş geldiniz. Turgut Altınok değil mi efendim?
2: Yok abi, Ankaralı Turgut.
1: Ha bir de o vardı değil mi? Allah rahmet etsin ya.
2: Vefat
1: etti o. Evet. Ay, Turgut Altınok da var ya. Turgut isimleri çok Ankara'da çok denk geliyorum ya ben.
2: Abi ben şimdi ilkokuldayken Turgut ismi pek yoktu. Ali, Mehmet işte. Hep bildik isimler var. Turgut deyince değişik geliyordu. Sonra Turgut Ezalı işte o zaman.
1: Ha bir de Turgut Bey'den dolayı doğru. Mekanı cennet olsun. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da isim koyan çok oldu. Evet.
2: Geçen de aradığımda onun yıl dönümü müydü neydi? Belki hatırlarsınız.
1: Ya, evet doğru.
2: Abi şey diyecektim ben sana. Ya, geçen bir video gördüm de bu doğru mu yalan mı? Böyle iki kişi tartışıyor. Biri kız biri erkek. Kız kendini tokatlıyor böyle. Sonra işte şikayetçi oluyor falan. Hani bu bir yasa varmış ya abi. Kadının şeyi hakkı.
1: Beyanı şeydir abi, esastır.
2: Evet. Orada yazmışlar işte. Biri de onu çekiyor böyle hani. Doğru mu yalan bilmiyorum da. Şimdi böyle hani tek taraflı olunca da bir sefer de erkek mağdur duruma düşmüyor mu abi? Yani biraz hani. Şey olmuyor mu?
1: Palavra yapan kadınlar ya da beyler olabilir ama bu geneli şey yapmaz, bozmaz tabii. Hakikaten beyefendi olsa değil mi yani? Şimdi,
2: evet çok şey oluyor sanki hani biraz istismar mı oluyor? Biraz da hani tek taraflı mı oluyor? Orada bir adaletsizlik mi oluyor?
1: Ona bir işte farkındalık yüklüyorlar. Yani onunla kadının yanındayız işte. Kadını efendim destekliyoruz, evet. Kadını koruyoruz ama ben diyorum ki zaten hanımın ne demek olduğunu bilse bir beyefendi, evet. Bir beyefendi onu zaten kırmaz, dökmez ya da şey yapmaz ya. Hanımefendi de zaten hanımefendiyse şöyle bir duracak ya, o kadar falan böyle yüz yüz olmaz yani. Bazı biliyorsun, erkeklerle ben... beyin de olsa biraz fazla şey oldun mu hani şakalaşırsın tabii de.
2: Evet.
1: Biraz orada aşındırıyorsun. Biraz böyle hanımlığını hatırlatacağım böyle. Gördün mü evelallah. Mesela nasıl bir ilişki? Sen askerlik yaptın mı abi?
2: Evet abi yaptım.
1: Mesela bir izbat görüyorsun ya, izbat. Benim bir Mardinli hemşerim vardı. Abi ona bir türlü inzibat diyemedim. O izbat derdi. Ya izbat değil ya oğlum. İzbat, izbat. Hayır, izbat derdi. Dedirttiremedik abi. Ne yapalım, öyle bitti askerlik. Şimdi bir izbat görünce bir asker biraz böyle derlenir, toplanır. Lan yakam açık mı? Botta bir şey var mı? Boyasızlık falan, böyle bir şey yapar. Dikkatli olun. Onun gibi bir şey. Hanımlar beni böyle şey yapıyorlar. Ben hanımları görünce bir toparlanıyorum. Hakikaten evet. Yani. Dikkat etmek lazım. Evet.
2: Şey diyecektim abi, şimdi bu bizde hani bir ara demiştim de ve hatırladın mı, bizim bir abiyle ben bundan yıllar önce bir sohbet ediyorduk, ben çalıştığım yerde, belki 30 sene olmuştur. Böyle işte ben toptan falan maçtan konuşuyordum, o da siyaset konuşuyordu, bana ne dedi, bizim millet diyorum iki şeyden anlar demişti, bilir top bilir
1: siyaset. Evet ya, hakikaten öyle. Şimdi İkisinde de abi ayar yok. Konuş konuşabildiğin kadar bitmez.
2: Değil mi? Tabii. Herkes bizde her şeyi biliyor yani. Tabii. Ama bunları daha çok önde getiriyorlar.
1: Herkes politikayı çok iyi biliyor. Herkes ben olsam bunların yerinde. Lan sen onun yerinde olamam dedim ya. Dur bir dakika ya. Sen bizim bu dükkanı idare et de.
2: Değil mi abi? Yani hani değil mi? Genelde böyle değil mi? Yani?
1: Tabii ya, hep öyle abi. Tabii ya.
2: Abi oldu. Sağ
1: çok olasın. Teşekkür ederim efendim. Sevgiyle gönderiyoruz. Ankara selamlar. Efendim telefon attığımızda dinleyicimiz an itibariyle yok. Müsaitiz. 0212 454 5646 telefonlarımız. Sizleri bekliyoruz. Pazartesi sendromu var. Adam tembellik günleri var ya, hafta sonu. Cumartesi, pazar. Ben de özellikle tembellik günü olarak şey yapıyorum. Ad ediyorum. Evet, biraz bir bazen kalyoda da yaptığım oluyor. Uyuduğum oluyor, insan dinlensin diye. Ve fakat daha çok koşturuyorlar beni ya. Gıcık olsun diye mi ne falan. Diyorlar ki taze balık alman için Tuzla bilmem neresine gideceksin. Ya burada Gürpınar'a gideyim diyorum. Gürpınar'dan böyle boş değil işte, şuraya daha şey falan. Telefon açtım balıkçıya. Dedim ya Gürpınar'daki balıkçıyla sizin aranızda ne fark var? Abi bir fark yok. Orada da denizden alıyor, çekiyor oraya. Biz de buradan buraya çekiyoruz dedi. E dedim baksana ya, balıkçı tam bizim evin önünü falan. Ya dedi bugün hanımlar geliyor dedi. Seni biraz dışarı atmak. Ha öyle söyleyin ya, hanımlar geliyor. Sen bir 3 saat kaybol deyin ya. Değil mi abi? Peki efendim, telefon attığımızdaki dinleyicimizi bir alalım. Buyursunlar efendim.
3: Selamünaleyküm Abdullah Bey, hayırlı yayınlar.
1: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz, buyursunlar efendim.
3: Hoş bulduk efendim, geçmiş anneler günden kutluyorum. Galatasaray şampiyonuna tebrik ediyorum ama Abdullah Bey.
1: Aması ne ya, aması ne, aması yok, tebrik ediyoruz tabii abi.
3: Abdullah Bey, amasını anlatıyorum. Dünyanın hiçbir ucunda futbolcunun kalp gösterdiği bir lig var mı? Ben de amatörde futbol oynadım Abdullah Bey, kalecidim. Şimdi
1: uçan kaleci.
3: En son Kepsut'ta bir muhasaba yani dilim dönmüyor, kusura bakma, maçta hakemin çenesini kırdı arkadaşım birisi.
1: O ne biçim futbolcu ya?
3: Abdullah Bey,
1: ya sporcu
3: sene mahkemede...
1: ahlak demek ya, sporcu Abdullah efendilik
3: Bey,
1: demek.
3: Ama
1: ya.
3: Bak şimdi işi buraya getiriyor. Kalpler hiçbir şey yok, kalp gösteriyor. Anlatmak istedim, anladın mı?
1: Tamam, en azından kanaatini amatörde... söylüyor. Kanaatini söylüyor. Onu böyle şiddetle karşılamamak lazım. Tamam, şikayetçi olabilirsiniz. Pardon abi, burada ne vardı? Eleştirebilirsiniz. Doğrudur. Evet.
3: Atula Bey, benim anlattığım amatörden başladı. Bizim birinci ligada kalan insanların futbol sevgisi kalmadı. Atula Bey, anlatmak istedim.
1: Anladım tabii. Bravo.
3: Şimdi...
1: Hevesimizi kırdılar lan.
3: Bana gösterin bir ligde bir tane Türkiye'yi bırak yani dünya tarihinde bir tane futbolcu karşıdaki rakibine kart göstermiş hakime. Alnından öpeceğim, hakemi de öpeceğim, futbolcuyu da öpeceğim.
1: Hayda, sen de bu öpmeye çok meraklısın. Hızını alsan, burada olsan bizi de öpeceksin ya.
3: Hayır Abdullah Bey, o yok yani, yok böyle bir yani, anlatmak istedim.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle hadi gönderiyorum. Gelsin, iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz daha var. Rahmetli Hasan Celal Güzel öyleydi abi. Hem tokalaşırdı hem kucaklaşır, bir de öperdi iki yanaklarından. Öpmediği adam kalmadı. Buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Nasılsınız Atallah Bey?
1: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Ali Bey siz misiniz?
4: Benim efendim. Nasılsınız?
1: Ali Bey sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağlık haberlerini dinlemek istiyorum biraz.
4: Sağlık haberlerim iyi değil abi. Benim ameliyatım ertelendi biliyorsunuz.
1: Yo.
4: Ya benim ameliyat ya bir akciğere fırça atar gibi oldu Ankara'da. Ameliyatım Haziran ortalarına doğru ertelendi de. Ya şimdi ben buradan bir kez Galatasaray'ı tebrik etmek istiyorum şampiyonundan dolayı bir Galatasaraylı olarak.
1: Ha öyle mi? Ben de sizi tebrik ediyorum efendim.
4: Allah razı olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi benim ben özel bir kurumda kalıyordum biliyorsun. Engelli Bakım Merkezi'nde kalıyordum İstanbul'da.
1: Evet.
4: Şimdi benim ben bu Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmek istiyorum beyefendi. Yani Atallah abi.
1: Tabii.
4: Yani ben şimdi 20 bin lira alıyorsam ben emekli maaşı alıyorum ya. Engelli Bakım Merkezi'nde kalmam uygun değilmiş. Bu nasıl bir şey?
1: Emekli olduğun için mi?
4: Hayır, 20 bin lira aldığım için. Yani 20 bin TL alıyorum ya ben maaşıma.
1: Emeklilerin gelir, hepsi maaş alıyor ya.
4: Tamam işte ama gelir derecesi yüksek gözüküyormuş.
1: Yavrum benim 20 bin lira maaş alıyorsun. Çok güzel.
4: Ya bozdur harcı yani.
1: Evet.
4: Şimdi valiliğe bugün başvurdum.
1: Ha.
4: Dedim ki yani Balıkesir Valiliğine açık kapı diye bir sistem kurmuşlar.
1: Ha. Abi çok kapı. Güzel ya. Aç kapı. Nasıl açık kapı?
4: Açık kapı. Başvurdum abi. Bana diyorlar ki yani biraz maddi destek istedim. Biliyorsunuz Hazıra daha dayanmıyor abi.
1: Doğru.
4: Yani her şey para.
1: Tabii.
4: Bir kafede oturuyorsun 25 liradan aşağı çay yok.
1: Tabii.
4: Ya ben ne yapayım abi? Gel girip de yani özür dilerim ama biraz dinleyicilerin başını artıyorum ama ya ben görme engelliysem benim yaşamaya hakkım yok mu?
1: Ya.
4: Ben şu an bakın hastaneye gidiyorum Atolla abi.
1: Hı.
4: Torba takıyorum. Konosun'un bir torbası takıyorum. Karnımdan yani özür diliyorum, çok özür diliyorum. Bağırsak tıkandığı için dışkı karından çıkıyor.
1: Hmm.
4: Geçici bir bölüm yapmışlar. Oradan çıkması gerekiyor. Oradan çıkması gerekiyor dışkının. Bu akıyor, patlayabiliyor.
1: Evet.
4: Ben nasıl yapacağım? Oteller kabul etmiyor. Konaklama imkanım yok. Nereye gideyim? Nereye başvurayım ben yani?
1: Sen kaldığın yerde devam et ya.
4: Almıyorlar abi, almıyorlar işte.
1: Hayır.
4: Yani özel bakım merkezi diyor ki ben senin çıkışını verdim, kabul edemem diyor. 20 bin lira maaş olduğun için özel kuruluşta kalamazsın diyor bana.
1: Resmi mesmi?
4: Resmilerde dolu şu anda.
1: Ha. Yani resmiler dolu olmasa aslında seni alacaklar.
4: Alacaklar ama ya ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Atol
1: ya
4: abi,
1: yetkili sen şu anda Balıkesir'de misin?
4: Balıkesir'deyim abi.
1: Bir kamakamlığa git, bir valiliğe
4: gittim
1: git.
4: Abi başvurdum ama yardımcı olmuyorlar. Biz
1: nasıl olmazlar ya? Ya Sayın Cumhurbaşkanı abi, kaç defa duydum kamakamlara hitap ederken valilerimize müşkil durumdaki vatandaşlara uğrayın onlara yardımcı olun. Ne demek ya? Yani
4: ya
1: Balıkesir abi, valisi sen Balıkesir'desin değil mi şu anda?
4: Balıkesir'deyim şu an abi.
1: Orada merkez bir şey ilçe var, kamakamlığa git ondan sonra
4: gittim,
1: olmadı.
4: Gittim sabah gittim abi sabah.
1: Sabah
4: gittim.
1: Git orada yat kardeşim de ben ne yapacağım sokakta mı kalayım ya?
4: Ya güvenlik çıkartıyor abi ya. Görme engelliyim. Tartaklıyorlar yani.
1: Ya, böyle bir şey olmaz ya.
4: Daha önceden de İstanbul'da ben bunu yapmıştım. Ya şu an yani öyle çaresiz durumdayım ki.
1: Ya.
4: Ben bunu TGRT Haber'e de videosunu atmıştım.
1: Hı. Nerede bu baba valla kamakamlar ya? Bu dönemde olmazsa ne zaman olur ya?
4: Ya Atolla abi ben vallahi bıktım. Yemin ediyorum çaresiz durumdayım. Yemin ediyorum yani.
1: Ali sen meşhur birisin ya. Seni bunların tanıması lazım. Sana yardımcı olması lazım. Yani ben bu durumda... Ya sen orada bir İHA muhabiri yok mu ya?
4: Vallahi bilemiyorum
1: ya
4: abi.
1: Ya sen manşetlik habersin ya. Sokakta tamam kalıyor. Sokağa bıraktılar.
4: Aynen.
1: Karnında turbayla sokağa bıraktılar.
4: Aynen abi, aynen.
1: Ali senden ne haber çıkıyor? Ne haber çıkar ya? İşte ne yapacaksın? Ben de artık aktif gazetecilik yapmıyorum ya. Ah be, vallahi atlar gelir seni haber yapardım ya.
4: Atolla bir şey söyleyebilir miyim?
1: Söyle.
4: Hastaneye gidiyorum abi.
1: Hı.
4: Hastanede torbayı değiştirmem gerekiyor. Ben bunu değiştiremem. Niye? Senin görevin ne abi?
1: Değiştirir senin ya. Niye değiştirmesin?
4: Değiştirmiyor.
1: Ya?
4: Değiştirmiyor. Kendim değiştirecekmişim. Görmeyen gözümle.
1: Ali bu yani sanki Gazze'desin ya. Ulan Balıkesir değil Gazze'de olsa inanacağım da ama Balıkesir'de inanmıyorum sana ya. İnanıyorum.
4: Atallah abi
1: Peki.
4: Bir gün ölüm haberimi duyarsanız hiç şaşırmayın abi.
1: Ay canım benim.
4: Yemin ediyorum yani.
1: Yok. Umudunu kaybetme. Sen fakir fukara fonu vardı eskiden. Şimdi sosyal yardımlaşma ve dayanışma.
4: Abi, tam oraya da başvurdum.
1: Kamakama direkt git, kamakamla o müdürün abi. Önünde otur. De ki müdür beni TGRT'den şu programdan gönderdiler. Ya bana bakacaksın ya biraz sonra haber yapmaya gelecekler.
4: Bir şey söyleyeceğim bakın. Ben öyle. Dilekçeyle başvurdum. Dediler ki bana emekli olduğun için 20 bin lira maaş aldığın için sistem senin yardım almanı engelliyor diyor bana.
1: Ne yapacağım sokakta öleyim mi ya sistem? Sistem dışı bir şey yapsınlar kardeşim. Sevsinler sistemlerini. Seni seviyorum Ali. Vazgeçme. Direkt dilekçe milekçe verme. Çok kibar davranıyorsun. Direkt git odasına ya. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Bakalım telefon attığımızda kim var. Bu ne ya? Buyurunuz efendim.
5: Alo. Evet. Merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Şimdi ben babamla, benim adım Muhammed Eymen. Ben bir çocuğum da babamla beraber sizi dinliyorduk.
1: Ay şey babana da selam söyle, aileye selam ederiz. Kaç yaşındasın?
5: 9.
1: Maşallah. Okula gidiyoruz.
5: Evet.
1: Nasıl geçti dersler?
5: İyi.
1: Maşallah. Yani sen derslerine çalışırsan bizi de beni de babanı da çok memnun edersin ve çok güzel konuşuyorsun. Bak.
5: Teşekkürler. Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
5: Şimdi biz sokakta top oynuyoruz. Şut çekiyoruz mesela. Top oradan sıçrayıp arabaya vuruyor. Araç da atıyor. Sokak aracın sahibi geliyor bize bağırıyor, çağırıyor.
1: Ya.
5: Bize bir oyun alanı yapsalar olmuyor mu ya?
1: Neresi orası?
5: Esenler.
1: Esenler Belediyesi'ne müracaat etmek lazım değil mi efendim?
5: Evet.
1: Bir gün sınıfı al arkasına, sınıfı da al, 40 kişi gidin. Esenler Belediyesi'nde Sayın Başkan'la görüşmek istiyorum. Efendim, top sekiyor, arabaya dek geliyor, cama dek geliyor, birisine dek geliyor. Kızıyorlar bize, top oynayacağımız bir yer var mıdır, bize ne yol gösterir misiniz? Yarın, ne yarın? Yarın tam günüdür, salı günü. Sınıfla beraber hepiniz gitmeseniz bile en az bir 10 kişi gidin efendim. Vallahi çok güzel olur ya.
5: Vallahi. Gerçekten size bir seslenin ya.
1: Vallahi tabii. Şimdi biz de sesleniyoruz. Siz de seslenin. Hatta bir tane fotoğraf da çekin böyle. Esenler Belediyesi'nin önünde bir fotoğraf çekin. Ya da orada bir yetkiliyle beraber. Top sahası istediler. Oynamak istiyoruz ama oynayacak alanımız yok. Bize niye topa vurdun? Top geldi, cama geldi, lambaya geldi. Efendime söyleyeyim kafaya geldi. Burada oynamayın falan diye bana bize kızıyorlar diye bir müracaatta bulunun. Böyle sözlü olarak söyleyin. Ben çıktım TGRT FM'in Dünya Dönerken programına. Bana dediler direkt gidin. Esenler Belediye Başkanı çok hayırsever birisidir. Sizi ortada bırakmaz, yardımcı olurlar dedi de. Size yardımcı olurlar.
5: Tamam gideceğim.
1: Şimdi git de, ama yanında bir ekiple git, tamam mı?
5: Tamam.
1: Öyle tek başına gitme, orada şey olsun maksat, güzel bir kalabalık olsun. Bir de bir fotoğraf çekinin, telefon bulun, bir tane telefon böyle bir fotoğraf çekinin falan. Belediye Başkanı, Esenler Belediye Başkanı'ndan top sahası istediler efendim.
5: Tamam.
1: Ya sizinle ilgilenilmez mi ya? Çok teşekkür ederim. Gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun.
5: Gel.
1: Sağ olun canım. Güle güle.
5: Olsun, biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Allah'a emanet
1: olun. İnşallah. Bekliyoruz. Siz de Allah'a emanet olun. Bu çocuklara yardımcı olmak lazım. Efendim kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 efendim.
6: Sen de katıl derim, katılım evim.
7: Şimdi reklamlar.
8: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Yeni reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detay

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz efendim. Günü gündemi, bize dair her şeyi konuşuyoruz. Efendim buyurun, alo.
3: Alo.
2: Buyursunlar efendim.
3: Selamünaleyküm.
2: Ve aleyküm selam efendim.
3: Doktor Mithat Yağlı, Erzurum'dan Atalla abi.
2: Mithat Bey hoş geldiniz.
3: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim efendim. Erzurum'umuz nasıl?
3: Ben Erzurum'da okuyordum, doktorum. Şu anda Ordu'dayım.
2: Ha, Ordu'dasınız.
3: Ordu'dayım.
2: Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa abi.
3: Evet, evet.
2: Ama adamın hayal gücünü görüyorsun değil mi abi? Dereyi suyu yukarı doğru. Ordu böyle bir memleket ya.
3: Çok güzel Ordu. Tamam abi, size de bir selam verelim.
2: Çok teşekkür ederim. Şey ne oldu? Meslekte nasıl? Daha doğrusu uzmanlık alanı.
3: Ben aile hekimliydim. Yıllarca Tabipler Odası Başkanlığı yaptım. Şu anda birçok kurumun doktorluğunu yapıyorum.
2: Çok güzel ya.
3: Belediyesinde yine Altınordu'da meclis üyeliğim AK Parti'den.
2: Çok ha, politika da var. Bak sen şimdi.
3: Meclis üyeliği de yapıyoruz. Birçok kurumda çalışıyoruz. Her alanda varız. Sosyal alanda, her alanda herkese yardım etmeye çalışıyoruz.
2: Maşallah.
3: Hekim olarak, sosyal olarak, iyi insani olarak her konuda burada çalışmalarımıza devam ediyoruz Atalla abi.
2: Maşallah.
3: Bizleri de gururla izliyoruz. Mutlu oluyoruz tabii. Valla çok mutluyuz. Allah yolunuzu açık etsin.
2: Sizin vallahi de efendim bir adaylık var mı partide, bir şey ne düşünüyorsunuz gelecekte?
3: Allah nasip ederse diyelim Atalla abi.
2: İnşallah. Ama vardır tabii, mutlaka bir şeyler yapmayı yani düşünürsünüz. Çünkü politika memlekete hizmet şeyidir, yoludur.
3: Ya bu anlamda. Başkanımız var Hilmi Bey, bakanımızla yanındayız, ona destek oluyoruz. Mümkün olduğu kadar her konuda destek oluyoruz.
2: Çok güzel.
3: Yani. Eski enerji bakanımız Hilmi Güler biliyorsunuz.
2: Tabii, bilmez miyim?
3: Bakanıma buradan da acil şifalar diliyoruz. Ufak bir rahatsızlık geçirdi.
2: Allah şifa versin ya.
3: Gayet iyi durumu. Şu çok anda endişelenecek hiçbir şey de yok. En kısa sürede aramızda göreceğiz inşallah.
2: İnşallah.
3: Sizleri de Ordu'ya bekliyoruz Atalla abi.
2: İnşallah efendim, ortak dostlarımız var, geleceğiz inşallah.
3: İnşallah.
2: Sağ
3: saygılar sunuyorum. Sağ, İyi çok, yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür efendim. Ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun Ordu'ya, sevgiler selamlar. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Ya çok merhum Yalçın abi vardı, Yalçın Özer. Birisi dedi ki ama çok güzel yazılar yazardı, harika yazılar yazardı. Bir defasında Demirel'i rahmetli Özal'ı takip eden bir ekip efendim gelmiş, işte bilgiler de veriyor, o da yazacak ya bir şeyler. Ben de bunları yazdım. Çocuklar bir bakın demiş. Yemin ediyor birisi. Diyor ki bizden önce o bilgiler nasıl gelmiş, nasıl bir araya getirmiş. Adam makalesini yazmış falan. Tabii sonra çekemediler. Yani biraz dobra bir insandı şimdi. Çekemediler bilhassa 28 Şubat'ta. Efendim böyle bir şeylik yaşandı. Allah gani gani rahmet etsin. O da doktordu ya. Yahu tıptan mezun ol, sonra böyle mükemmel bir kaleme sahip ol. Hakikaten müthiş bir şey. Ama çok okuyordu. Çok okuyordu, çok dinliyordu, çok iyi takip ediyordu. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim.
4: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Atalla abi?
2: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
4: Allah'a şükür abi.
2: Maşallah. Sivas'ımız da iyiyse, siz de iyiyseniz problem yok, mesele yok efendim.
4: Abi Sivas yağmurlu gibi yine.
2: Ha, güzel, bereketli evet. Efendim. Ne kadar güzel. Evet. Buğdaylar daha bir boy verir efendim. İnşallah. Dane de olur, başak da güzel olur.
4: İnşallah abi, buğday olsun yani. Bugün, dün hatta %50 zam gelmiş ekmeğe. Tam da zamanı. Arkadaş, yani ekmeğe bari şey yapmayın ya. Yani ne bileyim, bilemedim de.
2: Müthiş bir fırsatçılık var.
4: Evet,
2: onun
4: abi
2: için evet, gerçekten bazı insanlar devletin o kadife bir eldivenin içerisindeki yumruğu biraz yakından hissetmesi lazım. Şöyle bir dağıtacaksın abi bazılarını. ve bu milletin de tabanın da çok hoşuna gider. Oh, benim devletim var. Bunlara abi, yolunu gösterdi. Yoksa ceza meza olmuyor herhalde ya.
4: Ya bazı şeyler de artık devlet desteği mi gerekiyor, ne gerekiyor? Yani böyle ekmek gibi böyle önemli şeylerde devletin bir destek falan vermesi lazım.
2: Ya şimdi işte, yani çoğu insan... Bu halk ekmek var ya, halk ekmek.
4: Abi oraya da geldi. %50
2: işte,
4: zam geldi.
2: İşte tabii oraya. Yani onu onun için kurmuştu. İstanbul'da özellikle Tayyip Bey kurdu. Çok da gelişti. Fakat bugünümüze geldiğimizde neredeyse yarı yarıya talep düşmüş. Çünkü orada da dediğiniz gibi çok pahalı. Oraya da evet, çok ciddi zamlar geldi. Ekmek küçüldü. Yani gizli zamın dışında, zammın dışında bir de ayrıca zam geldi. Hakikaten doğru söylüyorsun efendim.
4: Tabii dediğin doğru. 200 grama düştü. Ya. %50 zam. 250 gramdı önceden.
2: Hani sen... adımız halk ekmekti abi.
4: Yani %75 zam yapmış gibi oldum. Bir de şeyi söyleyeceğim abi, izin olursa, bir küçük çocuk katıldı, şey dedi ya, bu belediye falan. Şimdi onunla alakalı, şimdi halkımızın yani bir takım yanlış bildiği şeyler var. Bilgilendirmek amaçlı söylüyorum. Şimdi adam diyor ki ya belediye gelip bakmıyor diyor, veyahut da işte ben diyor işte telefon ettim söyledim diyor, veya işte belediyeye gittim diyor falan diyor, orada söyledim diyor. Kimse kardeşim ya, böyle sözle veya bir yerde söyleyerek belediye çalışmaz. Benim de iki tane mesela belediyeyle alakalı şeyim oldu mahallede. Bu işin sistemi şöyle, gidip yazılı olarak dilekçe vereceksin. Evet. Birine söyledin mi, oraya gittin mi veya işte aradın mı? Devletin sistemi böyle çalışmaz. Devlet sözle çalışmaz.
2: Evet.
4: Gideceksin yazılı, oradaki mevzuyu anlatacaksın, adını şeyini falan, normal bir dilekçeyle. Evet. Benim böyle iki sorunum oldu.
2: Arzu halimdir. Dilekçe demeyeceksin. Sol evet, köşede arzu halimdir yazacaksın. 3 nokta önlem işareti. Evet.
4: Abi yazılı olacak. Yani
2: tabii, bu şekilde tabii, ya,
4: olduğu zaman yani, veya bir arızaydı, bir şeydi, bir yerde direkt devrildi bir şeydi. Bunu devlet yazılı konuşuyor. Oraya tabii, sen gittin mi, memur sana başka bir şey daha söyleyebilir. Uğraşmak tabii istemeyebilir. Oradaki işçi gelmek istemeyebilir. Sen hiç kimseye şey etmeden gideceksin, o dilekçeyi nereye veriliyor ona vereceksin. Sistemi böyle yapacaksın. Ben diğer herkes için söylüyorum.
2: Tabii.
4: Öyle bir yere aradım, gelip ilgilenmiyorlar bilmem ne. Sen vatandaş olarak adam...
2: Müracaatta bulunacaksın diyorsun.
4: Tabii abi, bir yerde bir tane kablo şey etmişti, sarmıştı mesela. Bu belediyeyle de ilgili değildi, benim bir şeyim oldu.
2: Evet.
4: Dedim ki kardeşim buradan kablo sarkıyor. Ondan sonra ben aradım. Sonra ilgilenmediler. Ben direkt mesela oraya gittim, hemen dilekçemi verdim. Gelip yaptılar. Buna insanlar da bu şekilde yaparlarsa...
2: Tabii tabii alırlar. Oraya gitmek, bir arzu halini belirtmek lazım. Evet.
4: Sadece gitmek değil. Evet. Yazılı olarak dilekçe verip beyanda tabii bulunman gerekiyor.
2: Evet. Mektup yazdım Hasan'a. Ha Hasan'a, Hasan'a.
4: Evet abi.
2: Karakoç'un böyle bir dizeleri var. Evet efendim, peki.
4: Çok, ben teşekkür ediyorum.
2: Ben
4: abi
2: teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
4: İyi günler.
2: Evet sevgili dinleyiciler, bu arada Yücel Turan da geldi. Dinleyicimiz varsa Yücel'ciğim hemen alalım. Yücel bu saatten sonra bizimle birlikte olacak. Buyurunuz efendim.
0: Evet. Alo, selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
0: Manisa'dan arıyorum Atalla Bey.
2: Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.
0: Efendim Manisa'da yayınımız bir kesiliyor bir geliyor. Şimdi şu an çok güzel.
2: Canım benim, olur, yağmurlu, evet, Manisa'yı evet, sel götürmüştü. Manisa'yı evet, sel götürmüştü. Ekibimiz evet, önceki gün evet, oradan döndü.
0: Evet çok güzel, şimdi çok güzel.
2: Sağ ol, çok teşekkür efendim, ederim.
0: Şimdi ben servis çekiyoruz. Biz sürekli 4 günde bir mazot alıyoruz ya. Şimdi akaryakıt bir aşağı iniyor 3 lira, yukarı çıkıyor 4 lira. Şimdi oradaki çalışanlar diyor ki ya biz... Asgari ücretin veya emekli ailenin gram gram aşağı yukarı oynamasından bu kadar konuşuluyor, üzülüyoruz deniliyor. Bu akaryakıt satan kimseler mesela 500 ton almış geçen 66 liradan. Şimdi bugün akşam yine zam var yukarıdan. Bu pahalı satacak. Bunun kazancı 2 trilyon hemen hiç elini bir şeye değirmeden. Bu adamın yani o satan adamın. Şimdi bunu yiyeyim ben, devlet bunları denetlese, o adam 500 tonu almış ucuzdan, şimdi akşam yine 3 lira zam var veya 2 lira, o 500 ton 1,5-2 trilyon ediyor. Bu adam da bu parayı hemen Fırsatçılık gibi bir şey.
2: Evet.
0: Evet.
2: O Hürmüz, bu Hürmüz meselesi bir hal olsa ya. Ne güzel ya bunu, gidiyordu. Evet, Hürmüz'de, bu Hürmüz'de herkes kendine göre bir bahane buldu. Evet.
0: Evet, herkes kendine göre bir pay ayırıyor. Biz emekli aylığının yani 1 lira aşırı devletimize yük olmasın, 1 lira yukarı böyle konuşurken adam 2 trilyon 1 trilyon yani orada çalışan anlatıyor bunu. Biz diyor akşam diyor 3 tane araba gitti diyor. Akaryakıt alınlar çünkü diyor 3 gün sonra mazota zam var yine diyor. Bu adam bunları pahalı satacak diyor. Bizim diyor yani 1 senelik aylıklarımızı diyor bu adam karşılayacak bu gelirden diyor. Düşün.
2: Evet.
0: Tabii ya.
2: Peki efendim.
0: Efendim bir konum daha var da onun sonra size söyleyeceğim.
2: Yok açıkla bitsin içinde kalmasın ya. Bekliyorum. Daha Manisa'dan ya, ara kolay mı düşürmek evet, seni dinliyoruz.
0: Evet. Efendim şimdi Atalar Bey bizim Haziran'ın 30'unda hanım emekli olacak dilekçe vereceğiz.
2: Hayırlı olsun efendim. Nereden evet, emekli evet. oluyor?
0: Şimdi şeyden SSK'dan 6300 günümüz var. Şimdi bir gitti bu SSK'nın müdür yardımcısına konuştuk. Dedi ki siz dedi hani bizim 5-10 dönüm tarlamız var çiftçilik belgesi var ya onun için bizi Bağkur'dan borçlandırmışlar. Aynen. Ya biz niye bizim dedim günümüz geçiyor. SSK'dan emekliyelik Haziran'ın 30'unda yaşınız dolunca bu günlerden emekli olabilirsiniz diye biz bekledik dedim. Şimdi ne olacak sizin dedi işte 670 milyar borcunuz var. Niye biz dedim 670
2: bin mi?
0: Evet evet 1000 lira.
2: 670 bin lira. Evet. 670 bin lira.
0: Evet 670 bin lira Bağkur'a borcumuz çıkmış. Biz de şaşırdık. Lafta şimdi Haziran'ın 30'unda emekli olacağız. Hanım olacak diye seviniyorduk. Şimdi bu borç karşımıza çıktı. Peki ne yapacağız biz dedim.
2: Ne yapacağız? Bağkur'u kapatmamışsın sen. Borcun var demek. Faiz Hayır, üstüne faiz gelmiş. Bağkur'u
0: bizim haberimiz olmadan açılmış.
2: Kim bu, açmış efendim?
0: Yani biz şeye girmişiz. Çiftçilik belgesi aldık diye sisteme girmişiz.
2: Sisteme girmişsin evet. Sistem hata yapmaz diyorsun.
0: Evet sisteme girmişiz. Şimdi ben de dedim ki müdür bey ben dedim şimdi bu parayı biz ödeyemeyiz. Bizim günümüz ne kadar? 6300 gün var. Sigorta da emeklilik yetiyor mu? Yetiyor. Siz dedim emeklileri 40 yaşında emekli olan insanları siz gün önemli değil veya yaş önemli değil emekli edin. Biz 60 yaşında bir bayan emekli olmasın o günlere göre 6300 güne göre daha 1 trilyona yakın borç çıksın. Bizim çiftçilikten hiç alakamız yok. 1 trilyon
2: değil 1 milyona yakın. 1 milyon değil canım evet, 670 evet, evet, bin lira. Evet. Abi evet. Devlet seni yakalamış. Borcunu da ödememişsin. O parayı evet. senden almadan emekli etmez. Çok güzel. Devlet böyle bir şey abi işte. Yani çok ağır hareket eder. Pat diye önüne çıkarır bir gün. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Efendim sevgili Manisa'mıza ve Manisalı dinleyicimize bekliyoruz kaptanım. Haklısın ama yapacak bir şey yok işte. Orada yakalanmışsın abi. Ne yapalım şimdi? Bağkur, SGK, SGK. Bunlar kardeş kuruluşlar tabii. Herhalde birleştirdiler mi bunları Bağkur'u ve SGK'yı? Ama hayır yani esnafta herhalde şeyde o devam ediyor mu? Onu da tam olarak bilmiyoruz. Yanlış bilgi vermeyelim. Yarın konuşuruz efendim. Sürçülisan ettiysek affoluna efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Ben Ataoğlu Arvas efendim.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim.

0: miras.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Mayıs Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün "Muhalifler, siz niye böylesiniz?" başlıklı makalesini sunuyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Aspendos'ta 3 kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikayeleri de buluşturuyoruz dedi. Konuşması sırasında Karadağlı seyirciler tarafından yuhalandı. Neden yuhalandı belli değil. Türkiye'de muhalefetin ontolojik bir sorunu var. AK Parti'ye yakın diye ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arası iyi diye muhalifler birini sevmiyor. Bu ruh halindeki biri olsa olsa hastadır. Ciddi söylüyorum. Tamer Karadağlı tiyatrolarda bir yanlışı varsa eleştirin. Yönetim anlayışında hata varsa dile getirin. Bizden değil diye bir insan yuhalanır mı? Anlamak mümkün değil. Bizdeki muhaliflere göre onlar gibi düşünüyorsan iyi, yoksa kötü. Sonra İBB davası çöktü diyorlar. Ekrem İmamoğlu 117 gayrimenkul elde etmiş, son 5 yılda MASAK raporlarına göre Ekrem İmamoğlu hesabından para çıkmamış, etkin pişmanlıktan faydalanan onlarca kişi var, herkes İmamoğlu ve ekibinin kendilerinden nasıl rüşvet aldığını anlatıyor, muhaliflere göre İmamoğlu haksız yere içeride ve dava çöktü. Onlarca itiraf, MASAK raporu, banka kayıtları arkadaşları ikna etmiyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'e 200 bin, kurultay içinde 1 milyon lira verdiğini söylüyor, bunu bile inkar ediyor. Özgür Özel'in yakını neden yalan söylesin? Tanju Özcan bazı olayları kabul ediyor, ona bile baskı altında ifade verdi diyorlar. Başkanlar sevgililerini belediyeye doldurmuş, itiraflar havada uçuşuyor ama ona bile inanmıyorlar. İzmir'de 4 milyar lira kayıp. Muhittin Böcek oğluyla paraları iş adamlarından toplamış, Manavgat'ta belediye başkan yardımcısı rüşvet alırken suçüstü yakalanmış, Beykoz'da rüşvet hattı içi WhatsApp grubu kurulmuş, Beşiktaş belediye başkanı dememe bile gerek yok, koskoca iş insanları, iş adamları İBB'nin kendilerinden nasıl rüşvetler istendiğini ve verdiklerini söylüyorlar, binlerce itiraf, MASAK raporu, vergi kayıtları var, yüzlerce delil ortada, hala dava çöktü, yalanındalar. CHP'li belediyeler bazı yerlerde 1999, bazı yerlerde 2014, çoğu yerde ise 2019 ve sonrası iktidar oldular. Nerede adam gibi hizmet var? CHP belediyeciliği diye bir kavram oturdu mu? CHP'liler el attıkları nereye ihya ettiler? CHP şu hizmetleri yaptı diyebiliyor musunuz? Yok. Bazı başkanlar ceplerini doldurmuş, kendilerini zengin etmiş. 250 bin lira maaş alanların 350 bin lira nasıl kira ödediğini bir sorgulayın. Lüks villa ve evler nasıl alındı bir bakın. Savunma sanayinde destan yazılmış, Türkiye kendi kendine yeter hale gelmiş, buna bile inanmıyorlar. Gerçekten muhaliflere sesleniyorum. Sizi inandırmak için ne yapmak gerekiyor? Neden hiçbir şeyden memnun değilsiniz? Neden %100 gerçekleri bile inkar ediyorsunuz? Sizin derdiniz ne? Kendiniz gibi olmayanlara, sizler gibi düşünmeyenlere neden düşmansınız? Bu zihniyetten kurtulmanız lazım. Vatana hizmet anlayışını benimsemeniz lazım. Kutuplaşmayı yapan sizsiniz. Bir siyasi CHP'ye geçerse güzel, AK Parti'ye geçerse kötü diyorsunuz. 24 yıldır iktidar olamıyorsunuz. Hata sizdedir. Bu kafayla giderseniz iktidar olma şansınız hiç yok. Zaten 76 yıldır iktidar yüzü göremediniz. Ve hep halkı suçladınız. Nasıl oluyorsa hep kendinizi haklı buluyorsunuz. Türkiye'de esas sorun muhaliflerin duruşudur. Bu duruş değişmeden iktidar olma şansınız yok. Önce hatayı kendinizde arayın. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün "Muhalifler siz niye böylesiniz?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebi Miş'in "Geleceğin Güvenlik Mimarisi ve Saha Expo 2026'nın Gösterdikleri" başlıklı makalesini sunuyorum. Uzun süredir ülkelerin savunma açıkları ve bu sorunlara yönelik yeni savunma paradigmasının nasıl şekillendiği tartışılıyordu. Savunma anlayışı dönüşüyor. Ukrayna Savaşı bu dönüşümün habercisiydi. İran, ABD, İsrail Savaşı ise dönüşüm ihtiyacını daha belirgin hale getirdi. Savunma ve güvenlikte teknolojik üstünlük temel belirleyici. Ancak tek başına yeterli değil. Savaşın en önemli sonuçlarından biri hava savunma sistemlerinin ekonomik sürdürülebilirliği ile ilgiliydi. Dayanıklılığı belirleyen aynı zamanda savunma ve saldırı kapasitesinin ucuz, etkili ve üretimin seri olmasıydı. İran'ın düşük maliyetli drone ve füze saldırıları ve stok derinliği yüksek teknolojili Amerika ve İsrail'e büyük bir maliyet üretti. Yardımcı unsur olarak savaş alanına dahil olan dronelar artık savaşın ana omurgasını oluşturuyor. Üretiminin kolay, ucuz ve hızlı olması ve aynı zamanda rakibe büyük maliyet üretmesi dronların ilk baştaki keşif ve taktik saldırı aracı vasfını değiştirdi. Stratejik baskı, hava savunmasını yıpratma ve müzakere kaldırıcı olarak bu son çatışmalarda belirleyici oldu. Teknoloji, ekonomi ve savunma sanayi olarak güçlü olan batılı ülkeler için son dönemde Ukrayna Savaşı uyandırma alarmı, İran Savaşı'nın ise yangın alarmı olduğu geniş kabul gören bir gerçeklik. Geleneksel batılı savunma modelinin yüksek maliyetli uzun üretim döngüsüne sahip ve sınırlı sayıda üretilen platformları yoğun ve uzun süreli çatışmalarda sürdürülebilirlik sorununu ortaya çıkardığı fark edildi. Geleceğin savunma mimarisinde geleneksel platformlarla askeri üsleri ve başkentleri korumanın yeterli olmayacağı görüldü. Enerji tesisleri, limanlar, rafineriler, havaalanları, deniz rotaları, lojistik merkezleri gibi altyapılar artık savunma mimarisinin bir parçası olmak zorunda. İran, ABD, İsrail savaşı geleceğin savunma ihtiyacını ve güvenlik mimarisini şekillendirecek dinamikleri daha da netleştirdi. Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi bu ihtiyacı kısa sürelerde güncelleyecektir. Buna göre mevcut pahalı ve etkili platformların yanında ucuz, harcanabilir ve seri üretilebilir sistemlere ağırlık verilecek. Dronelar, hava savunma sisteminin farklı katmanlarda yeniden kurulmasını zorunlu kılıyor. Mühimmat üretimi, stok kapasitesi ve derinliği, stratejik üstünlüğün en önemli bileşenlerinden biri haline geldi. Uzay, yapay zeka, elektronik harp, siber alan ve bilgi savaşları, startuplar ve COBİ'ler büyük savunma şirketlerinin yanında inovasyonun motoru haline geldi. Tüm bu dinamiklerin içinde belki de en belirleyicisi yerli üretim, milli sanayi, kendi kendine yeterlilik ve savunma egemenliği orta güçler için ana stratejik hedef haline gelmesidir. Türkiye birçok alanda olduğu gibi geleceğin güvenlik mimarisini en hazırlıklı ülkelerden biri. Bunu en son Saha Expo 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı vesilesiyle bir kez daha gördük. Saha Expo, Türkiye'nin jeopolitik ağırlığının, teknolojik kabiliyetlerinin, ihracat kapasitesinin, stratejik otonomisinin ve kendi güvenlik mimarisinde geldiği noktayı gösteren bir sunum olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Saha Expo konuşmasında belirttiği gibi Türk savunma sanayi artık öne çıkan belirli ürünlerde üstünlük aşamasını geçmiştir. Küresel sistemde Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında yıldızı parlayan bir ülke haline gelmiştir. 2018 yılından bugüne kısa bir sürede Avrupa'nın en büyük savunma kümelenmesi haline gelen Saha

0: Expo'ya gösterilen ilgi bu hakikatin somut çıktısıdır. 120 ülkeden 1700'den fazla şirketin katılması ve 8 milyar doların üzerinde iş hacmine ulaşması Türkiye'nin bu alanda kurucu bir aktör haline geldiğini gösteriyor. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, hava savunma sistemlerini, radarını, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını ve en gelişmiş savaş gemilerini üretebilen bir ülkedir. Aynı zamanda milli yazılımlarını ve platformlarını yapabilmektedir. Bunlara ek olarak savunma sanayi, Türkiye'nin güvenlik ve savunmasının yanında ekonomik büyüme ve yüksek teknoloji stratejisinin de merkezine yerleşmiş durumdadır. Dolayısıyla da Saha Expo 2026'da da görüldüğü gibi Türkiye, oyun değiştirici teknolojileri üretebilen ve geleceğin güvenlik mimarisine dünyada en hazırlıklı ülkelerden biridir. Sabah gazetesinde Nebi Miş'in Geleceğin Güvenlik Mimarisi ve Saha Expo 2026'nın gösterdikleri başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın Gündemi Değiştirmenin Raconu başlıklı makalesini sunuyorum. Değişmez racondur. Böyle durumlarda gündemi değiştirmek için ortaya büyük, çok büyük bir iddiayla çıkılır. Ama bu işin ustaları ortaya saldıkları iddianın azıcık ayaklarının yere basmasına dikkat ederler. Akıllarına ne geliyorsa onu söylemezler. Özgür Özel gündem değiştirmenin süper acemisi olduğundan dört ayağının dördü de havada uçuşan bir iddiayı ortaya salıverdi. Neymiş? Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı kriptolu telefon görüşmelerini kaydediyormuş. Kimse de çıkıp demiyor ki, iyi de sen bunu nereden biliyorsun? Şu işe bakın hele, telefon kripto ama Özgür Özel konuşulan her şeyi biliyor. Sen her şeyi biliyorsan adamlar niye kriptolu telefonla konuşuyorlar ki? Kayıtların banka kasasında saklandığı iddiasına gelince buradan çıkan tek ironik sonuç şu. Saklamak denilince Özgür Özel'in aklına 1970 model saklama yönteminden başkası gelmiyor. Bu işlerin şöyle bir tehlikesi var. İddiayı ortaya atarken azıcık da olsa inandırıcılık kaygısı taşımazsan bırak gündemi değiştirmeyi titretemezsin bile. Nitekim titretemedin. Madem öyle o halde yalancı çoban öyküsünü anımsamanın tam zamanı. Bir sallarsın, iki sallarsın. Üçüncüde kimse dönüp de bakmaz bile. Özgür Özel çabalıyor mu? Hem de nasıl? Durdurak biliyor mu? Asla. Kendinden söz ettiriyor mu? Ettiriyor ki bu kadar olur. Peki sorun nerede? Sorun şuralarda. Çok bağırıyor ama sonuç alamıyor. Çok konuşuyor. Çok konuştuğu için de ağzından boşan da gel türü neresinden tutsan elinde kalacak cümleler çıkıyor. Sakin olmalı. Üslup ayarlaması yapmalı. Öfke kontrol kursuna katılmalı. Veli Ağbaba. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlık ifadesinin hedefi oldu. Böcek, Veli Ağbaba'nın istediği üzerine CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro teslim ettim dedi. Veli Ağbaba ise bu iddiayı çok güçlü, çok etkileyici, çok sert biçimde yalanladı. Kim doğru söylüyor bilmiyorum ama bildiğim şu, son 2 yılda parti içinde çok düşman edilmiş Veli Bey. Ali Mahir Başarır, Afyon'a ilk giden o oldu. Aydın'a da ilk o gitmiştir sanırım. CHP'deki Troika'nın parçası. Aşırı enerjik, fazla dinamik. Sürekli sahada. Ya seveni var ya da nefret edeni. Ortası yok yani. Stili şu. Mutlaka Atatürk der. Namuslular ve namussuzlar tarzı ikilemler üzerinden konuşmaya meraklıdır. Kendi tarafına tek bir toz damlacılığı bile kondurmaz. Dezenformasyonla mücadeleyi öğrendiler. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yerine Mehmet Arabacı atanınca şöyle başlıklar atıldı bazı gazetelerde. Enflasyonun faturası TÜİK Başkanı'na kesildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı derhal bir açıklama yaptı. Erhan Çetinkaya'nın görev süresi Ocak ayında dolmuştu. Yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten yürütüyordu. Bilgi yanlıştır, hukuki haklar korunacaktır. Eskiden geçiştiriliyordu böyle şeyler. Artık geçiştirilmiyor. En uyuz olduğum tip şöyle bir tiptir. Anneler gününde annesini telefonla bile olsun arayıp sormaz ama sosyal medyadan annelerin hakkı asla ödenmez, bizim için bir gün değil her gün annelerimizin günüdür falan türü lügat paralayan anneler günü mesajı atmayı asla ihmal etmez. Temsili yapay zeka görseli. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın gündemi değiştirmenin raconu başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın iç cephedeki kırılganlık FETÖ gerçeği başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhur İttifakı liderleri bölgemizdeki olası gelişmelere hazırlık yaparken iç cepheyi tahkim etme vurgusu yapıyor. Bölgesel gerilimlerin arttığı, hibrit tehditlerin yaygınlaştığı ve devletler arası rekabetin sınır hattından çok toplumların iç yapısında da yürütüldüğü bir dönemde bu yaklaşımın güvenlik boyutu daha görünür hale geliyor. Çünkü modern dönemde devletleri zorlayan mesele sadece dış tehditler değil, içeride oluşan kırılganlık alanları ve kurumsal sızma riskleri. Türkiye yakın geçmişte bunun en ağır örneklerinden birini yaşadı. 7 Şubat 2012 MİT krizi, cemaat maskeli yapının nasıl bir sistem krizi yaşattığını gösterdi. Devlet organizmasının uluslararası arka planı olan bir örgüt tarafından nasıl bir mücadele alanına dönüştürülebileceğini gösteren bir kırılma anıydı. O günlerde çok tecrübeli bir emniyet müdürüyle sohbet etmiştik. Söylediği şu cümle durumu ortaya koyuyordu. Biz diğer örgütleri tanıyoruz. Nasıl hareket edeceklerini öngörebiliyoruz ama bu yapı çok farklı. Biz bunu bilmiyoruz. Aradan geçen yıllarda Türkiye ağır bedeller ödedi. 15 Temmuz bunun en kanlı aşaması oldu. Örgütün zehirlediği militanlar Yüce Meclisimizi ve Polis Özel Harekat Merkezimizi bombaladılar. Şehit ve gaziler verdiğimiz uzun bir gecenin ardından devlet kurumlarında tasfiyeler gerçekleştirildi, operasyonlar yapıldı ve örgütün mensupları önemli ölçüde dağıtıldı. Ancak bugün gelinen noktada meseleye yalnız geçmişte kalmış bir güvenlik problemi gibi yaklaşmak ciddi hata olur. Çünkü FETÖ klasik bir örgüt modeliyle hareket etmedi. Uzun yıllar boyunca eğitim, finans, bürokrasi, akademi, medya ve uluslararası bağlantılar üzerinden çok katmanlı bir ilişki ağı kurdu. Son günlerde yeniden yargı içerisindeki yapılanma tartışmaları gündeme geliyor. Bunun yanında örgütün gaybubet evleri, finans kaynakları, kripto para yöntemleri ve şifreli haberleşme ağlarına dönük operasyon haberleri dikkat çekiyor. Bu tablo bize örgütün tamamen ortadan kaybolmadığını, sessiz ve derinden hareket eden esnek bir yapıya dönüşmeye çalıştığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce kullandığı tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet tanımı örgütün toplumsal piramidini işaret ediyordu. Ancak burada önemli olan örgütsel hiyerarşiden çok bu yapı etrafında oluşan ilişki ağlarının devlet kurumları açısından nasıl güvenlik riski üretebildiği meselesidir. Çünkü geçmişte cemaat çevreleriyle yoğun temas kurmuş, yurt dışında konaklama hizmeti almış, kariyer ilişkileri geliştirmiş, bedava seyahat imkanlarından yararlanmış bazı isimler doğrudan örgüt mensubu olmasa bile potansiyel baskı, manipülasyon ya da şantaj unsuru haline gelebilir. Unutulmamalı ki henüz hizmet-cemaat evresinde katmanlar arası geçişler ve ilişkiler vardı. Cemaate ibadet-ticaret katmanında dahil olmuş biri planlı evlilikler üzerinden sıkı bir ilişkiye girmişti. Daha net ifadeyle ihanet tavanı için yetiştirilmiş parlak eğitimli altın çocuk önemli isimlere gelin damat yapılabiliyordu. Devletler yalnız açık tehditlerle mücadele etmez. Kriz anlarında aktive olabilecek gri ağlar, finansal ilişkiler, bürokratik sadakat sorunları ve psikolojik operasyon kapasitesi de modern güvenlik mimarisinin temel başlıkları arasında yer alır. Özellikle savunma sanayi, yüksek teknoloji geliştiren kurumlarımız, güvenlik bürokrasisi, YÖK, üniversiteler ve üniversitelerimiz karar alma mekanizmalarındaki aktörleri titizlikle seçmeli, Bu isimlerin bu açıdan dikkatle değerlendirilmesi artık rutin bir idari tercihten ziyade doğrudan milli güvenlik konusudur. Bu nedenle kamuoyunda oluşabilecek FETÖ ile mücadelede gevşeme var algısı son derece risklidir. Çünkü güvenlik politikalarında bazen algının kendisi bile kırılganlık üretir. Devletin kararlılığı konusunda oluşacak en küçük tereddüt, yalnız örgütsel kalıntıları değil, dış bağlantılı operasyon alanları da cesaretlendirebilir. Adalet Bakanı Akın Gürley'in ve çalışma ekibinin bu konuda yüksek hassasiyet taşıdığını biliyoruz. Ancak her kurum, adli teşkilatlarımızı meşgul etmeyecek tercihlerde bulunmalı. Kurumlarımız, kendi iç işleyişlerinde kritik komisyonlar, bilgi işlem departmanları, personel ve destek hizmetleri gibi birimleri liyakat esasınca ve milli güvenlik hassasiyetiyle belirlemeli. Neyi kastettiğimizi anlamak istemeyenler için hatırlatalım, 15 Temmuz gecesi kapıyı içeriden açan ve lojistik destek veren İBB müdürü hafızalarımızda. Bugün örgütün yurt dışındaki hareketliliği, Avrupa'daki finansal ağları ve farklı ülkelerde sürdürdüğü temaslar dikkatle izleniyor. Türkiye'nin bölgesel gerilimlerle karşı karşıya kaldığı, ekonomik ve jeopolitik baskının arttığı dönemlerde bu tür yapıların yeniden pozisyon almaya çalışacağı açıktır. Çünkü hibrit mücadele çağında devletleri zayıflatma girişimleri yalnız askeri yöntemlerle yürütülmüyor. Toplumsal kutuplaşma, bürokratik kriz üretimi, bilgi operasyonları ve içerideki kırılgan alanları harekete geçirme yöntemleri de bu sürecin parçası haline geliyor. Öte yandan burada önemli bir ayrımı doğru yapmak gerekiyor. Türkiye'de dini gruplar, cemaatler ve tasavvufi yapılar toplumsal hayatın sosyolojik gerçeklerinden biridir. Bu yapılar tarih boyunca sosyal dayanışma, eğitim ve kültürel aidiyet alanlarında önemli roller üstlendi. Ancak modern dönemde bütün yapılar için temel mesele şeffaflık, denetlenebilirlik ve dış müdahalelere karşı kurumsal farkındalık üretme kapasitesidir. Çünkü kapalı devre ilişki ağları zamanla yalnız dini ya da sosyal alan üretmez. Aynı zamanda güvenlik riski doğurabilecek kırılgan yapılar da oluşturabilir. Türkiye'nin yakın tarihi bize bir gerçeği net biçimde gösterdi. Devlet hafızası zayıfladığında ve kurumsal güvenlik refleksi gevşediğinde ortaya çıkan boşluk yalnız bürokratik sorun üretmez. O boşluk zamanla doğrudan milli güvenlik meselesine dönüşür. Bugün bölgemizde yaşanabilecek olası gelişmelerin iç cepheyi sarsma potansiyelini hafife almayalım. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın İç Cephedeki Kırılganlık FETÖ Gerçeği başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık koy.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Akıl Hocası Arınç başlıklı makalesini sunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözleri oldukça dikkat çekiciydi. Davutoğlu, PKK'ya yönelik olası pişmanlık yasasından önce FETÖ bağlantılı KHK'lıların da aynı düzenlemeden faydalanması gerektiğini dile getirdi. Konuşmanın bütününe bakıldığında Davutoğlu'nun bu konuya gayet iyi hazırlandığı göze çarpıyordu. Bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç'ın bastıramadığı bir öfkeyle Devlet Bahçeli'yi hedef alması tuhaf bir tesadüf oluşturdu. Tıpkı Davutoğlu gibi Arınç da FETÖ bağlantısı sebebiyle işlerinden ve itibarlarından olduğunu öne sürdüğü KHK'lıların sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Arınç, bugün APO'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler dedi. FETÖ bağlantılı KHK'lıların avukatlığını üstlenen Bülent Arınç'ın konuya en hakim isim olduğunu göz önünde bulundurursak, Ahmet Davutoğlu'na bu konuda akıl hocalığı yapanın Arınç olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu açıklamalar barış sürecine karşı FETÖ'ye de af isteyen yeni muhalif bir hattın şekillenmekte olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte konunun hükümetin önüne gelmesi kaçınılmaz. Hatta Arınç ve Davutoğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu konuyu gündeme alması mümkün görünüyor. Özel'i yakan itirafçı başkanlar. Antalya ve Uşak belediye başkanlarının pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadeler bu kez Ekrem İmamoğlu'nu değil doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alıyor. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talimatı üzerine Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro rüşvet teslim ettiklerini açıkladı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise 2023 kurultay öncesi 1.2 milyon lira nakit para verdiğini ve Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için belediye kasasından 170 bin euro para aktardığını itiraf etti. Özgür Özel bu ifadeleri doğru düzgün yalanlayamadı. Hatta VIP araç için 170 bin euroyu kabul etti. Bu gelişmelerin Özel'in siyasi kariyeri için büyük bedellere mal olacağı açık. Belki yarın, belki yarından da yakın. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Akıl Hocası Arınç başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın Ufukta Anayasa Değişikliği Görünüyor başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmesinin hemen ardından partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, Abdullah Öcalan için statü açığı varsa terörsü Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır dedi ve ekledi. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Grup toplantısı çıkışında Bahçeli'ye CHP'nin devam eden kurultay davası soruldu. Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz, cevabını verdi. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili açıklamasının demi, kurultay açıklamasının ise CHP ve Özgür Özel'i memnun ettiğine şüphe yok. Bir tarafta terörsü Türkiye süreci ağır aksak da olsa ilerliyor, diğer tarafta ana muhalefet partisi CHP çöküşün eşiğine geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalarla hem terörsüz Türkiye sürecine ivme kazandırıyor hem de CHP'yi içinde kıvrandığı krizden çıkarmaya yönelik bir niyet beyan ediyor. DEM ve CHP'yi de memnun edecek bu sıcak açıklamalar ister istemez bir anayasa değişikliği ittifakını da akıllara getiriyor. Anayasayı değiştirmek için 360 milletvekilinin evet oyuna ihtiyaç var. Ancak bu değişiklik referanduma gidiyor. Referandum hem maliyetli hem de toplum seçim yorgunu.
referandumsuz değişiklik içinse en az 400 milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda AK Parti'nin 275, MHP'nin 46 milletvekili var. Toplamı 321 ediyor. Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı anayasayı referandumla bile değiştirmeye yetmiyor. Eğer anayasa değişikliğine destek verirse demin 56 milletvekiliyle toplam sayı 377 oluyor ki bu sefer de değişiklik referanduma gidiyor. Anayasanın referandumla değişmesi de risklerine rağmen mümkün ancak geniş bir mutabakat sağlamak açısından CHP'nin sürece dahil edilmesi işleri kolaylaştırıyor. Kutuplaşmanın, siyasi gerilimin bu derece yüksek olduğu bir ortamda CHP anayasa değişikliği için ittifak yapar mı? MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısı tam da bu bağlamda okunması gerekiyor. Hem CHP hem de Genel Başkanı Özgür Özel zor durumdalar. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerinde para yoluyla elde ettiği basınç var. Diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu pusuda bekliyor, kurultayın iptal davası var. CHP'li belediyelerden her gün bir skandal fışkırıyor. İstanbul ve ilçelerinden sonra Uşak ve Antalya ile ilgili iddialar ve ortaya saçılan deliller mide bulandırıcı. Özgür Özel kılıcını sallayıp kelle alamıyor. Yolsuzluk yapanları geride bırakıp yoluna devam edemiyor. Bütün bu kirli ilişkilerle irtibatlı görüntüsü verecek derecede bir sıkışmışlık içinde. Adeta bir şantaj altında kıvranıyor. İşin daha da kötüsü CHP ve Özgür Özel'in üzerindeki baskı Cumhur İttifakı'ndan ya da yargıdan gelmiyor. Partinin içi kaynıyor ve CHP ne yapıyorsa kendisi yapıyor. Yani parti dağılıyor. Cumhur İttifakı CHP'yi ve Özgür Özel'i düştüğü bu bataklıktan çekip çıkarabilir. Bu yanlış anlaşılmasın, yargıya müdahale yoluyla değil, siyaseten mümkün. Böylece hem Türkiye'nin köklü partisi dağılmaktan kurtulur hem de anayasa değişikliği için bir ittifak zemini oluşabilir. Açıkçası CHP'nin böyle bir senaryoya evet demekten başka çıkışı da görünmüyor. 12 Eylül anayasasının değişmesi herkesin arzusu. Bununla ilgili her partide birikim var, belli noktada uzlaşı da var. 2028 Mayıs'ında yapılacak genel seçimlere kadar süre de var. Mevcut sistemin aksaklıklarının da dahil edileceği, sistemin revize edilebileceği geniş katılımlı bir değişiklik mümkün olabilir. Bakalım, yaşayıp göreceğiz. Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın "Ufukta Anayasa Değişikliği Görünüyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın "Maşallah, maşallah" başlıklı makalesini sunuyorum. Alışmışlar içeride kendi insanını kovalayan, fişleyen, darbelerle ve terörle meşgul edilip dünyaya bön bön bile bakmaya zaman bırakılmayan, içine kapanık ve geri kalmış eski Türkiye'ye. İkinci Dünya Savaşı'nda hurdaya çıkarılmış tahta tüfeklerle eğitim yaptırılan bir ordumuz vardı sonuçta onlar için. O yüzden bugün gelinen noktada büyük şoktalar. Koro halinde "Türkler ne yapıyor böyle, nereye gidiyorlar, neler oluyor yahu" diye sürekli kafa patlatan bir dünyaya tanıklık ediyoruz. O kadar çok haber, makale, analiz ve feryat var ki inanın yetişmekte zorlanıyoruz. Ve dahi yorulur hale geldik okumaktan, izlemekten. Her gün çok sayıda ülke Türkiye'nin yaptığı savunma sanayi hamleleriyle diplomasi ataklarını ve artan yeryüzünde muazzam bir coğrafyaya yayılan nüfuzunu konuşuyor. Bu konuda her gün çok sayıda ülkenin televizyon kanallarında uzman isimler, askerler, siyasiler, stratejistler ekrana sürülüp saatlerce Türkiye'yi konuşuyor. Hele İsrail ve Yunanistan'daki kanalları izleseniz, gazetelerindeki analizleri, makaleleri okusanız şaşkına döner ve gülmekten kendinizi alamazsınız. Her iki ülkeyi de "vallahi Osmanlı dönüyor" korkusu sardı. Sürekli bunu dile getiren generalleriyle ekranlardan "Türkleri durdurmalıyız" diye çığlık attırılan şizofrenlere evrildiler. En son 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füzemiz Yıldırım Han fena çarptı onları. Türkiye Pakistan'a Hindistan'la girdiği savaşta yardım etti diye çıldıran Hintli generaller vardı.
Bizim uzun menzilli füzelerimiz var. Türkleri vururuz diyerek küçük görüyordu zavallı kafalar. Şimdi Hint medyası bile Türkler kıtalar arası güce dönüşüp küresel arenada söz sahibi olan ülkeler arasına girdi. Türkler agresif bir şekilde rekabetçi kıtalar arası balistik füze yarışına girerek uzun menzilli vuruş yeteneklerini dramatik bir şekilde genişletiyor diye yazıyor. İngiliz Financial Times bile dün Türkiye Yıldırım Han kıtalar arası füzesiyle bu silaha sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdi. Bu alanda hız kesmeden ilerliyorlar diye feryat ederek dizlerini dövdü. Yıldırım Han'ın hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacağı teknolojiye sahip olduğunu avazları çıktığı kadar bağırdılar. İsrail basını Türkler Somali'de uzay çalışmaları yaparak bu füzeyi geliştirdi diye gözyaşı döküyor. Bizim içerideki İsrail sever muhalif kafaların ne işimiz var Somali'de çığlıklarına kısa sürede sopa resmen o aşık oldukları Tel Aviv'den iniyor adeta. Somali'de ne işimiz olduğunu kafasını duvarlara çarparak Siyonist medya açıklıyor. Sömürülmek üzere geri bırakılan, tüfek bile satılmayan, orduları yok denecek kadar az ülkeler artık Türkiye'nin himayesine girmek için Ankara'ya koşuyor. Batı basını Türkler dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri oldu diye sayfalarında karalar bağlıyor. Türkiye'nin genişleyen nüfuzunun hiçbir ülkede olmadığını naralar eşliğinde yazıyorlar. Sömürü yaptıkları ülkelerde artık Türk savunma sanayinin güvencesi ve Ankara'nın eğittiği ordular tokat gibi yüzlerine çarpıyor. Sömürü alanları her geçen gün zayıflıyor. Balkanlardan Orta Doğu ve Kafkaslara, Orta Asya dedikleri Türkistan'dan Afrika'ya kadar her yerde karşılarına Türk nüfuzu ve gücü çıkıyor. En son Arnavutluk'ta ilginç bir haber vardı. Yunan medyasındaki çığlıkları haberleştirdiler. Türkiye'nin Kosova'ya verdiği desteği Osmanlı'nın Balkanlara dönüşü olarak adlandırıyorlar. Oyun değiştirici hale gelen Türkler buraya askeri yatırım yapıyorlar. Ankara, Balkanlardan tüm dengeleri değiştirecek, tam teçhizatlı, modern ve düzenli bir orduyu Kosova'da kendi elleriyle inşa ediyor diye ağlayan bir Atina var artık, diye yazdılar. 100 milyar dolarlık yeni proje stoğumuzun sırada beklediği ve görücüye çıkmaya hazırlandığı şu dönemde korumasız kalan tüm yalnızlaştırılmış ülkeler artık Ankara'nın güvenlik kanatları altına giriyorlar. Bu manzara bazılarını derinden ürkütüyor. Pakistan, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleriyle oluşturulacak güvenlik paktı ihtimali birçoğunun uykularını kaçırıyor. Suriye'den Libya'ya kadar her yerde parçalanmanın fitilini ateşleyenler, Türkiye'nin artan nüfuzuyla devamlı duvara tosluyor. Tüm bölme operasyonları topraklara gömülüyor. Artık Avrupa'nın güvenliği bile Ankara'nın elinde. Parçalanmamak ve işgal edilmemek adına Ankara'ya muhtaçlar. O yüzden Başkan Erdoğan'ın Avrupa'nın bize ihtiyacı bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla şeklindeki sözleri boşuna değil. Amerika Birleşik Devletleri bile şu anda hayal edemeyeceğiniz kadar Türkiye'ye muhtaç hale geldi. Onu da bir sonraki yazıya bırakalım ve hep birlikte aynı sözü sarf edelim şimdilik. Maşallah, maşallah. Takvim Gazetesi'nde Bekir Hazar'ın Maşallah, Maşallah başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Yerli reklamlar.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Banklı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
5: Aklınızda bulunsun.

0: Alo?
1: Şaka şaka. Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, sıra her zaman olduğu gibi yine Alo Şaka bölümümüze geldi. Programımızın sizler tarafından ilgi görmesi inanın bizleri çok mutlu ediyor. Evet şimdi hemen şakaya geçiyoruz. Önce telefon rehberimizi şöyle bir karıştırayım. Bakalım hangi harfi seçeceğim bugün için. S harfini seçtim. Sevgili dinleyicimizin soyadı S harfiyle başlıyor ve adı Nevzat. Bakalım Alo Şakamızdan memnun kalacak mı? Evet numaraları çeviriyorum. Evet, telefonumuz çalıyor. Bakalım açan olacak mı?
2: Dur oğlum dur. Alo.
1: Alo.
2: Buyurun.
1: Affedersiniz, kiminle görüşüyorum acaba?
2: Ben Nevzat. Kimi aramıştınız?
1: Nevzat Hanım, Beyoğlu Askerlik Şubesi'nden arıyorum sizi.
2: Ne? Allah Allah. Askerlik Şubesi'nden mi? Buyurun.
1: Nevzat Hanım, sizin evde Nevzat adında başka birisi var mı? Yani bir erkek Nevzat var mı?
2: Yok, yani bir tane var, o da benim.
1: Allah Allah, bu işte bir gariplik var galiba.
2: Ne oldu ki?
1: Şimdi efendim, bizim kayıtlarımızda siz asker kaçağı olarak gözüküyorsunuz.
2: Ne? Asker kaçağı mı? Ben mi?
1: Evet, maalesef öyle. Hem yoklama hem de asker kaçağısınız.
2: Aa! Şaşırdınız mı? Az önce bir yanlışınız olacak herhalde. Ben kadınım, asker olamam ki.
1: Efendim, adınız Nevzat Aslan değil mi?
2: Evet.
1: İstanbul 1970 doğumlu musunuz?
2: Evet.
1: Ana adı Hatice, baba adı da Ali Kemal mi?
2: Ay evet.
1: O zaman herhangi bir yanlışlık yok efendim. Siz resmen erkek görünüyorsunuz ve 3 yıldan beri de asker kaçağı olarak aranıyorsunuz.
2: Allah Allah. Ama hanımefendi, bakın sesini duyuyorsunuz. Ben erkek değilim ki.
1: Olabilir Nevzat Hanım ama bizdeki kayıtlara göre erkeksiniz ve de asker kaçağısınız.
2: Ay Allah'ım ya. Allah Allah. Ya hanımefendi, bakın kayıtları bilemem ama ben kadınım, iki tane çocuğum var, evliyim. Nasıl
1: bakın,
2: olur?
1: Bakın,
2: yani anlamadım ki.
1: Hanımefendi, kadın olmanız, evli olmanız, çocuk sahibi olmanız, bunlar sizin meseleleriniz. Biz de emir kuluyuz efendim. Bize verilen emir asker kaçağı Nevzat Arslan.

0: Anlıyorum ama bizim söylediklerimizi siz anlamıyorsunuz.
1: Ay niye anlamayacakmışım sizin söylediklerinizi? Açık açık deli askerlik yapıyorsunuz. Nasıl yapayım efendim?
0: Evet, çünkü...
1: Yakınlar mantık var.
0: Hanımefendi, kayıtlarımızda erkek görünüyorsunuz ve yapmak zorundasınız.
1: Ay Allah'ım yarabbim, kayıtlarınızı da başlatacaksınız ama.
0: Ben devlet kayıtlara göre işliyor Nevzat Hanım. Kayıtlarda da siz asker kaçağı olarak göründüğünüze göre mutlaka önünde sonunda sizi yakalayıp askere götürecekler. Bakın söylemedi demeyin.
1: Ama hanımefendi nasıl olur, ben iki çocuk annesiyim, evliyim, nasıl askerlik
0: efendim,
1: yaparım? Sonra ben kadınım zaten.
0: Efendim siz kayıtlarda asker kaçağı olarak görünüyorsunuz ve bal gibi de götürürler. Hem de asker kaçağı olduğunuz için doğru doğuya sevkinizi çıkartırlar hanımefendi.
1: Hay Allah'ım yarabbim. E peki bu işin bir çaresi yok mu kardeşim? Ne yapayım ben şimdi? Nasıl düzelteyim?
0: Vallahi,
1: gideyim, ne yapayım?
0: Hanımefendi,
1: söyler misiniz?
0: Kayıtları düzeltmek için herhalde bir mahkemeyi açacaksınız.
1: Ne?
0: Önce mahkeme açmanız gerekiyor.
1: Mahkeme mi?
0: Tabii erkek değil de kadın olduğunuza dair karar isteyeceksiniz mahkemeden.
1: O kadarsa açayım, ne yapayım artık? Açarız mahkeme.
0: Ama,
1: yani.
0: Mahkeme hemen karar vermez. Önce bilirkişi isteyecek. Bu bilirkişi sizin erkek değil de kadın olduğunuza dair kanaate varacak. Ondan sonra da tam teşekküllü bir devlet hastanesine götürecekler sizi. Hastane sizi muayene edecek. Ondan sonra gerekli raporu yazacak. Siz o raporu alacaksınız. Tekrar mahkemeye götüreceksiniz. Mahkeme o zaman kadın olduğunuza dair kararı verecek. Sonra siz o kararı alıp nüfus dairesine gideceksiniz. Nüfus dairesi kayıtlara sizin erkek değil de kadın olduğunuzu işleyecek. Sonra da size bir belge verecekler. Siz o belgeyi alacaksınız. Askerlik şubesine götüreceksiniz. Askerlik şubesi de kayıtlardan sizi düşürecek ve böylece askerlik yapmaktan kurtulmuş olacaksınız.
1: Yeter hanımefendi. Vallahi düşük bayılacağım. Ay ne çok istemi varmış. Ben bunlarla nasıl uğraşırım kardeşim? İki tane çocuğum var. Okula gidiyorlar. Evim var, barkım var. Nasıl yaparım bu işleri? Söyler misiniz? Yani hay Allah'ım yarabbim. Yani başka ne yapabilirim hanımefendi? Yani olacak şey değil.
0: Hanımefendi çok telaşlandınız birden. Biz size işin doğrusunu söyleyelim.
1: Ne? Ne işine doğrusu?
0: Ve sizi bu işten kurtaralım Nevzat Hanım. İster misiniz?
1: Ne olmuş? Ne de doğrusu?
0: Efendim biz sizi TGRT radyosundan arıyoruz. Ve asker kaçağı olarak da aranmıyorsunuz efendim.
1: Yani bunlar... Şaka mıydı?
0: Evet hanımefendi, bunlar TGRT FM radyosunun size yaptığı küçük bir şakadan ibaretti sadece.
1: Ay hanımefendi, yani burada öldürdünüz beni, yani nasıl, ay Allah'ım yarabbim.
0: Efendim özür diliyorum, çok çok çok telaşlandınız, heyecanlandınız farkındayım ama adınız Nevzat, ben ne yapabilirim?
1: Ay vallahi anlatamam, ellerim titriyor, ay Allah çok korktum.
0: Peki yani. Şimdi her şey bir tarafa, bize çok kızdınız mı?
1: Efendim?
0: Çok kızdınız mı bize?
1: Yani
0: birazcık. Ama geçti değil mi? Peki Nevzat Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Şakamızı çok anlayışla karşıladınız. Ama tabii tüm şakaların altında bir gerçek payı var.
1: Evet.
0: Daha doğrusu çıkarılması gereken bir pay var. Bundan da çıkarılacak
1: tabii.
0: Pay telefonla gelen mesajlara, hele hele tanımadığınız insanlardan gelen mesajlara bu kadar inanmamanızdı. Ümit ediyorum ki sizin şahsınızda pek çok kişiye örnek olmuştur.
1: Çok doğru söylediniz. Çok doğru. Çok sağ olun.
0: Peki iyi günler diliyorum tekrar.
1: Sağ olun. Size de iyi günler.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bugün Alo Şaka için Nevzat Hanım'ın telefonunu çaldırdık ve ona küçük bir şaka yaptık. Ümit ediyorum ki bize çok fazla kızmadı. Bu arada sevgili dinleyiciler, belki yarın sizin telefonunuzu çaldıracağız. Eğer telefonunuzu açtığınızda bizden birinin sesini duyarsanız lütfen şaşırmayın.
2: Alo?
3: Şaka şaka.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin

0: Yeni reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya ser.

yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Şimdi reklamlar.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.

0: Boğaz'da mahsur kalan HMM Namu adlı yük gemisine tanımlanamayan iki cisim çarptı. Geminin sol kıç kısmında meydana gelen çarpışma sonrası yangın çıktı. Seul yönetiminden gelen açıklamaya göre olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının deniz mayını ya da gemideki teknik bir arızadan kaynaklanmadığı belirtilirken saldırının detaylarına ilişkin incelemeler sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri sularına çekilen gemide hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
1: Önemli bir konuyla devam edelim. Haftanın ilk iş ve işlem günü biliyorsunuz. Savaşın etkisiyle piyasalardaki dalgalanma da devam ediyor. Altın ve gümüş haftayı yükselişte kapattı ama Trump'ın sert açıklamaları sonrasında fiyatlarda bir çekilme var. Trump önemli açıklamalar yapmaya da devam ediyor şu sıralarda. Dolar ve Euro'da ise sınırlı bir yükseliş var. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Yeni olası senaryolar var mı? Finans analisti İslam Memiş de bu önemli konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Mehmet Bey hoş buldum. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ben kısmi özetlemeye çalıştım. Siz neler eklersiniz? Şu an itibariyle altın ve dolarda neler yaşayacağız bu hafta?
2: Para piyasaları için oldukça yoğun bir hafta. Ekonomik ajanda oldukça yoğun. Sabah Çin enflasyon rakamlarını açıkladı. Yarın Almanya'da, Amerika'da enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Cuma günü Japonya'da enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var. Ve Cuma günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi raporu var. Oldukça yoğun takvim açısından ama yine küresel piyasalar Amerika-İran geriliminin odağında bir haftaya başladı. Hafta sonu bir umut vardı. Acaba anlaşma olacak mı diye. Geçen hafta fiyatlanmıştı. Piyasalarda iyimserlik vardı. Ancak sabah bir baktık bir anlaşma çıkmadı. Piyasalarda satıcılı bir fiyatlama vardı. Ancak bu satıcılı fiyatlamalar öğle saatlerine kadar sürdü. Gün içinde altın, gümüş, işte petrol fiyatları, borsalar sert bir şekilde dalgalandı. Öğleden sonraya baktığımız zaman özellikle gümüş tarafında %6 civarında bir yükseliş gördük. 86 dolar seviyesine kadar yükselirken gram tarafta şu anda 125 lira seviyesinin üzerinde bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. Altın gümüş tasyosu gerilediği için gümüş geçen hafta da şampiyon olarak haftayı tamamlamıştı. Bugünü de yine şampiyon olarak günü tamamladı. Altın tarafında gram altın tarafında 100 lira, ons altın tarafında 100 dolarlık bir dalgalanma gördük. Sabah saatlerinde gram altın TL fiyatında 6820 lira seviyesi vardı. Şu an 6920 lira seviyesinde. Yani öğleden sonra 100 liralık bir yükseliş gördük. Uluslararası piyasalarda ons altın 4620 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 4731 dolar seviyesinde. Burada da 100 dolarlık bir yükseliş gördük. Neden bu kadar yükseldi? Çünkü piyasalar hala barış umudu içinde bir yeni bir hikaye oluşmaya çalışıyor. Yeni bir hikaye arıyor. O yüzden bugün altın ve gümüş fiyatları, borsalar günü yükselişle tamamladı ama petrol fiyatları da gerilemedi. Orada da %3 civarındaki yükselişler yine devam ediyor. Altın, gümüş ve petrol tarafında bir ters korelasyon vardı. Bugüne baktığımız zaman üçünün beraber yükseldiğini gözlemliyoruz.
1: Peki Türkiye açısından değerlendirecek olursak yatırımcılar da merak ediyor, sorular soruyor bize. Biz de onlara cevap vermeye çalışıyoruz bu şekilde sizlerin aracılığıyla. Yatırımcılar bu noktada altını güvenli liman olarak adletmeliler mi önümüzdeki günlerde de?
2: Altın son 2,5 aydır bu savaş gerilimiyle birlikte baskı altında kaldı. Bilerek ve isteyerek baskı altında aslında bırakıldı ki 2026 yılı tamamen bir manipülasyon piyasası. Ocak ayında yatırımcılara evet altın ve gümüş fiyatlarında bu yıl yeni yükselişler bekliyoruz ama çok sabırlı olmanız lazım. Uzun vadeli bir strateji belirlemeniz lazım. Altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler. Sert hareketlere hazır olun uyarımız vardı. Ocak ayında tarihi zirveler gördük sonra baskılandı ve şu anda da yatay bir süreçte bekleme modunda. Ancak yine yıl sonuyla alakalı yükseliş yönü beklentimi koruduğumu söyleyebilirim teknik olarak. Çünkü merkez bankaları alımlarında devam ediyor. Bu az öncesinin haberlerde de vardı zaten. Petrol fiyatlarındaki hasar büyük. Yani biraz daha zamana ihtiyaç var dünya ekonomilerinde. Dolayısıyla altın yine sonuç itibariyle güvenli bir liman. Şimdi altın borcu olanlar veya düğün yapacak olanlara diyoruz ki Ocak Ocak ayındaki fiyatla bugünkü fiyatı kıyasladığımız zaman 10 gramlık bir bilezikte 10 bin lira bir fiyat düştü. Yani geriledi. Çeyrek altında 1500 lira bir fiyat geriledi. Yani bunları bir fırsat olarak görüyoruz. Çünkü bu ay, yani Mayıs ayı içinde işte 7 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın, Temmuz-Ağustos aylarında 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın olabilir. Yani burada yükseliş yönü beklentimiz yine devam ettiği için yatırımcı bu uyarıları eşliğinde kararlarını verebilir.
1: Finans analisti İslam Memiş, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız değerli bilgiler için.
2: Sağ olun.
1: Peki, devam edelim. Yeşil vatanı savunan hava ve kara filosu güçlendirildi. Ateş savaşçılarına ve gönüllülere yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak geleceğimizi de korumaktır. Bu çocuklarımıza bırakacağımız nefesin, suyun ve hayatın mücadelesidir dedi.
3: 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla dünyanın sayılı filolarından birisini oluşturmuş durumdayız.
0: Hava filosu güçlendi. Hava aracı sayısı 161'e çıkarıldı. Su atma kapasitesi de 462 tona yükseldi. Hava araçlarının su alabileceği gölet ve havuz sayısı da 5000'e dayandı. Kara filosu da genişledi. 20 dozer, 65 arazöz ve 16 ekskavatör daha alındı.
3: 1953 arazöz, 878 iş makinesi ve 2766 ilk müdahale aracıyla 5600 adetlik çok ciddi bir kara filosuna da ulaşmış durumdayız.
0: 14 insansız hava aracı, 776 gözetleme kulesi, 338 kamerayla Yeşil Vatan 7 gün 24 saat gözetleniyor.
3: Bu yıl orman personeli sayımız 28 bine çıktı. Gönüllü sayımız 138 bini aşmış durumda.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaz öncesi hazırlıkları gözden geçirdi. Filoya katılan araç sahaya uğradı. Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin uyarılarda bulundu.
3: Ot ve çalı formundaki bitki örtüsünü koruyacak olması sebebiyle yangınların daha kolay başlamasını ve daha hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayabilecektir.
0: Son 11 yıldır sıcaklık rekor kırıyor. Bu yılsa son 140 yılın en sıcak yazı bekleniyor. Yani iklim değişikliği artık geçici bir dalgalanma değil.
3: Lütfen ormanlarımızda ve orman yakınlarında ateş yakmayalım. İzmarit atmayalım, anız yakmayalım. Şüpheli bir husus fark edildiğinde 112'ye bunları ihbar edebilirsiniz.
1: Türkiye'nin geçen yıl seyir üst sefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı tutar yaklaşık 33 milyar lirayla rekor seviyeye çıktı. Böylece bir yılda %53'lük artış kayıtlara geçti.
0: Türkiye havada gelir rekoru kırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2025 faaliyet raporuna göre hava seyir sefer hizmetlerinden elde edilen gelir yaklaşık 33 milyar liraya ulaştı. Eurokontrol kuralları kapsamında hava sahasını kullanıcılarından alınan tutarda geçen yıla göre %53 oranında artış görüldü. Türkiye Milli Maliyet Tabanının Büyüklüğü Endeksine göre Eurokontrol üyesi 42 ülke içinde 6. sırada yer aldı. Hava sahasına talep sıralamasında 2. oldu. Türkiye artan iç hat talebi, altyapısı ve insan kaynağı sayesinde rekor elde edildi. Ülke jeopolitik konumu ve doğu batı aksındaki hava trafiği açısından koridor niteliğinde olması nedeniyle yüksek değerde hizmet birim sayısı kazandı.
1: Sosyal medyada incel, yani isteksiz bekarlar olarak tanınıyorlar. Kadın düşmanı ve şiddet yanlısı söylemleriyle biliniyorlar. Karşı cinsle iletişim kuramıyorlar. Çocuklara zorbalıktan cinsel tacize, şantajdan hayvanlara şiddete kadar pek çok suça karışıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın son raporu, dijital mecralarda örgütlenen bu yapıların nasıl bir tehdide dönüştüğünü ortaya çıkardı.
4: İnsellik gruplarına üye olan erkeklerin bazı inançları var. Kadınların sadece yakışıklı ve zengin erkeklerle beraber olduğunu inancı var.
5: Kendilerini insel, yani istemsiz bekarlar olarak tanımlıyorlar. Kadın düşmanlığı ve şiddet söylemleriyle öne çıkıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapor, insel tehlikesinin ne kadar ciddi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.
6: Kadına doğrudan şiddet uygulayanlar, işte tacizli bir şekilde yollarla sıkıntılı yaşayanlar. Bu şeyleri hep görüyorduk yani.
7: Akrabam aynı şekilde böyle böyleydi amcam. Karısını biraz şey yapıyordu, hırpalıyordu. Yani böyle şeylerin bence olmaması gerekiyor ülkemizde.
5: Discord ve Telegram üzerinden örgütlenen bu gruplar tehdit, şantaj, siber zorbalık gibi suçları işliyorlar. Gözaltına alınan şüphelilerin çoğu ise daha 18 yaş altında.
4: Psikolojik olarak ele alırsak eğer bu gruba üye olan kişilerin depresif belirtilerin çok yüksek olduğunu, kişisel arası ilişkiler kurmakta çok zorlandıklarını, düşük benlik saygısı olduklarını fark edebiliyoruz.
8: O tarz uygulamalarda ya da gruplarda bulunmuyorum sosyal medyada.
9: Sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok kirli ortamlar kurulmuş, farkındayız. Yani bunların umarım en kısa zamanda önüne geçilebilir.
10: Telegram'da ama o tarz gruplar var. Bence o tarz gruplara bir erişim engeli falan getirilmesi gerekiyor.
5: İnsel grubuna üye olan şahıslar canına kıyarken yanlarında birini daha götürme gibi düşünceleri var.
4: Romantik ve cinsel ilişki kuramayan bu erkeklerde kadınlara karşı olan şiddet söylemleri ve paylaşımları bu çevrimiçi gruplarda çok daha fazlalaşıyor.
10: En sonki olaylardan sonra bu birkaç grubu daha da duydum. Yani çok kötü şeyler. Cidden insanlığa sığmayacak şeyler.
5: Özellikle 2024 yılında İstanbul'da iki genç kızı öldüren Semih Çelik isimli vatandaş insel grupları ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.
11: Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Arkadaş çevresine dikkat etmemiz gerekiyor.
12: Böyle insanların bir an önce tespit edilip içeriye girip yani çıkmamaları lazım.
1: Bilmediğiniz bir numara aradı, açtınız, karşı tarafta ses yok. Alo dediniz, kimsiniz dediniz, sesin gelmiyor dediniz ama yine de cevap alamadınız. Ama geçmiş olsun, çünkü dolandırıcıların yeni yöntemi işte tam da böyle çalışıyor.
0: Artık tanımadığınız numarayı açarken bir daha düşünmeniz gerekiyor. Çünkü sesiniz kayıt altına alınıyor olabilir. Üstelik dolandırıcılar tarafından.
13: Dijital dünyada biyometrik veriler artık şifrelerin yerini alıyor. Sesin tınısı, vurgusu ve ritmi bireyin dijital imzası niteliğindedir.
0: Teknoloji gelişiyor. Dolandırıcıların yöntemleri de değişiyor. O yöntemlerden biri de sessiz arama. Telefonla arayıp karşı taraftan hiç ses vermeyen dolandırıcıların kısa konuşmaları kayıt altına alınıyor. Sonra da o sesler klonlanıyor.
13: Bu verinin rıza dışı kaydedilmesi sadece bir mahremiyet ihlali değildir. Aynı zamanda dijital kimliğin anahtarının başkasının eline geçmesi riskini taşır.
0: Alo, kimsiniz? Sesiniz gelmiyor gibi birkaç cümle bile yeterli. Gerisini yapay zeka hallediyor. Konuşma biçiminizden tonlamanıza kadar sesinizi taklit edebiliyor.
13: Üretken yapay zeka elde edilen küçük ses parçalarını analiz ederek kişinin duygusal tepkilerini ve aksanını taklit edebilir.
0: Peki bu gibi durumda ne yapılmalı?
13: Tanımadığınız numaralardan gelen sessiz aramalarda konuşmak yerine hattı kapatmayı tercih edin.
0: Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, mutlaka dolandırıcıların adını kullandığı kişi kimse o kişiyi arayarak aramanın teyit edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
13: Ailenizle aranızda acil durumlarda birbirinizin kimliğini doğrulamak için sadece sizin bildiğiniz parola niteliğinde bir kelime belirleyin. Eğer bir yakınınız sizi alışılmadık bir numaradan arayıp acil yardım istiyorsa telefonu kapatıp onu kayıtlı olan numarasından doğrudan geri arayarak teyit alın.
1: Kurban Bayramı yaklaştı. İkinci el otomobil piyasası hareketlendi. Bayrama yeni araçlarıyla girmek isteyenler oto ekspertizlerini yolunu tutuyor, ancak yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın. Hasarsız araç almak isterken dolandırılmayın. İşte doğru ekspertizin püf noktaları.
14: İşlerin açılmasını biz de bekliyorduk ve açılmaya başladı. Ciddi bir hareketlenme ve telefonlarımız çalmaya başladı.
15: Eski bayramlara nazaran daha durgun ama bir bayram hareketi şu an için söz konusu.
16: Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala otomobil piyasası hareketlendi. Haliyle oto ekspertiz firmalarında da yoğunluk oluşmaya başladı.
15: Parayı basan gidiyor firmadan isim hakkını alıyor. Bir usta buluyor, getiriyor. İyi ya da kötü bir şekilde işlemler yapılıyor. Burada canı yanan kim oluyor? Arabayı alan ya da arabayı satan oluyor.
17: X bir firmaya gittik biz. Adam bizi kendisi götürdü. İstanbul'a gitmiştik. Dediğinden haricinden 5 parça boya çıktı. Bize bir parça boya dedi. Zaten arabanın toplamı 6 parça. Ekleme çıktı dediğinden haricinden. Ve bizim yol paramızı vermedi.
16: Bayram bayram yolculuğuna yeni araçlarıyla çıkmak isteyen sürücüler satın alma öncesi araç kontrolü için oto ekspertizcilerin yolunu tutuyor. Ancak yüzlerce hatta binlerce ekspertizci bulunuyor. Her birinde de farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki ekspertizcinin güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılıyor?
15: Kaportasına, airbaglerine garanti veren firmaların tercih edilmesi her zaman can güvenliği açısından önemlidir.
16: Farklı bir sonuçla karşılaşmamak için Türk Standartları Enstitüsü belgesine sahip bir ekspertizin tercih edilmesi gerekiyor.
18: Aracın ruhsatını istedim ve kaporasını gönderdim plakasıyla birlikte. Şu anda da ekspertiz yaptırıyoruz. Ekspertizden sonra güvenli ödeme şeklinde ticaretimizi gerçekleştireceğiz.
15: Ucuz etin yahnisi yenmez. Bu 2 daha 4. Şimdi 5 dakikada 10 dakikada bir arabanın eksperi yapılmaz. Yani ortalama bir arabanın giriş çıkış süresi zaten 45 dakikayla 1,5 saat arasında değişiyor.
16: Peki 2026 yılı için ortalama oto ekspertiz ücretleri ne kadar?
15: Yani bugün 5000 liradan başlayıp 50.000 TL'ye kadar ekspertiz yapan firmalar mevcut.
16: Bazen rakamlar fahiş ücretlere kadar dayanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı ücretlerde alt ve üst sınır getirmeye hazırlanıyor.
15: Belli bir havuz oluşturacaklar. Ekspertiz raporları toplanacak. 5 gün içerisinde bir alıcı aracında problem doğarsa kanuni olarak hakkına sahip olacak.
19: Şehir dışından bir yerden araç alıyorum. Yolda araç bozuluyor. Şahsı arıyorum. Kardeşim baksaydın diyor. Ama böyle bir kurumsal yerlerden araç aldığımızda sorun çıktığında getirip şahsa verebiliyorsunuz.
1: İlim Yayma Vakfı'nın kuruluşunun 50. yılı nedeniyle hayata geçirilen 50 yılda 50 kütüphane projesinin İstanbul etabı toplu açılış töreniyle tamamlandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye eğitim öğretim süreçlerinde son 20 yılı baz aldığımızda devrim niteliğinde işler yaptı dedi.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılda 50 kütüphane programına katıldı. Eğitimde devrim niteliğinde işler yapıldığını söyledi.
20: Türkiye gerçekten eğitim öğretim süreçlerinde son 20 yılı baz aldığımızda devrim niteliğinde işler yaptı.
0: Bakan Tekin derslik sayısına da dikkat çekti.
20: Şu an bizim yaklaşık 750 bin dersliğimiz var. 750 bin sınıf Türkiye genelinde. 2002 yılında yaklaşık 350 bin dersliğimiz vardı.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da törende konuşma yaptı.
21: Liseyi bitirdikten sonra üniversite hayatınız ve ondan sonrası için özellikle akademik kariyer düşünen arkadaşlarımızın her zaman yanında olmak istiyoruz. Binlerce öğrenciye her yıl burs veriyoruz.
0: İstanbul Valisi Davut Gülse mega kentteki kitap sayısından bahsetti.
22: İstanbul'da 6,5 milyon kitap sayımız son 3 yılda 7 milyon 300 bin artarak %100'den daha fazla artmış oldu. Dolayısıyla da kitaba erişimle ilgili hiçbir problemimiz hamdolsun kalmadı.
1: Noktalayalım. Mutlu bir akşam geçirmenizi temennisiyle efendim. Hoşçakalınız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
9: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

0: istiyorum sen.
1: Kazakistan uyruklu 43 yaşındaki Darya Öztürk Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yaşıyordu. Evinde ölü bulundu. Olay sabah saatlerinde eşinin eve gelip genç kadını hareketsiz görmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine 5 katlı apartmanın 1. katına gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Ancak incelemeyi yapan belediye tabibi ölümü şüpheli bulunca devreye Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri girdi. Savcılık talimatıyla evde geniş çaplı delil araması yapıldı. 7 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Öztürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis Liman Mahallesi'ndeki olayın ardından hem komşuların ifadesine başvurdu hem de evdeki bulguları incelemeye aldı. Darya Öztürk'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Yaşını aldırmadı. Evde annelik, restoranda motokuryelik yaptı. 8 yıldır alın teriyle çocuklarını büyüttü.
2: 2018 yılından beri kuryelik yapıyorum. Kuryeler bir geliyordu bir gelmiyordu. O yüzden kuryelere sinirlendim. Motor öğrenmeye karar verdim. Motor sürmeye başladım. Ondan sonra da dedim ki kendi işimi kendim yapmak istiyorum dedim.
1: Sibel Üzgün Çorum'da yaşıyor. 8 yıl önce motokuryelere kızarak motor kullanmayı öğrenmiş. Restoranlarda motokuryelik yapan Üzgün sokak ustası olmuş. Yaz, kış, soğuk, sıcak demeden yemek dağıtmış. Çorum'un ilk kadın kuryesi olmuş. Hem patronundan hem de vatandaşlardan büyük takdir toplamış.
2: Motor kullanmayı seviyorum, işimi seviyorum. İnsanlarla uğraşmak tabii ki biraz zor. Mutlu olan da var, mutlu olmayan da var. Ama ben elimden geldiğince bütün müşterilerimize iyi davranmaya çalışıyorum.
1: Sibel Üzgün, çocuklarının ve patronunun sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı. Anneler gününü çocuklarıyla kutladı.
2: Annelerin ya da anne olmak üzere olanların anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum.
3: Annemi çok seviyorum. Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum.
4: Anneler günü kutlu olsun. İyi ki varsın.
2: İyi ki varsın.
1: ...62 yaşındaki Şükran Samanlı'nın karın şişliğinin nedeni tam 22 kiloluk dev tümör çıktı.
5: Çok kötü bir şeydi ya, ben yani karnımda ne olduğunu anlayamadım ki, gebelik gibi de değil bu.
1: Kabızlık sandığı şikayetleri nedeniyle aylarca doktora gitmeyen kadın nefes almakta zorlanınca hastaneye gitti. Yaklaşık 6 saat süren operasyonda 50 santimetrelik kitle çıkarıldı.
5: Hiç aklımın ucundan bile geçmedi yani böyle bir şeyle karşılaşmam. 2,5-3 ay falan bekledim.
1: İki çocuk annesi Şükran Samanlı bir süre önce karın ağrısı ve şişlik yaşamaya başladı. Şikayetlerini sık yaşadığı kabızlık problemiyle ilişkilendiren Samanlı doktora gitmeyi erteledi. Ancak geçen süreçte karnındaki şişlik giderek büyüdü.
5: Kabızlık falandır diye düşündüm. Çünkü ben kabız sık sık oluyordum. Bende de oldu hata. Çünkü doğumlardan sonra hiç kadın doğuma gitmedim. Muayene olmadım.
1: Yapılan tetkiklerde karın bölgesini tamamen dolduran dev bir kitle tespit edildi. Hastanın jinekolojik onkoloji servisine yönlendirilmesiyle gerçek ortaya çıktı.
6: Yumurtalık tümörü olduğunu düşündük. Her iki akciğerin alt loblarında sönme olmuştu ve kanın oksijenlenmesi bozulmuştu. Hasta o kadar büyük bir kitleyle gündelik işlerini yapmakta zorlanıyordu.
1: Yaklaşık 6 saat süren zorlu operasyonda 22 kilogram ağırlığındaki dev tümör çıkarıldı. Yıllar önce yokluk içinde çıktığı eğitim yolculuğunu bugün çocukların hayallerine dönüştürdü. Kitapları çocuklara umut oldu. Almanya'dan memleketi Erzincan'a gelen gurbetçi Ersin Bilge'nin anlamlı bir yolculuğu vardı. Köy köy dolaşan Bilge, eşeğin sırtına yüklediği kitap ve kırtasiye malzemelerini öğrencilerle buluşturdu. Türk ve dünya klasikleriyle tanışan çocukların yüzündeki mutluluksa her şeye değerdi. Çünkü bazen bir defter, bir kalem bir çocuğun kaderini değiştirebilir. Küçük yaşlarda imkansızlıklarla eğitim hayatını sürdüren Bilge'nin tek isteği ise çocukların hayallerinden vazgeçmemesi.
0: Sizden tek bir ricam var. Yüreğinizi, bedeninizi bu ülkenin kalkınması için, bu ülke için hayallerinizi geliştirin. Bu ülkede okuyun, bilim adamı olun. Bu ülkede okuyun, doktor, savcı, hakim olun. Ve dünya edebiyatında da çığır açacak, Nobel alacak konuma gelin. Ama bu ülkenin kalkınması için mücadele edin sevgili çocuklar.
1: Çocuklar da hediyeler karşısında mutlu olarak teşekkür etti. Bayraklar kuşanıldı, binlerce kişi aynı anda pedala bastı. Dev insanlı konvoyu küresel sumut filosu için birleşti. İstanbul Gazi'ye nefes olmayı hedefleyen küresel sumut filosu için tek yürek oldu.
7: Sumut filosu insanlığın vicdanı olarak yola çıktı. Biz de bugün burada binlerce insan o filonun yalnız olmadığını, sadece onlardan ibaret olmadığını göstermek için bir araya geldik.
1: Yeşilay Cemiyeti ve Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla binlerce kişi Sepetçiler Kasrı'nda toplandı. Vitesler adalete takıldı, frenler zulüm için sıkıldı.
8: İnşallah bu mücadele ve bu yapılan çalışmalar oradaki kardeşlerimizin ferahlamasına vesile olacaktır.
1: Meydan sadece sporcularla değil, her yaştan vicdan sahibiyle doluydu. Karaköy'den Eyüp Sultan'a kadar uzanan 20 kilometrelik güzergahta İstanbullular da alkışlarla destek verdi.
9: Pedallar dönsün, savaş bitsin, işgal sona ersin, soykırım sona ersin diyorum.
1: Tur başladığı yerde Sepetçiler Kasrı'nda son bulsa da katılımcıların mesajı netti. Gazze'deki abluka kırılana, soykırım son bulana kadar bu ses kesilmeyecek. Öte yandan Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan küresel sumut filosu teknik bakım ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesinde demirledi.

0: wystarczy.
1: Moçete proje, moçete.
2: 38 yıldır ne bir taziyeye gitti, ne bir düğüne, ne de bir komşu kapısına. O hayatını dört duvar arasında dört engelli evladına adadı. Hem gölge oldu, hem güneş. Burası Hakkari Yüksekova'da bir ev. Kapının ardında ne şikayet var ne de yorgunluk. Var olan tek şey sadece sonsuz bir sevgi ve sabır. Naciye Erekli için gün 38 yıldır hiç bitmeyen bir mesaiyle başlıyor.
3: Dört çocuğumun bakımıyla her gün aynı titizlikle uğraşıyorum. Ben yaşadıkça onlara bakmaya devam edeceğim. Onlar benim canım ciğerim.
2: Dile kolay, 38 yıl. Hasan, Şiar, Feyruz ve Fatma. Onlar fiziksel olarak birer yetişkin ama anneleri için hala beşikteki birer bebekler.
3: Bazıları bir çocuğa bakmakta zorlanırken ben dört engelli evladıma bakıyorum. Bunlar bize Allah'ın bir lütfudur. Çocuklarım yaşça büyümüş olabilirler ama benim gözümde hala bebekler.
2: Bu öyle bir adanmışlık ki Naciye Erekli 2017 yılında yılın annesi seçildi. Omuzlarındaki yük ağır ama yüreğindeki sevgi hepsinden daha büyük.

0: İzmir'de halk otobüsü şoförü Zerrin Tuncay Karadavut anneler gününde direksiyon başında unutamayacağı bir sürpriz yaşadı.
1: Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum.
0: 472 numaralı hatta sefer yapan Karadavut'un karşısına duraktan yolcu gibi binen 4 çocuğu çiçeklerle çıktı. Dördüz çocuklarını karşısında gören anne şoför gözyaşlarını tutamadı.
1: Anneyi anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Yaradan bana bir değil 4 tane verdi.
0: 51 yaşındaki Zerrin Tuncay Karadavut, Esot bünyesinde görev yapan yaklaşık 300 kadın şoförden biri. İlkokul 1. sınıfına giden 6 yaşındaki dördüzleri Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer anneleri için özel bir anneler günü sürprizi hazırladı. Otobüs durağında çiçeklerle bekleyen çocuklar annelerinin kullandığı otobüse binerek sarıldı.
2: Annem geldiğinde bize öptü yani. Çok güzeldi.
3: Mutluyum. Heyecanlıyım.
2: Annemin otobüsüne bindik.
4: Asya ve Hint dağlarında genellikle bulunan bir canlıdır. Ergenlik dönemlerinde özellikle insanlara karşı saldırganlık sergileme gibi bir durumları olabilir.
0: Türkiye'de beslemek ve sahiplenmek yasak. Ancak nasıl olduysa kıtalara aştı. Ana vatanı Hindistan'dan binlerce kilometre uzakta, Yozgat'ta bir sokakta ortaya çıktı. Ankara'da korumaya alındı.
4: 4915 sayılı avcılık kanunu gereği makak maymunlarının, vahşi hayvanların beslenmesi ve sahiplenmesi yasaklanmıştır.
0: Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir vatandaş köy yolunda Hint şebeği olarak bilinen maymunu fark etti. Hemen yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ekipleri sevk edildi. Ekipler maymunu ustaca bir operasyonla yakaladı. Hint şebeği olarak bilinen maymun kafese konuldu. Ankara'ya getirildi ve karantinaya alındı. Veteriner ekipler bozoğun yeni ortamına uyum sürecini yakından takip ediyor. Günün büyük bölümünü çevresini izleyerek geçiren maymunun davranışları tek tek kayıt altına alınıyor.
4: Bütün hayvanların farklı karakterleri var. Aynı insanlar gibi beslenmesi olsun, yiyecekleri olsun, davranışları olsun. Biz şu anda kendisini bozoğu tanıma aşamasındayız.
0: Yapılan gözlemlerde bozoğun, biber ve yeşil yapraklı besinleri sevdiği, çilek ve kivi ise reddettiği tespit edildi.
4: Şu anda biberi çok seviyor. Zaten primatların ana temel özelliklerinden biri. Acıyı çok seviyorlar. Tespit ettiklerimiz arasında çileği ve kiviyi sevmediğini şu anda gözlemledik. Yaprakları çok seviyor. Özellikle yeşil bitkilerle beslenmeyi hoşuna gidiyor.
0: Bozoğun sağlık kontrolleri düzenli olarak sürdürülüyor. Maymunu görmek isteyen vatandaşlarsa Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edebilirler.
4: Bozoğu görmek isteyen vatandaşlarımızın ve bozoğun yanında baktığımız diğer hayvanlarımızı görmek isteyen vatandaşlarımızı Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı alanına mutlaka bekliyoruz.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bir

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Yeni reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz İslam felsefesi ve filozofu yoktur. Sevgili dinleyicilerimiz, İmam-ı Gazali Hazretleri kendi zamanındaki fıkıh alimlerinin en üstünüydü. Şafii fıkıh kitapları hep onun kitaplarından vesikalar vermektedir. Bu büyük İslam alimine ve benzerlerine İslam filozofu, yazılarına ve bütün ilmi kelam yani akaid kitaplarına da İslam felsefesi diyorlar. Halbuki İslamiyet'te felsefe yoktur. İslam alimleri filozof değildir. Felsefe, din, ruh ve içtimai bilgi cahillerinin bu bilgilerden kendi kısa akıllarıyla ve zamanlarındaki fenli keşiflere göre anladıklarına, yani bozuk düşüncelerine denir. İslam alimlerinin kitapları ise ilim sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkardıkları bilgilerdir. İslam bilgilerine felsefe demek, pırlantayı cam parçalarına benzetmek gibidir. İslam alimlerine felsefeci demek de pırlantaya cam demek gibi olup bu yüksek alimlere hakaret etmek olur. Yabancıların dinimize ve din alimlerimize saldırması yadırganmaz. Alimlerin de meşhur ve tesirli olanlarına saldırırlar. Özellikle İmam-ı Gazali Hazretleri onlar için hedef tahtasıdır. Dinimizi içten yıkmaya çalışan reformcular da aynı şeyi yapıyorlar. Bazı ahmaklar da meşhur olmak için cami duvarını kirletmeyi, yani İslam alimlerine saldırmayı tercih ediyorlar. İslam alimi kime denir? Her dalda uzman olan alimler vardır. Fıkıh alimi, hadis alimi, tasavvuf alimi, kelam alimi, fen alimi gibi. Bunların hepsini bilene İslam alimi denir. Bilmek de yetmez, bildikleriyle amel etmesi ve ihlaslı olması da şarttır. Onun için ilim, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olana kötü din adamı veya yobaz denir. İslam alimi dinin bekçisi, yobazsa şeytanın yoldaşıdır. Dört mezhebin imamı, İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Gazali gibi müçtehitler İslam alimidir. İşte Resulullah Efendimiz bu alimler için alimler peygamberlerin varisleridir buyurdu. Büyük alim İbni Hacer-i Mekki Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretlerinin yazılarında kusur bulan kimse ya hasetçidir veya zındıktır buyuruyor. İbni Abidin Hazretleri, İmam-ı Gazali zamanının Hüccetül İslam'ı ve alimlerin en üstünüydü. Ona dil uzatan kimse cahillerin en cahili, fasıkların da en kötüsüdür buyurdu. Katip Çelebi, bütün din kitapları yok olsa İmam-ı Gazali'nin kitapları bu boşluğu doldurabilir, hatta ihyası bile kafi gelir diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de İmam-ı Gazali'nin ihya kitabı bütün alimlerce doğru ve yüksektir. Bir gayrimüslim severek yapraklarını çevirirse Müslüman olmakla şereflenir buyuruyor. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, felsefe doğru gibi görülen fakat çoğu bozuk olan sözlerdir. Tecrübeye, hesaba dayanmayan şahsi düşüncelerdir. Kur'an-ı Kerim'de ayetler ikiye ayrılır. Anlamı açık olanlara muhkem ayetler, anlamı açıkça anlaşılmayanlar, ayrıca tefsire, izaha muhtaç olanlara müteşabih ayetler adı verilir. Hadis-i şeriflerde muhkem ve müteşabih olmak üzere iki kısımdır. Bunları tefsir etmek mecburiyeti, İslam dininde içtihat müessesesinin kurulmasına sebep olmuştur. Peygamber Efendimiz de bizzat içtihat yapmıştır. Onun ve eshab-ı kiramın içtihatları İslam bilgilerinin temelidir. 5. Abbasi halifesi Harunur Reşit zamanında Bağdat'ta Darül Hikmet isminde büyük bir tercüme bürosu kuruldu. Bağdat, Şam, Harran, Antakya gibi yerlerde böyle ilim merkezleri kurulmuştu. Buralarda Yunanca'dan ve Latince'den eserler tercüme edildi. Hint, Fars kitapları da bunlara eklendi. Gerçek Rönesans,
eski kıymetli eserlere dönüş ilk defa Bağdat'ta başladı. Yunan filozoflarının eserleri Arabi'ye tercüme edildi. İslam alimleri bunu

Resulullah'ın ve eshab-ı kiramın içtihatlarına uymuşlar, eski felsefecilerin bunlara uymayan fikirlerini reddetmişler, böylece İslam dinini Hristiyanlık gibi bozulmaktan korumuşlardır. Cahillerse filozofların her sözlerinin doğru olacağını sanarak bunlara teslim olmuşlardır. Böylece Mutezile denilen bozuk bir İslam fırkası meydana çıktı. İslam'a felsefeyi karıştırarak Eshab-ı Kiram'ın yolundan ayrılan 72 fırkanın felsefelerini İslam alimleri uzun bildirmişlerdir. Bu büyük alimlerden biri Seyyid Şerif Cürcani'dir. Şerh-i Mevakıf kitabı bu vesikalarla doludur. Kelam alimlerinden Saadettin-i Teftezani de Şerh-i Akaid kitabında bidat felsefesini kökünden yıkmıştır. Muhammed Şehristani'nin El Milal ve Nihal kitabı ise başından sonuna kadar bu reddiyelerle doludur. UNESCO tarafından Avrupa dillerine tercüme edilmiş, İslamiyet'te felsefe bulunmadığını ve İslam felsefesi sözünün yanlış olduğunu bütün dünya anlamıştır. İmam-ı Gazali Hazretleri metafiziği de incelemiş, El Münkız ve Tehafütül Felasife kitaplarında felsefecilerin yalnız akla dayandıklarını, çok yanıldıklarını bildirmiştir. 72 bidat ehli Yunan filozoflarının etkisi altında kalarak felsefeyi dine karıştırıp İslamiyet'i yaralamışlardır. Bir taraftan eski Yunan felsefesini din bilgilerine karıştırmışlar, bir yandan da kendi görüşlerine, düşünüşlerine göre din bilgilerini değiştirmişlerdir. Cennete gideceği müjdelenen Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırkasının alimleri ise din bilgilerini Eshab-ı Kiram'dan aynen almışlar, felsefeyi ve kendi düşüncelerini bu bilgilere karıştırmamışlar, bu bilgileri kendi akıllarından üstün tutmuşlar ve İslam dinini noksan sanıp felsefeyle tamamlamaya kalkışan bir aklın noksan olduğunu ispat etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in felsefeleşmesini isteyip Kur'an'ı yeniden yorumlayıp zamana uydurmalı sözü yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'in zamana uymayan nesi vardır? Müslümanları Kur'an-ı Kerim'e uydurmayıp da Kur'an-ı Kerim'i zamanımızdaki insanlara uydurmak ne kadar çirkin bir tekliftir. Kur'an'ı her çağda o asrın teknolojisine göre yeniden tefsir etmek gerekir diyerek Kur'an-ı Kerim'i asra uydurmaya çalışmak çok yanlıştır. Tefsir moda kitabı değildir. Her çağa göre değişik tefsir olmaz. Dinimiz eksik mi ki tamamlanacaktır? Yoksa fazlalık mı var ki çıkarılacaktır? Dinde eksiklik ve fazlalık olmadığı için yeni bir tefsire ihtiyaç olmaz. Dine yeni bir şey eklemek bidat olur. Her çağa göre değişik tefsir yazmak, dini her asırda bozmak demektir. Kur'an-ı Kerim'in manasını onun muhatabı olan Muhammed Aleyhisselam bize bildirmiştir. Doğru tefsir kitabı onun hadis-i şerifleridir. Tefsir alimleri tefsirlerini Peygamber Efendimiz'den ve Eshab-ı Kiram'dan naklederek meydana getirdiler. Bunların tefsirleri her asra uygundur. Kur'an-ı Kerim'in emirleri her asırdaki insan için aynıdır. Önceki asırlar için başka, sonraki asırlar için başka manası yoktur. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen Peygamber Efendimiz'dir. Onun açıklamaları bellidir. Bundan farklı açıklamak dini değiştirmek olur, reform olur. Her asırda her insana gereken iman ve ibadet aynıdır. Asra göre bunlar değiştirilir.

Abdülvehhab-ı Mütteki Hazretleri buyuruyorlar ki, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, din ilimleri öğrenmek ve öğretmek zikirdir. Her hayırlı iş zikirdir.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Şeytan aldatamaz. Bu zat buyuruyor ki, iman bir muma benzer ve cam fener gibidir etrafında ameller.

Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. Din Allah tarafından gönderilen bir yoldur. Ebedi saadeti sağlayan yalnız O'dur. Din diye insanların uydurduğu ne varsa, hepsi de dinsizlik ve kâfirliktir bilhassa. Hak Teâlâ kullara her 1000 senede bir peygamberiyle yeni din göndermiştir. Her kim iman edip de yapacağı her işi İslam'a uydurursa, Müslümandır o kişi. Kim de İslamiyeti nefsani arzulara uydurmaya kalkarsa, kâfir denir onlara. Her din, kendinden önce her ne ki din gelmiştir, onları nesheylemiş, yani değiştirmiştir. Bizim dinimiz ise, kendinden önce gelen dinleri kendisinde toplamıştır kâmilen. Hiç değişmeyecektir kıyamet gününe dek. Hak Teâlâ bu dinden razıdır şimdi bir tek. Bu dinde 3 şey var ki, ilim, amel ve ihlas. Bu 3'ü bulunmazsa Müslümanlık olamaz. Bir günde buyurdu ki, bu din ilim dinidir. Dinini bilmeyenin imanı gidebilir. Nasihatlerin özü şudur ki, en evvela birlikte bulunmaktır Allah adamlarıyla. Çünkü bu alimlerin bildirdikleri gibi iman edilmedikçe her şey boştur tabi. Dinin bekçisi olan bu büyük alimlerin yolunda yürüyenler azaptan olur emin. Çünkü onların yolu ehli sünnet yoludur. Sağa sola sapmayan orta ve doğru yol.

Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Kurbanla alakalı yine sorularımız devam ediyor. Hocam, şimdi kurban kesmesi vacip olanlar, evi arabası varsa birisinin kurban kesmesi gerekir mi diye daha önceki programda sormuştum. Ama şimdi orada anlatırken konuyu bir şey hatırıma geldi. Araya girmek istemedim, onu hasreten sorayım diye. Şimdi büyük şehirlerin dışında oturanları daha çok ilgilendirir bu. Hani büyük şehirde apartmanda oturan belki hani onun da köyünde varsa vardır da. Bahçeli evlerde oturanlar var. Ayrıyeten işte köyde yaşayıp da tarlası, bahçesi olanlar var. Bunu hasreten sormak istedim. Yani elinde dinin bildirdiği kadar parası yok, altını falan yok ama tarlası var, bahçesi var. Bunlar kurban keser mi?
1: Şimdi Mustafa Bey, bu konuda Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn-i Abi'nin de buyuruyor ki, hatta bu Saadet Ebedi kitabı da İbn-i Abi'den alarak naklediyor orada. Deniyor ki orada, tarlasından aldığı mahsul veya tarlanın, evin, dükkanın, atölyenin, kamyonun bir senelik kirası ne kadar çok olursa olsun, bir yıllık ev ihtiyacını veya aylık geliri ve aldığı maaş, ücret, aylık ihtiyacını, kul borcunu karşılamayan kimse İmam Muhammed'e göre fakirdir. Bir daha tekrar edeyim.
0: Evet.
1: Tarlasından aldığı mahsul veya tarlanın kendisinin, evin, dükkanın, atölyenin, kamyonun bir senelik kirası.
0: Kiraları.
1: Tamam. Yani. Evi, dükkanı, kamyonu kiraya vermişmiş. Arabayı kiraya vermiş.
0: Bir senelik
1: kirası. Ne kadar çok olursa olsun, bir yıllık ev ihtiyacını veya aylık gelir ve aldığı maaş, ücret, aylık ihtiyacını, kul borçlarını karşılamayan kimse İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştahına göre fakirdir bu. Yani tarlası, bahçesi olan kimse eğer elde ettiği mahsul kurban hesabına ulaştırıyorsa kesecek. Yoksa tarlanın kendisi, bahçenin kendisini nisaba katmıyor diyor İmam Muhammed Şeybani Hazretleri.
0: Veya kiraya verirse kirası.
1: Evet.
0: Evet.
1: İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerine göre ise bu zengin sayılır buyuruyor. Tarlası, bahçesi olan. Çünkü mülkü olan tarlanın ve bu demirbaş malların değeri ihtiyacını karşılar ve nisap kadar da artar.
0: Yani gerekirse sat.
1: Gerekirse zat. Bunun kirayı her alışta bir miktar ayırıp biriktirerek fıtra vermesi, kurban kesmesi ve büyük sevaba kavuşması lazımdır. Fıtra vermesi ve kurban kesmesi ise İmam Muhammed'e göre günahtan kurtulur. Şimdi burada iki tane Hanefi mezhebinde iştihat var. Birisi İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri. Bu iki imamın iştihadına göre, sizin de söylediğiniz gibi köylerde yaşayanların, tarlası, bahçesi olanların hepsi kurban hesabına malik. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife buyuruyor ki, bu bahçeyi satsa veya bu tarlayı satsa bu borcunu öder, nisap miktarı da elinde kalır diyor. Nisap miktarı da elinde kalır. Dolayısıyla bunun kurban kesmesi vacip olur. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri, şimdi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Şeybani İmam Azam Ebu Hanife'sinin talebesi. Mezhepte müştehit bu ikisi. İmam Azam Ebu Hanife'sinin mutlak müştehit. Bu iki iştihat da, mesela üçüncü derecedeki müştehitler, bunun ikisi de doğru. Bir Müslüman hangisi kendisine uygun ise onu tercih eder, ona göre hareket eder. Onu tercih eder ve onu aynı şekilde
0: uyar, yani ona uyar.
1: Ona uyar. Ya keser ya kesmez. Şimdi diyelim ki tarlası, bahçesi var. Ya dedi, para da yok, şeyde sıkıntıdayım falan diye kesmedi. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre bu Müslüman günaha girmedi. Günaha girmedi. Kesti. Ya dedi, keseyim dedi. Nafile olmadı. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin iştihadına göre
0: vacip oldu.
1: Vacip oldu. İkisi de doğru. İkisinden birisini aynı şekilde kullanabilir mi? Kullanabilir. Mesela tarlasından hiç mahsul almayan, kiraya da vermeyen kimse ve ihtiyacından fazla malı olup da parası bulunmayan erkek ve kadın İmam Muhammed Hazretleri'nin iştihadına uyarak kesmez. Ama fıtra da vermez. Ama yok verirse, tarlası bahçesi oldu, bak ekip dikmiyor da, o zaman İmam Hasan Ebu Hanife Hazretleri'nin iştihadına göre vacip sevabı aldı. Hadise bundan ibaret. Bir de mesela mesela sık sık soruyorlar. Tamam, kurban kesmek vacip de ben koyunu işte beyimle beraber ortak kesemez miyim? Şimdi Mustafa Bey, kitaplar onu da yazmışlar. Ortak olarak kesilebilen hayvanları ayırmışlar, bildirmişler. Sığır, deve. Bunlar bir kişide 7 kişiye kadar. Mesela sen çok zenginsin. Maşallah, Allah Teala gözümüz yok, daha çok fazlasını versin. Koca bir boğa aldın, tek başına kestin. Mübarek olsun. Olur. Olur. Sen koca bir boğa aldın. Ben de, bana da kurban kesmek vacip. Ben de işte 7 dana aldım. Ben köy çocuğum, biliyor musun, 7 danayı.
0: Ufak tefek.
1: Koç kadar bir şey.
0: Ufak tefek biraz.
1: Ev halkından 7 kişiyi ortak yaptım.
0: O da olur.
1: Ufacık aynen hayvan. Ama dana. Tamam mı? Olur.
0: O da olur.
1: Ya çarpıcı bir misal verdim de daha iyi anlaşılsın diye. Ama ya bizim koç, bizim danadan aynı şekilde iki misli. Bir kişi gezer.
0: Çünkü koç.
1: Tabii koç. Teke veya erkeç diyorlar.
0: Evet.
1: Yani keçin şeyine. Yani onlar da aynı şekilde birer kişiliktir. Ama deve ve sığır 7 kişiye kadar kesilebiliyor mu? Tabii 7 kişiye kadar.
0: Bir küçük bir hayvana, yani biz karı kocayız canım. Zaten aynı evin içerisinde işte bir hayvana giriversek, ikimize de vacip bir koyun kesiversek ikimiz beraber olmuyor. O zaman olmuyor.
1: Şimdi bir de yeri gelince onu da aynı şekilde nakletiverelim. Mesela kurban bayramında seferi ise. Kurban da vacip olması için mesela uzun uzun anlatıyoruz ya, işte bunlar olacak, kurban nisabına malik olacak.
0: Şartları var yani.
1: Bu şartı Zilhicce ayı olacak. Zilhicce ayının aynı şekilde 10, 11. 12. günleri 3 gün içerisinde kesilecek. Ama Zilhicce ayının 10, 11, 12. bu 3 gün Hanefi mezhebinde 10, 11, 12. bu 3 gün içerisinde
0: seferde.
1: Seferdeyse veya 1. günden belli 3. gün sefere çıkacak sabahtan. Bu kimse kesmeyebilir. Vacip olmaz çünkü. Çünkü son vaktinde vacip olur buyuruyor.
0: Bütün ibadetler
1: bütün
0: hemen
1: ibadetler öyle de, değil mi? Bütün ibadetler de öyle. Peki kesti vacip olmaz mı? Olur. Ama kesmese de günaha girmez. Ama kesin olacak o.
0: Evet.
1: Yani biletini almış. Mesela yurt dışına gidecek diyelim.
0: Evet.
1: Hazır, biletini aldı. Efendim işte hastalarını gidemez. O ayrı bir mesele. Mevcut şartlara göre. Kitaplarda da aynı şekilde bunlar bu şekilde böyle bildirilmiş.
0: Şunu da sorabilir miyim kısaca? Şimdi diyelim ki bayramdan önce, Kurban Bayramı'ndan önce bir yere gideceği falan belli değildi bunun, yoktu. Tuttu işte bir kuruma veya birisini vekil etti. Dedi ki parasını da verdi, sen bunu kes dedi benim adıma. Vekaletini de verdi. Ama Kurban Bayramı'nın hemen bir gün öncesinde, iki gün öncesinde de bir yere gitmesi gerekti bunun. Sefere çıktı yani. O da kesildi verdiği şeyde. Boşa mı gider?
1: Hayır. Boşa gitmez. Vacip olmaz. Nafileye dönüşür.
0: O da sevap yani.
1: Tabii sevap.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatan uykudayken gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Saim, oruçlu, kaim, gece kalkıp ibadet eden kimse demektir. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf etti. Kâbe'nin çevresinde 360 put vardı. Putlar ayaklarından bakır ve kurşunla yere perçinlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elindeki bir çubuk ile bir puta işaret ederek meal-i şerifi, de ki hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl daima yıkılmaya mahkumdur olan İsra suresinin 81. ayeti kerimesini okudu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elindeki çubuk puta henüz dokunmadan putlar yüzüstü devrildiler. Mekke'de evlerde bulunan putlar da o anda yüzüstü devrildiler. Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh ile Kâbe'nin içine girdiler. Bazı putlar yüksek yerlere konmuştu. Onları devirmek için el ulaşmıyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, ayağınızı benim sırtıma basarak bu putları indiriniz," dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ali, sen peygamberlik sikletini çekemezsin. Sen benim sırtıma bas da o putları indir," buyurdu. Hazreti Ali emre uyarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtına basıp putlara uzanarak onları birer birer aşağı indirdi. O haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya Ali, kendini nasıl buluyorsun?" Ali radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, bütün perdeler kalktı. Başım arşın tavanına yaklaştı. Elimi uzatsam arşın tavanına değeceğim," dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Senin halin Allahü Teâlâ'nın işini yaptığın için iyidir. Benim halim de Allahü Teâlâ'nın sevdiği birini taşıdığım için iyidir," buyurdu. Malik bin Avf, Huneyn gazasında kâfirlerin ordu kumandanıydı. İslam ordusuyla savaşmak için yaklaştığı sırada İslam ordusunun içine casuslar göndererek haber getirmelerini istedi. Casusları gidip perişan bir halde geldiler. Malik bin Avf casuslarına, "Neden böyle tuhaf bir haldesiniz?" diye sordu. Dediler ki, "İslam ordusunda gösterişli atlara binmiş bembeyaz kimseler gördük. Eğer bizimle savaşırlarsa, vallahi biz onların karşısında savaşmaya takat getiremeyiz. Eğer bizi dinlersen, ordunu topla, hemen geri dön. Bizi ve kendini helak olmaktan kurtar." Huneyn gazasında, İslam ordusu önce mağlup olacak gibi bir duruma düştü. Sonra tekrar toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rabbi, vaad ettiğin yardımı ve zaferi ihsan eyle," diye dua etti. Bundan sonra Rabbani yardım ve Sübhani medet yetişti. Beyaz melekler atlara binmiş oldukları halde muharebeye katıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu an gaza tandırının ısındığı andır," buyurdu. Sonra bir avuç toprak istedi ve o toprağı kâfirlerin yüzlerine serpti ve "Yüzleri çirkin olsun," buyurdu. Kâfirlerden o toprakla gözü dolmadık hiç kimse kalmadı. Sonra hezimete uğrayıp dayanamadılar ve kaçıp gittiler. Bu hususta bir rivayette şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a radıyallahu anh, "Ey Abbas, bana bir avuç toprak ver," buyurdu. Resulullah böyle söyleyince üzerine binmiş olduğu deve karnı yere değinceye kadar çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle bir avuç toprak aldı ve müşriklerin yüzlerine serpti. "Yüzleri çirkin olsun, yardımsız kalsınlar," buyurdu. Allahü Teala onları hezimete düşürdü.

0: Komşu hakkı. Her Müslümanın salih komşular, iyi insanlar arasında ev araması lazımdır. Hadis-i şerifte ev satın almadan evvel komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşınızı seçiniz buyuruldu. Hadis-i şerifte komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır buyuruldu. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamaktır. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermelidir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz buyuruldu. Ödünç olarak ve ariyet olarak istediğini hemen vermelidir. Komşusu hasta olunca ziyaretine gitmelidir. Sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Hadis-i şerifte sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir buyuruldu. Cenazesi olunca taziye etmeli, yani sabretmesini söylemeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu sefere, uzak vazifeye gidince geride kalan ailesini, çocuklarını hırsızların, ahlaksızların şerlerinden, zararlarından muhafaza etmelidir. O yok iken onun çoluk çocuklarına karşı davranışlarında ona hiyanet etmekten çok sakınmalıdır. Onun evinin havasını, güneşini men edecek kadar evine kat çıkarmamalı, buna zaruret olursa ona anlatıp rızasını aldıktan sonra yapmalıdır. Ona veremeyeceği meyve, tatlı gibi şeyleri evine ondan gizli getirmelidir. Evini satacağı veya kiraya vereceği zaman ona danışmalı, onun izin verdiği kimseye vermelidir. Dünyada en kıymetli şey Müslüman, salih, Allahü Teala'nın ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşudur. Hadis-i şerifte Allahü Teala bir salih Müslümanın hürmetine komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır buyuruldu. Hadis-i şerifte kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse salih, halis olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi kimsedir diyorlarsa indi ilahide iyi olduğunu anlasın buyuruldu. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, komşuya yapılırsa, günahı kat kat daha fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa, sevabı kat kat daha fazla olur. Suizan. Günahının affolunmayacağını zannetmek Allahü Teala'ya suizan olur. Müminleri haram işleyici, yani fasık zannetmek suizan olur. Suizan haramdır. Haram işlediğini öğrenerek, bilerek onu sevmemek suizan olmaz. Bu'd-ı fillah olur, sevap olur. Din kardeşinin aybını görünce ona hüsnü zan etmeli, teviline çalışmalıdır. Onu ıslah etmelidir. Kalbe gelen hatıra, düşünce, suizan olmaz. Zannetmek, yani kalbin o tarafa kayması, suizan olur. Hucurat suresinin 12. ayetinde mealen, ey iman edenler! Suizan etmekten kendinizi koruyunuz. Zannetmenin bazısı günahtır, buyuruldu. Hadis-i şerifte, suizan etmeyiniz. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münakaşa etmeyiniz, haset etmeyiniz, birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez, buyuruldu. Müslümanın Müslümanı öldürmesi haramdır. Bir hadis-i şerifte, Müslüman, Müslümanın canına, malına ve ırzına saldırmaz. Allahü Teala bedenlerinizin kuvvetine, güzelliğine bakmaz. Amellerinize de bakmaz. Kalplerinize bakar, buyuruldu. Allahü Teala kalplerde olan ihlasa ve Allah korkusuna bakar. Amellerin, ibadetlerin kabul edilmesi için, yani sevap verilmesi için hem şartlarına uygun olması hem de ihlas ile niyet edilmesi lazımdır. İbadet sahih olursa kabul edilir. Niyete bakılmaz demek ilhad olur, zındıklık olur. Allah rızası için yapılmayan hayrat ve hasenat ve ibadetler kabul edilmez. Allahü Teala kalbe bakar. İyi niyetle yapılan her şeyi kabul eder demek de cahil şeyhlerin, tarikatçıların sözleridir. Kalbimiz temizdir diyerek haramları, çirkin ve kötü şeyleri yapıyorlar. İyi niyetle yapılan her şey hasenat ve ibadet olur diyorlar. Böyle açıkça günah işleyenleri ve Müslümanları aldatarak kendilerine mürit toplayanları sevmemek, bunlara uymamak lazımdır. Bunların fasık olduklarını söylemek suizan olmaz.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Fatih ilçesinin Sultan Selim semtinden sesleniyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin önündeyim. Burası Sultan Selim Camii'nin kıble tarafında haziresi var. Tabii bu normal böyle bol bol kabirlerin olduğu bir hazire değil. Hanedana ait 4 tane türbe vardı burada. Şu anda 3'ü ayakta. Birisi de onarım için sırasını bekliyor. İnşallah yakın zamanda normal haline kavuşacağını tahmin ediyoruz. Şu anda arkamda bir kısmını görebildiğiniz yapı Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesidir. Malum Yavuz Sultan Selim Han 1520 senesinde Çorlu'nun bugün adı Ulaş olan Uğraşdere köyünde Ergene suyunun kenarında şiir pençe hastalığından vefat etti. Cenazesi getirildi İstanbul'a. Kanuni Sultan Süleyman Han da artık tahta cülus edip önce Sancakbeyliği yaptığı yerden geldi. Tahta çıktı ve ondan sonra da babasının cenazesine bizzat fiilen katılmış oldu. Buraya defnedildi efendim. Burada türbe de yok. Cami bir rivayette inşaatı başladığı söyleniyor. Bir rivayette de başlamadığı söyleniyor. Her iki halde de, yani buraya bir cami yapılmış, ya babası yaptırdı ya oğlu yaptırdı. Onu münakaşa edecek değiliz. Daha sonra da kabrin üzerine türbe yaptırılıyor. İşte biz o türbenin önündeyiz. Şimdi bu türbenin yapısıyla ilgili bazı bilgileri içeride sizlere vermeye çalışacağım. Yavuz Sultan Selim Han'ı da zaman zaman sizlere belki bir bölümde hepsini birden bir çırpıda anlatmak değil de camisini anlatırken de efendim türbesini anlatırken, sandukasını anlatırken de ara ara Yavuz Sultan Selim Han'ı sizlere anlatmak istiyorum. Zira 1512'de Sultan Selim Han babasından taht emanetini alınca, babasını tahttan indirince değil, bu ifade tamamıyla yanlıştır. Kitaplarda bunların düzeltilmesi lazım. Babası bizzat rızasıyla, gönlüyle oğluna tahtı bıraktı. Ve sonra da Yavuz Sultan Selim Han babasını atının dizginlerini tutmak suretiyle, ki padişah olarak kim olursa olsun, babası da olsa annesi de olsa onun atının dizgini tutulmaz. Eğer Yavuz Sultan Selim Han böyle bir kavgalı devir teslimi yapmış olsaydı hiçbir zaman cenazesini karşılamaya da gelmezdi. Cenazesinin defninde de bulunmazdı. Babasını tahttan uğurlarken dizginleri tutarak Edirne kapıya kadar atının yanında geldi ve orada ellerini öptü, uğurladı. Bunlar Osmanlı'da padişahların yapacağı şeyler değildi. Şimdi giriyoruz içeriye. Bu bir antresi var bunun, bir giriş kısmı var. Orada bir miktar daha anlatımım olacak. Şimdi türbenin, Yavuz Sultan Selim Han Türbesi'nin giriş kısmındayız. Burası da cam mekanlı, camilerdeki son cemaat yerine benzer bir düzenle göre hazırlanmış. Niye cam mekanlı? Evvelden de var mıydı? Evvelden de vardı. Türbedarın bekleme, hizmet etmek için, burada her an hizmet etmek için hazır olması maksadıyla böyle bir yer kendisine tahsis edilmiş. Hem gelen misafirlere gerekli izahatı vermesi, hem buranın temizliğiyle ilgilenmesi hususunda bir görevli mutlaka Osmanlı'da bulunurdu. Bunlar şimdi de var. Şimdi hatta bir de güvenlikçi koymuş devletimiz. Güvenlikçi güvenlik işine bakıyor. Türbedar olan görevli kimse de türbeyle ilgili vatandaşımız bilgi soruyor. Kardeşim oku bunları, ben anlamam diyecek miyiz efendim? Buraya kadar gelmiş insan. Yabancı da gelse, yerli de gelse mutlaka onun sevabına hiç olmazsa kavuşmak için bu bilgileri vermek lazım. Vefat 1520'de malum olmuştu. Türbenin yapılması 1523'tür. Caminin inşası ise 1522'dir. Demek ki aman babamın türbesi çabuk yapılsın dememiş Kanuni Sultan Süleyman Han. Kendisi hemencecik çıktığı Belgrad seferi sırasında bu caminin inşaatını da bitirtmiş efendim. Bir taraftan ordu Belgrad'da, hükümdar Belgrad'da, birinci seferi Hümayun hatta yapılmış. Rodos seferi sırasında 1522-23 Rodos seferi sırasında Rodos'la uğraşırken burada da cami inşaatı bitirilmiş, geldiğinde de ibadete açılması nasip olmuştur. Efendim bu girişte tıpkı 2. Selim Han'ın, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunun, yani Yavuz Sultan Selim Han'ın torununun Ayasofya bahçesindeki türbesinde olduğu gibi onu Mimar Sinan yapmış. Bunu Mimar Sinan'ın yapma tarihi tutmuyor efendim. Mimar Sinan 1490 doğumlu. Efendim 1523'te de işte 33 yaşlarında falan daha Yeniçeri Ocağı'nda istihkam subayı olarak görev yapıyor. O cepheden o cepheye, o seferden o sefere koşturuyor. Daha mimarlık yok. Bir naccar olarak Enderun'da okurken öğrendiği meslek marangozluk, oymacılık veya kündekare tekniği, naccar olarak belki birkaç tanıyanı vardır. Böyle baş mimar haline gelmemiştir. İşte burada o dönemin çinileriyle yapılmış sağlı sollu iki tane pano var. Ve üzerinde de o devrin hat yazısıyla birer sıra yazı var panonun. Daha sonra da tavan kuşağında iki satır halinde ve iki tarafa da devam eden yazılar var. Onları tabii buradan sizin huzurunuzda okuyacak durumda değil gözlerim. Gözlük taksam da takmasam da onu öylece geldiğinizde meraklılara gelirler, okurlar. Efendim türbenin taç kapısı, yani ana giriş kapısı, zaten tek bölümlüdür içerisi harimi. Güzel bir mermer pano haline getirilmiş. Ve bu gayet sade bir mermer pano. Kapı süvesi de hem zeytuni mermerlerle hem de beyaz mermerlerle birbirlerine kilit taşı gibi girmeler yapılarak, sadece üstteki kilit taşları değil yan süvelerde de böyle bir emniyet, sağa sola hareketten men edecek bir düzen kurulmuş. Geldik kapıya. Bu kapıyı bir gün anlatsak hakikaten zaman az gelir. Efendim bol sedef kullanılmış. Fil dişi kullanılmış. Tabii güneş aldıkça fil dişinin rengi biraz daha değişmiş. Bağ sistemi burada pek fazla kullanılmamış. Ortadaki o parlak motifler, çeşitli geometrik motifler, nebati motif kesinlikle yok burada. Onlar hepsi sedeftir. Yandaki şu çerçeveler ise, ki geldiğiniz zaman ziyaret ederken aa bak burasıymış görüyor musun, bak bak ne de güzel falan diye sakın el sürmeyelim efendim. Buna her gün 100 tane adam el sürerse 10 günde 1000 kişi sürer. 365 günde de varır hesap edin 40 bin tane el bir tarafa sürülmüş oluyor. Yazık, günah efendim. Yani bunun uzun süre daha bizden sonra gelenlere hizmet vermesi için bu tip heveslerimizden vazgeçelim. Kapının üzerinde küllü men aleyha faan, estağfirullah, ayet-i kerimeden bir bölüm verilmiş. Tabii ben müfessir olarak buna bir mana vermeye kalksam yanlış olur. Bu tip anlatımlarımda hep bunu belirtiyorum ki bir vebal altında kalmayayım diye. Duyduklarımıza göre her şey fanidir gibi bir mana veriyor. Burada da küllü nefsin, estağfurullah, küllü nefsin zaikatül mevt ayet-i kerimesi yazılmış. Yani her nefis ölümü tadacaktır. Ölecektir demiyor. O zaman ölmemiş olması lazım tatması için. Benim dilimin tad alması için benim ölmemiş olmam lazım. Ha işte Kur'an-ı Kerim'deki ifadedeki incelik bu zaten. Biz öldü diyoruz ama, babamız öldü diyoruz, annemiz öldü diyoruz ama demek ki onlar bizim bilmediğimiz bir hayatla hayattalar ki tadıyorlar. Tatma unsuru var efendim. Evet. Şimdi buradan artık içeriye girelim. Sultan Selim Han'ın veya tarihçilerin ifadesiyle Selim-i Evvel Hazretlerinin sandukasının başındayız. Kendisiyle ilgili birkaç şeyi daha manevi huzurlarında sizlere sunmaya çalışacağım. Malum kendisi Trabzon'da Sancak Bey'i idi. Babası 2. Bayezid'de İstanbul'da tahtta. Doğu hududuna bazı karışıklıklar oluyor. Şah İsmail zaman zaman askerleriyle veya gönderdiği komutanlarıyla hudutlardan bazı tecavüzlerde bulunuyor. Osmanlı ülkesine dalıp gidiyor. Dülkadiroğlu'nu biraz tedip etmeye gittim diye ta Kayseri üzerinden Maraş'a gidiyor. Hiç olmayacak bir kavis çiziyor yani. Kızılırmak Vadisi'ne iniyor. İkinci Bayezid Han kendisine tepki gösterince padişah babamızdır. Yanlışlık olmuştur, bir daha olmaz diye teminatlar veriyor. Ama Azerbaycan arazisinde böyle değil. Yavuz Sultan Selim Han da şehzadeliğinde daha Trabzon'dayken 3 defa Azerbaycan, Gürcistan ve hatta İran'ın kuzeybatı bölgesine akınlar yaptı. Bir sancak bey olarak yapar mı? Yapar efendim. Osmanlı'da huduttaki sancak beylerinin böyle bir yetkileri vardı. İran'a gittiği hususunda hatta Şah İsmail'le oturup satranç oynadığı gibi ifadeler varsa da bundan ayakları hiç yere basmaz. Bu sadece vay arasını nasıl görüyor gitmiş böyle şey gibi hafif filmleri gibi anlatılınca biz hemen kanıyoruz bunu efendim yapmıştır ya nasıl da gitmiş falan tebdili kıyafet falan deyince. Yok efendim böyle ciddiyetsizlikler olmaz. Fakat doğuda Şah İsmail'in bazı dini akımlarla beraber bir etkinlik kurmaya çalıştığını Yavuz Sultan Selim Han şehzadeyken tespit ediyor. Her ne kadar babasını ikaz etmeye çalıştıysa da bir türlü babasıyla birebir görüşme kısmet olmuyor. Beni çağırın babacığım bir görüşelim dese de mümkün olmuyor. Kendisi en sonunda babacığım bu sancak Trabzon sancağı fakir bir sancaktır. Askerimi besleyemiyorum. Bana daha böyle geliri çok bir sancak lütfeder misiniz diyor. İlk defa Anadolu'nun haricinde bir sancağı sancak bey olarak Yavuz Sultan Selim Han Kefe'ye, Akkerman'a gönderilmek suretiyle görevlendiriliyor. Orayı da beğenmiyor. Daha sonra da Çorlu'nun Ulaş bugünkü köyünün hemen alt tarafından akan Ergene suyunun karşısında kendi askeri batısında doğusunda ise babası 2. Bayezid Han askeri karşı karşıya geliyorlar baba oğul. Ama Yavuz Sultan Selim Han orada askerine diyor ki sakın padişah ordusundan size ok atılmadıkça silah atılmadıkça siz silah atmayacaksınız. O halde bile babasının karşısına çıktığı halde o halde bile padişaha itaatsızlık etme manevi suçunu günahını işlememek için efendim bu talimatı veriyor. 3 gün ordu karşı karşıya bekliyor. Tam bir sinir harbi. En sonunda padişah tabii böyle kendisinin beklemesinin uygun olmayacağını düşünerek kendi ordusuna hücum emri veriyor. Hikmet ilahi o hücum emriyle beraber Şehzade Selim'in yani 1. Selim Han olarak Yavuz Selim olarak sonra padişah olacak olan Şehzade Selim'in askerinin hepsi seyisi dahil efendim karşı tarafa geçiyor. Biz padişah askerine ok atmayız deyip karşı tarafa geçiyor. Tek kalıyor bir atı var bir kendi var seyisi de yok. Topukluya kaçıyor yiğitliğin 10'da 9'u kaçmaktır. Kaçıyor ve gidiyor. Artık babası ne ceza verecek o cezayı beklerken, aman diyorlar efendim, bu Şehzade Selim geldi, böyle ortalığı biraz karıştırdı. Hemen siz büyük oğlunuz Şehzade Ahmet'i çağırın, tahtı da ona devredin diyorlar yakınları. Padişah devretmeyi temelde kabul ediyor. Şehzade Selim Han tek başına kalıp da atını topuklayıp Balkanlara doğru uçup sonra kayınpederi Kırım Han'ın yanına gidince, 2. Beyaz Han'ın etrafında bulunan vüzera, vezirler takımı, aman efendim diyorlar, Şehzade Selim böyle böyle bir gördüğünüz gibi bir karşı geldi size. Bu hadise daha büyüyebilir. Siz zaten devretmeyi istiyorsunuz tahtı. Şehzade Ahmet'i çağıralım, en büyüğünü çağıralım, o gelsin. Hay hay çağıralım diyorlar. Şehzade Ahmet geliyor. Nereye? Karaca Ahmet mezarlığının oraya, Veda Çeşmesi'nin oraya gelince, Aksaray'daki Yeniçeri kışlalarındaki Yeniçeriler Şehzade Ahmet'i istemezük, bize Şehzade Selim gerek. Ciddi bir ultimatum padişaha. Padişah da peki diyor. Şehzade Selim geliyor. Bugünkü Vatan Caddesi olan yerde evvela Yeniçerilerin aksakallılarıyla, yani yaşlı subaylarıyla bir sözleşme, ahd yapıyorlar. Sözlü olarak sözleşme var, yazılı değil. Diyor ki, ben padişah olduğumda benim zamanımda rahat yüzü görmeyeceksiniz, kabul ediyor musunuz? Ediyoruz efendim. Halka tasallut etmeyeceksiniz, kabul ediyor musunuz efendim? Ediyoruz. Her dediğim yere gideceksiniz, kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki ben de o zaman size padişah olurum. Eğer bunları kabul etmeseydiniz, gidin kendinize başka padişah bulun, ben de hayatıma başka türlü devam ederim diyecektim diyor. İlk defa Osmanlı tahtında böyle sözlü biat alınmıştır efendim. Biat sünnet-i seniyedir zaten. Şimdi efendim, Yavuz Sultan Selim Han'ın sandukasının başına gelince anlattık da anlattık ama bitiremedik. Yarın inşallah sandukası hakkında da sizlere o sedefkari sandukayı da anlatacağım. Sizin tabii kafanızda bir şey var. Acaba bu çamur sıçrayan kaftan nerede, getirilmiş mi, konmuş mu? Onları bundan sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne Hatıraları 78. bölüm. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. İkinci Plevne Muharebesi'nin başlamasıyla beraber çok sıkışık durumlar doğmuş ve düşman evvela top atışıyla karşı bizim tabyalarımızı dövmüş. Birkaç erimiz şehit oldu, birkaç erimiz yaralandı ama büyük bir hasar verdiremediler. Biraz sonra da tüfek sesleri sıklaşınca bize doğru düşman piyadelerinin gelmekte olduğunu anladık. Zaten dürbünlerimizde de bunu gördük. Askerlerimizin bir kısmı da bir geri hatta çekilerek baş siperlerinin olduğu yerlerde yere yatıp vücutlarını görünmez edip sadece kafalarının yarısı görünecek, nişan alacak şekilde hazır bekliyorlar idi. Bizim de toplarımızın üçü yakın düşmana atış etmek üzere hazırdı. Zaten uzağa ayarlanmış olan toplarımız epeyce düşman topunu susturmuştu. Bunu da gördük ve sevindik. Bulunduğum yerden bu olanları rahat görebiliyordum. Zabitler askeri yeniden organize için çok çalışıyorlardı. Oğlum sen şuraya, sen şuraya, sen... Çünkü kurulu düzen, mangadaki görevler falan filan, onlar yanaşık düzen eğitim efendim. Harpte kimi nerede arayacaksın? Hiç tanımadığın bir çocuk senin bölüğünde kaçanlardan yakalıyorsun, getiriyorsun, asker olarak görev veriyorsun ona. Kayda küreğe bile girmiyor o anda yani belki. Ruslar ortaya çıkmadan 3. bölük bu şekilde atışa hazır hale getirildi. Yani bölükçe artık yaylım ateşi de yapabilecekti. Toplarımızı çekip götürmek üzere beygirler hazırlanıyordu. Avcılarımız siperlere iyice girdikten birkaç dakika sonra düşman göründü. Rusların ileri harekete geçmiş avcı hatları olmadığını gördüm. Bir avcı hatları görünmüyordu. Bunlar harp safı halinde hep birden son çukurun duvarlarına tırmandılar ve tabyaya paralel bir hat halinde ilerlediler. Hücum tam cepheden geliyordu bize. Ruslar görününce 12 tane borazan ateşbaşı borusunu çaldı. Bizim borularımız. Hemen 10 bölüğünü müdafaa ettiği, yani savunduğu her iki yan siperi ile tabyadan müthiş bir yaylım ateşi açıldı. Şimdi bu tabyalarda yapılan Plevne Harbi'nde, belki diğer harplerde de yapıldı ama bu hatıraları bizzat orada savaşan adam yazdığı için ben bir iki açıklamada getirmeye çalışıyorum. Siperlerin cephesi düşmana karşı olur. Bir de yan siperler kazdırmış Osman Paşa. Düşman gelip de ön siperlere çatınca onları yandan avlamak için, çünkü düşman yana bakmıyor, İlerisine bakıyor. Yandan vurunca onların gerilerindeki, hücum edenlerin geri hatlarını vuruyor. Rus bakıyor ki arkamdaki adam vuruldu, ya bunlar nereden çıktı, yerden mi bittiler diye. Böyle değişik bir tabiye uygulanmış. Bu ateşle beraber, bu yan siperlerle bizim ön siperlerimizden yayılım ateşi, yayılım ateşi, herkes takır takır takır takır takır atar. Öyle tek tek değil. Durmadan basar. Gök gürültüsü gibi topçu ateşi düşmanın ileri hareketini zınk diye durdurdu. Yakına ayarlanan o üç topun faydasını burada gördüler efendim işte. Düşman topçu atışı beklemiyor artık. Süngü süngüye bir muharebe için koşturuyor önüne. Öndeki iki sıranın arkasına iki tane top mermisi düşüverince düşman şaşaladı. Ruslar gerilere ve gerideki siperlere hızla kaçtılar. Biraz sonra daha az kuvvetle bir tabur kadar askerle bir daha hücum ettiler. Ya, yokluyorlar şimdi, bir daha bizi vuracaklar mı diye. Rus uzun bir hat halinde avcıya yayılmış olarak bundan evvelki o kalabalık gruptan daha az hedef oluyordu. Çünkü tek hat halinde gelen hedef tehlikelidir. Niye tehlikelidir? Adamları tek tek dışarıya atacaksın. Halbuki kalabalık grup haline gelince öndekine vurmasa onun arkasındakine vurur mermi. Rus bizim müthiş ateşimize karşı her adımda birçok askerini döke saça döke saça yandan ve cepheden tabyalara saldırıyordu. Bu tabur bize yaklaşıncaya kadar bir tek taburla geliyorlardı Ruslar. Deminden üç taburla geliyorlardı. Hemen hemen tamamıyla imha olundu. Bu tabur bize yaklaşıncaya kadar tamamıyla imha olundu. Rus taburu. Taarruz eden Rus taburu efendim. İmha olan Rus taburu. Kazanan da Gazi Osman Paşa'nın Plevne müdafileri dediğimiz kahraman Osmanlı askerleri. Kılıç artıkları, yani buna kılıç artığı deniyor. O, onlar kılıçla vurulmadılar ama yani hayatta kalanları, alacanlıları kaçıp hücuma başlayan ikinci dalga kıtalara karıştılar. Arkadan bir ikinci dalga daha geliyor ama parça parça geldikleri için bir taburu harcamak bizimkilere de kolay bir hadise oldu. Biraz arkadan üçüncü bir saf daha geliyordu. Kademeli geliyor şimdi Ruslar. Birinci tabur, bir tabur geliyor. Arkadan belki iki tabur geliyor. Arkadan belki iki tabur geliyor. Aralı. Bu son ikinci asker dalgası tabyanın altındaki yamacın dibine kadar gelip 45 derecelik açısı olan, meyli olan bu yokuşu tırmanmaya kalkışlar vadinin dibindeki. 45 derece ama yüksek şey açısı. 90 derece dik duvardır.

0: anlayalım üstüne sıçradım derken. Tabancamı çektim, 6 şarjör dolusu kurşunu yaktım. Bu mülazim İngiliz mülazimi yakıyor. Çok geçmeden bütün askerler çıktı. Rus hatları yamaçta fırtınalı bir okyanus gibi dalgalanıp duruyordu. Binlerce gırtlaktan çıkan müthiş hırıltı sesleri geliyordu. Bu sesler azgın deniz hattındaki dalgalar gibi bazen yükseliyor, bazen alçalıyordu dedik ve 78. bölümü burada noktaladık. 79. bölümde inşallah buluşmak üzere efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Tarihe şan verenler.

Avrupa'da çaktılar, gönülleri yaktılar. Tuna gibi aktılar, tarihe şan verenler. Hoşgörüyle hey bire hey. Serhat'te mekteptiler, hep yiğitlik öğrettiler. Kimsesizi gözettiler, tarihe şan verenler. Tüm dünyada hey bire hey. Tüm dünyanın gönlüne, zalimlerin önüne geldiler biline. Tarihe şan verenler. İnsanlıkla, adaletle, yiğitlikle hey bire hey. Herkes onları bilecek, mazlumlar da gülecek, gözyaşı silinecek. Tarihe şan verenlerle Gazze'de, Doğu Türkistan'da, mazlumların olduğu her yerde gözyaşı silinecek. Mazlumlar, garipler al bayrağı görmek de sevinecek. Radyomuzdur gönüle, sözümüzdür hak ile, davetimiz can ile, tarihe şan verenlerle tüm dünyada hey bre hey.

Şanımız iyiliğe, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, Instagram'dan bizi izleyenlere, TGRT FM'den, Gönüller Radyosu'ndan takip edenlere hepinize hayırlı geceler diyoruz. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun efendim. Yeni bir tarih yaşam verenler programında Pelvan Aga'yla, tek kelimeyle Alil Aga. Alil, Halil, dost, Alil, hasta. Ya hep hastayız. Yaratılıştan efendim, ruh, nefis beraber olunca insan hasta doğuyor. O hastalık ondan ayrılmıyor. Nefsin esareti devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar? Nefsini hizaya kadar. Onun için bize en yakışan isim Alil Aga. Ama inşallah Halil olmaya gayret edeceğiz dualarınıza. Efendim az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik demiyor. Çok gittik be ya. Geçen haftadan bu haftaya. Efendim bir günde 22 bin. Yani 150 bin nefes gitti. Bir daha gelmemek üzere. Bütün dünyayı verseniz.

Rabler öyle der. Bütün kainatı verseniz bir nefesi geri getirmek mümkün değil. Aman ha, o tarihe şan verenlerin, o gönül sultanlarının en büyük özellikleri bir nefesi dahi boşa geçirmemeleri. Onlar hakikati gördüler, cenneti cehennemi. Efendim, bizim görmeden iman ettiğimizi onlar yakin ile hissettiler ve her nefesin kıymetini çok iyi anladılar. Bunun için ya duruyorsun, ne olur da ya arkadaş, Allah de be ya Enver abiler. La ilahe illallah de. En kıymetli o, bütün kainatı bir tarafa. Efendim, la ilahe illallah öyle bir kelime, öyle bir kelime ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlatıyor ya, bütün diyor kainat bir tarafa. La ilahe illallah diyor bir kenara koysalar ağır gelir diyor. Değil diyor bir kişiyi, bütün diyor varlıkları la ilahe illallah hürmetine affetseler yine az gelir. Bir de la ilahe illallah kelimesinin faziletini İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatından birinci cilt Tamil Mahal Saadet-i Ebediye'de geçen mektuplar. Biri de okuyacak, oradan okuyacağız ki ya ne olur ya çalış ama la ilahe illallah dilinden düşürme. Efendim, hem kalp yumuşuyor arada estağfurullah, ama en önemlisi nefis eziliyor ya, nefsin özülmesi kalbin ferahlaması demektir. Hayata bakışınız değişecek, hiç kimseye kızmayacaksınız. Bütün kavganız, gürültünüz kendinizle olacak. Kayacan, selamünaleyküm efendim. Aleyküm selam diyor. Efendim Zeynep ablam, hayırlı programlar diyor. Ama Kurtuluş 58 demiş ki sizi görmek güzel. Sizleri görmek çok daha güzel. Ama ya bu hallegaya tövbe, bütün dünyaları verseler efendim sizi görmek güzel kelimesi kadar sevindirmez. Ya bir de deseydin yine bir sen yine geldin deseydiniz ne olurdu bu hallegan'ın hali. Şöyle dua ediyorum. Efendim malum tele-ilmal talebeleri var. İşimiz dolayısıyla da hep insanlarla karşı karşıyayız. Ya Rabbi diyorum, ne olur benim yüzümde kimse sana giden yoldan soğumasın. Ya Rabbi, benim yüzümden bana bakınca sana giden yoldan, ehli sünnet yolundan, sevdiklerinden kimse soğumasın. Hiçbir şey aramasak gönüllere surur verme. Maskaralık veya ne derseniz de, ama insanlara tebessüm ettirebilmeyi nasip eyle. Müslümanın en büyük özelliği kendisi tebessüm üzeredir. Tatlı dil üzeredir ve yüz yüze geldiklerinin de tebessümüne sebep olur. Bütün sermayemiz inşallah o olur. Bir, efendim yol kesici olmamak, Yüce Mevlam muhafaza eylesin. İkincisi, gönüller yapmak, dualar yapmak. Yani bizi görenler inşallah... İnşallah ahirete hatırlasın, cennete hatırlasın, cehenneme hatırlasın ya. Geldik geçtik ya. Zaten haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye demekten maksat efendim ebedi güzellikler diyarına gitmek. İman şart şart, o imanı muhafaza ederek her şey ve her şey tek bir şey için, son nefeste iman ile gidebilmek için. Onun için dua almaya, onun için haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyerek o gönül sultanlarını almaya, anmaya, onların gönüllerini yapmaya. Merak etmeyin, onlar vefat etmiş olsa da gönülleri efendim haberdar, hoşnut olur, fatihalar göndermeye, onların yakınlarını sevdirmeye, onların sevdiği işleri yapmaya, yani dini öğrenmek ve öğretmek en kıymetli şey. Zaten onların hayat sebebi oydu. Onlar bir nefesin kıymetini bildiler. Enver abiler öyle derdi. Mübarek hocalarım. Hüseyin Hilmi Işık Hazretleri için. Efendim, o kadar yani o kadar zamanın kıymetini bilirdi ki, yani geceleyin 3-4 saat ya uyurdu ya uyumazdı. Kalktığımızda sabah namazı için onu masanın başında çalışırken görürdük. Ve efendim, dışarı çıktığımızda kahvede oturanları görünce, aa Yüce Mevlam bana şunların vakitlerini verseydi diye son ana kadar, vefat edinceye kadar efendim çalışmaya devam etti. Badem X der ki cennet ehli güler yüzlü olurmuş. Maşallah, çok güler yüzlüsünüz. Ah be, benimkisi böyle maske ya, bir altını bilseniz dedikten sonra efendim
Vakıflar, vakıflar haftası. İslam medeniyeti, vakıf medeniyeti. Nedir efendim vakıf? Vakıf hem kendini hem de yani varlığını, sahip olduklarını Allah yoluna vermek demek. Yatırımı cennete yapmak demek. Ne varsa. Diyorsun ki ey evlatlar şu şu şu mallarım kıyamete kadar efendim Kur'an kursu talebelerinin okunmasına, şu ilimlerin öğrenilmesine, camide şu hizmetlerin verilmesine, göç edemeyen leyleklerin bakılmasına, dağda aç kalan kurtlara kışın et atılmasına diyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim sual ediyorlar. Ya Resulallah, bir bedevi geliyor. Ya Resulallah, İslamiyet nedir? Efendim buyuruyor ki eşşefakatü bihalkille, Allahü Teala'nın bütün yaratıklarına, hayvan, insan, kafir, Müslüman ayırmadan şefkat etmek, merhamet etmek, et-ta'zimü bi emrillah, Allahü Teala'nın emirlerine saygı göstermek. Efendim Emir abiler dediler ki burada çok büyük bir incelik var. Dikkat edin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmak demiyor. Mümkün değil. Tazim etme. Ya arkadaş, yapamazsan kendine göre kılıf uydurmaya çalışma. Ya, yapamadım, boyun büktü. Ya Rabbi affet de. Yoksa şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Ya Allahü Teala aynen Enver abi öyle derdi. Ya derdi, Allahü Teala aldatılır mı? Tövbe ya. Aldatılır mı ya? Bizi bizden çok çok daha iyi bilen Halikimiz. Hey Enver abim be. Ve derdi ki bu Enver abiniz elinde değil. Merhamet. Allahü Teala bizim hamurumuzu öyle yoğurmuş zaten. Evliya demek Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanan kimse. Allahü Teala bu dünyada nimetlerini gönderir. Bu kafirdir, bu Müslümandır, bu şudur. Ayrım herkese gönderiyor. Evliya da kendine ulaşan, yolu kendisiyle çakışan, herkese merhamet eden, şefkat eden kimse demektir dedikten sonra. Efendim vakıf haftası, bu vakıf haftasında İhlas Vakfı'nı hatırlamamak mümkün değil. 1975'ten bugüne efendim gariplere, mazlumlara ulaşma gayretinde, ama en önemlisi de en önemli, en kıymetli, yani Ehl-i Sünnet itikadını bütün dünyaya ulaştırma. O günden bugüne efendim artık 70-80 milyon efendim 30 lisanda kitaplar dağıldı, dağılmaya devam ediyor. Gelen kurban, kurban yaklaşmadır. Malı, mülkü, evladı ve kendini Allah için fedadır. İbrahim Aleyhisselam 3 şeyle imtihan edildi efendim. Mal, mülk ve can. Üçünü de kazandı ama bunlardan, candan da zar olan, daha zor olan neydi? Evladıyla. Ya Rabbi dedi, madem ki sen emrediyorsun, peki dedi, bıçağı dayadı, kesmedi. Bir peygamber, bir peygamberi kesiyor, kurban ediyor diye bütün melekler ağladı. Efendim, Cebrail aleyhisselam koç ile geldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. İbrahim aleyhisselam koçu gördü. La ilahe illallahü ve Allahu Ekber dedi. Ve bütün melekler de Allahu Ekber ve lillahil hamd dedi. İşte kulluk bu. İşte kurban bu. İşte yaklaşmak bu. Yaklaşmak kime? Hakka, hakikate, Allah-u Teala. Vermeden olmaz. Maldan, candan, evlattan. Vereceğiz efendim. Vereceğiz. Vay vay vay. Efendim bizim ta Rumeli programından Erbaş ailesi vardı. Nurhan ablamız. Muhacir Bey'e, Bey'i Mümin'e kadar eniştemiz sayılır. Hey hey. Bahsettiğimiz el kaç be? 15-20 yıllık efendim meseleler dedikten sonra, yani İhlas Vakfı en muhtaç olanlar diyarında kurbanlarınızı vekaletten kesiyor. İnternetten İhlas Vakfı diye girdiğinizde orada efendim biraz internetten, bilgisayardan anlayan hemen halleder. Yurt dışı kurban 5500 vekaletler veriliyor. Kesildikten sonra videolar gönderiliyor. Geçen hafta İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın ağabey misafirimizdi. O size anlattı İhlas Vakfı'nın Afrika'da, İhlas Vakfı'nın Türkiye'de, İhlas Vakfı'nın Asya'da, İhlas Vakfı'nın gönüllerde neler yaptığını anlattı. Onun için bize daha fazla söze hacet yok. Efendim katlamalı sevap. Yani hem kurban kesme vacip sevabına kavuşacağız, hem de
o mübarek etin en muhtaçlara, en gariplere ulaşmasına vesile olacağız dedikten sonra. Anneler günüymüş. Böyle saçmalık olur mu ya? Anneler günü bir gün mü? Anneleri senede bir gün mü hatırlayacağız? Annelerin en mübarekleri değil mi? Ya tabii Amine, Emine, Hatice validemiz, Ayşe validemiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesiyle zevceleri, Halla validemiz, onlar ve tabii kendi annelerimiz her zaman gönlümüzde. O annelere kurban olalım. Aman dualarını alalım ha. Anne duası, baba duası. Aman ha. Hayattalarsa elini ayaklarını öpelim. En beraber öyle ben dedi. Vallahi billahi annemin ayağını altını öptüm dedi. Kavuştuğum bütün güzelliklere, kavuştuğum bütün nimetlere anne baba duasıyla kavuştum. O kadar memnun etmiş, o kadar memnun etmiş mübarek annelerini ki diyesi ki evladım yani sana dua etmeye namazlarda yaptığım gündüz yaptığım dualar bana yetmiyor, tatmin etmiyor. Geceleyin kalkıyorum diyor seher vaktinde. Efendim dualar ediyorum. Tam İlmihal yolu teşekkür ederiz. Eyvallah dedikten sonra anneler böyle. Anneler bize Allah-u Teala'nın en büyük ihsanı. Koruyucumuz. Efendim cennete vesilemiz, dualar alınacak ya anne duası. Musa Aleyhisselam'dan marangoz muydu? Ya demiş, ya Rabbel Alemin. Tuğr-i Sina'da bana cennete komşu kim? Şu kimse. Gidiyor alelade biri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ya diyor ben Tanrı misafir. Hay hay diyor buyurun yemeğe gidelim. Akşam misafirim ol. Hep hallerine bakıyor. Yani ne yaptı ki bana komşu oldu? Aa eve gelince yüksekte bir yerde bir zembil onu indiriyor. Böyle duvara çiviye koymuş. Bakıyor içerisinden ihtiyar bebek kadar olmuş bir kimse. Bu benim annem diyor. İhtiyar da bu hale geldi. Gündüz bakımını yapıyorum. Buraya şey diyorum ki kedi köpek diyor zarar vermesin diye. Efendim ben ondan sonra aynı bebeğe bakar gibi bakımını yapıyor. Altını temizliyor. O da bir şeyler diyormuş. Ve gülmüş o marangoz demiş ya. Ne oldu? Ya demiş anne kalbi demiş bana demiş dua ediyor. Ne diye demiş dua ediyor? Allah seni Musa Aleyhisselam'a cennette komşu yapsın. Beş demiş mübarek olsun. Anne duası kabul oldu. Aman ha. Aman ha. Annelerin. Tövbe. Anlatacak çok şeyler var ama. Efendim tabii geçen akşam, geçen hafta daha doğrusu. Tarih yaşam verenleri, zamanı gelenleri anlatamadık. Darılmasınlar. Hiç olmasa bu akşam birer kelimeyle de olsa onlardan bahsedelim. Ve onlara fatihalar gönderelim. Eskişehir kitap fuarında Hicret Güllerini bulamadım. Bulamazsınız efendim. Baskı yok. Ancak ikinci el bulabilirsiniz. Ama inşallah yakın zamanda Delicele Halil Pehlivan'ın, Ali Yagar'ın bütün kitaplarına internet üzerinden ulaşabileceksiniz. Ve 4 cilt son kale var. Yeni kitaplar. Aşkın Gözyaşı 40 Pınar. Sıla İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatları. Bunlar yeni romanlar inşallah internet üzerinden ulaşabilir. Katip Çelebi. Ondan Allah-u Teala mağfiret eylesin. Efendim İslamiyet'e ilim yoktur diyenlere ilmin ta kendisinin İslamiyet olduğunu dosta düşmana ispat eden bir mübarek insan. Hüseyin Koca Efendi'nin çok sevdiği Tam İlmihal'de bahsetti. Efendim 1608 yılında İstanbul'da doğdu. 6 Kasım 1656'da efendim vefat etti Katip Çelebi Hazretleri. Efendim benim notumda burada 6 Kasım yazmışız ama buradaki notumda 28 Nisan 1657. Demek ki iki farklı tarih ver. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Tarih kitapları var. Ama en önemli kitabı Keşf-i Zünun. 10 bine yakın İslam kitabını ve efendim yazarlarını tanıtıyor. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Efendim Hisar. Hisar'ı da Zeynep abla arz etmedik. Hisar da olabilir, pervane de olabilir. Bakalım. Ama neler geliyor neler. Hadi bakalım. Hemen bütün hızımızla devam ediyoruz. 30 Nisan 1030 Gazneli Mahmud. Ya efendim akıl almaz. Babası köleydi. Köleyken komutan oldu. Efendim Gazneli Mahmud İda
O da vali oldu ve hükümdar oldu efendim. Hindistan'a ilk giren, İslamiyet'in ilk götüren bir Türkiye'di. Oğuz boyunun şanlı temsilcisiydi Gazneli Mahmud. Türk tarihinin en önemli hükümdarlarından efendim. Tarihe Hindistan Fatihi olarak geçti. Büyük kahramandır. Buhara'daki Samani Devleti'nin, Horasan'daki valisinin kölesiyken, daha sonra babası, o babasından sonra vali ölünce yerine geçti. Türkistan'ın, Irak'ın bir kısmı, Lahor, Delhi, Hindistan'ın baş şehri, oraya kadar indi. Delhi Türk İmparatorluğu ondan sonra çok kiliseleri cami yaptı. Hinduların, Brahmenlerin kocalarının cenazesiyle diri diri yakılması, ölülerin nehre atılması gibi insanlığa yakışmayan efendim adetlerini yasakladı. Hindistan'a 18 sefer düzenledi. Ya Rabbi, bu savaştan galip çıkarsam şahsıma düşecek bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım dedi. Hakikaten çok büyük ganimet elde etti. Dağıtırken dur dediler hükümdarım, hepsini ne dağıtıyorsun? Sefer yapacaksın, bunlar daha sana lazım olur dediler. En sonunda zamanın alimlerinden birine efendim danıştı. Ne yapayım dedi, Allah-u Teala işin bir daha düşmeyecekse. Ya o zaman dağıtma dedi. Ya dağıtın bire dedi. Efendim tabi Gazneli Mahmud deyince hemen akla kim geliyor? Efendim Ebu Hasan Arkani Hazretleri. Ve köleyken, köle demeyelim ama yani çoban iken baş vezir olan Ayaz. Ya Ayaz da çok müthiş ya. Enver abiler Ayaz'ı çok seviyorlardı. Ve Ayaz'ın menkibelerini sohbetlerinde sık sık anlatıyorlardı. Efendim Gazneli Mahmud'un bulunduğu baş şehre bir kervan geliyor. Baş vezire, vezirlerinden birine diyor ki, ve kıskanıyorlarmış Ayaz'ı niçin bu kadar çok seviyor diye. İyi diyor, bir tecrübe edelim bakalım. Vezire diyor ki kervan nereden geldi? Gidiyor işte şuradan gelmiş. Diğer vezire diyor ki işte kervanın malı neymiş? İşte efendim kervanın malı ipekmiş, şunlarmış. Diğer vezire diyor ki efendim kaç kadın kaç erkek var derken, çağırın diyor Ayaz'ı. Ayaz diyor, şehrimize bir kervan geldi diyor, bilgin var mı? Hükümdarım var diyor, buyur diyor, git gör. Yo, hükümdarım diyor, gidip görmeye lüzum yok diyor, ben size bilgi vereyim diyor. Kervan şu memleketten geliyor, bizim buraya uğradı, şu memlekete gidiyor. Kervanın yükü diyor şunlar şunlar şunlar, kervanda şu kadar kadın, şu kadar erkek, şu kadar deva var. Efendim kervancı başı bu, tecrübeleri bu diye o beş vezirin yaptığından çok daha fazlasını daha sultan istemeden. Tabi vezirler şaşkın. Gazneli Mahmud gülüyor tabi, o Ayaz'ı tanıyor. Ayaz diyor, ya sen diyor nasıl sultanım diyor, ben sizin vezirinizim, sizin yardımcınızım diyor. Ben siz neyi merak edersiniz, sizin neye ihtiyacınız var? Biliyorum diyor, siz meraklısınız ve devlet başkanı olarak da memleketinize gelen kervanın halini bilmeniz sizin en tabii hakkınız ve göreviniz. Daha kervan diyor gelir gelmez ben gittim bunları öğrenin deyince diğer vezirler efendim boyun büküyorlar. Ya Ayaz olmak kolay değil. İşte gönül sultanlarının en büyük özelliği Ayaz olmak efendim. Ayaz her saniyenin, hani nefes diyelim, saniyeler tabii değişir. Her nefesin kıymetini bilmek, en faydalı, en yararlı olanı yapmak efendim. Efendim Gazneli Mahmud'da anlatılacak çok şeyler var Ayaz'da ama ya. Efendim Ayaz'ı şikayet etmişler. Demişler ki sultana, bu Ayaz senin hazineni çaldı, odasına yığdı, odayı kapıyor, çıktığı gibi kilitliyor. Ya gülüyor Gazneli Mahmud, tanıyor Ayaz'ı. Ya yapmaz diyor Ayaz, yok sultanım. Çağırıyorlar Ayaz diyor, çabuk diyor, aç şu diyor odanın kapısını. Benim hazinemi diyor yığmışsın diyor odana, saklamışsın. Tabii Ayaz da gülüyor, sultan da gülüyor. Peki sultanım diyor, açıyorlar. Aa bir bakıyor odada kepenek, çobandı ya. Efendim sopası, efendim torbası ve çarıkları. Demişler Ayaz bunlar ne? Demiş bunlar işte benim gelirken bende olanlar. Buraya gelmeden önce. Neden demiş bu odaya kapanıyorsun zaman zaman?
Bu adaya kapanıyorum ki ey Ayaz sen bir çobandın. Bak bunlara iyi bak. Şimdi vezirsin ama baş vezirsin. Yarın bunların hesabını vereceksin. Nereden geldiğini unutma. Aslını unutma. Sahip olduğun bütün nimetlerin hesabını vereceksin. Adaletli ol. Zulmetme. Gurura kibre kapılma. Diyorum demiş ya. İşte Ayaz böyle olunur efendim. Yani Ayaz olursan Ayaz'a kapılmasın. Bizde rüzgarı Ayaz derler. Ama çok Ayaz. Yani sert manasında. Aman ha Ayaz olmak lazım. Faydalı olanı, yararlı olanı önce kendimiz, nefsimiz, sonra çevremiz için. Tabii faydalı, yararlı olan nedir? Efendim, dünyada ve ahirette işe yarayan ama asıl olan ahirette işe yarayan, asıl olan cennete götüren, asıl olan Hakk'ın rızasına kavuşturandır. Bütün o asılların, asılların, asılların asılı nedir? Ehl-i sünnet itikadıdır ve bir gönül sultanını sevmektir onunla. Karşılaşmaktır. Onunla gönül gönüle olmaktır efendim dedikten sonra efendim Şaban-ı Veli Hazretleri hemen efendim ona da bakalım ya geçtiğimiz Nisan'ın sonu Mayıs'ın başı efendim neydi? Kastamonu Şaban-ı Veli ve Kastamonu evliyalarını anma günüydü. 4 Mayıs'mış. Onu daha sonra anlatıyoruz o zaman. 4 Mayıs'ı yazalım. Sırayı takip edelim. Önde olanlar kızmasın. 3 Mayıs 1320 Seyyid Harun. Efendim Konya Seyyidi şehri işitmeyen vardır. Aslında Seyyid şehir. Yani Seyyid tarafından kurulan şehir efendim. Efendim Seyyid Harun Veli Hazretleri Buhara'daydı. Rüyada gördü. Dediler ki ey Harun iklimi Rum'a Rum diyarına yani Anadolu'ya git. Efendim o zaman Anadolu'nun ismi iklimi Rum. Rum diyarı Roma diyarıydı. Tabi Selçuklular sonra Osmanlılar aldı. Anadolu anaların dolu oldu. Anaların yiğitler yetiştirdiği bir diyar oldu. Son kale efendim. Efendim Anadolu ilk kale. Ne demek ilk kale? Nuh Aleyhisselam'ın gemisi nereye indi? Cudi Dağı'na. Cudi nerede? Hakkari'de. Peki Cudi Dağı'na inmesine kim karar verdi? Allah-u Teala. Ya Anadolu Müslümanlara, Nuh Aleyhisselam ve evlatlarına, dünyayı yeniden şenlendirenlere, vatan eyleyenlere, Allah-u Teala tarafından seçilen ilk vatandır Anadolu. Onun için Halleganız ne diyor? İlk kale Türkiye'nin son kale Türkiye olması için güçlü Türkiye seferine o kadar. Biraz karışık mı oldu? Yok ya. İlk kale Türkiye'nin son kale güçlü Türkiye olması için güçlü Türkiye. Tabi burada güçlü Türkiye'nin iki manası var. Bir devletimiz bir de efendim Türkiye gazetesi ve onun temsil ettiği değerler. Onlar çok yayılırsa. O değerlerle bezenen yiğitler, hanımefendiler çoğalırsa Türkiye Devleti güçlü olur efendim dedikten sonra işte Harun Veli Hazretleri dediler ki Türkiye son kale olacak Anadolu git orasının mayala yoğur kıyamete kadar öyle kalsın yani efendim Horasan'dan Ahmet Yesevi Hazretleri ve onun talebeleri, talebelerin talebeleri durup dururken gelmediler. İşte Emir Sultan Hazretleri, Ali Semerkanti Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri işaretle geldiler. Gelin dediler Anadolu'ya. Orasını kıyamete kadar son kal'a olacak şekilde mayalayın, yoğurun, ne yaparsanız yapın. Ama kendiniz orada kalacaksınız. Nesliniz orada kalacak. O diyar kıyamete kadar mazlumların, gariplerin sığındığı, hakkın, adaletin yaşandığı, sahih itikadın, ehl-i sünnetin olduğu son kale olacak. Çünkü o Allah-u Teala tarafından seçilen ilk kaleydi efendim. Efendim yönetmenimiz geldi böyle yaptı. Bu ne demek? Halil Bey çok konuştun demek değil. Yani vakit geldi demek. Efendim önce Ceddin deden Neslin baban diyoruz. Sonra da reklamlar
İnşallah reklamlardan sonra Yüce Mevlam nasip ederse devam ediyoruz. Cettin deden, neslin baban.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

Yettin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti. Orduların pek çok zaman vermiştiler tarihe şan dedik. Evet, ordularımızın tarihe şan verdiği kesin. Ama yalnızca ordular değil, alimlerimiz, evliyalarımız, mimarlarımız, sanatkarlarımız, çiftçilerimiz, annelerimiz, onlar da tarihe şan verdiler. Hayır ile yad ediliyorlar, hayır ile yad edilecekler. Tabii bizler de yalnızca kahraman ecdadımız demekte kalmayacağız. Onlara layık torunlar, nesiller olacağız. Mazlumları, garipleri, hakkı, adaleti sahipsiz bırakmayacağız. Türkiye, adaletin, merhametin yaşandığı, sahih itikadın yaşandığı son kala, mazlumların, gariplerin sığındığı son kala olacak. Efendim, hemen gelen mesajlara bakıyoruz. Şöyle bir tıklayalım bakalım. Vay vay vay. Fatih Karapapak. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Ben Ankara'dan Teleil mahal talebeniz Mehmet Fatih Karapapak. Karapapak Türklerinden, Kafkasyalı. Ailecek sizi dinliyoruz. Dualarınızı istirham ediyoruz. Efendim, bu Fatih öyle kahraman, öyle gayretli, öyle çalışkan ki yarının Alperen'den efendim. Güzel Türkiye'mizde çok güzel görevler üstlenecek. Gariplere, mazlumlara, hakka, hakikate, sonuçlara inşallah çare olacak efendim. Metin Harmanlı. Vay vay vay vay hemşerim. Sevgili efendim, hayırlı yayınlar diler. Çanakkale'ye tüm dinleyicileri davet ediyoruz. Çünkü Çanakkale anlatılmaz yaşanır. Yaşanan anıların unutulması mümkün değil. İşte efendim, zaman zaman diyoruz ya, tarihe şan verenler, işte hayattaki tarihe şan verenlerden biri de bu Metin Harmanlı abimiz. Hayata efendim fotoğrafçılıkla başladı. Ondan sonra hep diyoruz ya, rahmetli Hüseyin Koca Efendi Kutesiru diyor ki, bu hizmetler, bu kitapların dağılması, Ehl-i Sünnet'in yayılması, sizler olmasaydınız, siz isimsiz kahramanlar olmasaydınız, yürümezdi, kitaplar rafta kalırdı. Siz gayret ettiniz, onları rafta bırakmadınız. İşte onlardan biri de Metin abim. Efendim, Keşan'dan başladı. Ta ne zaman? 1980'li yıllardan. O günden bugüne de efendim Trakya'yı, Çanakkale ve İstanbul'da Ehl-i Sünnet'in yayılması için her türlü fedakarlığı yapıp gecesini gündüze katan bir Çanakkale diyarının evladı efendim. Gülübol, Gelibol değil, Gülübol diyarından o diyarı koklayarak, o diyarı yaşayarak büyüyen, yani Gelibolu, savaşların yaşandığı yerde, köyleri o kanlı sırta falan yakın bir yerde ve kendisi de bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı da efendim Çanakkale'de. Sizleri Çanakkale'ye davet ediyor Metin abimiz. Efendim, hocam Bursa Osman Gazi'den sizleri dinliyoruz, Özlem Hanım dualarınızı bekliyoruz demiş. Efendim, her zaman söylüyoruz, gecenin bu saatinde TGRT FM dinleyenler garipler, hasta, efendim teselliyi TGRT FM'de arayanlar garipler, kimsesizler demeyelim de derdi olanlar. Onun için onlar duaları istiyorlar, onlar duaları hak ediyorlar efendim. Gariplere, kimsesizlere, hastalara duaya devam. Allah-u Teala hasta olanlara şifa versin. Derde olanlara devalar, çareler ihsan eylesin. Efendim, hepimize, sevdiklerimize birlikte iki cihan saadeti ihsan eylesin. Cennet denilen mübarek ebedi diyarda sevdiklerimizle beraber eylesin efendim dedikten sonra. Bakalım mesajlarda ne var?
Merhaba iyi yayınlar, mutlu akşamlar. Nikser'den saygılar, sevgiler. Tatar Ramazan Kayayur. Halil abim saygı ve sevgilerimi sunarım. TGRT FM dinleyicilerine. Efendim, İhlas'ta çalışanlara, dinleyenlere Allah-u Teala sağlık afiyet versin. Hastalarında şifalar versin. Zorda sıkıntı olanlara kolaylıklar versin, ibadetlerimizi kabul etsin demiş Tatar Ramazan Kayayurt Dertli Baba. Tabi buna da ancak ne deriz? Amin deriz. Ve hemen ne yapıyoruz? Tekrar Instagram üzerinden de yayınımıza geçiyoruz ki ey bire Ali Laga bizi unuttun mu denilmesin, unutmadık efendim. Hemen şöyle dokunduk inşallah. Harun Veli Hazretleri'ni kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz. Şöyle dokunduk. Ne dokunma birer. Dağ taş yerinden oynadı. Efendim Harun Veli Hazretleri gördüğü rüya ile Anadolu yollarına düştü. 47 ile çıktı. Efendim bu pehlivan aganızın, Ali aganızın Aşkın Gözyaşı 40 Pınar romanında ve Son Kale, 4 ciltlik Son Kale romanında Harun-u Veli Hazretleri'nin Anadolu yolculuğunu geniş geniş anlattık. İnşallah yakın zamanda Halil Ağanız'ın kitaplarına roman tarzında web sitesinden ulaşabileceksiniz. 1. cilt, 2. cilt Adem Aleyhisselam'dan başlıyor ta 1923'e kadar. Son Kale geliyor efendim, işte orada Harun Veli Hazretleri'ni anlattık. Efendim işaretle bulutun üzeri onlara bir bulut eşlik etti. Efendim bulutun durduğu yerde Seydi şehri kurdular. Seyit şehri. Ve Seydi şehir yerinde gittik. Harun Veli Hazretleri'ni ziyaret ettik. Ve evlatları o günden bugün de tabii neslinden gelenler Türkiye'de efendim hem Anadolu'yu hem gönülleri mayaladılar. Evlatları dört bir tarafa yayıldı. Allah-u Teala ona, evlatlarına efendim derecelerini âli eylesin. Bizlere de onların sevgisini gönüllerimizde yaşatmayı nasip eylesin. Efendim Fatih Sultan Muhammed Han, hey mübarek, 3 Mayıs 1481'de vefat eyledi. 1431'de Edirne'de doğdu. 81-31 mübarek 50 sene yaşamış ya. Hey ya, ne hareket, ne can, ne gayret. Efendim Fatih Sultan Muhammed Han Edirne'li ama ne yazık Edirne'liler efendim sahip çıkamadı. Ve Peygamber Aleyhisselam müjdesine kavuştu. Selamünaleyküm hocam diyor. Aleykümselam Halid'im. Koç yedim benim ya maşallah. Efendim bizim bir Bursalı Halid'imiz var. Ya bu tele ilmal talebeleri var ya. Efendim haftada 10 dakika ilmihal bilgileri. Ey güzel Allah'ım sen nelere kadirsin ya. Neler neler. Tele ilmihal. Nedir ilmihal? İlmihal kadın erkek her Müslümanın bilmesi farz olan bilgilerdir. İman bilgilerinden başlıyor. Amel. Bülü çağına girdiğimize üzerimize ilk efendim farz olan nedir? İman. Sonra da namaz. Bülü çağına girince kadar namazı, abdesti, duaları, sureleri öğrenmezsek yandık ki ne yandık. Selamünaleyküm Halil abim diyor. Fatih İstanbul. 34. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü dedikten sonra. Evet. Fatih efendim 1451 yılında yani 20 yaşında sultan oldu. Efendim o güne kadar tabi sayı ama 27'ye yakın İstanbul kuşatılmış. Onu da Fatih Sultan Muhammed Han'ın da doğumunu, yetişmesini, Edirne'den İstanbul'a sefere çıkışını, İstanbul'un fethini, efendim ne güzellikler, ne güzellikler. Akşemseddin ve Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin Edirne ziyaretini, Akşemseddin'in
Letüftühannel Konstantiniye ve le ni'mel emiru emiruhe ve le ni'mel ceyşe zelikel ceyş hadis-i şerifini atom atom hücre hücre ona işleyişini İstanbul'a beraber çıkışlarını hocam hicret günlerinin ikincisi efendim inşallah bizde hazır. Vay vay vay vay Halit bu Halit başka tabii buradan tam şeyden dokunamıyorum göremiyorum Halit kusura bakma ya sen de yiğitlerin en yiğitisin Halit Yıldız da bizim yine Tel-el Mal talebelerimizden hem de komşumuz yahu ona Halit bin Velid'in torunu diye sevdalısı diye takılıyorduk efendim vay Halit'im vay efendim Fatih Sultan Mehmet Han deyince tabii çok zeki, çok gayretli, çok çalışkan. Yani diyoruz haydi Şam verenleri bilmeye. İşte onların en güzel misali. Yani kılıç. Bileği çok güçlü. Kalem, alim. 4-5 lisan bilen biri. Aristo'sunu da hepsini okumuş. Kendine çok meraklı. Teknoloji.

çok meraklı ve gönül ehli, yani 3K'ya sahip öyle bir sultandı Fatih Sultan Muhammed Han. Yani dünyayı kendine dar gördü. Yani yaşasaydı mübarek tabii, Allah-u Teala, bir 20 sene herhalde Avrupa ve Asya'nın tamamı bizim olurdu. Yalnız o kadar tabii fethetmekte kalmadı. Yani kara diyarları almakla kalmadı. Gönülleri de fethetti. Gittiği yerleri imar eyledi. Medeniyeti terfi-i ibad ve tamiri bilat bildi. Ruhların yüceltilmesi ve beldelerin imar edilmesi. Efendim tez zamanda İstanbul'u, Konstantiniyye'yi İstanbul yaptı. Ayasofya bizden biri oldu. Hacıya Sofya'dan Ayasofya'ya döndü. Etrafında efendim nice külliyeler, sonra Fatih Camii ve nice eserler, nice medreseler, efendim gönül ehlizatlar da İstanbul'a geldi. Efendim Trabzon Rum İmparatorluğu, efendim Akkoyunlar, Mora, Bosna Hersek, Eflak derken ve Kırım derken hayatı hep seferlerde geçti. Ama bu arada tabii seferde olmasına rağmen efendim ilmi, gönül sultanlarını hiçbir zaman ihmal etmedim. Sahn-ı Seman 8 medrese Fatih Camii'nin etrafında ve tabi son derece ibretlik Sahn-ı Seman medreselerinin girişine bir çukur kazdırdı. Dedi ki baş müderrise, talebeler dedi buradan geçerken ayaklarını, çamurunu silecekler. Onlar toz olduğunda toplayacaksınız. Benim dediler kabrimin üzerine bu topraktan koyacaksınız ki Allah-u Teala bu toprak sebebiyle, vesilesiyle inşallah beni affeder dedi. İlim talebelerinin ayakkabılarından koparak ızgaranın altında biriken bu mübarek tozlar da örtün dedi kabrimi. Umulur ki Cenab-ı Hak onların yüzü hürmetine bana merhamet eder. Yani o ilim talebeleri yüzü hürmetine. Efendim Ebul Vefa Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han ziyarete geldi. Ebul Vefa Hazretlerine haber verdiler. Dediler ki böyle böyle, kabul edemem dedi. Demedi ki ben ki Konstantiniyye'yi fethelemişim. Üç kıtanın birbirine rağm etmişim, yakın eylemişim demedi. Boyun büktü, dedi ki Konstantiniyye'nin surlarını açtık, kapılarını açtık ama bir dervişin kapısını aşamadık, kapısından içeri giremedik dedi. Sonra tabii Ebu Vefa Hazretleri ağladı, dediler ki efendim niçin kabul etmediniz? Eğer dedi tasavvufun, gönül işinin lezzetini alırsa tahtı terk eder. Bütün insanlığın onun saltanatına, onun sultanlığına ihtiyacı var. Yani kılıç olmadan bu işler olmaz dedi. Aynı şeyde Akşemseddin Hazretleri efendim, o da İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da daha fazla kalmadı. O da İstanbul'u terk etti. Efendim Fatih Sultan Muhammed Han'ı gözyaşları içerisinde bırakarak. 3 Mayıs 2024 Alperenler'den Ahmet Turgal ağabeyimizin efendim vefatı. Her zaman söylüyoruz ya, Hüseyin Koç Efendi 1956 yılında Saadet Ebediye Risalesini hazırlayarak ilk Ehl-i Sünnet'i anlatan bir küçük risale. 35 sayfalık falan bir kitapçık. Kendine gelen bir sual üzere efendim Kuleli Asker Lisesi'nde öğretmen Enver abiler de orada öğrenciyken 1956'da başladı. Abdülkadir Vasi Hazretleri'nden duyduklarını
efendim gönlüne naklettiklerini diğer insanlar da duysun. Çünkü Osmanlıca kitaplar yasaklanmış, Türkçe kitap yok. İnsanlar dini öğrenmeye, asli kaynaklarından dini öğrenmeye muhtaç. İşte 1956 yılında bu seferberlik başladı. O günden bugüne hala devam ediyor. Her zaman efendim İhlas Vakfı adına Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını efendim dağıtanlara hediye olarak tam bir mahalden mektubata herkese lazım olan işte ve efendim takvimler, Türkiye Gazetesi, TGRT FM, bütün bunlar hepsi tek şey. Dinin, ehli sünnetin öğrenilmesi, öğretilmesi. Nerede? Önce Türkiye, sonra bütün dünyada. Şu anda 200 çeşit kitap 30'dan fazla lisanda efendim dünyanın dört bir tarafına gönderildiği gibi bulunduğu diyarlarda, Hindistan'dan efendim Afrika'nın çeşitli ülkelerine kadar, Afganistan'a, oralarda basılıyor efendim. İşte o serden geçilerden, o alplerlerden biri de Ahmet Turgal ağabeyimiz. Efendim 3 Mayıs 2024 Cuma günü vefat eyledi. 1947 Eyn Kemaliye doğumlu. 1970'te Teğmen çıktı. Katalca'da görevliyken efendim Hüseyin Koca'nın kitaplarıyla İlmihal'le tanıştı ve bu tanışıklık Kara Sevda'ya dön. O günden efendim tam 54 sene bu kitapların ehli sünnet itikadının dağılması için gecesini gündüzüne kattı. Hocası cennetin 8 kapısından girenlerden olursun diye duasına, yani Şenlik Hoca Efendi'nin duasına kavuştu efendim Ahmet Turgal ağabeyimiz. Ve efendim sultan, biz gönül sultanlarına sultan demişiz ama ikisinin ismine sultanı eksik edemeyim. Eyüp Sultan Hazretleri ve Emir Sultan Hazretleri efendim. Efendim Eyüp Sultan Hazretleri 4 Mayıs 672'de İstanbul önlerinde vefat eyledi. O ihtiyar halinde sefere katıldı efendim. Selamünaleyküm efendim. Ben Ömer Ekmen. Sizi dinliyoruz. Allah-u Teala razı. Koca Yusuf kitabınızı okumaya bir daha başladım. Hafız. Hay Ömer'im benim. Hafız. Pehlivan ile kavuşacağız inşallah. Az gayret. Koç yiğidim benim. Ömer. Ömer Ekmen. O da efendim dualarınızı hak ediyor. Ömer Ekmen. Yarının alplerinden, Şeyh Şamilerinden, Selahaddin Eyyubilerinden, Fatih Sultan Muhammed Hanlarından efendim inşallah. O da çok çok dualarınızı hak ediyor efendim. Onlar o dualar alacaklar. Onların yetişmesinden yalnızca güzel Türkiye'miz değil, bütün dünya istifade edecek efendim, zerre kadar şüpheniz olmasın. Efendim Halid bin Zeyd iki şey. Mihmendar-ı Resulullah, mihmen bayraktarı Resulullah. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bayraktarıydı seferlerde, bayrağını taşıyordu, hem de mihmandar. Yani onu ev sahip yaptı. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye efendim hicret ettiğinde, Hicri 50 yılında, yani 671'e falan, o yıllara geliyor. Zaten vefat tarihi nedir? Efendim 672. İstanbul'a sefer açıldığında, o sefere Süfyan bin Af emrinde İstanbul'a gelen asker arasında 33 sahabi vardı. Bunlardan biri de Halid bin Zeyd Hazretleri'ydi. Efendim İstanbul önlerinde vefat etti. Dedi ki beni ordumuz nereye kadar gidiyorsa İstanbul surları önünde nereye kadar gidiyorsa oraya defnedin. Vefat etti ve işte bugünkü yerine İslam ordusunun geldiği yere defnettiler. Ve
mübarek kabrini keşfetmek Fatih Sultan Muhammed Han'ın efendim isteğiyle, arzusuyla efendim kime nasip oldu? Akşemseddin Hazretleri'ne. Fatih Sultan Muhammed Han'da oraya bir türbe, türbenin yanına efendim bir güzel cami inşa edildi. Efendim Kastamonlular çok güzel bir şey yapıyorlar. Mayıs ayı başını efendim 4 Mayıs 1569 Kastamonu evliyalarını ve Şaban-ı Veli Hazretlerini anma. Ya keşke Edirne'de yapsa değil mi? Hasan Sezai Hazretleri, İstanbul'da aynı şey, Bursa'da Emir Sultan, Emir Sultan ve Bursa evliyaları, yani hem o büyük evliyayı hem de diğerlerinin tanınması, bilinmesi. Ya işte Çanakkale'de ayrı, Ankara'da işte Hacı Bayram gibi, Konya'da gerçi şey var Mevlana Aralık ayında, ama yani güzel Türkiye'mizin dört bir tarafına bunu yaygınlaştırmak gerekir. Kastamonu evliyalarını ve Şaban-ı Veli Hazretlerini anma günü gibi Edirne evliyalarını ve Hasan Sezai Hazretlerini anma. Ankara evliyalarını ve Hacı Bayram Veli Hazretlerini anma. Ve ya Abdülhakim Arvasi Hazretlerini, ya Ankara Bahtiyar. Efendim Şaban-ı Veli Hazretleri 4 Mayıs 1569'da vefat eyledi. Osmanlı velilerin büyüklerindendir. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Çakırcalı köyünde doğdu. Doğmadan evvel babasını kaybetti. 3 yaşındayken de annesini öksüz kaldı. Bir hanım onu evlatlığa kabul etti. İlk tahsilini Taşköprü'de yaptı. Sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'dan dönüşte Bolu'dan Halveti yolunun büyüklerinden Hayrettin Tokadi Hazretleri ile, tabii Ankara'ya yolu düşenler değil mi, Bolu'dan geçerken mutlaka Hayrettin Tokadi Hazretleri ile karşılaşıyorlar. Emel abi derdim, Şaban-ı Veli Hazretleri diyor ki uğramayalım, uğrarsa kalırız diyor. Hakikaten uğruyorlar Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin yanına, kalıyorlar. Ona talebe oluyor efendim. Senelerce hocasına hizmette şereflendi, tasavvufta yüksek derecelere kavuştu. Vefatından sonra halifesi oldu ve Kastamonu'ya gitti. Burada halkı irşat eyledi efendim. Efendim dünyaya hiç rağbet etmezdi. Zaman zaman şehrin kenarında bulunan bir ulu çınar ağacına gider. Ağacın kovuğuna oturarak Allah-u Teala zikreder. Mahlukları tefekküre dalardı. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Efendim Kastamonu'ya yolunu düşerse mutlaka orayı fatihalar gönderin. Şimdi efendim bu akşam bahsettiğimiz efendim o gönül sultanlarına inşallah fatihalar göndermeyi unutmuyoruz. Göndereceğiz ki hayatta, ölüm anında, kabirde, mahşer meydanında ve sırat köprüsünde onların şefaatine kavuşabilirim efendim. Efendim Kadir Mısırlıoğlu 5 Mayıs 2019'da vefat etti. Meşhur, çok tartışılan Kadir Mısıroğlu. Yani deli doluydu ama yiğit, mert kişiydi. Tam İlma Saadet-i Ebediye kitabını yazan, İhlas'ın kurulmasına vesile olan Hüseyin Hoca Efendi çok severdi. Tanışırlardı. Efendim Ehl-i Sünnet'ti. Ehl-i Sünnet'in efendim kara sevdalısı, Osmanlı'nın kara sevdalısıydı ama deli doluydu. O zaman da başka türlü mümkün değil. Yani kelle koltukta yürüdü efendim. Hukuk fakültesi mezunu, avukattı, hapse girdi efendim, yurt dışına gitti, geldi. Derken efendim vefat eyledi. Üsküdar Nasuhi Mehmet Efendi Camii Hazretisi'nde metfundur. 100'e yakın eseri vardır. Bunların içerisinde İstiklal Harbi'nde Sarıklı Mücahitler, Osmanoğulların dramı gibi efendim nice eserler var. Efendim bu kadar davranmamıza rağmen İmam-ı Azam Hazretleri Kutsesi Ruh, efendim Yunus Emre ve Şaban-ı Veli Hazretleri'ni anlattık. İnşallah bu iki büyüğü de haftaya anlatacağız. Bir programın daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Efendim bu akşam anlatmaya çalıştığımız Seyyid Harun Hazretleri'nden Ey Sultan Hazretlerine, Şaban-ı Veli Hazretlerine Allah-u Teala bu büyükleri, bu gönül sultanlarını şefaatlerine kavuştursun. Onları anlayıp onlara tabi olmayı,
onları misal almayı

0: şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Biz de kurban ibadetinin tarihçesini konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi hadisesini anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Dediğim gibi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadetinin tarihçesinde çok önemli bir hadise var. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi hadisesi çok acıklı aynı zamanda. Bugün hem o hikayeyi sizden dinlemek istiyoruz hem de yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini dinlemek istiyoruz sizden.
1: Tamam efendim.
0: Buyurun.
1: Tabii İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme teşebbüsünden önce biraz İbrahim Aleyhisselam'dan evet, bahsedelim
0: tabii,
1: değil mi efendim?
0: Tabii ki. Buyurun.
1: Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı malum haliniz Nemrut, Nabukadnezar diyor batılı kaynaklar. O olabilir yani Nemrut dedikleri kişi.
0: Evet.
1: Malum ateşe atıyor.
0: Hı hı.
1: İşte oradan sağ salim kurtulduktan sonra İbrahim Aleyhisselam bir müddet Harran'a gidiyor. Harran hudutlarımız dahilinde evet, malum haliniz. Oradan Şam'a gidiyor. Daha sonra ise önce Filistin'e. Filistin'den hanımefendisi Sare annemiz ile beraber Mısır'a geçiyor. Mısır'da da birçok hadiseler oluyor. Onlara girersek çok uzar. Mısır firavunu Hacer isminde bir cariye hediye ediyor Sare Hatun'a.
0: Evet.
1: Efendim o Hacer annemizi de alarak Sare annemizle beraber efendim Mısır'dan ayrılıyorlar, Filistin'e gidiyorlar. Fakat Filistin'de çorak, kupkuru, pek bir şey yetişmeyen
0: Issız,
1: bir yer olan
0: susuz belki
1: efendim Sebu'ya yerleşiyorlar. Efendim İbrahim Aleyhisselam Sebu'da bir kuyu kazıyor. Alper Bey kuyuyu kazıyor. Gerçekten de çok güzel bir su çıkıyor kuyudan ve Allahu Teala öyle mallar ihsan ediyor ki yarım milyon sığırı, yarım milyon diye kitaplar böyle yazıyor. Sığırı vardı diyorlar.

0: Davarları, ovaları, vadileri doldururdu diyorlar. Çok zengin oluyor İbrahim Aleyhisselam.
1: Yüz binlerce yani.
0: Evet. Sonradan burada nasıl olsa su var, burada bir yeşillik var diye insanlar geliyorlar.
1: Oraya yerleşiyorlar.
0: Oraya yerleşiyorlar. İbrahim Aleyhisselam da hiçbir şey demiyor,
1: Evet.
0: izin veriyor onlara. Fakat bu insanlar çoğalıyor zamanla, İbrahim Aleyhisselam'a kendi kazdığı kuyusundan su vermiyorlar. Senin davarların, senin sığırların bizim suyumuzu bitiriyor diyorlar. Yahu bu kuyuyu kazan, bu suyu çıkartan zaten İbrahim Aleyhisselam. Fakat insanlar böyle diyorlar. İbrahim Aleyhisselam da çok üzülüyor.
1: Evet.
0: Şam tarafında Kıs diye bir mevki varmış. Kitaplarda ismi böyle geçiyor. O Kıs denilen yere hicret ediyor, göçüyor yani. Tabi İbrahim Aleyhisselam Sebu'dan ayrılınca açtığı kuyunun suyu kesiliyor Alper Bey.
1: Kuruyor kuyu yani.
0: Kuyu kuruyor. Sebu'daki insanlar pişman oluyorlar.
1: Tabii.
0: İbrahim Aleyhisselam'ı geri çağırıyorlar. Fakat o kabul etmiyor. İnsanlar o zaman elçiler gönderiyorlar yani. İnsanlar diyorlar ki ya İbrahim, o zaman dua et de suyumuz çoğalsın. Sen Allah'ın sevgili kulusun diyorlar. İbrahim Aleyhisselam da onlara nasihat ediyor. Allah'ın Celle Celaluhu dinine, Allahu Teala'nın emirlerine riayet etmeniz lazım. Tövbe etmeniz lazım. Ancak Allahu Teala böylece sizin suyunuzu çoğaltır diyor. İnsanlar da tövbe ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerini kabul ediyorlar. Geri dönüyorlar. Suları çoğalıyor Alper Bey. İbrahim Aleyhisselam o sonradan göç ettiği kısta, Şam'a yakın bir mevki, orada da bir kuyu kazıyor. Allahu Teala orada da su ihsan ediyor. Tabii çok cömertmiş İbrahim Aleyhisselam. Çok menkıbesi var ama ben bir menkıbesini anlatmak istiyorum, kıssasını anlatmak istiyorum. Mübarek oruç tutarmış. Akşamları da iftar edeceği zaman sofraya misafirsiz oturmazmış.
1: Evet.
0: Misafir gelmezse siz yiyin dermiş hizmetçilerine, hizmet edenlere. Kendisi yemezmiş. Suyla orucunu açarmış. Öyle yani. Şimdi bir gün sofra kurdurmuş, kimse yok. İkinci gün sofra kurdurmuş, kimse yok. Misafir yok yani. Üçüncü gün böyle yüksek bir yere çıkmış. Acaba gelen misafir var mı diye bakıyor. Görmüş ki aksakallı, beli birazcık bükülmüş, yaşlı, ihtiyar bir zat, ihtiyar bir kişi, elinde asası, bastonu
1: Evet.
0: geliyor. O baba sen nerelerdeydin, hoş geldin, sefa geldin filan filan. Sofraya oturuyorlar. Efendim iftar vakti oluyor. İbrahim Aleyhisselam besmele çekiyor, başlıyor yemeye. Buyurun diyor misafirine de. Fakat dikkat ediyor, misafiri Bismillah demiyor.
1: Besmele çekmiyor.
0: Besmele çekmiyor. Hatırlatmak için yüksek sesle Bismillahirrahmanirrahim diyor İbrahim
1: Tekrar.
0: Aleyhisselam. Yani hani
1: Evet.
0: o da hatırlasın diye.
1: O da çeksin diye.
0: Efendim, fakat yine ses seda yok. Diyor ki ya unuttun herhalde diyor. Besmele çekmedin diyor sofraya otururken diyor. Ben diyor mümin değilim ki diyor. Ben mecusiyim diyor. Ben ateşe taparım diyor o ihtiyar. Dolayısıyla diyor
1: Besmele yok.
0: besmele bizde yok diyor. Vay diyor senin gibi bir mecusi nasıl benim soframa oturur diye kızıyor yani. İbrahim Aleyhisselam da ihtiyar da kalkıp yola revane oluyor.
1: Yani yemeği yemeden
0: Evet,
1: sofradan kalkıyor.
0: evet. Sonra o gece rüyasında buyuruluyor ki İbrahim Aleyhisselam'a biz ki buyuruluyor.
1: Allah Teala tarafından.
0: Evet, Allahu Teala tarafından 80 bu kadar senedir o ihtiyarın rızkını verdik. Bize şirk koştu halde, bizi Rab olarak, Allah olarak, ilah olarak, mabut olarak tanımadığı halde, bize şirk koştu halde biz onun rızkını kesmedik. bu kadar senedir rızkını verdik. Sen nasıl diyor İbrahim Aleyhisselam'a, bizim soframızdan sen onu kovarsın. Oh, bir uyanıyor ki efendim, hemen yola revan oluyor, çıkıyor. Gidiyor.
1: İhtiyar aramaya gidiyor.
0: Onun gittiği yöne doğru süratli bir şekilde İbrahim Aleyhisselam gidiyor. Neyse, ihtiyarı buluyor. Tabii diyor ki, beni affet. Çok özür dilerim. Gel dönelim, yemek yiyelim. İhtiyar diyor ki, ben diyor nasıl döneyim? İhtiyarım diyor.
1: Bunca yol
0: geldim.
1: Görüyorsun,
0: bunca yol geldim. Ben tekrar geri yürüyemem diyor, gelemem diyor. Takatım yetmez diyor. Onun için köyüme, benim gideceğim yere az kaldı diyor. Ben gideceğim yere giderim diyor. Baktı ki dönmüyor geri İbrahim Aleyhisselam. Ne olur diyor, bin sırtıma, seni sırtımda götüreyim. İhtiyar da biniyor İbrahim Aleyhisselam'ın sırtına. Ama tabii artık sabah olmuş. Güneş ışınları, şuaları
1: dik gelmeye başlamış.
0: Sıcak. İbrahim Aleyhisselam'ın sırtında mecusi ihtiyar güneşte vuruyor. Şıpır şıpır terliyor mübarek. Yürüyor yani sırtındaki o yüklen ihtiyarla. Evet. İhtiyar da şaşırıyor. Bir dakika diyor ya. Sen diyor önce beni kovdun. Şimdi bak şıpır şıpır terliyorsun.
1: Sırtında
0: beni geri götürüyorsun ki yemek yiyeyim. Ya bu ne iştir diyor. Nedir bu diyor.
1: Şaşırıyor da değil
0: Şaşırıyor. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, ya diyor, ben Rabbimden azar işittim. İkaz etti Rabbim beni. Dedi ki ya İbrahim, buyurdu ki ya İbrahim, bizi Rab olarak, ilah olarak, mabut olarak tanımadığı halde efendim yıllardır bu ihtiyar haliyle biz onun rızkını veriyoruz. Sen nasıl onu sofradan kaldırırsın, yemeğini ikram etmezsin denildi bana. Onun için seni böyle sırtımda götürüyorum diyor. Dur diyor. İndir beni aşağı diyor ihtiyar. Şimdi diyor bana dinini öğret. Çünkü diyor benim gibi pis bir mecusinin, yani pis bir ateşperestin yüzünden senin gibi bir büyük peygamberine bu ikazı yapan Allah ne büyük Allah'tır. O ne büyük Rab'dir. Bana anlat, öğret, ben mümin olayım. O zaman tabii kelime-i tevhid, la ilahe illallah İbrahim-i Halilullah. Efendim böyle söylüyor ve mümin oluyor ihtiyar.
1: Çok güzel bir kıssa gerçekten.
0: Evet. Daha çok var. Hatta onu da bahsedelim istersen. Efendim 200 tane mecusiye yemek vermiş bir gün.
1: İbrahim Aleyhisselam.
0: Davet etmiş onları. Ya İbrahim demişler. Senin cömertliğin dillere destan. İbrahim Aleyhisselam'ı. Çok cömertsin. Yedirirsin, içirirsin. Yedirmeden, içirmeden kimseyi göndermezsin.
1: Misafiri çok seviyor.
0: Ya dile bizden ne dilersen demişler. Tamam mı? Demiş ki ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Bir şey haricinde. Ne olur benim hatırım için bir kere benim Rabbime secde edin.
1: Bir kerecik secde edin diyor yani.
0: Yani bir kerecik secde edin yani. Şimdi onlar konuşuyorlar kendi aralarında. 200 tane mecusilerin hatırlıları kendi aralarında, önde gelenleri. Diyorlar ya bu ihtiyarın diyorlar ihsanları, ikramları çoktur. Bize iyilikleri de çoktur. E bir kerecik efendim yalandan onun Rabbine secde edelim. Sonra kendi ibadetimize devam ederiz. Yani bir kereden bir şey olmaz diyorlar. Ve hepsi bil ittifak secde etmekte bir kerecik mahzur olmaz diyerekten kendi aralarında konuşup kararı veriyorlar ve secdeye kapanıyorlar. O zaman İbrahim Aleyhisselam ağlayarak, gözlerinden yaşlar boşanarak ellerini açıyor. Allah-u Teala'ya dua ediyor ki, ya Rabbi diyor, ey Allah'ım, benim gücüm sadece sana bir kere secde ettirmeye yetiyor bunları. Ya Rabbi, sen her şeye kadirsin. Sen bunların kalplerine doğru yolu ihsan et de sana iman etsinler. Mümin olsunlar ya Rabbi, ne olur diyor. Hidayet ağlıyor gözleri. Hidayet nasip et bunlara. Hidayet senden ya Rabbi. Ya Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası berekatıyla onlar secdeden kalkıyorlar ve hepsi mümin, müttaki insanlar oluyorlar. Bu kadar cömertmiş. Yani cömertliği evet. Dillere destan. Evet. Efendim işte çocuğu olmuyordu İbrahim Aleyhisselam'ın. Sare annemiz efendim, ya senin benden çocuğun olmuyor. Şu hizmetçimiz Hacer'le seni evlendireyim bari diyor. Evlendiriyor yani. Bu evlilikten de işte İsmail Aleyhisselam doğuyor.
1: Evet. İsmail Aleyhisselam'ın annesi.
0: Ama dua Hacer etmiş İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi, bana bir oğul ihsan edersen senin yolunda onu senin için ben kurban edeceğim demiş. Yani. Evet. Nezir adamış. Ve Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a Hazreti Hacer anamızdan İsmail Aleyhisselam'ı lütfetmiş, ihsan etmiş. Fakat o güne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin nuru, sevgili peygamberimizin nuru İbrahim Aleyhisselam'ın alnında parlarmış. Evlenince, yani hamile kalınca Hazreti Hacer annemiz, önce Hazreti Hacer annemize intikal etti nur, Hazreti Hacer'den de İsmail Aleyhisselam'a intikal etti.
1: Doğunca.
0: Tabii Sare annemizin, Hazreti Sare'nin gönlünde bir kıskançlık. Yani kıskançlık mı diyeyim, gıpta mı diyelim artık, ne bileyim. Onlar büyük insanlar, kıskançlık demek de dilimize yakışmıyor. Efendime söyleyeyim. Büyük insanlar onlar çünkü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanımefendisi. Yani böyle bir şey hasıl olmuş. Bir gayret diyelim ya, kıskançlık demeyelim. Bir gayret hasıl olmuş.
1: Hanımlar arasında.
0: Evet, hanımlar arasında. Allah-u Teala da İbrahim Aleyhisselam'a emretmiş, demiş ki oğlun İsmail'i ve annesini oradan al götür, emretmiş.
1: Başka bir yere götür diyor.
0: Başka
1: yani.
0: Bir yere götür. O da Hazreti Hacer annemizle Hazreti İsmail'i, oğlunu alıyor, Mekke'ye götürüyor. Alper Bey.
1: Evet.
0: Yani orada bırakacak. Şimdi İbrahim Aleyhisselam oğlunu ve hanımefendisi Hacer annemizi ıssız, çorak bir vadide, bir miktar hurma, bir kırba, yani matara diyoruz, evet. Kırba diyoruz, deriden yapılır, hı hı. Kırba, bir kırba su, şimdi orada bırakıyor, memleketine doğru yola çıkıyor Alper Bey.
1: Az bir yiyecek, evet. Ve içecekle bırakıp dönüyor yani.
0: Tabii Hazreti Hacer annemiz arkasından koşuyor İbrahim Aleyhisselam. Ya İbrahim diyor, görüp görüşecek bir fert, yiyecek içecek bir şey bulunmayan
1: yok.
0: Bu çorak vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun diyor. Yani bir kere sormuyor ha. İbrahim Aleyhisselam yürüyor, arkasından Hacer annemiz koşuyor, müteaddit defalar soruyor. Cevap vermiyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Dönüp de bakmıyor bile. Sonunda Hazreti Hacer annemiz diyor ki, bizi burada bırakmanı Allah-u Teala mı emretti sana ya İbrahim diyor. Evet diyor İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala emretti. Hacer annemiz dedi ki, öyleyse dedi, madem o emretti, Allah-u Teala bizi zayi etmez ve bizi muhafaza eder. Oğlu İsmail'in yanına dönüyor. İbrahim Aleyhisselam'ın peşinden gitmekten vazgeçiyor. İbrahim Aleyhisselam ise Hazreti Hacer ayrılınca oradan Seniye denilen bir mevki vardır. Orada yüzünü Beytullah istikametine çeviriyor. Ellerini kaldırıp dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi, ben İsmail ve onun zürriyetini hürmeti vacip olan mukaddes evinin, yani Kabe'nin yanına bıraktım. İkim bitmez. Bir vadiye yerleştirdim. Onları çevreden gelecek her türlü bela ve musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Onları çevreden gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ya Rabbi. Sana şükretsinler. Böyle dua etti. Şimdi İsmail Aleyhisselam'ın yanına varınca Hazreti Hacer annemiz bu işin Allah-u Teala'nın emriyle olduğunu anladı ve tevekkül etti yani. Allah-u Teala bize kafidir. O bizi korur, himaye eder. Bizi başıboş bırakmaz dedi. Semre ağacının dallarından küçük bir barınak yaptı Hacer annemiz. Ama yiyecekleri hani birazcık hurma
1: ve bir kırba su.
0: Bir kırba su. Yiyecekleri ve su bitince Hazreti İsmail Aleyhisselam ağlamaya başladı.
1: Küçük çocuk çünkü evet.
0: Efendim. Baktı ki su yok, su istiyor. Susadı ki ağlıyor. Hazreti Hacer annemiz su bulmak ümidiyle Safa Tepesi'ne çıkıyor. Tepeden bakıyor. Uçsuz, bucaksız, çölden başka hiçbir şey yok. Ağaçsız, çıplak tepeler var yani.
1: Evet.
0: Safa'dan iniyor, koşarak Merve Tepesi'ne çıkıyor. Oradan da bakıyor, yine hiçbir şey yok. Böylece su bulmak ümidiyle Safa ve Merve Tepeleri arasında 7 kere koşuyor Alper
1: Gidip
0: Bey.
1: Geliyor yani.
0: Gidip geliyor, evet. İşte hac ve umre ibadetlerinde yapılan say budur, buradan
1: Safa
0: kalmadır.
1: Safa ve Merve Tepeleri evet, arasındaki say.
0: Evet, evet, buradan kalmıştır. İşte hani İsmail Aleyhisselam'ı yerde bıraktı ya.
1: Evet.
0: İsmail Aleyhisselam da ağlıyor. Bu Hacer annemiz Safa ve Merve'de koşarken ağlayınca ayağıyla da yere tepiniyor böyle. Mübarek.
1: Topuklarını yere vuruyor.
0: Topuklarını vurduğu yerden işte su fışkırıyor. Hemen acaba olma bir şey mi oldu diye koşuyor Hacer annemiz. Bakıyor ki su çıkmış. Gürül gürül akıyor. Hani su akıyor ya.
1: Evet.
0: Efendim yerden fışkırıyor ya. Bu su zayi olur, kaybolur diye avuçlarıyla kumları toplayıp yani göl gibi bir şey yapmaya gayret ediyor. Ve bu arada da zem diyor. Zem durma arasında zem. Evet. Onların
1: Zemzem de oradan geliyor.
0: Zemzem ismi de oradan gelir. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri buyurmuş der ki Allah Hazreti Hacer'e rahmet eylesin. Eğer Zemzem demeseydi Allahu Teala bu suyu gürül gürül kendiliğinden akıtırdı buyurmuş Resulullah Efendimiz. Sonra o sudan oğlu İsmail Aleyhisselam'a içirdi. İçirdikten sonra kendisi de içti. Yani fakat Zemzem akan bir ırmak olmadı.
1: Evet.
0: O Hazreti Hacer annemizin avuçlaması böyle akışına hani evet, mani olması sebebiyle. Tabii Cürhüm diye bir kabile geliyor. Bakıyor ki kuşlar uçuyor bir yerde filan. Allah Allah, bu kuşlar su olmayan yerde uçmazlar diyor.
1: Tabii.
0: Lar bakıyorlar ki Hazreti Hacer annemizi görüyorlar. Suyu görüyorlar, Zemzem suyunu. Ve diyorlar ki efendim bize müsaade eder misiniz burada yerleşmemize? Ve böylece Cürhüm kabilesi
1: oraya yerleşiyor.
0: Tabii dedik ya İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'ya nezretmişti, adak adamıştı. Eğer bir oğlum olursa ya Rabbi onu senin yoluna kurban edeceğim diye nezretmişti, adak evet, adamıştı. İşte zaman zaman İbrahim Aleyhisselam da Mekke-i Mükerreme'ye gelir. Hazreti Hacer annemiz de oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret edermiş Alper Bey. İşte bir gün geldiğinde İbrahim Aleyhisselam yani ziyaret ediyor ya oğluyla hanımefendisini. İsmail Aleyhisselam 7 yaşındaymış o zaman rivayete göre. Şimdi oğlunun endamını görüyor, cemalini görüyor, güzelliğini görüyor, kemalini görüyor. Böyle insan tabii peygamber muhakkak da babalık sevgisi var yani kalbinde.
1: Tabii ki.
0: Onunla karşı kalbinde bir muhabbet uyanıyor ki bu huzur ve rahatlık içerisinde o gece uyuyor Alper Bey. O gece bir rüya görüyor. rüyasında ona buyuruluyor ki şüphesiz ki Allah-u Teala sana oğlun İsmail'i aleyhisselam kurban etmeni emrediyor. O gün bu rüya şeytani midir, rahmani midir diye tereddüt ediyor Alper Bey.
1: Evet.
0: İbrahim aleyhisselam.
1: Rüyayla
0: İşte
1: ilgili.
0: Tereddüt ettiği için o tereddüt ettiği gün Zilhicce'nin 8. günü. Zilhicce'nin 8. gününe ne derler?
1: Terviye
0: günü derler. Yani tereddüt etti ya.
1: Evet.
0: Onun için terviye derler. İkinci gece aynı rüyayı tekrar gördü. Rüyanın rahmani olduğunu anladı İbrahim aleyhisselam. Onun için bugüne yani efendime söyleyeyim bugüne yani Zilhicce'nin 9. gününe Arefe günü denildi. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbe. Ne demektir manası? Men arefe nefsehu kim ki nefsini bildi fekat arefe rabbe. Kim ki nefsini bildi o Rabbini bildi. Nefsini tanıyan Rabbini tanır.
1: Rabbini tanıdı evet.
0: Efendime söyleyeyim. Arefe günü denildi bildi yani. Ne olduğunu bildi? Rahmani olduğunu bildi o rüyanın. Üçüncü gece yine aynı rüyayı gördü. Artık bunun Allah-u Teala'nın bir emri olduğunda hiç şek ve şüphesi kalmadı. Sahih olduğunu anladı. Zilhicce'nin 10. olan bugüne de Nahr günü denir. Bayram günü denir.
1: Bayram günü.
0: Şimdi o gün işte hanımı Hazreti Hacer'in yanına gider. Hazreti Hacer'e der ki İbrahim Aleyhisselam. Ey Hacer gözümün nuru oğlum İsmail'i yıka.
1: Hazırla.
0: En iyi elbiselerini giydir ona. Saçını tara. Gözlerine sürme çek. Güzel kokular sür. Onu bir dostun ziyaretine götüreceğim. Yani kurban etmeye götüreceğim demiyor Hazreti Hacer annemize. Oğlu İsmail'e de diyor ki oğlum yanına bir bıçak ve ip al diyor. İsmail de diyor ki babacığım bıçakla ve iple bu nasıl misafirliğe gidiş? Böyle misafirliğe gidiş mi olur? O zaman İbrahim Aleyhisselam diyor ki oğlum belki Allah-u Teala bize bir koyun ihsan eder de onu Allah rızası için kurban ederiz buyuruyor. İblis bunu duyuyor, işitiyor. Bana iş düştü diyerek hemen Hazreti Hacer annemizin yanına gidiyor. Ve gerçekten yola çıkıyorlar. İpi ve bıçağı alıyor Hazreti İsmail Aleyhisselam. İblis de bu konuşmayı duyunca hemen Hazreti Hacer annemizin yanına koşuyor. Diyor ki, ey Hacer, İbrahim İsmail'i nereye götürdü? Hacer annemiz diyor ki, bir dostu ziyarete götürdü. Hayır. Yemin ederim ki diyor, şeytan insan şeklinde geliyor tabii, onu boğazlamaya kurban etmeye götürdü. Hazreti Hacer annemiz de diyor ki, nasıl olur ya diyor, hiçbir baba oğlunu kurban eder mi, keser mi? Ama diyor, o diyor ki diyor, İbrahim Rabbim emretti diyor. Bakın, Hazreti Hacer annemizin dediği söz ne kadar güzel bir söz Alfer Bey buyuruyor ki, diyor ki, eğer diyor Allah-u Teala emretmişse, ona 1000 can feda olsun diyor.
1: Teslimiyet.
0: Hacer annemiz. Bu sefer Hazreti İbrahim'e gidiyor. Kandırabilir miyim diye. Ona diyor ki, ey insan şekli, ey İbrahim oğlunu nereye götürüyorsun? Bir dostu ziyarete götürüyorum diyor. Hayır diyor, sen onu kurban edeceksin. O gördüğün rüya şeytanidir diyor. Şeytan diyor bunu İbrahim Aleyhisselam'a. Hayır diyor İbrahim Aleyhisselam. Gördüğüm rüya rahmanidir. Peki diyor şeytan, oğlunu kesmene gönlün razı mı ki diyor. Nasıl keseceksin diyor. Ey melun diyor, şu dünyadaki herkes benim evladım olsa ve Rabbim hepsini kurban etmemi emretse tereddüt etmem, hepsini kurban ederdim diyor. Şeytan Hazreti İbrahim'in bu sözü üzerine ondan Hazreti İbrahim'den ümidini kesiyor. Doğru İsmail Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. İsmail Aleyhisselam da önde İbrahim Aleyhisselam yürüyor, ardında İsmail Aleyhisselam yürüyor, oğlu yürüyor. Ey İsmail, nereye böyle? Babamın bir dostunu ziyarete gidiyoruz diyor İsmail Aleyhisselam da. Hayır diyor ya, baban seni kesecek diyor. O bıçağı ve o ipi niye aldırdı diyor. Babam beni niye kessin ki diyor. Baban diyor ki Rabbim emretti. O zaman diyor ki eğer Allah-u Teala emretmişse bin canım dosta feda olsun diyor. 7 yaşındayken bak bunu söylüyor, evet. Alper Bey. İblisin verdiği vesvese bitmiyor. Bitmeyince İsmail Aleyhisselam babasına sesleniyor, önden gidiyor ya. Babacığım diyor, bu diyor beni rahatsız ediyor diyor. Babası da diyor ki ya İsmail, ona taş at uzaklaşsın, o zaman uzaklaşır diyor. İşte taş atıp Mina'ya geliyorlar Alper Bey. İşte şeytan taşlamak da buradan
1: Hac
0: gelir.
1: Hac ibadetindeki şeytan, evet, taşlamak
0: buradan
1: geliyor.
0: Evet. Hazreti İbrahim onunla diyor ki, Saffa suresi 102. ayetinde geçiyor bu. Onun mealini, kısa tefsirini okuyorum. Oğlum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum, ne dersin? Böyle diyor İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'a. Babacığım, Allah'ım sana ne emrediyorsa sen onu yap. Beni sabredicilerden bulacaksın. Başımı vermek benim için bir an sürer diyor. Evet. Fakat diyor, kendi elinle oğlunu kurban etmek gönlüne zor ve ağır gelebilir babacığım diyor. Bunun için diyor, benim senden 6 tane isteğim var diyor. Şu 6 şeyi istiyorum diyor. Sen Rabbimizin emrini yerine getir, tamam diyor. Ama şu 6 şeyi istiyorum senden diyor ey babacığım. Ellerimi ve ayaklarımı bu iplen sıkıca bağla. Can acısı ile ben bir kusur etmeyeyim babacığım diyor. Ellerimi ve ayaklarımı bağla diyor. İkincisi diyor, tabii onlar elbise giyiyorlar ya, uzun fistan mı diyorlar ona, ne diyorlarsa.
1: Entari gibi.
0: Böyle. Entari gibi bir şey. Mübarek eteğini topla ki diyor, üstüne kan sıçrayıp da İteğin kana bulaşmasın babacığım diyor. Bak ikincisi. Üçüncüsü, bıçağı diyor iyice bile ki diyor, can vermem kolay olsun babacığım, hemen kessin diyor. Dördüncüsü, bıçağı boynuma çalarken diyor, çalmak derler yani, evet, sürerken, babalık şefkatiyle yüzüme bakıp Allah-u Teala'nın emrini geciktirmeyesin diyor. Yani yüzümü görünce diyor, yüzüme bakınca diyor, babalık şefkati gönlüne, kalbine gelir diyor. Allah-u Teala'nın emrini geciktirirsin diyor. Bana bakma diyor, işine bak diyor yani.
1: Evet.
0: Efendim, geciktirme Rabbimizin emrini diyor. Beşinci isteğim de diyor, beni kurban etmeden önce gömleğimi çıkar diyor. Yani üstünde gömleği var ya İsmail Aleyhisselam, gömleğimi çıkar. Kurban ettikten sonra gömleğimi anneme götür diyor. Allah Allah. Ona benden selam söyle. Benim kokumu bu gömlekten alsın. Teselli olsun. Benim için çok elem çekmesin. Ağlamasın. Anneme de ki diyor, Hazreti Hacer, evet, annemize. O anneme de ki, oğlun sana şefaatçi olmak için Hak Teala'ya gitti de anneciğime. Altıncı isteğim de babacığım, her nerede benim yaşımda bir çocuk görürsen beni hatırla diyor. Allah Allah, bu 6 şeyi istiyor. Ne teslimiyet, evet, Alper Bey, evet, yani.
1: 7 yaşında.
0: Evet. Şimdi oğlunun bu sözleri üzerine İbrahim Aleyhisselam baba tabii neticede ağlamaya başladı. Ellerini kaldırdı. Ya Rabbi dedi, bu halimden ve ihtiyarlığımdan dolayı bana rahmet et ya Rabbi. İsmail Aleyhisselam da ellerini kaldırdı, dedi ki ya Rabbi, bu işte bana sabır ve tahammül ver. Tahammülü ihsan et diye yalvardı. İsmail Aleyhisselam yüzünü İbrahim Aleyhisselam'a döndü. Babacığım dedi, görüyor musun dedi, gök kapıları açılmış. Melekler bize bakıp hayretlerinden Allah-u Teala'ya secde ediyorlar. Meleklerden bir kısmı da Allah-u Teala'ya münacat ediyorlar, yalvarıyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi, bir peygamberi kesmek istiyor, kesmek üzere, hem de senin rızan için kurban etmek üzere. Sen onlara merhamet eyle. Böyle dua ediyorlar melekler.
1: Melekler.
0: Şimdi İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'dan bu sözleri duyunca daha çok hüzünlendi. Ellerini yüzüne kapattı. Çok ağladı. Melekler de onunla birlikte çok ağladılar. İsmail Aleyhisselam çok metin ama 7 yaşında bak, evet. Düşün Alper Bey. Muhabbetin şartı emri yapmakta gecikmemektir babacığım. Allah Allah. Allah-u Teala'nın emrini hatırlatıyor yani babasına. İbrahim Aleyhisselam bıçağını bileyip oğlunun başına çöktü. Ya Rabbi, gözümün nuru, gönlümün sururu olan oğlumu kurban etmemi emir buyurdun. Ya Rabbi, bu kıymetli oğlumu kurban etmekte bana sabır ve metanet ihsan eyle diye dua etti. Babası bıçağı boğazı üzerine koyunca oğlu güldü İsmail Aleyhisselam. Yavrucuğum, bu halde nasıl gülüyorsun sen dedi. Dedi ki, gördüm ki bıçağın üstünde besmele yazıyor. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim yazılı. Dostun ismi yazılı olan bıçak nasıl keser? Şimdi İbrahim Aleyhisselam bıçağı İsmail Aleyhisselam'ın boynuna sürdü, çaldı. Bıçağın ağzı döndü, kesmedi Alper Bey. Kızdı İbrahim Aleyhisselam, bıçağı yere çaldı. Hatta taşa çaldı, taş kesildi derler yani, öyle rivayet var. Bıçak Allah-u Teala'nın emriyle dile geldi. Dedi ki bıçak, ya İbrahim, bana niçin kızıyorsun sen? Sana kes diye emreden bana da kesme diye emrediyor. O zaman şu lütuf nidası erişti. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Güzel amel işleyeni işte böyle mükafatlandırırız. Bu açık bir imtihandı. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik buyuruluyor. Nihayet Cebrail Aleyhisselam cennetten bir koç getirdi. Cebrail Aleyhisselam makamından Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek geldi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da bu tekbiri işitince La ilahe illallahü vallahu ekber dedi. Hazreti İsmail de Allahu Ekber ve lillahil hamd diyerek tekbiri tamamladı. Hani kurbanda teşrik deriz ya, tekbirleri. Teşrik tekbirleri.
1: O da buradan geliyor.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. İşte evet. Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam
1: ve İsmail Aleyhisselam,
0: üçü söylemişler evet. Bunu. Hazreti İbrahim gökten inen koçu yakalıyor. Efendim bakıyor ki oğlunun bağları çözülmüş. Yavrucuğum, senin bağlarını kim çözdü? Bu sıkı sıkı bağlamıştım diyor. Beni ölümden kurtaran dost bağlarımı çözdü diyor İsmail Aleyhisselam. Ey oğlum diyor, şimdi dua et. Ne dua edersen Allah-u Teala kabul eder şu anda diyor. Hazreti İsmail de diyor ki, ya Rabbi, kıyamette mümin olan herkesi mağfiret eyle. Allah Allah, bak kendisi için dua etmiyor yani.
1: Yine müminler için dua.
0: Evet, ya Rabbi, kıyamette mümin olan herkesi mağfiret eyle. İsmail Aleyhisselam 7 yaşındayken böyle dua ediyor.
1: Evet.
0: O zaman ses geliyor. Bütün müminlere mağfiret ettim, bağışladım müjdesi geliyor. Evet, şey de bu işte İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme kıssası yani, bu şekilde
1: çok
0: efendim anlatmış olduk.
1: Bir hadise, çok evet. Güzel anlattınız, evet, ağzınıza efendim. Sağlık. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerinden bahsedelim istiyoruz. Nasıl gidiyor? Kurbanlıklar seçildi, hazırlandı mı? Arkadaşlar nasıl bir çalışma içindeler? Kurbanları seçerken neye dikkat ediyorlar? Fiyatlar ne merkezde? İzleyenlerimize, dinleyenlerimize anlatabilirseniz tabii, memnun oluruz. Buyurun. Tabii.
0: Evet, gönderdiğimiz ülkeler var. Efendim, bir kısmını da Ramazan-ı Şerif'ten sonra göndereceğiz. Bizim hayvanlarımızı biz ayırttırdık o ülkelerde. Keseceğimiz yerlerde efendim ayırttırdık. Ama biz muhakkak ve muhakkak kontrol ediyoruz. Hem de iki kere. Neden? Mesela biz yurt dışında umumiyetle büyükbaş hayvan kesiyoruz Alper Bey.
1: Evet.
0: 7 kişiye kadar hissedar olabiliyorlar büyükbaş hayvana.
1: Tabii.
0: 7'ye kadar kurban evet. oluyor yani. 7 hisseye bölünebiliyor malum evet. haliniz. Şimdi büyükbaş hayvanın kurban edilebilmesi için bazı şartlar var. Nedir bu şartlar? Bir kere 2 yaşını doldurmuş olması lazım Alfer Bey. Yani 2 yaşını doldurmamış hayvan
1: kurban olmaz.
0: Kurban olmaz.
1: Önemli bir
0: evet
1: özellik.
0: Özellik. Yani, evet. Şart çünkü.
1: Şart.
0: 2 yaşını büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurması lazım. Tamamlaması lazım.
1: Sizin kapak atma dediğiniz hadise evet. işte değil mi?
0: Evet. Şimdi efendim şöyle hani kendi ahırında yetiştirsen doğduğu tarihi
1: yazarsın.
0: Arasından dünyaya geldiği tarihi
1: not
0: bir tarafa not edersin.
1: Bilirsin yani 2
0: yaşını
1: doldurdum.
0: Doldurduğu zaman da ha bu 2 yaşını doldurmuştur. Kendi ahırından yetiştin çünkü kurban olur dersin kurban evet. edersin. Veyahut da bir başkasına satarsın hani kurbanlık arayanlar oluyor ya.
1: Evet.
0: Ama burada öyle değil ki Afrika'da 3. dünya ülkesinde Afganistan'da misal olarak söylüyorum bu hayvanları temin ediyorsun. Ama 2 yaşını doldurmuş mu doldurmamış mı?
1: Yazı yok, çizi
0: yani,
1: yok, hiçbir
0: efendim,
1: şey yok.
0: Doldurdu diyor ama
1: belki de doldurmadı.
0: Belki de doldurmadı. Nereden bileceksin? Gerçekten de mesela Türkiye'deki pazarlarda, kurban pazarlarında ben gördüm. Amcam da getirirdi hayvan. Kapak atmamış hayvan için mesela 2 yaşını doldurmuş derlerdi. Enteresan. Şimdi büyükbaş hayvana Allah bir hususiyet vermiş. Şöyle Alper Bey, 2 yaşını doldurduğu zaman 2 yaşını 1 ay geçe, 15 gün geçe, 2 ay geçe, 3 ay geçe şu alt çenesindeki 2 dişini, 2 ön dişini düşer. Onun yerine 2 tane büyük diş çıkar. Kazma gibi.
1: Efendim, İri diş çıkıyor değil mi?
0: Evet, iri diş çıkıyor. Bu iri dişin çıkması 2 yaşını doldurması demektir. Dolayısıyla seçtiğimiz her hayvanın dişini kontrol ederiz, bakarız. 2 yaşını doldurmuşsa o hayvanı alırız. O hayvanı kurban ederiz. 2 yaşını doldurmamışsa anlaştığımız CLP tüccara deriz ki kardeşim bunu değiştir. Biz size böyle demedik. Biz size dedik ki 2 yaşını doldurmuş hayvan olması lazım.
1: Evet.
0: Başka kuyruğu kopuk olmaması lazım. Gözü kör olmaması lazım. Misal olarak söylüyorum.
1: Evet.
0: Mesela gözü kör mü değil mi diye elimizi sallarız.
1: Eğer
0: refleks verirse ha bu kör değil deriz. Bilemezsin yani.
1: Tabii.
0: Bunlar önemli şeyler. Hayvanları biz böyle bir büyük bir titizlikle seçiyoruz. En son kurbandan önce tekrar kontrol ediyoruz. Eğer kapak atmamışsa muhakkak ve muhakkak bunu değiştiriyoruz.
1: Evet.
0: Kapak atmış hayvan getirin. Satın alma muamelesini 7 hisseler adına yapıyoruz ve kesiyoruz. Ve biz kurban keserken kasaplara bizim oradaki görevli arkadaşımız vekalet veriyor. Çünkü vekaletini almış.
1: Almış. Evet.
0: Biz vekaletsiz kurban kesmiyoruz. Muhakkak ya internet yoluyla web sitemizden veyahut da telefonla şeyi alıyoruz. Sadece parayı almıyoruz yani vekalet de alıyoruz. Sonra oraya giden arkadaşlarımız vekiller giderse ne ala. Muhakkak bir tanesi vekillerden oluyor orada.
1: Gidenlerden birisi.
0: Gidenlerden evet. bir tanesi vekillerden oluyor. Umum vekil oluyor tabii. Hı hı. O almış olduğu vekalet doğrultusunda kurban kesen kasaplara vekili olduğum Alper Osman Genç'in bayram kurbanını kesmeye vekil oldum diyor.
1: Evet.
0: Vekil olduğum Mahmut Kemal Aydın'ın vacip olan bayram kurbanını kesmeye. Böyle okuyor yani.
1: 7 kişinin isimlerini sayıyor, okuyor.
0: Okuyor. Seni vekil ettim diyor.
1: Kasaba.
0: Vekil tü. Kasapta diyor kabul tü. Kabul ettim.
1: Ondan sonra.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber diyerek kasapta kesiyor. Biz bu kesim esnasında bunu videoya alıyoruz, evet. Alper Bey. O 7 tane hissedarın 7'sine birden efendim
1: video gönderiliyor.
0: Gönderiliyor. Tabii. Yani bunu onlar hem görüyorlar, videoda izliyorlar, tabii, hem dinliyorlar. Eğer şeyse mesela kendisi için vermiştir, hanımı için vermiştir, babası için vermiştir, babasından vekalet almıştır, vermiştir, hanımından vekalet almıştır, vermiştir, annesinden vekalet almıştır, vermiştir, değil mi?
1: Evet.
0: Efendim kayınpederinden vekalet almıştır, vermiştir, kayınvalidesinden vekalet almıştır, vermiştir, kızından mesela vekalet almıştır, vermiştir. Yedi kişi yani bir hayvana girebilir efendim.
1: Evet.
0: Yedi kişi babasıyla, annesiyle, kızıyla,
1: tamamı onların adına kesilmiş olur yani.
0: Beraber seyredebilir yani.
1: Tamamı onların adına olur.
0: Evet efendim. Tabii biz bekliyoruz vatandaşlarımızı.
1: Fiyatları da söyleyelim.
0: Söyleyeyim işte efendim. Tabii. Şimdi efendim yurt dışı kurban hisse vekalet bedelimiz büyükbaş hayvan için, evet, 5500 liradır.
1: Fiyat bu şekilde.
0: Çok pahalı değil efendim. Evet. Yani emekli ikramiyesine az bir şey ilave etse neredeyse emekli ikramiyesine şeyi kesecek işte.
1: Evet.
0: Emekli ikramiyesine derken bayram ikramiyesine.
1: Bayram ikramiyesine. Evet. Evet.
0: Yurt içinde de fiyatlarımız belli. Biz yurt içinde de şeyde kesiyoruz. Yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Yurt içi büyükbaş hayvan kurban vekalet hisse bedelimiz 18 bin liradır. Alper Bey.
1: Evet.
0: Biz dinimize uygun bir şekilde şartlarına riayet ederek kesiyoruz. Efendim etlerini de fakire fukaraya, garibe gurabaya, gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz efendim. Bekliyoruz vekaletlerini. Şimdiden verebilirler.
1: Evet.
0: Fiyatlarımız da belli.
1: Yani kurbanlarını güvenilir bir yerde, evet, kestirmek isteyenler için,
0: evet,
1: en güzel adres,
0: doğru,
1: İhlas Vakfı'na vekaleti, doğru, verecekler.
0: O kadar.
1: Sonra videolarını izleyecekler.
0: O kadar. O
1: bütün
0: kadar.
1: Vakıf çalışanlarından Allah razı olsun. Hepsine, amin, kolaylıklar diliyoruz.
0: Amin.
1: Başta
0: çok daha bekliyoruz.
1: Allah
0: izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kaçırılan Osmanlı 1. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. Osmanlı tarihinde sayılamayacak kadar çok isimsiz kahraman vardır. Sultanlarından tutun da en uçtaki erine kadar her biri aynı ortak gaye için çalışmış, gerektiğinde aynı manevi değerler için başını verip kanını sebil etmiştir. Şimdi gelin İstanbul'un fethinden 100 sene öncesine uzanalım. Osmanlı'nın 2. Sultanı Orhan Gazi dönemine yani. O dönem siyasi dengelerin sürekli değiştiği, Osmanlı Devleti'nin devlet olabilmek için kıyama durduğu, Bizans'ın ölümle pençeleştiği canhıraş bir dönemdir. Bu eser, Bizanslılar tarafından kaçırılan Orhan Gazi'nin oğlu Halil'in kurtarılmasının hikayesidir. Fakat hikayemiz sıkıcı olmaması bakımından tarihi olaylara birebir sadık kalınmadan hayali unsurlar ön planda tutularak hazırlanmıştır. Orhan Gazi'nin emriyle uzun bir zaman Bizans'ta kalan Karaca Gazi, görevinin son ermesiyle kendisine sevdalanan saray kızı Leonora'yı da alarak memleketine dönmüştü. Ancak düğünden önce Müslüman olmak isteyen Leonora'ya önce küçük bir merasim hazırlanmıştı.
1: Ey kızım Leonora, kendi isteğinle, inanarak Allahu Teala'nın bir ve tek olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve resulü olduğuna inandın mı?
2: İnandım efendim.
1: Elhamdülillah inandım deyin.
2: Elhamdülillah inandım.
1: O zaman benim söylediklerimi tekrar et evladım.
2: Peki efendim.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
2: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
2: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Mübarek olsun kızım, mübarek olsun. Allahu Teala daim etsin. Bu hal üzere yaşayıp, bu hal üzere Cenab-ı Hakk'a kavuşmanı nasip eylesin.
3: Amin.
1: Bundan sonra sırası geldikçe gerek eşin, gerekse yaşlı nineler senin İslamiyet'i öğrenmene yardımcı olacak. Bizim hanımlar gibi mektebe de gidip okumayı öğrenebilirsin kızım.
2: Ha, isterim elbet. Teşekkür ederim efendim.
1: İstersen sana zaruri din bilgileri yanında çocuk yetiştirme, aile bilgileri, el sanatları, adab-ı muaşeret bilgileri de öğretebiliriz.
2: İsterim elbette efendim.
1: Bizde bir söz vardır, zorla güzellik olmaz diye. Bizim yiğit kara oğlan sizi ta Bizanslardan alıp buraya kadar getirmiş. Görünüşe bakılırsa siz de istekli davranmışsınız. Diyorum ki şayet bir zorlama varsa.
2: Yok efendim, isteğimle ve severek geldim. Şu anda dünyaya yeni gelmiş gibiyim. Kendimi kuşlardan daha hafif hissediyorum efendim.
1: Mübarek olsun yavrum, mübarek olsun. Şimdi sıra bir Müslüman ismi almaya geldi.
2: Münasip görürseniz Hatice olsun efendim.
1: Oo maşallah maşallah. Siz işi baştan bitirmişsiniz kızım.
3: Mübarek olsun.
4: Prenses Leonora Müslüman olup Hatice adını alırken, aynı sıralarda Bizans'ta Fedon adındaki bir subay da sarayın güçlü isimlerinden General Phoebus'la görüşebilmek için çırpınıyordu.
5: Generalim, Yüzbaşı Fedon sizinle görüşmek istiyor. İçeri girmesine izin vermedim ama çok önemli bir haber getirdiğini söylüyor.
6: Fedon mu dedin Andrea? General Ragas'ın casusu değil mi o?
5: Evet efendim. Aralarından su sızmadığı söyleniyor.
6: İblisin tekidir o. Ne istiyormuş benden?
5: Sordum ama söylemedi. Generale söyleyeceğim, hayati bir meseledir dedi.
6: İmparator hazretlerinden hala bir haber yok mu Andrea?
5: Yok efendim. Bütün muhafızlar bir haftadan beri Bizans'ı karış karış arıyorlar. Ama en ufak bir iz bulamadılar.
6: Olacak şey değil. Osmanlıların her bir yandan saldırdığı bir zamanda koskoca Bizans imparatoru sıradan vatandaş gibi kaybolur mu ortadan?
5: Generalim, biliyorsunuz imparator hazretleri zaman zaman kıyafet değiştirerek sokağa çıkardı.
6: Biliyorum Andrea, biliyorum. Ama ertesi günü de saraya dönerdi. Tam bir haftadır ortalarda yok. Kraliçe bile onun nerede olduğunu bilmiyor. Umarım başına bir iş gelmemiştir.
5: Fedon'u ne yapayım generalim?
6: Aslında o iblisin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama getirdiği haberin ne olduğunu pek merak ediyorum doğrusu. Hemen içeri al.
5: Baş üstüne generalim. Yüzbaşı Fedon, girebilirsiniz.
7: Generalim, generalim.
6: Ne var Fedon? Ne haber getirdin bana?
7: Son derece önemli generalim. Korkunç şeyler oldu. Hemen benimle gelmelisiniz.
6: Saraydan ayrılamam. İmparatorun gelmesini bekliyorum.
7: Boşuna beklemeyin generalim. İmparator gelemeyecektir.
6: Sebep?
7: Çünkü imparator öldü.
6: Ne? Öldü mü? Nasıl öldü? Çabuk anlat bana.
7: Yalnız imparator değil, General Ragas da öldü efendim.
6: Neler söylüyorsun Fedon? Kim öldürdü onları?
7: Sizin de yakından tanıdığınız Aristo isimli bir Osmanlı öldürdü.
6: Aristo mu? Şu muhafız alayındaki silahşor mu?
7: Evet efendim. Aristo imparatoru ve Ragas'ı öldürdükten sonra Prenses Leonora'yı da alarak memleketi Eskişehir'e gitti.
6: Peki Aristo neden böyle bir şey yaptı? Bir nedeni olmalı.
7: Aristo'nun gerçekten kim olduğunu bilsen bu soruyu sormazdın.
6: Kimmiş Aristo?
7: Aristo, Aydos Kalesi Fatih'i ünlü Osmanlı komutanı Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'dir.
6: Ne dedin? Abdurrahman Gazi'nin oğlu mu dedin? İnanamıyorum, bu gerçek olamaz.
7: Gerçeğin ta kendisi. Çünkü kendi ağzından duydum bunu.
6: Ne zaman?
7: Cinayetleri işledikten hemen sonra.
6: Bütün bunlar olurken sen de oradaydın öyle.
7: Evet generalim.
6: Peki Aristo Takma adlı bu Osmanlı neden imparatoru ve generali öldürdü?
7: İmparatorumuz Andronikos Osmanlılarla anlaşma yapmaya yanaşmıyordu ya. Sanıyorum onun için olabilir. Biliyorsun Orhan Bey Şile ve Üsküdar hariç bütün Anadolu topraklarının kendi topraklarına katılmasını istiyor.
6: Evet, Orhan Bey başımıza daha çok gaile açacağı benziyor. İznik ve İzmit havalesinin tamamını topraklarına kattı. Peki cesetler nerede?
7: Olay yerinde duruyor. Hiç kimseye bir şey söylemeden doğruca size haber vermeye geldim.
6: Bu Aristo lakaplı Osmanlı casusu seni neden öldürmedi peki?
7: Bilirsin. Osmanlılar aman dileyene kılıç kaldırmaz. Aman dilerken korkumdan kas katı kesilmiştim. Bundan olacak. Sonra beni bağladı. Ancak çok zor şartlarda iplerimden kurtulabildim.
6: Yani imparator ve generalin öldürüldüğünü ikimizden başka bilen yok öyle mi?
7: Yok generalim.
6: Çok iyi. Ben emir verinceye kadar sakın bunu kimseye söyleme. Bizans'ın geleceği buna bağlı Albay Fedon. Anladın mı?
7: Anladım efendim.
6: Eğer dediklerimi yerine getirirsen cebin parayla dolar.
7: Merak buyurmayınız generalim. Bu bende daima bir sır olarak kalacaktır.
2: Hayallerim gerçek oldu Yiğit'im. Ben senin eşin, sen de benim efendim oldun.
8: Evet güzel Leonora.
2: Leonora değil, Hatice. Müslüman olduğumu ve adımın Hatice olduğunu unuttun mu yoksa?
8: Unuturum incik tanem.
2: Bütün bu eğlenceler bizim için mi yapılıyor?
8: Evet, biz Osmanlılarda evlilik törenleri böyle yapılır. İnsanlar çağrılır ve yeni evliler mutluluklarını onlarla paylaşırlar.
2: Ne güzel adetleriniz varmış. İyi ki beni kaçırmışsın Karaca Gazi. Yoksa ömrüm boyunca General Alçay'la mutsuz bir hayat yaşayacaktım.
8: Takdiri ilahi güzel Hatice. Benim Bizans'a gidişim, sana rastlamam, birbirimize gönül vermemiz, hepsi takdirinde.
2: Annen de benim gibi Bizanslıymış.
8: Evet. Rahmetli babam Abdurrahman Gazi ünlü bir Osmanlı komutanıyken annem de o zaman Aydos Kalesi Tekfur'un kızıymış. Annem rüyasında kendini bir çukura düşmüş olarak görmüş. Bu haldeyken son derece yakışıklı yiğit biri gelip onu kuyudan çıkarmış.
2: Senin gibi yiğit yakışıklı biri miymiş?
8: Evet, o kimse babam Abdurrahman Gazi'ymiş.
2: Yani o mu girmiş rüyasına?
8: Evet öyle. O yiğit kişi yani babam genç kızı yani annemi kuyudan çıkardıktan sonra üzerindeki elbiseleri çıkarıp ipekten güzel yeni elbiseler giydirmiş ve sonra da çekip gitmiş. Annem çok zeki bir kadın olduğundan gördüğü bu rüyanın kendinde büyük değişiklikler yapacağını tahmin etmiş. Bu yüzden kimseye de rüyasını söylememiş. Ama kendini kurtaran yakışıklı yiğide de öylesine gönül vermiş ki bir türlü hayali gözlerinin önünden gitmez olmuş.
2: Tıpkı benim gibi. Ben de sana aşık olunca hayalin gece gündüz hiç gözümün önünden gitmemişti.
8: Benzeyen yalnızca annemle sen değilsin. Babamla benim hayat çizgimde aynı birbirine benziyor güzel Hatice.
2: Pişman değilsin ya beni kaçırdığın için.
8: Asla. Neden pişman olacakmışım ki?
2: Ama saraydakiler seni ellerinden kaçırdıkları için çok pişman olacaklar. Buna eminim.

0: Beni çağırtmışsınız generalim.
1: Gelin binbaşı Andrea, yaklaşın.
2: Emredin generalim.
1: Sana çok önemli bir devlet görevi vereceğim Andrea. Bu mektubu hemen Amasra'ya imparatorun oğlu Iones'e götürmeni istiyorum.

0: Ülkeniz ne kadar güzelmiş Karaca Gazi. Yemyeşil, sulak, cennet gibi yerler. Eğer seninle evlenmemiş olsaydım bütün bu güzellikleri görmekten mahrum kalacaktım.
1: Allah'ın yarattığı her şey, her yer güzeldir Hatice. Kötü olan insanın Allah-u Teala'yı tanımaması ve onun birliğini kabul etmemesidir.
0: Evleneli 10 gün oldu. Siz Osmanlıları çok sevdin. Bana öyle iyi davranıyorsunuz ki. Kadınlara adeta baş tacı yapıyorsunuz. Ayrıca dikkat ettim, herkes sana büyük bir saygı gösteriyor.
1: Bizde saygı en başta büyüğe gösterilir. Sonra da iyi, merhametli, Allah için cihad eden yiğit serdangeçlilere gösterilir.
0: Sana senin gibi bir yiğit evlat vermek istiyorum Karaca Gazi. Hem de soyunuzun devam etmesi için.
1: İnşallah güzel hatunum. Allah-u Teala hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin.
0: İnşallah.

0: aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz General Phoebus? Nasıl olur?
1: Biliyorum. İnanması zor ama hakikat bu imparatoriçem. Bugün gittim, gözlerimle gördüm. Ne yazık ki Aristo adında saraya sızmış bir Osmanlı kocanızı ve General Ragas'ı öldürmüş.
0: İnanamıyorum. Kocam koskoca bir imparatordu. Eğer bu duyulursa sarayda Bizans'a karışır. Taht kavgası başlarsa zaten Osmanlılarla başı dertte olan Bizans'ın sonu olur bu.
1: Endişe etmeyiniz efendim. Ben her türlü tedbiri aldım. Hiçbir kargaşa olmayacak efendim.
0: Bunu nasıl garanti edersiniz general? Bizans sarayında her zaman tahtı ele geçirmek isteyenler vardır. Hele şimdi imparatorun öldürüldüğünü duyarlarsa kısa zamanda kan gövdeyi götürür.
1: Tahta hiçbir zaman ona layık olmayan çıkmayacaktır imparatoriçem. Bana inanın.
0: Yoksa siz kendiniz mi imparator olmayı düşünüyorsunuz?
1: Asla böyle bir düşüncem yoktur imparatoriçem. Benim kastettiğim sizin soyunuzdan biridir.
0: Yoksa bu kişi oğlum Iones mi?
1: Evet imparatoriçem. Kocanız tarafından Amasra'ya sürgün edilen oğlunuz Iones tahta çıkacaktır.
0: İyi ama onun buraya gelmesi en az 10 günü bulur. O güne kadar imparatorun ölümü duyulur ve tahta gözü olanlar da...
1: Merak buyurmayınız. Bunun için birkaç saat önce bize sadık bir haberci Amasra'ya doğru yola çıktı bile. Veliaht Iones gelinceye kadar imparatorun yokluğunu kimseye duyurmayacağız. Kocanızın öldüğünü 4 kişiden başka hiç kimse bilmiyor.
2: Kaçırılan Osmanlı oyunun 1. bölümünü dinlediniz. 2. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

Kanlıca'da bir akşam hazırlığı. Bir deniz, bir de bendeniz. Sizi düşündüm gündüzsüz, gecesiz. Kıyı boyunca aralıksız bir kuş yağmuru. Denize dalan kara bataklar. Kızılığın saçlarınıza sığmayan sonsuzluğu. İlk sevda sarhoşluğu. Gözleriniz miydi gönlüme akan? Özleminiz miydi, neydi martı seslerinde duyulan? Alacakaranlıkta sizin kanınız mıydı dudaklarımdan sızan? Mehtaplı bir bayram gecesinde o çarşamba gününü hatırlıyor musunuz? Ölüme mahkum etmiştiniz beni, biliyor musunuz? Kanlıca'da bir akşam hazırlığı. Bir deniz, bir de bendeniz. Siz bakmayın bulutlandığıma. Bırakınız yıkılsın bu Şubat ayaklarıma. Ne yapsam aklımdan çıkmıyorsunuz. Rıhtımda ayın 20'si sularında yakamozlar hıçkırır mı sizin de şarkılarınızda? Çoktan iflah olmaza çıktı adım. Hep sizinle yaşadım. Ben gelmezsem siz gelir misiniz? Gelemezsiniz. Çünkü gözleriniz ışık tutmuyor. Kalbinizin karanlık olduğunu bilmiyorsunuz. O çarşamba gününü hatırlıyor musunuz? Ölüme mahkum etmiştiniz beni.

Çamlıca'da bir akşam hazırlığı. Bir deniz, bir de bendeniz. Siz kendinize yetmiyorsunuz. Bazen gerçek, bazen yalansınız. Önümden bir bulut gibi geçtiniz. O dumanlı ayazda zehrinizi damarlarıma akıttınız. Sizin için mutluluğumu kaybettim. Yüzünüzü ezberden defterime çizdim. Bir geminin batmasına sebep oldunuz. Yıldızların kaçıştığını görüyor musunuz? İşte geldik gidiyoruz. Siz söyleyin. O çarşamba gününü hatırlıyor musunuz? Ölüme mahkum etmiştiniz beni. Biliyor musunuz?

0: Şöminedeki Katil. Yapım Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Larry Queen. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Halil Karabacak.
1: Soğuk bir Şubat günü, Londra şehri. Zenginliği kadar delilikleriyle de ün salmış Hatter ailesinin en yaşlı üyesi Baba York Hatter, kentin limanında ölü olarak bulundu. Ceset tanınmayacak haldeydi. Bir balıkçı gemisinin tayfaları York Hatter'ın cesetini kancalara takarak sahile çıkardılar. Sonra da otopsi için morga götürdüler. York Hatter son yolculuğuna böyle çıka dursun, güvenlik birimleri harekete geçmişti bile.
2: Doktor Şenik, York Hatter'ın ölüm sebebi neymiş? Tespit edebildin mi? Denizden çıkarttıklarına göre boğularak ölmüş olmalı.
3: Yanılıyorsun müfettiş Term. York Hatter boğularak ölmemiş.
2: Sahi mi? Nasıl ölmüş peki?
3: Zehirlenmiş.
2: Ay canına, ne diyorsun doktor? Yani York Hatter cinayete mi kurban gitti?
3: Anlamadın bay müfettiş. York Hatter öldürülmemiş. Strychnin içerek intihar etmiş.
2: Dur bir dakika doktor. Madem York Hatter öldürülmedi, intihar etti, o halde cesedinin denizde işi ne?
3: Çok basit. York Hatter gemiyle denize açıldı ve daha sonra güverteye çıkarak önce zehrini içti, daha sonra da kendini denize attı.
2: Başınız sağ olsun Bayan Emily. Ölen eşiniz York Hatter değerli bir bilim adamıydı. Ölümü hepimizi üzdü.
4: Teşekkür ederim Bay Müfettiş.
2: Sizce kocanızın intihar etmesi için bir sebep var mıydı?
4: Hayır. O sürekli kendini meşgul eden biriydi. Sabahtan akşama kadar laboratuvarına kapanır, ilaçlarla deney yapardı.
2: Ama çok zengin olan kocanız durup dururken intihar etmedi herhalde.
4: Para her şey değildir müfettiş. Kim bilir iç aleminde ne fırtınalar kopuyordu ki canına kıydı.
2: Evet, anlıyorum. Tekrar başsağlığı diliyorum size.
4: Teşekkür ederim.
2: Doktor Merriam, siz Hatter'ların aile doktorusunuz değil mi?
5: Evet öyle müfettiş.
2: York Hatter'ın intiharındaki sır perdesini aydınlatmak istiyorum. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz?
5: Nasıl bir yardım müfettiş?
2: Bilmiyorum, bunu siz söyleyeceksiniz. York Hatter'ın sağlık problemleri var mıydı ya da psikolojik rahatsızlıkları filan?
5: Bakın müfettiş, prensip olarak hastalarımın hakkında bilgi vermek yanlısı değilim. Biliyorsunuz Hatter'lar İngiltere'nin çok önemli bir ailesidir. Bazı şeylerin basına sızdırılması onlara zarar verebilir.
2: Basına bilgi vermeyeceğimize emin olabilirsiniz doktor. Amacımız York Hatter'ı intihara götüren sebebi öğrenip dosyayı kapatmak.
5: Peki, size güveniyorum. York Hatter psikolojik problemleri olan biriydi.
2: Mesela ne gibi?
5: Irsi de olabilir. Adeta kanında delilik mikrobu vardı. Ölme ve öldürme arzusu hisseden, akli dengesi bozuk, çılgın biriydi.
2: Vay canına.
5: Tarihe doğru baktığımızda Hatter erkeklerinin çoğu ya akıl hastanesinde öldüğünü, ya canına kıydığını, ya da cinayet işlediğini görüyoruz. İşte öğrendiniz Bay Müfettiş.

0: Postrik sizin değil, bırakın bardağı Jackie.
1: Sen karışma pis hemşire, içeceğim işte.
2: İçemezsin Jackie. Bırak diyorum.
3: Jackie rahat dur diyorum sana. Elindeki o bardağı bırak.
1: Bırakmayacağım işte, canım süt içmek istiyor.
3: Hayır içmeyeceksin, bırak diyorum sana.
1: İçeyim de gör.
4: O sütün Louis Alan'a ait olduğunu biliyorsun Jackie. Sana kaç kere onun sütünü içmemeni söylemiştim.
1: Fakat ben bana bir şeyler oluyor.
2: Jackie ne oldu sana? Jackie.
1: Bilmiyorum, çok fenayım anne.
2: Yardım edin. Jackie bayıldı, buraya gelin çabuk.
5: Bayan Emily buraya gelin çabuk.
2: Jackie ne oldu?
4: Jackie'ye ne oldu Marta?
2: Bilmiyorum efendim. Biraz süt içti, sonra da düşüp fenalaştı.
4: Aman Allah'ım. Bayan Smith, çabuk Doktor Marion'a telefon et. Hemen buraya gelsin, çabuk.
5: Peki
4: ol.
5: Peki Bayan Emily.
4: Marta, sen de Jackie'yi alıp odasına götür hadi.
2: Peki efendim. Gel, hadi gel Jackie, seni odana götüreyim.
1: Midem çok bulanıyor anne.
2: Korkma canım, doktor gelsin seni hemen iyileştirecek. Bu şeyler yiyip mideni bozuyorsun.
5: Tamam Bayan Emily, doktoru aradım, hemen geleceğini söyledi. Aman tanrım, şuraya bakın Bayan Emily.
4: Ne oldu Bayan Smith?
5: Köpeğe bakın.
4: Köpeğe ne oldu?
5: Bilmiyorum ama köpek ölüyor galiba. Bayan Barbara'nın köpeği can çekişiyor.
4: Olur şey değil. Biraz önce canavar gibiydi. Ne oldu bu hayvana?
5: Bilmiyorum. Küçük Jackie'nin yere döktüğü sütten içtikten sonra böyle oldu galiba.
4: Ne? Sütten mi içti?
5: Evet. Olamaz. Köpek öldü Bayan Emily.

0: Doktor ne olur söyleyin, Jackie yaşayacak mı?
1: Merak etme Marta, bir şey yok. Midesini yıkadım, birkaç saat sonra eski Jackie olur yine.
0: Çok şükür. Ona bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Ne oldu da Jackie birdenbire midesini bozdu?
2: Louisa'nın sütünü içtikten sonra olmuş doktor.
1: Sayın Bayan Emily.
0: Evet doktor. Jackie iki yudum almıştı ki birden inleyerek yere düştü.
1: Allah Allah. Şu sütü görebilir miyim?
2: Tabii. Marta, süt bardağını getirebilir misin?
0: Tabii. Zaten dibinde az bir şey kalmıştı. Buyurun doktor.
1: Teşekkür ederim Marta. Çok ilginç.
2: Ne oldu doktor? Sütün içinde bir şey mi var yoksa?
1: Evet Bayan Emily. Strychnin.
2: Aman Allah'ım. Zehir ha? Zaten köpeğin halinden anlamıştım.
1: Köpeğe ne oldu?
0: Öldü doktor. Jackie'nin yere döktüğü sütten içmişti.
1: Ya bu çok ciddi bir olay.
2: Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Zehri sütün içine kim koydu?
3: Neler oluyor burada? Söyler misiniz? Doktor neden geldi buraya?
4: Marta, oğluma ne oldu? Az önce onun odasında uyurken gördüm.
0: Bilmiyorum Konrad. İçtiği süt dokunmuş galiba.
4: Saçmalama Marta, süt neden dokunsun ki Jackie'ye?
2: Biri sütün içine zehir koymuş Konrad.
0: Evet
4: anne
0: ya.
4: Ne söylediğinin farkında mısın sen?
3: Olamaz. Zehra.
2: Allah'tan Jackie bir iki yudum almış. Ama olan Barbara'nın köpeğine oldu.
3: Benim köpeğime mi? Ay, söyleyin ne oldu Tommy'ye?
0: Yere dökülen sütü içince öldü Barbara.
3: Ne? Tommy zavallı köpeğim, zavallı miniğim.
4: İnanılır gibi değil.
3: İyi ama kim yapabilir böyle bir şeyi? Kim yapabilir böyle bir alçaklığı anne?
2: Kimin yaptığı belli değil. Ama bunu mutlaka öğreneceğim.
3: Anne lütfen sakin ol.
2: Nasıl sakin olurum? Anlamıyor musunuz? Asıl kurban Jackie değildi, Louisa'ydı.
0: Louisa mı?
1: Bundan emin misiniz Bayan Emily?
2: Elbette. O yumurtalı süt Louisa'nındı doktor. Louisa her gün aynı saatte sütünü içerdi. Bunu bu evde yaşayan herkes bilir. Söyleyin bakalım, İçinizden hanginiz zavallı Louisa'yı zehirlemek istedi?
3: Anne nasıl böyle konuşabiliyorsun?
4: Kim o kör, sağır ve dilsiz kızı öldürmek isteyebilir ki?
3: Lütfen bizleri suçlama anne. Hangimiz böyle bir alçaklığı yapabiliriz?
2: Hanginiz mi? Hepiniz. Hepiniz ondan nefret ediyorsunuz. Fırsat bulsanız bir kaşık suda boğacaksınız o zavallı kızı. Louisa sizin üvey kardeşiniz. Bu yüzden onu sevmiyorsunuz. Bilmiyor muyum sanıyorsunuz ha? Bilmiyor muyum? Jackie'nin açgözlülüğü Louisa'nın hayatını kurtardı. Ama az kalsın Jackie ölecekti. Süte kim zehir kattı? Soruyorum kim?
1: Bayan Emily, rica ederim biraz sakin olun.
2: Fikrinizi öğrenmek istersem sorarım doktor. Siz bu işe burnunuzu sokmayın lütfen.
1: Maalesef burnumu soktum bile.
2: Ne demek istiyorsunuz?
1: Ortada bir cinayete teşebbüs olayı var. Bu yüzden durumu polise bildirmek zorundayım.
5: Zehir mi dediniz doktor? Ölen filan yok ya. Sadece bir köpek. Demek zehiri süte karıştırmışlar ha? Anlıyorum. Tabii. Bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Biz gereken tahkikatı yaparız. İyi günler. Bu kadar tembellik yeter dedektif Bruno. Kalk bakalım. Hatırların malikanesine gidiyoruz.
6: Bakıyorum o malikaneyi pek sevdiniz müfettiş. Daha geçen hafta oraya intihar eden York Hatter'ın ilgili soruşturma yapmak için gitmemiş miydik?
5: Evet ama bu seferki başka.
6: Ne olmuş?
5: Cinayete teşebbüs.
6: Ne? Cinayete teşebbüs mü? Peki kim kimi öldürmek istemiş?
5: Kimin bu cinayete teşebbüs ettiği bilinmiyor. Ama birisi süte zehir karıştırmış. Küçük bir çocuk ölümden dönmüş. Bir köpekse ölmüş.
6: Vay canına. Ne malikane be. Ya memleketin en zengin insanları yaşıyor orada.
5: Dostum delilik parayla değil ki. Demek zehri koyanın niyeti Louisa'yı öldürmekti. Öyle mi Bayan Emily?
2: Kaç defa söyleyeceğim müfettiş. Jackie o sütü yanlışlıkla içmiş. İçmemiş olsaydı Louisa içecek ve o ölecekti.
6: Bu malikanede kaç kişi yaşıyorsunuz Bayan Emily?
2: Ben dahil 8 kişi dedektif.
6: İsimlerini rica edebilir miyim?
2: Bu çok mu gerekli?
5: Eğer katil dışarıdan biri ise gerekli değil tabii.
2: Saçmalamayın. Sokaktaki adam mı malikaneye girecek de sütün içine zehir karıştıracak? Belli ki bunu yapan içimizden biri.
6: O halde evdekilerin isimlerini rica edeyim.
2: Büyük oğlum Konrad, karısı Marta ve 8 yaşındaki oğlu Jackie.
6: Jackie. Evet, diğerleri?
2: Kızım Barbara ve ilk kocamdan olan kızım Louisa.
6: Louisa. Evet,
2: bizim hekim Mildred 20 yıldır yanımda çalışır. Bir de hemşire bayan Smith.
6: Hemşirenin işi ne?
2: Louisa'ya bakıyor. Louisa hem kör hem sağır hem de dilsizdir.
5: Yazık. Üç duyudan da yoksunmuş. Peki böyle bir kızı kim öldürmek isteyebilir ki?
2: Hizmetçi, hemşire ve ben hariç herkes isteyebilir. Çünkü mirastan hissedar olduğu için hepsi de nefret ediyor o zavallı kızdan.
6: Peki esrarengiz katil süte koyduğu zehri nereden buldu dersiniz Bayan Emily?
5: Öyle ya, zehir bu. Her yerde satılmaz.
2: Ölen kocam Yorkhater'ın laboratuvarından almış olabilir. Biliyorsunuz Yorkhater bilim adamıydı. Laboratuvarında zehir bulundururdu.
6: O halde şu laboratuvarı yakından bir inceleyelim.
2: İşte Yorkhater'ın laboratuvarı burası.
5: Kocanız zehirleri nerede saklıyordu Bayan Emily?
2: Şurada bir dolap olacaktı. Üzerinde de kuru kafa resmi vardı.
6: Tamam, ben buldum. İçini açıp bakalım hemen.
5: Amma da şişe var burada. Hepsinde de zehir var galiba.
6: İşte aradığım şeyi buldum. Bakın, iki tane şişe. Üzerinde strychnin yazıyor.
5: İyi ama şişenin biri boş.
6: Bu da katilin strychnini bu laboratuvardan aldığını gösteriyor bize.
5: O halde bu laboratuvarı hemen kilit altına alalım. Böylelikle ilk teşebbüsünde başarılı olamayan katilin ikinci kez Louisa'yı zehirle öldürmesine engel oluruz.

0: Hiçbir şey anlamadım bu işten. Şu ana kadar tek tespitimiz katilin zehri nereden bulduğu. Malikanedekilerin hepsini sorguya çektik ama sütün içine zehri koyanın kim olduğunu öğrenemedik.
1: Bunu öğrenmek kolay değil. Bunu öğrenmek için Herkül Poirot olmak gerek.
0: O da kim ki?
1: Şu Agatha Christie'nin romanlarındaki pos bıyıklı ufak tefek polis hafiyesi. Hani her türlü karışık cinayet çözen dedektif.
0: Saçmalama. Bu esrarengiz olayı çözmek için roman kahramanına gerek yok. Bu işi ikimiz çözeceğiz. Aslında şüpheliler elimizde. Sadece içlerinden birisini tutuklayacağız.
1: Kimi mesela? Bayan Emily Hatter'ı listeden sil. Evin reisi o. Louisa'ya ne kadar düşkün olduğu ortada. Hizmetçi Midrat'ı da sil. Emin emektarı çünkü. Küçük Jackie'yi de geç. 8 yaşında bir çocuk zehirden falan anlamaz. Şu kör, sağır, dilsiz kızın bakıcısı hemşire Smith'i de şüpheliler listesinden çıkarabiliriz.
0: Geriye kala kala Emily Hatter'ın çocukları ve geleni kaldı.
1: Bence Kontrat Hatter'ın karısı Bayan Marta'yı da şüpheliler listesinden çıkarabiliriz müfettiş.
0: Neden?
1: O kadın zavallının teki. Sorgu sırasında iki kelimeyi bir araya getiremedi.
0: Bu duruma göre katil adayı olarak geriye 3 kişi kaldı Bruno. Kontrat Hatter ve kız kardeşi Barbara Hatter. Sence süte zehri koyan bu iki kişiden biri mi?
1: Öyle gözüküyor müfettiş. Tabii dışarıdan biri yapmadıysa.
0: İyi ama o zavallı, kör, sağır, dilsiz Louisa'yı kim ve hangi sebeple öldürmek isteyebilir ki? Bu işte kimin menfaati olabilir ki? Cinayet masası, ben müfettiş Tom.
2: Müfettiş, ben Konrad Hatter. Tanıdınız mı beni? Emily Hatter'ın büyük oğlu.
0: Aa, evet, tanıdım tabii. Hayrola, bir şey mi oldu Bay Konrad?
2: Dinleyin müfettiş, çok korkunç bir şey oldu.
0: Sakin olun Bay Konrad, ne oldu anlatın.
2: Cinayet müfettiş, köşkte bir cinayet işlendi.
0: Ne? Cinayet mi?
2: Nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama korkunç bir cinayet işlendi. Hemen buraya gelseniz iyi olur.
0: Bir dakika Bay Konrad, öldürülen kim? Louise mi?
2: Hayır müfettiş, belki inanmayacaksınız ama öldürülen Louise değil. Annem Emily Hatter.
3: Hala annemin öldürülmesine inanamıyorum müfettiş. Böyle bir alçaklığı kim yapabilir? Düşündükçe aklım almıyor.
4: Zavallı annem. Sert bir insandı ama böyle bir ölümü asla hak etmedi.
0: Merak etmeyin. Katil kim olursa olsun onu mutlaka bulup adaletin önüne çıkartacağız.
1: Bay Konrad, annenizin cesedi nerede?
3: Louisa'nın odasında.
0: Cesedi kim buldu?
3: Louisa'nın bakıcısı Bayan Smith. O yan odada kalıyor. Sabah 6 sularında Louisa'ya bakmak için odaya girdiğinde annemi ölü olarak bulmuş.
1: Ha, yani anneniz öldürüldüğünde Louisa yanında mıydı?
3: Evet, annem hep Louisa ile yatardı.
1: Ha, peki Louisa ne yapıyormuş o sırada?
3: Yerde baygın bir vaziyette yatıyormuş. Alnında kocaman bir şiş varmış. Doktor Miriam'a göre kız yere düştüğü zaman alnını çarpmış. Annemin öldüğünden haberi var mıydı bilmiyorum.
0: Peki, teşekkür ederiz Bay Konrad. Dedektif, gel biz cinayetin işlendiği odaya gidelim. İşte cinayetin işlendiği oda burası. İstersen fazla dolaşmayalım.
1: Hı hı.
0: İçeride katilin bıraktığı izler olabilir.
1: Haklısın. Bak, yerde ayak izleri var.
0: Evet. Hem de çok bariz bir şekilde görülüyor.
1: O yerdeki beyaz toz da ne öyle?
0: Pudraya benziyor. Şimdi anlarız. Yanılmamışım. Talk pudrasıymış. Anlaşılan katil kaçarken veya cinayetini işlerken masanın üzerinde duran talk pudrasını düşürmüş ve sonra da bilmeden üzerine basmış.
1: Bu ayak izleri hiç hoşuma gitmedi. Pek göze batacak şekilde bırakılmış gibi.
0: İzlerden anlaşıldığına göre ayakkabının 40 numara ve topuklarının da bir hayli eski olduğu anlaşılıyor. Çavuşa söyleyeyim de malikanedeki bütün ayakkabıları kontrol etsin.
1: Diğer izler de galiba Louisa'ya ait.
0: Olabilir. Kız yataktan kalkmış, biraz ilerlemiş. Sonra karyolanın ayak ucunda kendisini korkutan, bayıltan bir şeyle karşılaşmış.
3: Ama ne?
1: İşte, cinayet aleti de burada.
0: Ha?
1: Telleri kırılmış bir mandolin.
0: Evet, mandolinin kenarı hala kan içinde.
1: Ne güzel bir cinayet aleti değil mi? Bir müzik aletinin insanı öldüreceğini aklıma bile getiremezdim.
0: İyi kullanıldığı takdirde her şey insanı öldürebilir.
1: Anlaşılan esrarengiz katil yalnız Louisa'ya değil, bütün Hatter ailesine düşman.
5: Selam beyler, çok geç kalmadım ya.
0: İşte polis doktoru geldi. Merhaba Şirink. Yalnız elini çabuk tut, 3 saatten beri buradayız.
5: Merak etme müfettiş, ölüler çok sabırlıdır. Şimdi muayenemi yaparım. Çok ilginç. Çok ilginç.
0: Ne oldu doktor?
5: Bu kadını mandolin öldürmemiş müfettiş. Hı? Daha doğrusu mandolinle indirilen darbeler kafi derecede kuvvetli değilmiş.
0: Peki ölüm sebebi ne sence?
5: Emily Hatter'ın kalbi varmış.
0: Ya demek ki biri Emily Hatter'ın kafasına mandolinle vurdu ve bu şok neticesinde kadının kalbi durdu, öyle mi?
5: Bana kalırsa başına mandolinle vurulduğunda kadın uyanıktı. Cesedin gözlerine bakın müfettiş. Bu gözler açık ve dehşet dolu. Sonra çehresinde de çok garip bir ifade var. Hı hı. Ya elleri? Kadın yumruklarını sıkmış.
0: Evet.
5: Bu demektir ki kadın hücuma uğradığında uyanıktı.
0: Mandolin işini anlayamadım. Neticede mandolin kadının kalbinin durmasına sebep olmayabilirdi. Yani katil cinayet işlemeye karar verdiğine göre daha işe yarayacak bir alet seçemez miydi?
5: Hı, orası öyle. Üstelik darbeler de pek şiddetli indirilmemiş.
1: Doktor, cesedin başka yerinde yara izleri var mı?
5: Hayır, yok.
1: Peki zehir falan?
5: Zehirlenme belirtisi yok ama tabii otopsi yapacağım. Ancak zehir bulabileceğimi de hiç sanmıyorum.
0: Sen gene de otopsi yap. Hatter'lardan birinin gene zehir kullanıp kullanmadığını anlamamız lazım. Ben bu işin içinden çıkamadım. Evvela biri zavallı kör Louise'yi zehirlemeye kalktı. Ondan sonra da annesini öldürdü.
1: Şuraya bakın. Hı? Yatağın altında ne buldum?
0: Ne buldun dedektif?
1: Bir enjektör. İçinde de tortu var. Doktor, bakar mısınız şuna?
5: Tabii bakayım. İlginç. Evet, evet olabilir.
0: Ne olabilir doktor?
5: Zehir. Ama kesin bir şey söyleyemem. Tahlil etmem lazım.
1: Cesette iğne izleri var mı doktor?
5: Yok, hayır, baktım yok.
0: İyi ama madem cesette iğne izi yok, bu enjektörün burada işi ne?
1: Belki bunun cevabını Louise verir bize müfettiş. Onunla hemen konuşalım.
4: Hadi Louise, bu üzümlerden yemen lazım güzelim.
1: Durun hemşire, o üzümleri Louise'ye vermeyin.
4: Ay, korkuttunuz beni baylar.
1: Affedersiniz. Ben dedektif Bruno. Bu da müfettiş Tom. Bayan Emily Hatter'ın ölümüyle ilgili tahkikat yapıyoruz.
4: Neden Louise'ye üzüm vermemi istemiyorsunuz?
1: Onların zehirli olmasından şüpheleniyoruz.
4: Aman Allah'ım.
0: Louise kaç üzüm yedi hemşire?
4: Birkaç tane.
1: Doktor Schilling. Louise'nin bir şeyi yok ya.
5: Şey, görünürde her şey iyi gibi. Bir şey yok sanırım.
0: Çok şükür geç kalmamışız.
5: Kör kızın zehirlenmesinden mi korkuyorsunuz baylar?
1: Evet doktor. Bundan eminim. Meyveleri görüyor musunuz? Üzüm, muz ve 3 tane de armut. Hı hı. Hemşire, Louise hangi meyveleri severdi?
4: Louise bütün meyveleri sever ama en çok da armudu.
1: Peki, Bayan Emily Hatter hangi meyveleri severdi? O da bu tabakta duran meyvelerden yer miydi?
4: Bazen yerdi. Yalnız Emily Hatter armuttan nefret ederdi. Hı.
0: Evdekiler de bunu bilir miydi?
4: Tabii, hepsi bilirdi.
1: Demek Emily Hatter armuttan nefret ederdi ha? O halde bu armutları yakından tetkik etmemiz lazım. Doktor Schilling, bu odadaki bütün meyveleri tahlil eder misiniz?
0: Meyvelerin zehirli olmasından mı kuşkulanıyorsun Bruno?
1: Evet müfettiş.
0: Nereye varmak istediğini anlayamadım dedektif. Neden meyvelerin tahlilini istedin ki? Cinayet mandolinle işlenmiş.
1: Hayır. Ben Emily Hatter'ın katilin asıl hedefi olduğunu sanmıyorum.
0: Nasıl yani? Katil Emily Hatter'ı yanlışlıkla mı öldürdü?
1: Eğer meyveler zehirli çıkarsa evet.
0: Yani sence katilin asıl hedefi Louise mı?
1: Bu sorunuzun cevabını Doktor Schilling bizi aradığı zaman vereceğim.
0: Cinayet masası müfettiş Tom. Sen misin doktor? Evet. Ne? Sahi mi? Peki dostum, teşekkür ederim. Arayan Doktor Schilling'di. Tahlil ettiği meyvelerden sadece bir armudun içinde strikin zehiri bulmuş.
1: Bunu tahmin etmiştim. Katilin asıl öldürmek istediği Louisa'ymış. Kızın bakıcısı Louisa'nın en çok armudu sevdiğini söylemişti.
0: Bu varsayıma göre katil gece içeri girdi ve armudu zehirledi. Ancak bu sırada Emily Hatter uyandı ve katili gördü. katil de onun başına mandolinle vurarak öldürdü. Öyle mi dedektif?
1: Aşağı yukarı böyle müfettiş. Bu cinayeti işleyen katil daha önce de Luisa'nın sütüne zehir koymuştu.
0: İşler iyice karıştı.
1: Hı-hı.
0: Cinayet masası müfettiş Tom. Sen misin çavuş? Ne oldu? Sahi mi? Tamam, hemen geliyoruz. Dikkat et, malikaneden kimse dışarı çıkmasın.
1: Ne oldu müfettiş?
0: Çavuş aradı. Malikanede yaptığı araştırmada cinayet işlenen odadaki ayak izlerine uyan bir ayakkabı bulmuş. Gidelim hemen.
1: Bir dakika müfettiş. Anlayamadığım bir şey var.
0: Nedir o?
1: Biz laboratuvarı kilitlememiş miydik?
0: Kilitlemiştik. Kapısına mühür vurmuştuk.
1: Madem öyle, katil armudun içine koyduğu strychnini nereden bulduk peki?
0: Öyle ya. Bu hiç aklıma gelmemişti. Malikaneye gidince önce laboratuvarı kontrol edelim. Sakın kilidini kırıp içeriye girmesinler. Allah Allah. Laboratuvarın kapısı kilitli, görüyor musun?
1: Evet. Ama açıp içeri girmek zorundayız müfettiş. Katilin strychnini buradan alıp almadığını öğrenmenin tek yolu laboratuvardaki ecza dolabına bakmak.
0: Haklısın. Hadi içeri girelim. İşte açtım. Gel bakalım.
1: Bir dakika müfettiş.
0: Ne oldu?
1: Yerlere baksanıza, bir karış toz. Yerde ayak izi bile yok. Bu durumda biz burayı kilitlediğimizden beri kimse girmemiş içeri.
0: Doğru. İyi ama armudu zehirlemek için kullandığı strychnini başka nereden buldu dersin?
1: Şimdi anlarız. Bak. Bu dolapta bir tane strychnin şişesi olacaktı.
0: Dolu şişe duruyor mu?
1: Ne yazık ki hayır. Strychnin buradan alınmış.
0: İyi ama nasıl olur? Kapı kilitliydi. İçeride ayak izi de olmadığına göre katil laboratuvara nereden girdi?
6: Sanırım ben nereden girdiğini anladım müfettiş.
0: Sahi mi, nereden?
6: Bacadan.
0: Ne? Bacadan mı?
6: Evet. Bakın bacaya. Laboratuvarın bacası rahatça inilip çıkılabilir. Öyle yapılmış.
0: Vay canına. Doğru. Bacanın içinde çatıya çıkan demir basamaklar bile var. Hemen bacanın yanına bir gözcü koyduracağım.
6: Evet. Şimdi de yukarı çıkıp malikanedekileri sorguya çekelim.
0: Buyurun, ayakta durmayın Bayan Marta. Siz de öyle Bay Kondrat.
7: Teşekkür ederim.
0: Dün gece neredeydiniz Bay Kondrat?
7: Ne demek istiyorsunuz müfettiş? Yani benden mi şüpheleniyorsunuz?
6: Bay Kondrat, katil bulununcaya kadar herkesten şüphelenmek bizim görevimiz.
7: Delirmişsiniz siz. Öldürülen bizim annemizdi. Benim onu öldürdüğümden nasıl şüphelenirsiniz?
8: Hayatım, lütfen sakin ol.
7: Tamam. Kütüphanedeydim.
0: Peki kütüphaneden çıktıktan sonra ne yaptınız?
7: Ne mi yaptım? Odama çıktım. Karım uyuyordu, ben de yattım. İçkiliydim, hemen sızmışım. Hiçbir şey de duymadım.
0: Söyler misiniz, Luisa'yı neden birkaç kere öldürmeye kalktılar?
7: Birkaç kere mi? Ne demek istiyorsunuz?
6: Evet, birkaç kere. Anneniz dün gece yanlışlıkla öldürüldü. Asıl kurban Luisa'ydı Bay Kondrat.
8: Aman Allah'ım, demek ki...
7: Yani katilin asıl hedefi Luisa mıydı? İnanamıyorum buna.
0: Bu sabah cinayet işlenen odaya girdiğiniz zaman yerdeki ayak izlerini gördünüz. Değil mi Bay Kondrat?
7: Bilmiyorum. Galiba biraz heyecanlıydım. Pek dikkat etmedim.
0: Demek ki fazla heyecanlıydınız.
7: Kızdırıyorsunuz beni müfettiş.
6: O izler katilin ayakkabısına aitti Bay Kondrat.
7: Bundan bana ne dedektif?
0: Şimdi anlarsınız. Çavuş! Dolaptaki ayakkabıları çıkart da Bay Kondrat'a göster.
9: Baş üstüne müfettiş. Buyurun müfettiş.
0: Teşekkür ederim çavuş. Bay Kondrat, elimdeki şu ayakkabıları daha evvelce görmüş müydünüz?
7: Evet, bunlar benim eski ayakkabılarım.
0: Nerede duruyordu bu ayakkabılar?
7: Yatak odamdaki dolapta.
0: Bu ayakkabıları en son ne zaman giydiniz?
7: Geçen yaz giymiştim. Sana onları atmanı söylemiştim Marta, neden atmadın?
8: Affedersin Kondrat, unutmuşum.
7: Unutmuşmuş. Ama nasıl unutursun Marta?
0: Tartışmayı kesin lütfen. Size bunları neden gösteriyorum biliyor musunuz Bay Kondrat? Çünkü bu ayakkabılar Luisa'nın odasındaki ayak izlerine tamamen uyuyor da onda.
7: Bana bakın, ben bu ayakkabıları bir yıldır giymiyorum. Hem ayakkabılar benim olsa bile bu benim annemi öldürdüğümü ispatlamaz ki.
6: Belki, ama sizi de cinayetin bir numaralı sanığı yapar Bay Kondrat.
7: Ne yani? Şimdi siz beni cinayetle mi suçluyorsunuz?
0: Şimdilik kimseyi suçlamıyoruz. Bu iş aydınlanıncaya kadar şehirden çıkmanızı yasaklıyorum Bay Kondrat. Hemşire, Luisa'nın ifadesini almak istiyoruz.
4: Tabii Bay Müfettiş.
6: Peki kızla nasıl konuşacağız? Hem kör, hem sağır, hem de dilsiz.
4: Merak etmeyin, ben yardımcı olurum size. Luisa ile Braille alfabesiyle konuşacağız.
0: Güzel. Hazırsanız kızla konuşmak istiyoruz hemşire.
4: Tabii Bay Müfettiş. Sizin geldiğinizi söyleyeyim ona. Luisa, hayatım, polisler seninle konuşmak istiyor.
0: Ne diyor hemşire?
4: Söyleyeceğim bir şey var. Bu çok önemli olabilir.
0: Anlatsın, hemen dinliyoruz onu, hadi.
4: Anlat tatlım. Müfettiş seni dinliyor.
6: Ne diyor ha? Ne diyor?
4: Gece 10:30'da annemle odaya çıktık. Yatmaya hazırlandık. Sonra da talk pudrası sürdü. Bunu kokusundan anladım.
0: Sorun ona, talk pudrası yere dökülmüş müydü?
4: Luisa, pudra yere dökülmüş müydü? Hayır, dökülmemişti.
0: Peki neyse, devam etsin, dinliyoruz onu.
4: Devam et Luisa. Sonra yattık. Aradan birkaç saat geçti. Annemi öptüm. O da benim yanağımı okşadı. Uyumuşum. Fakat benim için gece gündüz birdir. Bu yüzden pek rahat uyuyamam. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Birdenbire uyandım. Bana odada başka birileri daha varmış gibi geldi. Hem bu biri yatağımın kenarındaydı. O zaman bağırmak istedim. Bağırmak.
6: Zavallı kız hala o anın heyecanını yaşıyor.
0: Luisa bir şeyler söylemek istiyor.
4: Odada bir şey vardı. Ama ne olduğunu anlayamadı. Annem olamazdı bu. Hislerim bana odada tehlike olduğunu söylüyordu. Yataktan kalkıp kaçmaya karar verdim. Bir iki adım attım. Kolumu uzattıktan sonra parmaklarım bir şeye süründü. Bir yüzdü bu. Bir insan yüzü.
0: Bir yüz mü? Bu güzel işte.
6: Hemşire, sizden bir ricam olacak. Luisa'ya söyleyin, o gece yataktan kalktığı zamanki hareketleri tekrarlayabilir mi acaba?
4: Peki efendim. Luisa, hayatım, o gece yataktan kalkarken nasıl hareket ettin? Tekrarlar mısın?
6: Teşekkür ederim Bayan Smith. Görmek istediğim gördüm. Bunun bize çok faydası olacak.
0: Ben bir şey anlamadım bu işten dedektif.
6: Sonra anlatırım müfettiş. Şimdi Luisa'nın anlatacaklarını dinleyelim.
4: Parmaklarımın bir şeye değmesi beni büsbütün korkuttu. Dizlerimin eridiğini hissettim. Fakat yere düşerken aklım başımdaydı. Sonra bayılmışım.
6: Hemşire, sorun bakalım. Dokunduğu yüzün yanakları nasılmış?
4: Peki efendim. Luisa, dokunduğun yüz nasıldı şekerim? Düzgün, yumuşak bir yanaktı.
6: Hemşire, bu son sözleri doğru tercüme ettiğinizden emin misiniz?
4: Elbette dedektif. Luisa ne yazıyorsa onu tekrarlıyorum size. Aha.
0: Fakat Conrad Hatter'ın yanağı yumuşak değildi ki.
6: Demek ki odadaki Conrad değilmiş.
0: Ama izler onun ayakkabısının izleriydi. Bunu sen de gördün Bruno.
6: Ama bir başkası da giyebilir pekala.
0: Hemşire, sorun ona. Conrad Hatter'ın yanağına benziyor muymuş?
4: Luisa, dokunduğun yanak Conrad Hatter'ın yanağı olabilir mi? Hayır. Dokunduğum yanak bir erkek yanağı değildi.
0: Anlaşıldı. Demek ki odadaki gerçekten Conrad değilmiş. Luisa katilin erkek olmadığından emin. O halde katil bir kadındı.
6: Hemşire, sorar mısınız? Luisa'nın başka hatırladığı bir şey var mı?
10: Tabii. Luisa, başka neler söyleyeceksin hayatım? O meçhul şahsın yanağına dokunduğum zaman ve bayılırken bir koku duydum.
6: Ne kokusuymuş bu hemşire, sorsanıza?
10: Ne kokusuydu Luisa? Pasta veya dondurma kokusuydu.
6: Pasta veya dondurma mı? Garip. Hem de çok garip. Pudra veya krem kokusu olmasın bu?
10: Luisa, o koku pudra ya da kremden gelen koku olabilir mi? Hayır. Pudra veya krem kokusu değildi. Pasta gibi, dondurma gibi kokuyordu.
6: Neli dondurma? Çilekli, çikolatalı.
10: Luisa, dondurma demiştin. Neli dondurma? Vanilyalı. Vanilya kokusuna benziyordu.
6: Vanilya mı?

0: Siz benimle cinayet masasına gelmiyor musunuz müfettiş?
1: Hayır dedektif, siz gidin. Ben katili yakalayıncaya kadar malikanede kalacağım. Ev halkı bana bir oda verdi.
0: Bunun ne faydası olacak?
1: Bak dostum, katil Luisa'yı öldürmeyi kafasına koymuş. O zavallı kız kör, sağır ve dilsiz. Kendisi müdafaadan aciz yani.
0: Anladım.
1: Ev halkının onu sevmediği de ortada.
0: Onu yakın korumaya alacaksınız yani.
1: Evet. Sen ne yapacaksın?
0: Ben de adli tıpa gidip vanilya kokan ilaçları araştıracağım.
1: Vanilya mı? Bunun katili yakalamamıza ne faydası olacak ki?
0: Bilmiyorum müfettiş. Ama Luisa'yı duydunuz. Katilin vanilya koktuğunu söylemişti. Merhaba Doktor Schilling.
2: Oho, dedektif siz misiniz? Hayrola, sizi morga sürükleyen nedir acaba?
0: Siz aynı zamanda zehir uzmanısınız, öyle değil mi doktor?
2: Evet, öyle sayılır.
0: Güzel. Bir koku hakkında malumat almak istiyordum.
2: Koku mu? Morgda kokudan bol bir şey yok ki dostum.
0: Benim aradığım koku öyle değil Doktor Schilling. Görünüşte tatlı, hoş bir koku. Katille ilgili.
2: Nasıl bir koku bu dedektif?
0: Vanilya kokusu.
2: Vanilya kokusu mu? Hatır cinayetine bir de vanilya mı karıştı? İşte bu çok tuhaf.
0: Onun gibi bir şey.
2: Vanilya, makyaj malzemesi, pasta, çikolata, parfüm, vanilya kokusu, bunlar da olabilir.
0: Peki doktor, vanilya kokan bir madde ilaç ya da zehir var mı?
2: Hayır, böyle bir zehir aklıma gelmiyor. Yalnız bazen merhemlere hoş koku versin diye koyabiliyorlar.
0: Peki vanilyayı hangi ilaçlara koyarlar?
2: Bildiğim kadarıyla merhemlere koyarlar. Peru Belsemi isimli bir ilaç var. Evet, o aynen vanilya gibi kokar.
0: Peki bu ilaç neye yarar?
2: Basit bir cilt merhemidir. Cilt hastalıklarında kullanılır.
0: Cilt hastalıkları mı? Çok garip.
1: Buyurun dedektif.
0: Doktor Meryem, sizi rahatsız ettim. Öğrenmek istediğim bir şey var.
1: Nedir?
0: Hetter ailesinde cilt hastası biri var mı?
1: Neden sordunuz?
0: Bu cinayeti aydınlatmamız açısından çok önemli efendim.
1: Peki söyleyeyim. York Hetter cilt hastasıydı.
0: Şu zehir içerek hayatına son veren York Hetter mı?
1: Evet, ailede tek cilt hastası oydu.
0: Peki hangi ilacı kullanırdı?
1: Peru Belsemi. Neden sordunuz?
0: Bayan Emily Hatter'ın öldürüldüğü gece Luisa katile dokunduğunu ve onun vanilya koktuğunu söylemişti. Yaptığım araştırmada vanilya kokan tek ilacın Peru Belsemi isimli merhemin olduğunu öğrenmiştim. Ben de bu merhemi kullananın katil olabileceğini düşünmüştüm.
1: Ama bu mümkün değil. York Hatter biliyorsunuz zehir içerek canına kıymıştı.
0: Haklısınız doktor. Ölü bir insanın cinayet işlemesi mümkün değil. Bir şey daha sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: York Hatter laboratuvarında ne gibi deneyler yapıyordu?
1: Bazı hastalıklarla ilgili. Bir de roman yazıyordu.
0: Ne? Roman? Ne romanı?
1: Tam olarak bilmiyorum. Ama bir seferinde onu odasında bir şey yazarken görüp sormuştum. Polis romanı yazıyorum demişti.
0: Bu çok ilginç. Peki bu roman basılmış mıydı?
1: Sanmıyorum. O zamanlar müsvedde halindeydi.
0: Çavuş, laboratuvarın kapısını açar mısın?
2: Tabii efendim. Buyurun gir. Ne arayacaksınız laboratuvarda?
0: Bir roman.
3: Cinayetin esrarı bu laboratuvarda yatıyor. Şu York Hatter'ın yazdığı polis romanının müsveddelerini bulursam belki bu olayı çözebilirim. Malikanenin her tarafını araştırdım ama York Hatter'ın müsveddelerini bulamadım. Bu çekmecelerde hiçbir şey yok. Nereye saklamış olabilir acaba? Sakın bacanın içine saklamasın. Bu da ne böyle? Bacanın içinde bir tomar kağıt var. Sanırım romanın müsveddeleri bunlar. Vay canına. Bu bir dosya. Sanırım aradığımı buldum. Şöminedeki katil. Polis romanı. Yazan York Hatter.
2: Müfettiş, müfettiş çabuk uyanın, yangın var.
1: Ne oluyor, kim yanıyor, neresi yanıyor? Ne oluyor çavuş, neresi yanıyor?
4: Ne oluyor, yangın var.
1: Neresi yanıyor çavuş?
5: Efendim, yok ettirin laboratuvar efendim. Kapının altından sarı sarı dumanlar çıkıyor efendim.
1: Aman Allah'ım, çabuk herkes dışarı çıksın. Kimse bir şey almak için oyalanmasın. Laboratuvar her an için patlayabilir. Git malikane halkını uyar çavuş.
5: Merak etmeyin efendim, ev halkı bahçeye çıktı efendim.
1: İtfaiyeye ambulansa haber verdiniz mi?
5: Verdik efendim. Birazdan burada olurlar efendim.
6: Müfettiş, müfettiş.
1: Bu da kim? Aa, Barbara Hatter'mış.
6: Müfettiş, Luisa ile hemşire bahçede yoklar. Acaba hala yukarıdalar mı?
1: Ne diyorsunuz Bayan Barbara? Hay Allah çavuş, çabuk benimle gel. Bayan Barbara, siz de bahçeye çıkın hemen.
6: Peki, ne olur kurtarın o zavallı kızı.
1: Yürü yürü, çabuk çabuk. Ha, işte, işte Luisa'nın odası burası. Aç, aç, aç çabuk çavuş.
5: Peki efendim.
1: Aç. Vay canına, hemşire bayılmış. Çavuş, sen Luisa'yı dışarı çıkar. Ben de baygın yatan hemşireyi dışarıya taşıyayım. Çabuk ol, yoksa havaya uçacağız.
5: Baş üstüne efendim.
1: İtfaiye geliyor. Birazdan yangını söndürürler.

0: Buyurun.
1: Dedektif Bruno sen misin? Ben müfettiş Tom.
0: Benim müfettiş. Hayrola bir şey mi oldu?
1: Evet dedektif. Korkunç bir şey oldu. York Hatter'ın laboratuvarında yangın çıktı.
0: Ya ama laboratuvarın kapısının önünde çavuş nöbet tutacaktı. O bir şey görmemiş mi?
1: Görmemiş. Zaten seni aramamın nedeni de bu. Laboratuvarın üzerindeki bacanın yanına da bir gözlük koymuştum. Kendisi bacadan kimsenin girmediğine yemin ediyor.
0: Demek içeri kimse girmedi. Ama laboratuvar yandı, öyle mi?
1: Evet dedektif. Hı. Buraya gelsen iyi olacak.
0: Vay canına. Laboratuvar ne hale gelmiş?
2: Evet. Eğer ölen York Hatter laboratuvarın duvarlarını kalın yapmamış olsaydı bütün ev havaya uçacaktı.
0: Laboratuvarın duvarlarını iyice kontrol ettiniz mi müfettiş? Gizli geçit falan olmasın?
2: Her taraf tek tek kontrolden geçti.
0: O halde katilinin laboratuvara nasıl girdiği belli oldu.
2: Eğer bacayı kastediyorsan bu imkansız. Çünkü bacanın yanında bir polis görevliydi.
0: Ama her şeye rağmen katil yine de laboratuvara girdi.
2: Nasıl?
0: Şömineden.
2: Şömineden mi? Peki şömineye nereden girdi?
0: Ocağın bulunduğu duvarın arkasında ne var biliyor musunuz?
2: Cinayetin işlendiği oda. Yani Emily Hatter'la Louisa'nın kaldıkları oda.
0: Peki Emily Hatter'ın odasında tam bu şöminenin arkasından gelen yerde ne var?
2: Orada da bir şömine var. Ha, vay canına. Bu hiç aklıma gelmemişti. Yani katil Louisa'nın odasındaki şömineden buradaki şömineye girdi, öyle mi?
0: Evet. İsterseniz ocağın içine bir bakın.
2: Bakayım. Ha, evet. Evet, çok haklısın. Her iki ocak da birbirine bağlı. Aralarında da ince bir duvar var. Duvarın yüksekliği de çok çok 1,5 metre. Şimdi mesele anlaşıldı. Katil laboratuvara Louisa'nın şöminesinin içinden duvarı aşarak giriyor.
0: Evet. Dün gece de buraya bu yoldan girdi. Ve yangını çıkardıktan sonra da geri döndü.
2: Vay alçak vay. Her neyse. Gel yukarıya çıkalım. Birazdan avukat gelip Emily Hatter'ın vasiyetnamesini okuyacak. Belki bir ipucu yakalayabiliriz.

0: Öte yafa Emily Hatter'ın çocuklarına bıraktığı miras taksimine ne diyorsun?
1: Bence biraz haksızlık etmiş. Kadın servetinin çok büyük bir kısmının Louise'ye, çok azını da Conrad'a ve Barbara Hatter'a bırakmış.
0: Anlaşılan kör, sağır ve dilsiz kızın geleceğini garanti altına almak için böyle yapmış. Peki bu vasiyetname sana katille ilgili bir ipucu verdi mi?
1: Evet, verdi.
0: Sahi mi? Sence katil kim?
1: Yanlış anladın beni müfettiş. İpucu katille ilgili değil, Louisa'nın hayatıyla ilgili.
0: Ne demek istiyorsun? Ne dedik?
1: Çünkü Emily Hatter vasiyetnamesinde Louisa'nın ölümü halinde genç kızın hissesine düşen 1 milyon doların diğer kardeşlerine taksimini istemiş.
0: Sence bu yüzden Louisa'yı öldürebilirler mi?
1: Evet. 1 milyon dolar az para değil.
0: O halde malikanede gerekli tertibatı aldırayım. Bütün katlara 3'er tane polis koyduracağım.
1: Evet müfettiş, işler nasıl gidiyor? Hatter'ların malikanesinde başka zehirlenme olayı olmadı ya.
0: Hayır, şimdilik malikanede her şey yolunda. Eve bir zehir uzmanı yerleştirdim, her şeyi tahlil ediyor.
1: Sizden bir ricam olacak müfettiş.
0: Nedir o?
1: Çavuş ve adamları hala malikanede mi?
0: Evet.
1: Sizden Hatter malikanesindeki bütün polisleri çekmenizi istiyorum.
0: Ne, delirdin mi sen? Bu takdirde katil meydanı boş bulacak.
1: Zaten benim istediğim de bu.
0: Fakat evde birinin bulunup evdekileri koruması lazım. Bu isteğim beni sorumluluk altına sokuyor.
1: Merak etmeyin müfettiş, evde biri bulunacak.
0: Kim?
1: Ben. Vakit gece yarısı buldu. Tahminim doğru çıkarsa katil bu gece buraya gelecek ve Louisa'yı öldürmeye kalkacak. İşte katil odaya girdi. Şimdi şömine içine girerek oradan laboratuvara girecek ve York Hatter'ın eczane dolabından zehir alacak. Yanılmamışım. Şömineye girdi ve laboratuvara gitti. Bekleyelim bakalım. İşte katil ocaktan çıkıyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Bakalım ne yapacak? Masanın yanında durdu. Elinde de bir şişe var. Ne yapacak acaba? Şişenin kapağını açıyor. İçindekini süt dolu bardağa döküyor. Hay namussuz. Louisa'nın sütüne zehir karıştırdı. Pencereyi açtı. Oradan da bahçeye atlayıp kaçacak. Bahçeye atladı. Pencereyi de çekti. Niye gitmiyor? Ne bekliyor orada?
2: Gel Louisa, seni yatırayım tatlım. Vakit çok geç oldu.
1: Hemşireyle Louisa odaya girdi.
2: Dur ama, önce sütünü içireyim. Hadi iç tatlım. Aferin. Hadi şimdi de güzelce yat, uyu. Ben yanan odayım.
1: İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Katil pencereden Louisa'nın sütü içişini seyretti. Yüzündeki o şeytani ifadeyi ömrüm boyunca unutamayacağım. İyi ki katilin elindeki zehir dolu şişeyi daha önceden değiştirmiştim. Yoksa zavallı Louisa şimdi ölmüş olacaktı.
0: Dedektif, dün geceyi malikanede nasıl geçirdin?
1: Hiç, yattım uyudum.
0: Hani bana polisleri oradan çek, katili yakalayacağım demiştin. Bir şey olmadı mı? Cinayet masası müfettiş Tom. Kimsiniz? Anlayamadım. Kim dediniz? Aman Allah'ım, öldü mü? Gene mi zehir? Sakın bir şeye elinizi sürmeyin, şimdi geliyoruz.
1: Ne olmuş müfettiş? Kim ölmüş, kim zehirlenmiş?
0: Gördün mü dedektif? Bana malikanedeki bütün polisleri çektirdin ve meydanı boş bulan katil bir cinayet daha işte.
1: Bu sefer ölen kimmiş?
0: Jackie, Conrad Hatter'ın oğlu.
1: Zehirlenmiş mi?
0: Evet, hemen oraya gidelim.
1: Hayır.
0: Niye? Katilin bütün Hatter'ları öldürmesini mi bekleyeceğiz?
1: Merak etme müfettiş, bu son ölümdü. Artık katil kimseyi öldüremeyecek.
0: Son mu? Anlayamadım. Ne demek istiyorsun?
1: Artık Hatter malikanesinde kimse öldürülmeyecek müfettiş.
0: Allah aşkına dedektif, bu esrarlı konuşmaları bir yana bırak da dilinin altındaki baklayı çıkart.
1: Bak müfettiş, malikaneye adli tabibi gönderin otopsi için. Artık bizim için yapılacak bir şey kalmadı.
0: Peki ya katil?
1: Katil mi? O öldü müfettiş.
0: Öldü mü? Bana bak dedektif, böyle bilmece gibi konuşmayı bırak da her şeyi anlat. Sinirlerim iyice tepemde.
1: O halde dinle müfettiş. Başından beri katili yanlış yerlerde aradık. Önce Conrad Hatter'dan şüphelendik.
0: Evet, öyle.
1: Biraz geriye gidelim müfettiş. Louisa'nın annesinin öldürüldüğü güne. O günü hatırlıyor musun? Elini uzattığında katile dokunduğunu söylemişti. Buna göre katil kısa boyluydu. Yani Louisa'dan daha kısa. Aynı zamanda da yanağının yumuşak olduğunu belirtmişti. O halde katil bir adam olamazdı.
0: Bir kadın mıydı?
1: Hayır. Yumuşak bir yanak sadece kadınlarda bulunmaz. Katil bir çocuktu müfettiş. 8 yaşında bir çocuk.
0: Yani Jackie Hatter mı?
1: Evet. Katil Jackie Hatter'dı. Konrad ve Martha Hatter'ın oğlu Jackie.
0: Aman Allah'ım. Yani şimdi Emily Hatter'ı başına mandolinle vurarak öldüren ve laboratuvardaki zehirleri ev içinde kullanan o çocuk muydu?
1: O çocuk değildi müfettiş. O kanı delilikle dolu bir şeytandı. Başından beri ondan şüphelenmiştim. Hatter'ların aile doktoru Merinam'a gittim ve ondan Hatter'ların kanındaki o amansız hastalığı öğrendim. Öldürücü, yıpratıcı, delirtici bir hastalıktı bu.
0: Peki katili nasıl buldun?
1: Doktor Merriam ölmeden önce York Hatter'ın bir polisiye roman yazmak için çalışmalara başladığını söylemişti. Bir gece yarısı gizlice laboratuvara girerek bu kitabın planlarını okudum. Katil York Hatter'ın planlarını aynen uygulamıştı ve uygulamaya da devam edecekti. Önce Louisa'nın sütüne zehir katacak, sonra da Emily Hatter'ı öldürecekti. Cinayet gecesi yanağına vanilya kokan Peru Belzemi adlı merhemi sürmesi, katilin ölen dedesi York Hatter'ın olması şüphesini uyandıracaktı ve daha sonra da laboratuvarı yakacaktı.
0: İnanılır gibi değil. 8 yaşındaki bir çocuğun böyle bir şey yapmasını aklım almıyor.
1: Senden polisleri malikaneden çekmeni istediğim günü hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet, hatırlıyorum.
1: İşte o gece ben Louisa'nın yattığı odaya saklanmıştım. Plana göre katil Louisa'nın sütüne zehir katacak ve genç kız tam sütü içerken mani olacaktı. Ancak bir gece önceden zehri aynı renkteki bir başka sıvıyla değiştirmiştim. Katilin bundan haberi yoktu. Süte zehri karıştırdıktan sonra bahçeye çıkan katil Louisa'nın sütü içmesini seyretti. Louisa sütü içerken suratında canavar bir ifade vardı. Oysa ilk kez planın haricine çıkıyordu katil. İşte o zaman anladım ki bu çocukça bir cinayet değildi. Katil Jackie cinayet işlemeye alışmıştı ve bunun devamını da getirecekti. Zavallı çocuk ailesindeki hastalığın kurbanıydı aslında.
0: Anlattıkların inanılır gibi değil dedektif. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Madem katil Jackie'ydi, kendisi nasıl zehirlenerek öldü?
1: York Hatter'ın yazdığı polisiye romana göre katil sonunda kendisi de zehir içerek hayatına son verecekti.
0: Ya. Bir dakika. Yani sen Jackie'nin zehir içerek hayatına son vereceğini mi biliyordun?
1: Evet.
0: Peki neden mani olmadın? Sen polissin. Görevin katil dahi olsa insanları kurtarmak, öyle değil mi?
1: Kurtarmak mı? Söyler misin müfettiş? Hangi jüri onu suçlu bulacaktı? Hangi mahkeme 8 yaşında bir çocuğa ceza verecekti? O dedesinin kanındaki delilik mikrobunu taşıyan biriydi. Bir kere öldürmeye başladı mı bundan zevk alacak ve başkalarını da öldürecekti. Ben görevimi yaptım ve toplumu cinnet hastası bir deliden kurtardım.
0: Ama ölümüne seyirci kalarak.
1: Biliyor musun müfettiş? Bu cinayet beni çok üzdü ve çok yordu. Sanırım yıllık iznimi aldıktan sonra emekliliğimi isteyeceğim.
3: Şömine'deki Katil adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.

0: çünkü yayılmaması önemlidir.
1: Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının 170 bin avroluk VIP dizaynının belediye bütçesinden karşıladığını kabul etmişti. Parti sözcüsü Zeynep Emre bu rakamın önemsiz olduğunu savundu.
0: Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
1: Öte yandan Zeynep Emre'nin düzenlediği basın toplantısında CHP Ankara İl Basın Sorumlusu'na çanak soru sordurulması dikkat çekti.
2: Bugüne kadar AK Parti kazanamadığı tüm belediyelerde...
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. İhalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 12'sinin tutuklanmasına karar verildi.
1: İhalelere fesat karıştırıldı. Milyonlarca lira çıkar sağlandı. İddia bu. Gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın odağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz ihale işlemleri yer alıyor. Savcılık bazı ihalelerde kurgusal bir sistem kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasını araştırıyor. Operasyon kapsamında toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 29 şüpheli yakalanmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 20 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
3: Evet, savcılık 20 şüpheli hakkında tutuklama talep etmişti ve an itibariyle mahkeme kararını verdi. Sulh Ceza Hakimliği'nce 20 şüpheliden 12'si tutuklandı. 8 şüpheli hakkında da adli kontrol işlemleri uygulandı. Serbest kaldılar. Peki kimler tutuklandı? Hemen tutuklanan şüphelileri sayalım bu soruşturma kapsamında. Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Binali Sarıtaş, Derya Dağdeviren, Murat Dağdeviren, Orhan Yıldırım, Selim Marangoz, Süleyman Uzun, Fatih Temur, Muammer, Ali Özdil, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç bu soruşturma kapsamında tutuklanan 12 isim diyelim. Bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra 8 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirttikten sonra sıradaki haberimize devam edelim. Ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet yolsuzluk soruşturmasında her gün kritik bir gelişme yaşanıyor. Bugün de bir kritik gelişme yaşandı. Tutuklu başkan Muhittin Böcek oğlundan sonra o da itirafçı oldu. CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro ödendiğini doğruladı. Baba oğul yaklaşık 8 saat boyunca ifade verdi. Gelin Zuhal Böcek de ek ifade verdi.
4: Etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
1: Adaylık için para verildiği iddiası siyasete bomba gibi düşmüştü. Önce oğlu, şimdi de babası itirafçı oldu. Oğlunun adaylık için para ödedik iddiasını kabul etti.
5: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek de yine tutuklananlar arasındaydı. Gökhan Böcek, 2 Mayıs günü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. İfadesinde babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro verdiğini itiraf etmişti.
4: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
6: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
4: Evet, evet. Beyanda bulundu.
1: Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek'ten de adım geldi. Görevden alınan başkan da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
7: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
1: 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek'ten ifade alındı.
5: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye

0: 379 milyon lira. Bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
1: Muhittin Böcek ifadesinde oğlunun CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro ödendiği sözlerini doğruladı. Gökhan Böcek ise ek ifadesinde Özgür Özel Antalya'ya geldiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini ileri sürdü. Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçim sürecinde de partiye 15 milyon lira destek verildiğini kaydetti. Gökhan Böcek, Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik ifadelerini kullandı. İtiraflar sonrası soruşturmanın seyri değişeceği benziyor. Gelin Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Gelin Böcek'in ifadesine ulaşıldı. Eşi Gökhan Böcek'in kendisine babasının belediye başkanlığı adaylığı için genel merkezde CHP'li Veli Ağbaba'yla görüştüğünü ve para verdiğini söylediğini anlattı.
2: Gökhan bana babasının belediye başkanı adaylığı için genel merkeze para vereceğini, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti ve yüklü miktarda bir paradan bahsetmişti. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik halen açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan halen ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi.
3: CHP kurultayına ilişkin mutlak mutlan tartışmaları devam ederken Saadet Partisi de kayyum riskiyle karşı karşıya kaldı. Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği kongrenin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme kayyum talebini reddetti.
4: Bizim derdimiz makamlar değil, bizim derdimiz insanların saadeti, insanların huzurudur. Çünkü biz eğriye eğri, doğruya doğru diyenleriz.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan tartışmaları sürerken Saadet Partisi'nde de benzer bir tartışma yaşandı. Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği kongrenin iptali için dava açıldı. Ancak mahkeme davayı reddetti.
4: Aziz milli görüşçüler, herkes bilmeli ki Saadet Partisi hiçbir kimsenin, hiçbir partinin hasmı veya düşmanı değildir.
5: Saadet Partisi 24 Kasım 2024 tarihinde 9. olan kongresini yaptı. Mahmut Arıkan'la Birol Aydın yarıştı. 1026 delege oy kullandı. Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.
4: Buradan sesimin ulaştığı herkese ilan ediyorum. Biz buradayız. Biz hazırız. Heyecanlıyız. Gelecekten umutluyuz. Sizlere de soruyorum. Sizler hazır mısınız?
5: Ancak Saadet Partisi eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimler kongrede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Oy kullanan 1026 kişiden 789'unun delegeliğinin düştüğünü öne sürdü. Partiye 3 kişilik kayyum atanmasını talep etti.
4: Elbette zor yollardan, keskin virajlardan bugüne geldik. Fakat Saadet Partimiz 1969'dan bu yana kararlı duruşundan, tavrından, mücadelesinden bir milim sapmadı.
5: Dava Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Saadet Partisi'ne kayyum atanması talebini reddetti.
6: Hem genel başkanlığa kimin geleceğini hem de partimizin başına nelerin gelmeyeceğine karar vereceksiniz.
3: Dünya günlerdir hantavirüs yüzünden gemide hayatını kaybeden 3 kişiyi konuşuyor. O ölüm gemisindekiler tahliye edildi. İçinde 3 de Türk vatandaşı vardı. Onlar da İstanbul'a getirildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye getirilen Türklerin testinin negatif çıktığını açıkladı ama karantina süreleri devam ediyor.
7: Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım.
8: Herkes çok şükür sağlıklı. İyi durumda, sağlıklıyız.
5: İşte 3 kişinin hantavirüs yüzünden hayatını kaybettiği o ölüm gemisi. Gemi Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'de limana demirledi. Gemide kalan son 3 Türk yolcu karantinaya alındı. Rahatlatan açıklamaysa Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Yeşil Burun Adaları'na gitmek için yola çıktı yolcu gemisi. Tarih 1 Nisan'dı.
8: Gemideyiz. 6 Mayıs. Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda.
5: Hollanda bayraklı Lux MV Hondius gemisinde 23 ülkeden yolcu vardı. Gemide hantavirüs salgını patlak verdi.
9: 23 ülkeden 149 yolcu ve mürettebatın olduğu Güney Atlantik'e seyreden yolcu gemisinde 3 kişinin hantavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi dünyaya alarma geçirdi.
5: FF2 tipi maskeler takıldı. Tahliye böyle başladı. Gemide 3 Türk yolcu da vardı.
9: O ölüm gemisindeki 3 Türk yolcu Türkiye'ye getirildi. İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındılar.
8: Herkes
10: çok şükür sağlıklı.
8: İyi durumda, sağlıklıyız.
5: Sağlık Bakanlığı da o gemideki Türklerle ilgili açıklama yaptı. Tedbirlerin süreceği ifade edildi.
9: 3 Türk yolcu herhangi bir semptom ya da belirti göstermiyor. Evlerindeki karantina ise 42 gün boyunca sürecek.
11: Günden sonra bu kişilerin toplumda dolaşması, kalabalıklara karışması herhangi bir risk oluşturmayacak.
5: O gemide sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet de vardı. Gemiden 24. günde ayrılmıştı. Fenomenin hantavirüs testinin pozitif çıktığı, hatta Türkiye'ye geldikten sonra bir düğüne katıldığı iddia edildi. Çenet sosyal medya hesabından o iki iddiayı da yalanladı.
12: Hiçbir hastalık belirtim hiçbir şekilde yoktur. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım.
5: Gemideki bir Fransız ve bir Amerikalı yolcunun testleri pozitif. Fransız hastanın durumu kötü. Dünyayı hantavirüs endişesi sardı. Peki uzmanlar ne diyor?
11: Akciğerleri tutan %38 gibi bir ölüm oranına bulaşırsa yol açan bir enfeksiyon. Covid kadar panik olmamamız gerektiğini bütün samimiyetimle söylemek isterim. Ateş olacak ama ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları.
5: Belirtilerse bunlar, tavsiyelerse şöyle.
11: Bodrumlar gibi, kapalı alanlar gibi, tozlu alanlarda bir temizlik yapılacaksa, kilerlerde, bodrumlarda bir tadilat yapılacaksa, maske kullanılması, önlem alınması, süpürerek değil ıslatıldıktan sonra toz oluşmasını önleyerek oraların temizlenmesi, mümkün olduğu kadar kemirgenlerin dışkılarından, artık atıklarından kaçınılması ilk önerilerim olacaktır.
3: Çocuk suçluya otomatik ceza indirimi daraltılacak ya da kaldırılacak. Ağır suç işlendiğinde ceza rejimi çocuğu korumayacak. Aileler de eğer ihmali varsa çocuk gibi ceza alacak. Yeni yargı paketiyle cezalar yetersiz algısı da kırılacak. İşte detaylar.
13: Çocuklara verilen cezaların %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati, ben de aynı kanaatteyim.
5: Çocuk bile işlese ağır suçlarda ceza indirimleri daraltılacak ya da kaldırılacak. Toplumdaki ceza yetersiz algısı kırılacak. 15-18 yaş grubundaki bir çocuk cinayet gibi ağır suç işlerse ceza rejimi onu korumayacak. Çocuk suçlarında yaş sınırının 15'ten 12 veya 10'a çekilmesi de tartışılıyor.
14: Adalet beklentisiyle çocuk koruma yaklaşımı birbirinin alternatifi değildir. Çocuğu suça iten zinciri kırmak da toplum güvenliğinin kalıcı şartıdır.
5: Türk Ceza Kanunu'nun çocukların cezai sorumluluğunu düzenleyen 31. maddesi değişecek. 15 yaşından büyük çocukların işlediği suçlarda uygulanan ceza indirimleri kaldırılacak.
15: Özellikle suça sürüklenen çocuk kavramının en temelden değiştirerek gerekli toplumdaki hassasiyetler de dikkate alınarak bu konuda gerekli uygulamaların yapılması için bir kanun çalışması yapacağız.
5: 12-15 yaş grubunda otomatik indirim yerine suçun niteliğine göre ceza uygulanacak. İşlenen suç ağırlaştıkça indirim oranı azalacak.
15: Suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu, yani önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor.
5: Çocuklarda cezai ehliyetin 10 ya da 12 yaş sınırına çekilmesi de düşünülüyor. Bu şekilde organize suç örgütlerinin daha düşük ceza avantajı nedeniyle çocukları kullanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
15: Toplumda bu husus kanayan bir yara.
5: Çocuğu suç işleyen aileler de sorumlu tutulacak. 16 yaş altındaki çocuklarda anne ve babaların gözetim sorumluluğu artırılacak. Suçun niteliğine göre ailelere de hapis yaptırımları uygulanabilecek.
16: Herkes takip edecek. Çocuğunu devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
3: Kurban Bayramı yaklaştı. İkinci el otomobil piyasası hareketlendi. Bayrama yeni araçlarıyla girmek isteyenler oto ekspertizlerin yolunu tutuyor. Ancak yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın. Hasarsız araç almak isterken sakın dolandırılmayın.
17: İyi
10: işlerin açılmasını biz de bekliyorduk ve açılmaya başladı. Ciddi bir hareketlenme ve telefonlarımız çalmaya başladı.
17: Eski bayramlara nazaran daha durgun ama bir bayram hareketi şu an için söz konusu.
18: Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala otomobil piyasası hareketlendi. Haliyle oto ekspertiz firmalarında da yoğunluk oluşmaya başladı.
17: Parayı basan gidiyor firmadan isim hakkını alıyor. Bir usta buluyor, getiriyor. İyi ya da kötü bir şekilde işlemler yapılıyor. Burada canı yanan kim oluyor? Arabayı alan ya da arabayı satan oluyor.
19: X bir firmaya gittik biz. Adam bizi kendisi götürdü. İstanbul'a gitmiştik. Dediğinden haricinden 5 parça boya çıktı. Bize bir parça boya dedi. Zaten arabanın toplamı 6 parça. Ekleme çıktı dediğinden haricinden. Ve bizim yol paramızı vermedi.
18: Bayram yolculuğuna yeni araçlarıyla çıkmak isteyen sürücüler satın alma öncesi araç kontrolü için oto ekspertizcilerin yolunu tutuyor. Ancak yüzlerce hatta binlerce ekspertizci bulunuyor. Her birinde de farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki ekspertizcinin güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılıyor?
17: Kaportasına, airbaglerine garanti veren firmaların tercih edilmesi her zaman can güvenliği açısından önemlidir.
18: Farklı bir sonuçla karşılaşmamak için Türk Standartları Enstitüsü belgesine sahip bir ekspertizin tercih edilmesi gerekiyor.
20: Aracın ruhsatını istedim ve kaporasını gönderdim plakasıyla birlikte. Şu anda da ekspertiz yaptırıyoruz. Ekspertizden sonra güvenli ödeme şeklinde ticaretimizi gerçekleştireceğiz.
17: Ucuz etin yahnisi yenmez. Bu 2, 2 daha 4. Şimdi 5 dakikada 10 dakikada bir arabanın eksperi yapılmaz. Yani ortalama bir arabanın giriş çıkış süresi zaten 45 dakika ile 1,5 saat arasında değişiyor.
18: Peki 2026 yılı için ortalama oto ekspertiz ücretleri ne kadar?
17: Yani bugün 5000 liradan başlayıp 50.000 TL'ye kadar ekspertiz yapan firmalar mevcut.
18: Bazen rakamlar fahiş ücretlere kadar dayanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı ücretlerde alt ve üst sınırı getirmeye hazırlanıyor.
17: Belli bir havuz oluşturacaklar. Ekspertiz raporları toplanacak. 5 gün içerisinde bir alıcı aracında problem doğarsa kanuni olarak hakkına sahip olacak.
21: Şehir dışından bir yerden araç alıyorum. Yolda araç bozuluyor. Şahsı arıyorum. Kardeşim baksaydın diyor. Ama böyle bir kurumsal yerlerden araç aldığımızda sorun çıktığında getirip şahsa verebiliyorsunuz.
3: ABD-İran savaşında devam eden müzakereler yine çıkmaza girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu barış teklifine çöp parçası dedi. Ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyledi. Trump'ın açıklamalarına İran'dan cevap gecikmedi.
22: Bu çöp parçasını okumayı bile bitirmedim. Bunu okuyarak zamanımı boşa mı harcayacağım?
1: İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes teklifini bu sözlerle değerlendirdi. Anlaşma metnine çöp dedi. Ateşkesin çok uzak olduğunu söyledi.
22: Şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda.
1: ABD ile İran arasında ateşkes adeta çıkmaza girmiş durumda. İran müzakerelerde geçtiğimiz gün Pakistan aracılığıyla ABD'ye barış teklifini sundu. Ancak Trump bu teklifi kabul etmedi.
22: İran'ın gönderdiği öneri aptalca bir öneriydi. Kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi.
1: Trump açıklamasında İran'ın nükleer programına değindi. Çin teklifi dikkatlerden kaçmadı.
22: İranlılar bize nükleer tozu vermek istiyor ancak onu yeraltı tesisinin enkazından ancak ABD ya da Çin çıkarabilir.
1: Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun bir parçası olacak dedi. Trump'ın açıklamalarına İran Meclis Başkanı Kalibaf sessiz kalmadı. Kalibaf tüm seçeneklere hazırız dedi.
23: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici bir cevap vermeye hazırdır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlar doğurur. Tüm dünya bunu zaten anlamıştır. Tüm seçeneklere hazırız. Şaşıracaklar. Trump
1: ve Netanyahu. Kalibaf ABD'nin 14 maddelik teklifi kabul etmekten başka alternatifi olmadığını savundu. Üst üste başarısızlıklar ne kadar oyalanırlarsa Amerikan mükellefleri o kadar bedel ödeyecek dedi.
24: Cengi tahmili.
1: Trump'ın bu sözlerinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai sosyal medya üzerinden isim vermeden Washington'a tarih dersi verdi. Bekai, M.Ö. 53 yılındaki Karrai Muharebesini hatırlattı. Romalı General Crassus'un yenilgisini asimetrik bir zafer olarak niteledi. Sözcü, tarih ondan ders çıkarmayanlar için tekerrürden ibarettir diyerek açık bir uyarıda bulundu. Bekay, savaşmaya mecbur kaldığımızda savaşacağız dedi. Diplomasi için bir fırsat olduğunda da bu fırsatı değerlendireceğiz diye ekledi. İranlı sözcü, ABD'nin mantıksız taleplerini sürdürdüğünü belirtti. İran'ın ABD'nin teklifine verdiği cevabın aşırı olmadığını aktardı. Tahran'ın ABD'ye yaptığı son teklif İran basınında da geniş yer buldu. Haberlerde ABD teklifinin Tahran tarafından teslimiyet olarak görülüp reddedildiği belirtildi. Çin, ABD'nin İran'ın askeri operasyonlarına destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında 3 uydu şirketinin bulunduğu Çinli şirketlere yaptırım kararına karşı çıktığını bildirdi.
3: İran savaşı petrol arzında da büyük bir krize yol açtı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sebebiyle petrol arzında 2 ayda yaklaşık 1 milyar varillik bir kayıp meydana geldi.
5: Küresel enerji piyasalarında Hürmüz çıkmazı derinleşiyor. İran'daki savaş nedeniyle bloke olan Boğaz petrol arzında 2 ayda yaklaşık 1 milyar varillik bir kayba yol açtı. Suudi Enerji Devi Aramco'nun CEO'su Emin Nasır Hürmüz Boğazı'ndaki arz krizinin etkilerini değerlendirdi. Nasır, sevkiyatlar normale dönse bile piyasaların denge kazanmasının vakit alacağını söyledi. Savaşın etkisi rakamlara da yansıdı. Şubat ayında 60 dolar seviyesinde olan petrolün varil fiyatı Mart ayında 100 dolara aştı. Bu tablo Aramco'nun karını da katladı. Şirketin ilk çeyrekteki net geliri geçen yıla oranla ciddi bir artışla 33,6 milyar doları buldu. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki restleşme de sürüyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı yakınlarında 4 gemiyi durdurduğunu açıkladı. Açıklamada 62 ticari geminin rotasının değiştirildiği kaydedildi. CENTCOM'un açıklamasında güdümlü füze destroyeri Delbert Blake, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı abluka kapsamında Umman Denizi'nden geçiş yaparken bölge sularını denetliyor dendi. Ticari gemiler için Hürmüz Boğazı'ndan geçiş neredeyse imkansız hale gelirken saldırıların son hedefi Güney Koreli HMM şirketine ait bir gemi oldu. Boğaz'da mahsur kalan HMM Namu adlı yük gemisine tanımlanamayan iki cisim çarptı. Geminin sol kıç kısmında meydana gelen çarpışma sonrası yangın çıktı. Seul yönetiminden gelen açıklamaya göre olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının deniz mayını ya da gemideki teknik bir arızadan kaynaklanmadığı belirtilirken saldırının detaylarına ilişkin incelemeler sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri sularına çekilen gemide hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
3: İran'da savaşın faturası da giderek artıyor. Rejim Tahran'daki idari kurumlarla bankalardan elektrik tüketiminde tasarrufa gitmelerini istedi.
1: İran'da savaş elektriği vurdu. Rejim, kamu kurumları ve bankalara elektrik tasarrufu çağrısında bulundu. İran'da Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, idari kurumlarla bankaların elektrik tüketimini %30 azaltmakla sorumlu olduğunu açıkladı. Bu kapsamda idari kurum ve bankalardan saat 13'ten sonra klimalarını kapatmaları ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaları talep edildi.
0: Yani in adet badis ki darin.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına dikkati çekerek enerji kullanımı konusunda tasarrufa gidilmesini ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.
3: ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek ve masadaki en önemli gündem maddesi ise kuşkusuz İran Savaşı olacak.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son dönemin en kritik ziyaretlerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu. Trump'ın ziyareti 8,5 yıl aradan sonra bir ilk olma niteliği taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Joe Biden Çin'i ziyaret etmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret yine Donald Trump'ın ilk iktidar döneminde 2017'de yapılmıştı. Trump'ın ziyareti İran Savaşı'nın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle 2 hafta gecikmeyle yapacağı ziyarette Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. İki ülke arasında bir dizi gündem maddesi üzerinde düğümlenen ilişkiler de masada olacak. Trump'ın gümrük tarifesi artışları ve teknoloji kısıtlamalarının yanı sıra nadir toprak elementlerinin kontrolü en önemli gündem maddeleri arasında. Ziyarette tarafların ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Putin'in görüşebiliriz teklifine cevap verdi. Görüşmeye yeşil ışık yaktı Zelenski ve şimdi uygun bir format bulmak lazım dedi.
2: Kim görüşmek isterse gelsin, Moskova'ya gelsinler, görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşme de mümkün.
1: Zelenski ile görüşebileceğini bu sözlerle dünyaya duyurdu. Gözler Ukrayna'ya çevrildi. Zelenski, Putin'in görüşme teklifine yeşil ışık yaktı.
3: Putin'in kendisi nihayet gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylüyor. Biz onu biraz zorladık ve uzun zamandır bir görüşme için hazırlık yapıyorduk. Bu yüzden bir format bulunmalı, bu savaş sona ermeli ve güvenlik güvenilir bir şekilde garanti altına alınmalı.
1: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken diplomasi cephesinden olumlu haberler geliyor. İki ülke geçtiğimiz gün 3 günlük ateşkes ilan etmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası daha önceki açıklamalarında Zelenski ile görüşmeyeceğini kesin bir dille söyleyen Putin'den ılımlı açıklama geldi. Putin Zelenski ile görüşebileceğini ifade etti.
2: Kim görüşmek isterse gelsin. Moskova'ya gelsinler, görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşme de mümkün.
1: Zelenski ise Putin'in bu teklifini kabul etti ancak güvenlik şartı sundu. İki liderin bu açıklamaları sonrası Rusya-Ukrayna savaşında sona mı geliniyor sorusu akıllara geldi.
3: İran savaşından önce İsrail'in ABD'nin bilgisi dahilinde Irak'ta gizli bir operasyon üssü kurduğu ortaya çıktı. Üssü bir çoban fark etti. Irak ordusuna haber verince İsrail de hava saldırısı düzenledi.
5: İsrail'in İran savaşına başlamadan önce Irak'ta gizli bir operasyon üssü kurduğu ortaya çıktı. Üssü ifşa edense bir Iraklı çoban oldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Tel Aviv Irak çölünde Bağdat'ın haberi olmadan bir askeri üs kurdu. ABD'nin bilgisi dahilinde kurulan üste İran savaşının koordine edilmesi amaçlanıyordu. Ancak Mart ayı başında bir Iraklı çoban bölgedeki helikopter hareketliliği ve olağan dışı askeri faaliyetleri fark etti. Çoban bunu derhal Iraklı yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İsrail üssün ortaya çıkmaması için bölgeye giden Irak askerlerine havadan ateş açtı. Bir Irak askeri hayatını kaybetti. Irak ordusundan yapılan açıklamada saldırının koordinasyon ya da onay olmaksızın gerçekleştirilen pervasız bir operasyon olduğu ifade edildi. Irak, Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruda saldırının yabancı güçler ve hava unsurları içerdiğini belirtip olaydan Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu.
3: Alman basını ABD'nin Tomahawk planından vazgeçmesinin ardından Berlin'in Türkiye'den Yıldırım Han ve hipersonik Tayfun Blok 4 füzelerini almayı değerlendirdiğini yazdı. Girişimin Temmuz ayındaki NATO zirvesinde duyurulabileceği de öne sürüldü.

0: Türkiye'ye balistik füzesi Yıldırım Han'ı dünyaya böyle duyurdu. Alman basını yazdı. Berlin yönetimi Yıldırım Han'a talip oldu. Türk savunma sanayisi emin adımlarla yolunda ilerlemeye devam ediyor. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda ilk kez göreceğe çıkan Türkiye'nin ilk balistik füzesi Yıldırım Han büyük beğeni topladı. Alman medya kuruluşu Welt gazetesinin haberine göre Almanya'ya ABD'nin Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Gazetenin haberine göre Berlin Avrupalı NATO müttefiklerinin korunması amacıyla Türkiye'den kıtalar arası balistik Yıldırım Han füzesiyle hipersonik Typhoon Block 4 füzelerinin alınması konusunda istişarelerin sürdüğü kaydedildi. Bu iki füze sisteminin Avrupa'daki NATO ülkelerinin korunmasında kilit rol oynaması planlanıyor.
1: Belçika Dışişleri Bakanı İstanbul'da konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye için Avrupa kıtasının koruyucusunuz ifadelerini kullandı.
2: And that means a lot.
3: Siz Avrupa kıtasının güneydoğu kanadının koruyucususunuz ve bunun anlamı çok büyük.
0: Türkiye için Avrupa'nın güneydoğu kanadının koruyucusu dedi. Stratejik bir ortak olarak gördüklerini söyledi.
2: We know for a long time.
3: NATO içerisindeki ikinci en büyük orduya sahip ülke olarak gerçekten stratejik bir ortak olarak görüyoruz.
0: Belçika Kraliçesi Mathilde'le Türkiye'ye gelen Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot İstanbul'da basın toplantısı gerçekleştirdi.
3: Son 10 yılda savunma harcamalarınızı %300 artırdınız. Bu oldukça önemli. Askeri harcamalar konusunda bir harcama rotası belirledik ve NATO içinde güvenilir bir ortak olmaya devam etmek istediğimiz için artırmaya devam edeceğiz.
0: Gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini söyleyen Prevo işbirliğinin altını çizdi.
3: Bu hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için büyük bir avantaj. Bu yüzden gümrük birliğini gözden geçirmek için daha hızlı ve daha ileri gitmemizin harika olacağını düşünüyorum.
1: ABD Başkanı Trump Venezuela ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi olarak düşündüğünü söyledi.
0: Talimatıyla devlet başkanı kaçırdı. Şimdi de Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmak istediğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü duyurdu. Trump sözlerine devam etti. Venezuela Trump'ı seviyor ifadesini kullandı. Trump, Venezuela'da 40 trilyon dolarlık petrol bulunduğuna işaret ederek bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 Ocak'ta Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülkeyle petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'le iyi anlaştığını dile getirdi.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kenya'da katıldığı bir zirvedeki hareketiyle gündeme oturdu. Salondaki gürültünün artması üzerine sahneye çıkan Macron, kalabalığı bakın nasıl uyardı.
4: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
5: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salonda gürültü artınca kendini tutamadı. Mikrofonu eline alıp kalabalığa bağırdı.
4: Everybody, hey. Hey hey!
5: Emmanuel Macron'un Kenya ziyaretine bu anlar damga vurdu. Fransız Cumhurbaşkanı başkent Nairobi'de düzenlenen Afrika İleri Zirvesi'nde beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Genç girişimciler ve sanatçıların kürsüde olduğu sırada salondaki gürültü artınca Macron konuşmaları keserek müdahale etti.
4: Hey! Hey! Hey!
5: Salondaki uğultudan rahatsız olan Fransız lider katılımcıları sert bir dille uyardı.
2: This is a total lack of respect.
6: Bu yapılan tamamen saygısızlık. Eğer ikili görüşme yapmak ya da başka şeylerden bahsetmek istiyorsanız ya özel odalara geçmenizi ya da dışarı çıkmanızı öneririm.
5: Fransız lider, burada kalacaksanız konuşanları dinlemek zorundasınız diyerek kalabalığı uyardı.
1: Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte giriş seviyesi işler hızla azalıyor ve iş dünyasında sessiz bir dönüşüm yaşanıyor. Uzmanlar bu durumun genç çalışanlar için olumsuz sonuçlara sebep olduğunu da belirtiyor.
5: Dünya Ekonomik Forumu'na göre iş dünyasında sessiz bir kriz büyüyor. Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte giriş seviyesi işler hızla azalıyor. Teknoloji şirketleri artık veri girişi, müşteri desteği ve temel analiz gibi görevleri yapay zeka sistemlerine devrediyor. Bu değişim en çok kariyerinin başındaki genç çalışanları etkiliyor. Çünkü geçmişte deneyim kazanmak için yapılan birçok ilk basamak işi artık otomasyon tarafından gerçekleştiriliyor. ABD merkezi araştırma şirketi Revelio Labs'a göre giriş seviyesi iş ilanları son 18 ayda %35 düştü. Uzmanlara göre bu gerilemenin önemli nedenlerinden biri yapay zekanın iş gücüne etkisi. Şirketler daha az çalışanla daha fazla üretim hedeflerken deneyimli çalışanlara olan ihtiyaç artıyor. Ekonomistler bu süreci kariyer merdiveninin alt basamaklarının silinmesi olarak tanımlıyor. Uzmanlarsa kısa vadeli verimlilik artışının uzun vadede ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Çünkü genç çalışanların sisteme dahil olmaması geleceğin uzmanlarının yetişmesini zorlaştırabilir. Birçok meslek en alt seviyedeki tekrar eden görevlerle öğreniliyor. Bu alanların tamamen yapay zekaya bırakılması halinde deneyimli profesyonel yetiştirme zincirinin zarar görebileceği belirtiliyor. Teknoloji şirketleri yapay zekanın insanın yerini almayacağını savunsa da iş dünyasında dönüşüm şimdiden hissedilmeye başladı.
1: Hamburger, pizza, döner. Saydığım bu yiyecekleri sevmeyen herhalde aranızda yoktur. Ancak dikkat, çünkü akşam yemeğinde tüketilen fast foodlar, kırmızı et gibi yüksek kalorili besinler uykularımızı kaçırıyor.
7: Simitleri yiyoruz. Heh. Kırmızı eti yiyoruz. Fast food yiyoruz.
8: Gece bile yiyorum ben.
7: Ama bunlar kilo olarak geri dönüyor bize.
9: Wow.
7: Bir araştırma da yapılmış. Uyku problemi de yapıyormuş bunlar.
10: Doğru.
7: Hamburger, pizza, lahmacun, kısacası tüm fast foodlar ve kırmızı et. Hepsi birbirinden lezzetli, ancak dikkat, yapılan araştırmaya göre akşam saatlerinde tüketilen bu besinler uyku sorunu yaratabilir.
10: Uzmanların dediği doğrudur. Bir ağırlık yapıyor.
7: Akşam son öğününüzü saat kaçta yiyorsunuz?
10: Vallahi hiç fark etmiyor benim için.
11: 8. Akşam 5'ten sonra yemek yemem.
10: 9'dan sonra da çok yiyorum.
12: Ben 5'te yarım akşam yemiyorum.
7: Ne kadar erken biz yemeğimizi yersek o kadar iyi aslında. Araştırma İspanya'daki Granada Üniversitesi tarafından yapıldı. Buna göre gece yatmadan 3 saat önce eğer yüksek şekerli gıda ya da fast food tüketirsek işte bu uyku sorununa yol açtı, ortaya çıktı.
10: Çok yağlı olduğu için uyuyamıyorum.
13: İspanya'daki o istatistiğe katılabiliyorum. Nefes darlığı oluşturabiliyor.
7: Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için uyumadan 3 saat önce yemek yemeyi kesmemiz gerekiyor.
11: Doğru, katılıyorum.
7: Ancak zayıflamak istiyorum diyorsanız 6 ila 8 arasında yemeği sonlandırmanız lazım.
10: Çok fazla patates kızarması yiyorum. Hamburgerleri çok yiyorum.
8: Çok fazla abur cubur, fast food tüketiyorum.
7: Gördüğünüz gibi gençler sıklıkla fast food ve kırmızı et tükettiği için biraz daha sağlıksız yaşamaya yönelmiş durumda.
9: Sebze ağırlıklı daha çok besleniyorum.
7: Necati Bey 58 yaşında ancak birçok gence göre bence gayet fit ve sportif.
9: Evet.
7: Bunun sırrı nedir?
9: Geç vakte bırakmıyoruz yemek içmek.
7: Ancak yaş almış vatandaşlara baktığımızda ise onlar hem sportif hem de sağlıklı beslendiğini görüyoruz. Uzmanlar

0: Gaziantep'te kız arkadaşıyla taksiye binen bir kişi şoförü rehin almıştı. Korkutan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte şoförün canı pahasına saldırganı yakalattığı o an.
1: Rehin alınmıştı. Korku dolu dakikalar yaşıyordu. Tek bir fırsat geldi. Canı pahasına hamle yaptı. Saldırganı yakalattı.
2: Aşağı in! Bir aşağı! Bir aşağı! Lan! Bir aşağı! Bir aşağı! Bir aşağı!
3: Polise birine ateş etmek üzereydi tam. Hemen ön camdan atıldım, silahı polise değmesini engelledim.
1: Korku dolu anlar Gaziantep'te yaşanmıştı. Araban ilçesinde taksiye binen genç çift şoförü rehin almış, pompalı tüfekle dehşet saçmıştı. Araç polisin kovalamacası sonucunda Şehit Kamil ilçesinde durdurulmuş, saldırgan çatışma sonucu yakalanmıştı.
4: Abla sen eğil, abla sen eğil.
1: Korku dolu anlara ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde çift panik içinde şoföre gitmesini söylüyordu. Ancak şoför soğukkanlıydı. Polisin müdahalesini bekliyordu. Saldırganın dışarı baktığını fark edince harekete geçti. Bir anlık hamleyle polise doğrultulan silahı tuttu. Vurulması işten bile değildi ama vazgeçmedi. Silahı bırakmadı. Polis gelene kadar mücadelesini sürdürdü. Ekipler hızlı bir şekilde saldırgana müdahale etti. Şüpheli etkisiz hale getirildi. Cesur şoför Ramazan Yıldırım o anları da anlattı. Tek tesellisi polise bir zararın gelmemesiydi.
3: Son gücümle elindeki silahı aldım. Aldıktan sonra araçtan dışarıya attım. Dışarıya attıktan sonra polisler zaten müdahale etti. Hiçbir Türk polisine zarar gelmediği için Rabbime bin kere şükürler olsun.
1: Öte yandan Yıldırım'ı rehin alarak polise ateş eden Semih Çalışkan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Çalışkan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Adres doğruydu, yemek de sıcaktı ama sitenin kuralları teslimatı krize çevirdi. Motorla içeri alınmayan kurye ile siparişini kapısında isteyen müşteri arasında tansiyon bir anda yükseldi. Peki sizce bu tartışmada kim haklı?
5: Ya, siparişinizi getirdim de buradaki güvenlik beni motosikletle içeriye almıyor. Yasakmış. Sizden ricam buradan alır mısınız?
6: Getiremiyor musunuz? Herkes içeri giriyor.
1: Adres doğruydu. Yemek sıcaktı. Ama o bariyerler sadece kuryenin motoruna değil sabrına da engel oldu.
5: Hanımefendi maalesef motosikletle giriş yasak olduğu için almıyorlar. Sizin buradan teslim almanız gerekiyor.
6: Siz içeri girip yürüyemez misiniz?
1: İstanbul'da bir site. Motosikletle giriş yasak. Yürüyeceği yol uzun.
5: Ya sizin bloğunuz en arkada. Yakın bir yer olsa gidip yürüyeyim de en arkadaki bloğa yürüyemem. Çok uzak maalesef.
1: Kurye sitenin arkasındaki o uzak bloğa kadar yürümek istemedi. Ama telefonun ucundaki ses adeta duvar oldu.
6: Hocam uzatmayalım, siparişimi getirin, soğumasın yemek.
5: Yani hanımefendi soğumamasını istiyorsanız motorla girmem lazım. Zaten yürürsem ya yine soğuyacak. En arkadaki bloğa.
6: Ya bana ne getirin. Getirin yani.
1: Kurye yürürsem yemek soğur dedi. Müşteri işini yap diye çıkıştı.
5: Hanımefendi gelip buradan teslim almazsanız siparişi iptal ettirmek zorunda kalacağım.
6: Tamam kardeşim sen iptal et siparişi. Ben size de şikayet. Doğru düzgün yapmadığın için. Haberin olsun.
1: Tartışma uzadı, sinirler gerildi.
5: Vallahi hanımefendi ben işimi gayet düzgün bir şekilde yapıyorum, tamam mı? Yani bu sitenin koyduğu kurallar sizi ilgilendirir, bizi ilgilendirmez. Ben oraya kadar yürümek zorunda değilim.
6: Ne alakası var ya? Getir
0: siparişimi
6: ya, uzatma ya.
0: İstanbul Maltepe'de uyuşturucu teslimatı polis baskınıyla son buldu. Şüpheli yaklaşık 5,5 kiloluk uyuşturucu kolisiyle suçüstü yakalandı.
1: Taşıdığı kolinin içi uyuşturucu doluydu. Aracının bagajına koydu. Tam gidecekti ki operasyonun düğmesine basıldı. Polise İstanbul Maltepe'de bir elektronik firmasına yurt dışından gelen kargo kolisi içerisinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi geldi. Ekipler firma önünde pusu kurdu. Kargoyu almaya gelecek kişi beklendi. Şüpheli kişi 28 Nisan'da firmaya geldi. Kargoyu teslim aldı, aracının bagajına koydu. O sırada ekipler harekete geçti. Aracın önü ve arkası kesildi. 24 yaşındaki şüpheli yakalandı. Koli içinden 5,5 kilo uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli kargoyu alması için talimat aldığı kişinin de ismini verdi. O da yakalandı. İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul Başakşehir'de de araç yıkama istasyonunda kavga çıktı. Motosiklet sürücüsü aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı.
1: Araç çıkama istasyonunda tansiyon gerildi. Motosiklet sürücüsü yediği yumrukla bayıldı. Görüntülerin adresi İstanbul Başakşehir. Araç çıkama istasyonunda bir sürücü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar arasında arbede yaşandı. Taraflar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavgada motosiklet sürücüsü aldığı yumruk sonrası yere yığılarak bayıldı. Kavgaya çevrede bulunanlar müdahale etmeye çalıştı. O anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.
0: Siirt'te yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisine motosiklet çarptı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
1: Hızlıydı. 10 yaşındaki çocuğu fark edemedi. Metrelerce sürükledi. Görüntüler Siirt'in Kurtalan ilçesinden. 10 yaşındaki Eylül Altnar yolun karşısına geçmek istedi. Tam kaldırıma çıkacağı anda hızla gelen motosiklet küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Altnar sürüklendi. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Eylül Altnar beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Çankırı'da düzenlenen modifiyeli araç ve deri fuarında istenmeyen bir kaza yaşandı. Kazada bir otomobilin çarptığı görevli yaralandı.
1: Modifiyeli araç ve drift fuarında korku dolu anlar yaşandı. Görevli ölümden döndü. Çankırı Tuzlu Bağlar'da modifiyeli araç ve drift fuarı vardı. Arazi ve spor araçlarının gösterisinde drift atan bir otomobil alandaki görevliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan adam toprak zemine çakıldı. Kaza saniye saniye cep telefonuna yansıdı. Yaralının yardımına ise hemen çevredeki vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: İstanbul'da bir kadın sürücü yola düşen Galatasaray atkısını ezmemek için aracından inerek atkıyı aldı. Bunu gören başka takımın taraftarları kadına şişe fırlattı.
4: Yolun ortasına düşen atkıyı almak için durdu. Holiganların saldırısına böyle uğradı. İstanbul'da bir kadın sürücü yol ortasında Galatasaray atkısını görünce aracıyla durdu. Atkıyı almak için araçtan indi. Bu sırada bariyerin arkasında bekleyen başka takım taraftarları kadına hakaret etti. Hatta içlerinden biri şişe fırlattı. Öfkesine hakim olamayan bir taraftar bariyerlerden atladı. Aracına binmek üzere olan kadının elinden atkıyı geri aldı. Tekrar yola attı. Taraftarlarla baş edemeyeceğini anlayan kadın sürücü yoluna devam etti. Taraftarlardan biri aracın aynasına yumruk attı. Saldırgan gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek, maç günleri karakola giderek imza atacak.
0: Bursa'da da iki kişi trafikte seyreden bir aracın sunroofundan çıkıp tavanına oturdu. Hem kendi canlarını hem de trafiği hiçe sayan şüphelilere 25 bin liralık ceza kesildi.
1: Koltukları dar geldi. Otomobilin tavanına oturdular ama faturası 25 bin lira oldu. Görüntüler Bursa'dan. Trafiğin en yoğun olduğu caddede iki kişi aracın sunroofundan çıkıp tavana oturdu. Hem kendi canlarını hem de trafiği hiçe sayıp kilometrelerce böyle ilerlediler. O anlar bir başka sürücü tarafından kaydedildi. Sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi.
0: Fenomen Çağlaöz, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle Vanlı iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'la nişanlandı. Ancak törene damga vuran ne lüks otel ne de davetlilerdi.
1: Görenler gözlerine inanamadı. Genç gelin altınların ağırlığı altında adeta ezildi. Sosyal medya fenomeni Çağlaöz'le Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Fatih Tançalan görkemli bir organizasyonla yüzüklerini taktı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan takı merasimi alışılagelmişin çok ötesindeydi. Vanlı iş insanının ailesi ve yakınları adeta bir serveti gelinin üzerine yineledi. Özel yapım altın kemerler, kollarını dolduran kalın bilezikler ve kat kat dizilen takı setleri. Öz o görkemli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Altınların ışıltısı ekranları doldururken görüntüler kısa sürede viral oldu.
0: Şimdi bilim kurgu filmlerini aratmayan bir araç artık gerçek. Polonya'da geliştirildi. Jet motorlu uçan motosiklet saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor.
1: Polonya'da bir mühendislik ekibi geleceğin ulaşım aracını tanıttı. Jet motorlu uçan motosiklet sıra dışı tasarımı ve yüksek hızıyla dikkat çekti. Araç jet itiş sistemi sayesinde havalanıyor ve saatte 200 kilometreye kadar hız yapabiliyor. En dikkat çekici özelliği ise klasik hava araçlarının aksine herhangi bir pervaneye sahip olmaması. Mühendisler özel denge sistemi sayesinde motosikletin havada stabil şekilde hareket edebildiğini belirtiyor. Test sürüşlerinde başarılı sonuçlar veren uçan motosikletin gelecekte kısa mesafeli ulaşım ve acil müdahale görevlerinde kullanılması hedefleniyor. Araç sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
0: Pakistan'da bir gümrük deposunda yangın çıktı. Paniğe sebep oldu. Alevlerin LPG tankerine sıçramasıyla büyük bir patlama meydana geldi.
1: Pakistan'ın Belüçistan eyaletine bağlı Quetta kentinde bulunan gümrük deposunda büyük yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun yakınındaki otoparka sıçradı. Bu sırada LPG yüklü bir tankerin patlamasıyla bölgede büyük panik yaşandı. Yetkililer yangında 4'ü ağır olmak üzere 43 kişinin yaralandığını açıkladı. Çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi. Belucistan Afet Yönetim Otoritesi yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Başkan adaylarından Aziz Yıldırım adaylık için gereken 500 imzayı 24 saat içinde topladı.
7: Seni affetmem, seni bu seyirciyle göndereceğim. Ben değil, bunu bu seyirciyle göndereceğim.
4: Adaylığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Aziz Yıldırım adaylık için gereken 500 imzayı 24 saat içerisinde topladı.
8: Ben Fenerbahçe'nin kendisi.
7: Bu sızıkı kim aldı sızıkı? Merak ediyorum ya.
4: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başkanlığa aday isimlerden Aziz Yıldırım adaylık için gereken prosedürleri tamamladı. Aziz Yıldırım başkan adaylığı için gerekli olan 500 imzayı 24 saat içerisinde topladı.
7: Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle Fenerbahçe için gerektiğinde hapise gidenler, dar ağacında olsak da son sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi bu. Ben Fenerbahçeliyim, siz de Fenerbahçelisiniz.
4: Aziz Yıldırım'ın kısa sürede ulaştığı destek seçim öncesi camiada dikkat çekti. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'la Hakan Safi karşı karşıya gelecek.
0: Sıradaki haberimiz kilo veriyorum ama geri alıyorum diyenler, ideal kilosunu korumak isteyenler için. Bilim dünyasından gelen son araştırmaya göre 8500 adım atmanız gün içinde yeterli. Yani 10.000 adım efsanesi bitmişe benziyor. Peki yeterince yürüyor muyuz? Günde kaç adım atıyoruz? İşte TGRT Haber mikrofonuna gelen cevaplar.
9: Eğer yürüyüş yapıyorsan ve günde 10.000 adım atıyorsan uzun vadede kilo vereceksin.
10: Her sabah 10.000 adım atıyorum. Daha zinde olmak için.
11: Mevcut kilomu korumak için her gün düzenli bir yürüyüş yapıyorum.
12: Çalışma hayatım yoğun olduğu için yürüdüğüm miktar spor yapmışım gibi beni dengeliyor.
13: Daha önce en az 5.000 adım atılması gerektiği açıklandı. Daha sonra adım sayısı 10.000'e çıkarıldı. Yapılan son araştırmada sağlıklı yaşam ve kiloyu korumak için 8.500 adım yeterli denildi.
14: Hem kilo vermek için hem de bir yandan kilomu daha sağlıklı vermek için yürüyüş yapıyorum. Günlük 3-4 bin arası atıyorumdur.
15: Ortalama 84 kiloydum. Bir ayda toplamda 12 kilo verdim. Sürekli yürüyüşümü devam ettirerek günlük kilomu korumaya çalışıyorum.
14: Meslek hayatımızdan dolayı sağlıkçıyız. Bu yüzden koşturmaca kaynaklı yapamıyorum düzenli yürüyüş.
13: Adım attığınız zaman günde kaç adım atarsınız?
14: Genellikle 8 bin üstü 15 bine kadar buluyor.
13: Kilo vermek kadar kiloyu korumak da büyük bir mücadele gerektiriyor. Bilim insanları tekrar kilo almayı durduracak şifreyi belirledi. Günlük en az 8500 adım.
16: Düzenli yürüyüş yapmıyorum ama çok dışarıdayım. Yani yürüyorum o yüzden.
14: Düzenli yürüyüş yapmıyorum ama günlük adımım 12-13 bin oluyor. Bütün gün ayaktayım zaten, ekstra yürüyüş yapmaya ne halim kalıyor ne vaktim kalıyor.
13: Şu anda Ankara'nın simgelerinden Atakule'deyim. 8500 adım attığım takdirde 6,5 kilometre yol yürümüş olacağım. Ve 1 saat 10 dakika sürecek olan bu yürüyüşün ardından Ulus'ta bulunan Türkiye'nin ilk meclisine ulaşmış olacağım.
16: Yiyebildiğimiz tek şey poğaça tarzı şeyler oluyor okulda. O yüzden diyet yapmamızı tamamen engelliyor bence.
17: Artık yediğimiz besinlerde bayağı bir miktarda yağ miktarı oluyor ve akşam şişkinlik oluyor. Bundan dolayı da yürüyüş yapıyoruz akşamları. Yarım saat de olsa yürüyüş yapmayı tercih ediyoruz.
0: Diplomasi trafiğinde tam 14 yıllık sessizlik bozuldu. Belçika Kraliçesi Matilde kritik temaslar için Türkiye'ye adeta çıkarma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde ağırlanan kraliçenin ajandasında ekonomiden Avrupa'nın yeni güvenlik haritasına kadar hayati başlıklar vardı. İşte ticaret hacminden Milli Siyah Merkezi'ne uzanan o tarihi ziyaretin tüm detayları.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. İki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerde 14 yıl sonra yeni bir sayfa açıldı. Kraliçe Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk kraliçeyi Vahdettin Köşkü'nde Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmede sadece ticaret değil, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi de masadaydı. Görüşmede gümrük birliğinin güncellenmesi ve savunma alanındaki işbirliğinin hızlandırılmasının her iki tarafında ortak çıkarını olduğu ifade edildi. Belçika Kraliçesi Matilde'nin ziyaretlerinin bir durağı da Türkiye-Belçika İş Forumu oldu. Gözler Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a çevrildi. Bolat yaptığı konuşmada ülkeler arasındaki ticaret hacmine dikkat çekti.
18: Güçlü müttefikimiz Belçika ile ikili ticaret hacmimiz istikrarlı bir yükseliş trendi göstermiş ve geçen yıl 9.3 milyar dolara ulaşmıştır.
1: Kraliçe Matilde programında teknoloji odaklı temaslarda da bulunmuş, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmişti. Kraliçe, dünyanın yakından takip ettiği milli SİHA platformlarını tek tek incelemiş, ARGE merkezini gezerken briefing almıştı.
19: Hem Avrupa'daki güvenlik mimarisindeki ortak çabalarımız adına ben önemli olduğunu değerlendirdim.

0: suçlamaların tümünü reddetti. Geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan hakkında dava açıldı. Davanın ilk celsesi Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hüseyin Gün tarafına yöneltilen iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.
1: Ülkem aleyhine asla casusluk yapmadım. Kendimden eminim. Casus değilim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında üstlenmiş olduğum önemli görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda iddianamede isimlerine atıfta bulunulan yabancı devlet adamları, siyasiler, bürokratlar, emekli asker ve istihbarat mensuplarıyla görüşmemde hayatın olağan akışına aykırı herhangi bir durumun bulunmadığını kolaylıkla tespit edebilirsiniz.
0: Davanın sanıklarından Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ı manevi annesi Seher Alaçam'ın vasıtasıyla tanıdığını söyleyen Gün, Ekrem İmamoğlu'na başkan seçildikten 1,5 ay sonra manevi annemin yönlendirmesiyle nezaket ziyaretinde bulundum dedi.
1: Hiçbir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanını kopyalamadım. Çalışanlarıma Amerika'da böyle bir talimat vermedim. Sisteme izinsiz müdahalede bulunmadım. İşlemediğim bir suç yüzünden 10 ayı aşkın süredir tutukluyum. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum.
0: Hüseyin Gün'ün savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. İmamoğlu iddianameyi okumayacağını söyledi.
2: Casusluktan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklamak hukukla açıklanabilecek bir şey değil. Bir casusluk varsa millete tek bir somut belge gösterilsin. Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek bir somut belge.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında yeniden düğmeye basıldı ve aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski üst düzey bürokratların da bulunduğu isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından Güven Eken de vardı.
4: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltılar oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçları çerçevesinde soruşturmayı yürütüyor. Jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzbeton'un eski genel müdür yardımcısı, İzdoğan AŞ'nin eski yönetim kurulu başkanı ve eski genel müdürüyle Kırveli Makine Mühendislik AŞ yönetim kurulu başkanı ve temsilcisi de gözaltına alındı. Hali hazırda tutuklu bulunan İzbeton eski genel müdürü Heval Savaş Kaya hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında eski belediye başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından Güven Eken de var.
3: ABD ile İran arasındaki müzakere süreci devam ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a çok kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Orta Doğu'daki gerilim, kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımlar ve Gazze konusu masada olacak.
5: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
0: Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Türkiye ise o tansiyonun düşmesi ve tarafların kalıcı barışa ulaşması için diplomatik çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu kapsamda 12 Mayıs Salı günü Katar'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.
6: Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz. Türkiye'nin bölgesel barışın nasıl kalıcı olacağına ilişkin değerlendirmelerini, tekliflerini paylaşmak istiyorum.
0: Bakan Fidan, Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile görüşecek. Ziyaretin ana gündem başlığı ABD ile İran arasında devam eden ateşkes müzakereleri olacak. Fidan ayrıca İran'ın savaş sürecinde hedef aldığı Katar'a Türkiye'nin desteğini bir kez daha ifade edecek.
6: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
0: Ziyarette Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine yönelik hassasiyeti de paylaşılacak. Fidan'ın Katar ziyaretinde İsrail'in saldırgan tutumu ve yayılmacı politikalarına karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca Gazze'deki son durum da ele alınacak. Bakan Fidan'ın

0: Katar emiri ve diğer yetkililerle yapacağı görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomi ve savunma sanayi alanında atılacak işbirliği adımları da değerlendirilecek. 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1.15 milyar dolara ulaşırken taraflar bu rakamı kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.
1: Ankara'da ODTÜ'deki bahar şenliğini karıştıran ve Türk bayrağına saldıran 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Dördü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Provokatörlerin adresi ODTÜ'ydü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bahar şenliğine Türk bayrağına saldırı gölgesi düştü. Bayrak taşıyanlara saldıran 6 kişi gözaltına alındı. O saldırıyı düzenleyen 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Saldırının başrolünde DHKPC'nin Ankara sorumlusu olduğu gerekçesiyle daha önce hapse giren İlhan Kaya vardı. Adeta suç makinesi olduğu ortaya çıkan Kaya, Türk bayrağı açan ODTÜ'lü öğrencileri tehdit etti. Ardından yandaşlarını kışkırttı. Amacına da ulaştı. Kavga çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 saldırgan şafak baskınıyla gözaltına alındı. Mahkeme şüphelilerden ikisinin devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanmasına karar verdi. 4 öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İstanbul Başakşehir'deki sanayi sitesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışması devam ediyor.
2: İş yerinde yangın çıktı. Alevler her yanı sardı. İstanbul Başakşehir'de saat 22 sıralarında sanayi sitesinde yangın çıktı. İçerideki malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı. Tüm iş yerini sardı.
3: Elektrikten oldu böyle.
2: Ekipler yangına müdahalede bulundu. Sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde büyük hasar oluştu.
3: 10 milyon malzemem var.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickboks Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
9: Buyurun.
10: Ben miyim?
9: Evet.
10: Hayırlı günler Osman dede.
11: Hayırlı günler efendim, buyurun.
10: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
4: eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: İmam-ı Buhari Hazretleri, hadis alimlerinin en büyüğü. Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyanın en kıymetli kitabı olan Buhari-i Şerif adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük İslam alimidir. İsmi Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mugire bin Berdizbeh el-Cufi el-Buhari'dir. Künyesi Ebu Abdullah'tır. 13 Şevval 194 miladi 20 Temmuz 810 senesinin Şevval ayında cuma günü öğleden sonra Buhara'da doğdu. 256 miladi 1 Eylül 870'te Semerkant'ta Ramazan Bayramı gecesi 62 yaşındayken vefat etti. Kabri Semerkant'ın Herteng kasabasındadır. Hadis ilminde yüksek derecede olup 300 binden fazla hadisi şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir alim olduğu için imam, Buharalı olduğu için de Buhari denilmiş ve İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. İmam-ı Buhari Hazretleri ilk tahsiline doğduğu yer olan Buhara'da başladı. Babası da hadis ilminde alim olup dördüncü tabaka ravilerinden idi. O zaman Buhara önemli ilim merkezlerinden biriydi. İmam-ı Buhari Hazretlerinin babası henüz o küçük yaştayken vefat ettiğinden yetim kaldı. Salih bir zat olan babasından çok miras ve hadise dair kitaplar kalmıştır. Babasının ölümü üzerine onu annesi yetiştirdi. Annesi, İmam-ı Buhari Hazretleri ile kardeşini yetiştirme konusunda oldukça titiz davrandı. Babalarından miras kalan serveti, onların tahsili ve terbiyesi için harcadı. Duası makbul, saliha bir hanım idi. İmam-ı Buhari'nin küçük yaşta gözleri bir hastalıktan dolayı görmez olmuştu. Annesi tedavi ettirmeye çalıştı ise de oğlunun bu körlüğü devam etti. Çocuğunun gözlerinin görmesi için uzun zaman dua etti. Bir gece rüyasında İbrahim aleyhisselamı görüp dua istedi. İbrahim aleyhisselam ona, "Üzülme, Allahü Teala oğlunun gözlerini geri verecek," diye müjdeledi. Sabah olunca İmam-ı Buhari'nin gözleri tekrar görmeye başladı. İmam-ı Buhari Hazretleri, gerek akranlarının ve gerekse hocalarının sonsuz iltifatlarına kavuşmuştur. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Horasan'ın onun gibi birisini yetiştirmediğini söylemiş, Ali bin Medini Hazretleri de İmam-ı Buhari Hazretleri kendisi gibi birisini görmemiştir demiştir. Ahmet bin Hamdun Hazretleri ise İmam-ı Müslim'in İmam-ı Buhari'ye gelip ilimdeki üstünlüğünü görerek alnından öptüğünü, sonra da ona şöyle dediğini nakletmiştir. Müsaade et de ayaklarını da öpeyim. Ey üstadların üstadı, muhaddislerin efendisi, hadis illetlerinin tabibi. Bundan sonra İmam-ı Müslim Hazretleri bir hadis hakkında sual sormuş cevabını aldıktan sonra da ona şöyle demiştir: "Sana yalnız haset edenler düşman olur. Şehadet ederim ki dünyada senin bir eşin daha yoktur." İmam-ı Buhari Allahü Teala'nın salih kullarından idi. Zamanında hadis ilminde kitap ve sünnetin manalarını anlamada, zekâda, fıkıh bilgisinin çokluğunda, zühd ve verâda, kuvvetli içtihatta ve istinbatta, hüküm çıkarmada bir eşi yoktu. İmam-ı Buhari Hazretleri hadis-i şeriflerin ravilerini çok inceler, dinin emirlerine uymayan, edeplerini gözetmeyen, ahlakında bir kusur olan kimselerin rivayet ettiği hadis-i şerifleri almazdı. Hadis-i şerifin metnini ezberlediği gibi, o hadis-i şerifi rivayet eden zatların künyesini, doğum-ölüm tarihlerini, ahlakını, yaşayışını, kimden rivayette bulunduğunu, o raviden başka kimlerin hadis-i şerif aldığını hep öğrenir, ezberlerdi. Bir kimse hadis rivayetinde ve ravilerin senedinde hataya düşse, hemen İmam-ı Buhari Hazretlerini bulur, doğrusunu ondan öğrenirdi. İmam-ı Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, 7 sınıf insan vardır ki Allahü Teala onları hiçbir gölge bulunmayan günde arşının gölgesinde gölgelendirir. 1. Adaletli devlet reisi. 2. Allahü Teala'ya ibadetle büyüyen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için ayrılan iki kişi. 5. Mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından arz-ı nefs için çağrıldığı halde, ben Allah'tan korkarım cevabı ile mukabele eden kimse. 6. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse. 7. Tenha yerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimsedir. Her ayda 3 gün oruç tutmak bütün hayatını oruçla geçirmek gibidir. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya çatarsa, ben oruçluyum desin. Çok oruç tutan vardır ki, orucun kendisine faydası, yalnız açlık çekmesi. Birçok namaz kılan vardır ki, namazın kendisine faydası, yalnız uykusuz kalmasıdır. Sabahleyin evinden çıkıp Müslüman kardeşine selam verene Allahü Teala bir köle azat etmek sevabı verir. Yemeğe besmele ile başla. Sağ elinle sana yakın olan taraftan ye. Satışta, alışta ve borcunu istemekte müsamahakâr olan kimseye Allahü Teala rahmet etsin. Bir kimse cuma günü gusleder, elinden geldiği kadar temizlenir, güzel koku sürünüp camiye çıkar da, iki kimsenin arasına sokulmaya uğraşmaz ve kılabildiği kadar nafile namaz kılar. Sonra imam hutbeye başlayınca susup dinlerse, Allahü Teala cuma ile öbür cuma arasındaki günahlarını af ve mağfiret eder. Kur'an'daki en büyük sure, 7 ayet olan her namazda okunan Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. İçinizde en sevdiğim kimse, huyu en güzel olanıdır. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. İmam-ı Buhari Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. İmam-ı Buhari Hazretleri ömrünün son yıllarında Nişabur'a döndüğünde ilimdeki üstünlüğünü bilenler etrafında toplanmıştı. İlim meclisine devam edenlerin çokluğu ve gördüğü itibar bazı kimselerin kıskanmasına ve hoş olmayan tutum içine girmelerine sebep olmuştu. Bundan dolayı Nişabur'dan ayrılıp Buhara'ya gitti. Buhara'ya varınca vali Halid bin Ahmet ez-Zühli İmam-ı Buhari Hazretlerine haber gönderip eserlerini alıp yanına gelmesini, onları bizzat kendisinden dinlemeyi istediğini bildirdi. Ayrıca kendi çocukları için hususi hadis-i şerif dersi vermesini istedi. İmam-ı Buhari Hazretleri valiye şöyle cevap verdi: "Ben ilmi emirin kapısına götürüp zelil etmem. Eğer ilmi istiyorsan mescitte yahut evimdeki ilim meclisinde hazır bulun. Bu sözümü kabul etmezsen beni kürsüde ders vermekten men et ki ben Allah katında mazur olayım. Halbuki ben Peygamber Efendimizin her kime bir ilimden sorulur, o da onu gizlerse kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Hadis-i şerifi gereğince ilmi gizleyemem." Çocukları için hususi ders vermesini istemesine karşı da şöyle cevap verdi: "Ben bir kısım kimseleri hadis-i şerif dersinden men edip birkaç kişiye ders veremem." Bunun üzerine vali İmam Hazretlerinin Buhara'dan çıkması emrini verdi. İmam-ı Buhari Hazretleri valiyi Allahü Teala'ya havale edip Buhara'dan çıktı. Aradan bir ay geçmeden bu vali görevinden alındı. Bir merkebe bindirilip şehri dolaştırılması ve kötü işler yapanın sonu işte budur diye bağırılması emri geldi. Valinin sözlerine uyarak İmam-ı Buhari'ye çeşitli eza ve cefalarda bulunan kimselerin de her birine insanların ders ve ibret alacakları çeşitli belalar isabet etti. İmam-ı Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bir kısmı şunlardır: Allahü Teala iyiliklerin ve fenalıkların yazılmasını emretti. Sonra bunları açıkladı. Bir kimse bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allahü Teala kendi nezdinde o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e ve daha fazlasına kadar çıkarır. Sonra vazgeçerse Allahü Teala onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer kötü işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allahü Teala o kimse için bir günah yazar. Kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, belki hiddet anında kendisini zapt eden, iradesine sahip olandır. Allahü Teala buyurdu ki: "Bir kimse benim velilerimden birine düşmanlık ederse ona karşı harp ilan ederim." Münafığın alameti 3'tür. Söylerse yalan söyler. Söz verirse sözünde durur.

durmaz. Kendisine bir şey emanet edilirse, hıyanet eder. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman, kardeşine zulmetmez ve onu düşman eline vermez, himaye eder. Her kim, Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse, Allahü Teala da ona yardım eder. Her kim bir Müslümanın sıkıntılarından birini giderirse, Cenab-ı Hak buna mukabil ondan kıyamet sıkıntılarından birini def eder. Her kim bir Müslümanın aybını örterse, Allahü Teala ahirette onun aybını örter. Hepiniz çoban ve muhafızsınız. Maiyetinizde bulunanların hukukundan mesulsünüz. İş başındakiler de muhafızdır, memurlarından mesuldür. Kadın da kocasının evinde bir muhafızdır, o da ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz muhafızsınız ve maiyetinizdekilerden mesulsünüz. İbn Mesud Hazretleri Peygamber Efendimize Allah katında en sevgili amel hangisidir diye sordu. Peygamber aleyhisselam vaktinde eda olunan namazdır buyurdu. Namazdan sonra hangi amel daha sevgilidir diye sordu. Ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Bundan sonra hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz Allah yolunda cihattır buyurdular. Büyük günahlar Allahü Teala'ya şerik koşmak, ana ve babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir kimse kızmazsa Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasından çağırır. Cennette istediğin hurinin yanına git der. Benden sonra müşrik olmanızdan korkmuyorum. Dünyaya düşkün olarak birbirinizi öldürmenizden, böylece geçmiş kavimler gibi helak olmanızdan korkuyorum. Allahü Teala birine iyilik vermek dilerse onu fıkıh alimi yapar. Allahü Teala hadis-i kutsîde buyurdu ki: Kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum. Eğer gizli tutabilseydiniz, kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim. Resulullah eshab-ı kirama, birinin evi önünde nehir olsa, her gün 5 kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı diye sordu. Hayır ya Resulallah dediler. İşte 5 vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolur buyurdu. Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. İmam-ı Buhari Hazretlerinin mübarek halleri. İmam-ı Buhari orta boylu olup zayıf ve ince bir yapıya sahipti. Az konuşur, başkalarına özenmezdi. Cömertliğini ve yardımseverliğini gösteren davranışları pek çoktu. 25.000 dirhem alacaklı olduğu birine gösterdiği anlayış dikkat çekicidir. Uzun zaman borcunu ödemeyen bu şahıstan bazı idareciler vasıtasıyla
alacağını tahsil etmesini tavsiye edenlere, ben onlardan yardım istersem, onlar da benden işlerine geldiği gibi fetva vermemi isterler. Dünya için dinimi satmam demiştir. İmam-ı Buhari'nin ibadetteki huşu ve ihlası o kadar fazlaydı ki, bir defa namaz kılarken bir arı kendisini tam 17 defa soktuğu halde namazını bozmadı. Çünkü onun soktuğunu duymuyordu. İmam-ı Buhari'ye babasından çok mal para kalmıştı. Herkese iyilik ederdi. Çok cömert idi. Mürüvvet, vera ve ihtiyat sahibiydi. Fakirlere çok sadaka verir, talebelerinin ihtiyaçlarını kendisi karşılardı. Kendisi çok az yer, günde 2-3 bademle iktifa ederdi. İmam-ı Buhari Hazretleri, bayram günleri hariç, bütün yılını oruçla geçirirdi. Şüphelilerden daima kaçardı. Gıybetten çok korkardı. Buyurdu ki, İsterim ki Rabbime kavuştuğumda hiç gıybet etmemiş olayım ve böyle bir şey için kimse beni aramasın. Gecenin ilk saatlerinde biraz uyur, sonra kalkar, ilim ve ibadetle meşgul olurdu. 3 günde bir hatim ederdi. Sonra duasını yapıp, her hatim sonunda yapılan dua makbuldür buyururdu. İmam-ı Buhari aynı zamanda fakihtir. Ancak hadis ilmindeki şöhreti onun fakihliğini gölgede bırakmıştır. Yoksa zamanının en büyük fakihlerinden olduğu söylenmiştir. Müçtehit olup kendi içtihadına göre hüküm vermiştir. 4 mezhep de onu sahiplenmiştir. Ancak birçok meselede Şafii mezhebine uygun fetva vermesi sebebiyle Şafii mezhebinde 2. dereceden müçtehit olarak şöhret bulmuştur. İmam-ı Buhari Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her asırda, her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden, seçilmişlerinden dünyaya getirildim. İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır. Yani eshab-ı kiramdır. Onlardan sonra en iyileri onlardan sonra gelenlerdir. Yani tabiindir. Onlardan sonra da en iyileri onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra gelenlerde yalan yayılır. Bunların sözlerine ve işlerine hemen inanmayınız. Alimler peygamberlerin varisleridir. Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaat etmem bana vacip oldu. Söylemediğim bir şeyi hadis diyerek yalan söyleyen cehennemde ateşten oturak üzerine oturtulacaktır. İnsanın yediklerinin en hayırlısı, iyisi, bileğiyle kazanıp yediğidir. Allah'ın peygamberi Davud, elinin emeğiyle kazanıp yerdi. Ekber-i kebair, büyük günahlar, bir şeyi Allah-u Teâlâ'ya ortak etmek, adam öldürmek, ana babaya karşı gelmek, yalancı şahitlik yapmaktır. Ana babayı ağlatmak, onlara isyan etmektir ve büyük günahlardandır. Kul vefat edince, bütün amellerinin sevabı kesilir. 3 ameli müstesna. Sadaka-i cariye, cinsinden herkesin faydalandığı bir hayır eseri. Kendisiyle faydalanılan şerefli bir ilim ve kendisine dua eden salih bir evlat. Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sıla-i rahim yapsın. İnsanlara merhamet etmeyene,
Allahü Teala merhamet etmez. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin yahut sussun. Her iyilik bir sadakadır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselam bana komşuyu tavsiye ediyordu. Öyle tavsiye etti ki sanki onu benim mirasıma ortak yapacak zannettim buyurdu. Ayşe validemiz, ey Allah'ın Resulü, iki tane komşum var. Hangisine hediyede bulunayım diye sorunca Resulullah kapısı en yakın olana buyurdular. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden hayır söylesin veya sussun. Kendisine iyilik yapılan kimse aynı ile mukabele etsin. Eğer verecek bir şey bulamazsa o kimseyi iyiliğinden dolayı methetsin. Kim iyilik sahibini iyiliğinden dolayı överse ona teşekkür etmiş olur. Bunu terk eden ise ona nankörlük etmiş olur. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: birbirinizle hediyeleşirseniz birbirinizi seversiniz. Resulullah insanların aralarında muhabbetin meydana gelmesi için hediye vermeyi emrederlerdi. Kendisi de hediyeyi kabul eder, sadakayı ise reddederdi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki: İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Allahü Teala insana iyilik ve ihsan sahibine teşekkür etmeyi emretti. Vefatı. İmam-ı Buhari Hazretlerinin Buhara'dan çıkış haberi üzerine Semerkantlılar kendisini davet ettiler. Giderken yolda Semerkantlılardan bir kısım insanların kendisini isteyip bir kısmının istemediği haberini alınca Hartenk'te akrabalarının yanında kaldı. İşin iç yüzünü öğrenmek istemişti. İnsanların bu halinden kalbi daraldı ve canı sıkıldı. Teheccüd namazından sonra ellerini açıp, "Ya Rabbi, yeryüzü bu genişlikte bana dar oldu. Beni tarafına al," diye dua etti. O ay orada hastalandı ve Ramazan bayramı gecesi Semerkant'tan 72 kilometre uzaklıkta olan Hartenk'te vefat etti. Kabri oradadır. İmam-ı Buhari vefat ettikten sonra elbisesi soyuluncaya kadar garip bir şekilde terledi. Ölümünden önce "Beni üç parça beyaz bez ile kefenleyiniz," diye vasiyet etmişti. Cenazesi yıkanıp kefenlendi ve namazından sonra defnedildi. Vefat ettiğinde 62 yaşındaydı. Vefatından birkaç gün sonra mezarından güzel bir koku çıkmaya başladı ve günlerce devam etti. İmam-ı Buhari Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde buyurdu ki: "Şüphesiz ki insan için sıkıntı da rahatlık da olur. Üzüntü ve neşe de olur. Allahü Teala'nın nimetlerine şükür ve mihnetlere, sıkıntılara sabretmek lazımdır. Bu iki hususta, sabır ve şükürde Allahü Teala'ya itaat et. Bu iki husus senin gizli ve aşikar her zaman yapacağın vazifendir. Zamanın sıkıntıları devam edip gitmez. Bir gün geçer. Sabret, dayan. Zamanın, dünyanın nimetleri de kalmaz, geçicidir. İnsan kavuşamayacağı nice emeller peşinde koşar da kavuşamaz.
İnsan kendini hep emniyet içinde hisseder. Ölmeyeceğini zanneder. Fakat ölüm onun peşinde, gelmek üzeredir. İnsanın tuttuğu nice yanlış yollar vardır ki, doğru ve kurtuluş zanneder. Halbuki bu onu helak etmektedir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haya imandan bir şubedir buyurdu. Bu hadis-i şerifin şerhi şöyledir. Haya, nefsin kötülüklerden nefret edip uzak durması, onları terk etmesidir. Resulullah Efendimizin hayayı imanın şubelerinden saymasının sebebi, kötülüklerin neler olduğunu nefse ihtar edip onları terk etmeye davet eden doğru hayanın ancak iman sahiplerinde bulunmasındandır. Haya, sahibini günahların kötülüklerinden, rezil ve bozuk şeyleri tercih etmekten uzak tutar. Bütün bunlar imanın müminde meydana getirdiği güzel hasletlerdendir. Yani haya, günahlardan sakındırmakta, imanla aynı işi yapmaktadır. İman sahibi olmadığı halde, kâfirde de haya vardır denirse, şöyle cevap verilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şeriflerinde, yukarıda izah edilen manadaki makbul hayaya işaret buyurdular. Çünkü insanlara haya ile muamele eden mümin, Allahü Teala'ya karşı da haya sahibi olur. Onun yasaklarından sakınıp emirlerini yapar. Hatta Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmakta en büyük gayreti sarf eder. Halbuki Allahü Teala'ya iman etmekle şereflenmemiş olan kimse Allahü Teala'nın yapmayın buyurup yasakladığı şeyleri yapar. Onun emirlerine karşı gelir. Böylece ilk önce haya edilmesi icap eden Allahü Teala'dan haya etmemiş, onun emirlerine karşı gelmekten utanmamış olur. Rabbinden haya etmeyen kimsenin de hayadan çok uzak olduğu açıktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kimde şu dört haslet bulunursa, katıksız münafık olur. Kimde bunlardan biri varsa, onu terk edinceye kadar, onda nifaktan bir şey bulunmuş olur. Bu dört şey, kendisine bir şey emanet edildiği zaman, hıyanet etmek, konuşunca yalan söylemek, vaadinden dönmek, husumet zamanında haktan ayrılmaktır. Unutulmamalıdır ki, dünya kısa bir zaman için uğranılacak bir yerdir. Onu sevmek, vahim ve korkunç bir azaptan ve büyük tehlikeye düşmekten başka bir şey değildir. Cenab-ı Hak, vaadinde durmayanı, tehdidini yerine getirerek mahveder. Cenab-ı Hak, dünyayı geçici bir hayat için yaratmış olup, ebedi bir karargâh değildir. Bu dünya, sermayesi ancak farz olan ibadetler, yapılan iyilikler, makbul olan sadakalar ve Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran hayırlı işler, güzel huylar, yüce ilimler, faziletler, nefsi cimrilik ve hasetten temizleme, eza ve minnetle irtibatı olmayan sadaka ve ihsanlardan, yani yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapılan amellerden ibaret bir ticaret yeridir. Akıllı kimse geçici sermayesini şiddetli ve ebedi azapların bulunduğu ahiret için sarf eder. Her kim ahiret için çalışır ise âli makamları, yüksek dereceleri elde eder. Dünyanın geçici süslerine, gönül alıcı yaldızlarına aldanır ise baki nimetlerden, yüksek derecelerden mahrum olur. Bu dünya akıllının çiftliği, gafil ve cahilin ziyan edeceği bir yerdir. Dünyada Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyan, ahirette azaptan kurtulur. Emir ve yasaklara muhalif olan da kaçacak yer bulamaz.
Akıllı kimse ekilecek bir tarla gibi olan şu dünyada Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet eder. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olursa, bu arada israfa kaçmadan sadaka da verirse, verdikleri ecrin en büyüğü ve azığın en verimlisi olarak ahirette karşısına çıkar. Selman-ı Farisi Hazretleri buyurdu ki, üç şey vardır ki beni güldürdü. Yine üç şey vardır ki o da beni ağlattı. Ona sordular, seni ağlatan üç şey nelerdir? Cevabında buyurdu ki, bir, çok sevdiğim Muhammed aleyhisselamdan ve onun arkadaşlarından ayrılmak. İki, ölüm anında muttali olunacak şeyin korkusu. Üç, Allahü Teala'nın huzurundaki yerim. Acaba bana gazabı ile mi muamele edecek, yoksa razı mı olacaktır bilemiyorum. Yine sordular, seni güldüren üç şey nedir ey Selman? Cevabında buyurdu ki, bir, dünyaya gönül bağlayıp uzun emelli olanın hali. Halbuki ölüm onu beklemektedir. İki, ölüm ondan bir an gafil olmadığı halde ondan gafil olanın hali. Üç, Allahü Teala'nın kendisine ne yapacağını bilmediği halde hep gülenin hali. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, kime yaptığı iyilik sevinç verirse ve işlediği kötülük ona üzüntü verirse, o kimse mü'mindir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua buyururlardı. Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinen, kötülük yaptıkları zaman senden af ve mağfiret dileyen kullarından eyle. İyilik yapınca Allahü Teala'nın o iyiliği yapmaya muvaffak kılması insanı sevindirir. Kötü bir amel işlediği zaman Allahü Teala'nın onu nefsine bırakması, yardımda bulunmaması ve şeytanın aldatmasıyla kötü bir işi işlemesi insanı üzer. Bu sebeple Allahü Teala'nın azabından dolayı korku içinde bulunur. Bir kimsenin bu durumda olması onun imanının doğruluğuna delalet eder. Çünkü Allahü Teala'nın sonsuz nimetleriyle sevinmek, vaadine güvenmek ve azaplarla tehdidinden korkmak, Allahü Teala ve Resulünü tasdikin kuvvetinden ve imanın doğruluğundan dolayıdır. Bu hususu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayet veciz ve güzel bir şekilde şöyle buyurmuşlardır. Mü'min, bir iyilik yaptığı zaman onun sevabını umar. Bir kötülük yaptığı zaman ise onun cezasından korkar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biliniz ki amellerimizin en hayırlısı namazdır. Abdeste mü'min olan devam eder. Namaz ancak abdest ile sahih olur. Abdest, Muhammed aleyhisselamın ümmetinin hususiyetlerindendir. Bir gün Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, bir zat, Nuh peygamberden beri gelen birçok insanlar arasında ümmetini nasıl tanıyacaksın ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetimin aldıkları abdestlerin nişanı olarak yüzleri ve azaları bembeyaz olur. Bu hal başka hiçbir ümmette bulunmaz. Onları tanırım. Çünkü kitapları sağ taraflarından verilir, buyurdu. Abdestin faziletlerinden birisi de, her uzvu yıkarken abdest suyuyla beraber o uzuvdan günahlar da dökülür gider. İmam-ı Buhari Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Buhari Hazretleri Bağdat'a geldiğinde orada bulunan hadis alimlerinden çoğu toplanıp Hazreti İmam'ı imtihan etmek istediler.
100 tane hadis-i şerifin metin ve senet kısımlarının yerlerini değiştirdiler. Senet, bir hadis-i şerifi nakleden zatların isimlerini, metin ise Hazreti Peygamber'in mübarek söz ve fiillerini bildirir. Bu şekilde değiştirdikleri hadis-i şeriflerden her bir kişiye 10 hadis-i şerif vererek 10 kişiyi İmam-ı Buhari'ye gönderdiler. Bu kimseler Hazreti İmam'ın bulunduğu meclise gelip her birisi yanlarında bulunan hadis-i şerifleri okuyup "Bu hadis-i şerifi biliyor musunuz?" diye sordular. Hazreti İmam-ı Buhari "Bu söylediğiniz şekilde bir hadis-i şerif bilmiyorum." buyurdular. 10 kişi onar hadis-i şerifi okuyup bitirdikleri zaman İmam-ı Buhari Hazretleri birinci kimseye dönüp "Senin okuduğun birinci hadis-i şerifin metni böyle, isnadı da şöyledir." diyerek onların okudukları sırayla birden yüze kadar hadis-i şerifleri senet ve metinlerini doğru olarak okudu. Bunun üzerine orada bulunanların hepsi İmam-ı Buhari Hazretlerinin hafızasının kuvvetliliğini, hadis ilmindeki yüksekliğini anlayıp kabul ettiler. İmam-ı Buhari Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: "Allahü Teala mümin bir kulunun gönlüne bir gecede 360 defa nazar eder." Sözünün manası şudur: kalbin vücuda açılan 360 penceresi vardır. Gönül Allahü Teala'nın zikriyle kaynayıp coşunca Allahü Teala o kalbe nazar eder. Bu nazar ile kalbe doğan feyizler ve nurlar bu 360 koldan bütün vücuda yayılır. Böyle yolların ve feyizlerin yayıldığı bir uzuv kendi haline göre zevkle ibadet eder. Yapılan taat ve ibadetlerden lezzet alır. Yine buyurdu ki, talebenin maksadına kavuşması için çok çalışması, nefsini terbiye etmek için çok uğraşması lazımdır. Fakat bir yol vardır ki, nefsi itminana kavuşturup, ruhu kısa zamanda yüksek derecelere kavuşturur. O da Allahü Teala'nın sevgili kullarından birinin gönlünü kazanmaktır. Zira onların kalbi Allahü Teala'nın nazar ettiği yerdir. Duanızı öyle bir delil araya koyarak edin ki o günah işlememişlerden olsun. O delil Allah dostudur. Onlara tevazu ve sevgi gösterin ki sizin için dua etsinler. İbadetlere sarılmak ve onları yerine getirmek lazımdır. Yerine getirilince de yapılmadı farz etmelidir. Böylece kendini kusurlu bilerek taat ve ibadete yeniden başlamalıdır. Ey iman edenler! Yüce Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ediniz. Mealindeki Tahrim suresinin 8. ayetini açıklarken buyurdu ki, bu ayet-i kerimede hem işaret hem de müjde vardır. Tövbeden dönseniz de tövbe ediniz demesi işarettir. Müjde ise tövbenin kabulüdür. Çünkü Allahü Teala tövbeyi kabul etmeyecek olsaydı bunu emretmezdi. Emretmesi kabul etmesini gösteriyor. Ancak tövbe dilden değil, gerçekten kusurunu bilerek kalpten olmalıdır. Bir gün bir zat gelerek şöyle sordu: Allahü Teala Ahzab suresi 41. ayetinde mealen "Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikrediniz." buyurmaktadır. Bu zikirden murat dil zikri midir, kalp zikri midir? Buyurdular ki, tasavvuf yoluna ilk girenler için dil zikridir. İşin sonuna varanlar için de kalp zikridir. Bu yola ilk giren kimse, Yüce Allah'ı kendini zorlayarak da olsa zikretmeye çalışır. Yolun sonuna varan kimsenin durumu ise öyle değildir. Kalp zikirden etkilenince,
Onun bu etkisi bütün bedene varır. Hemen her organ zikretmeye başlar. İşte o zaman çokça zikir başlar. Yine o zaman bir günlük ibadet, bir senelik ibadet yerine geçer. Allahü Teala'ya hiç isyan etmediğiniz bir dille dua ediniz ki duanız kabul olsun. İki halde kendinizi sakının. Söz söylerken ve yemek yerken. Muhabbetin şartı sevdiğine uymaktır. Resulullah Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini söyleyen kimsenin onun dininin emirlerine uyması gerekir. Allahü Teala ile sohbet ediniz. Eğer onunla sohbet edemiyorsanız, onunla sohbet edenle, yani evliyasıyla sohbet ediniz. Dünya ve ahiret iki kız kardeş gibidir. Bir kişinin iki kız kardeşi birden nikahlaması mümkün değildir. Dünya ve ahiret sevgisi bir arada bulunamaz. Halbuki ikisi de mahluktur. O halde Halik yaratıcı ile mahlukun, yaratılmışın sevgisi bir arada nasıl bulunsun? Güzel sözler ona yükselir. Fatır Suresi 10. Mealindeki ayetin hükmünce zikir kuşunun kanat açıp uçabilmesi için iki kanadı olması gerekir. Biri huzur, diğeri ihlastır. Her sıkıntının, her başarısızlığın, her derdin ilacı namaz ve istiğfardır. Allahü Teala günah işleyen bir kulunu muvaffak etmez. Allahü Teala günah işlemeyenlerden ve günah işlenmeyen yerlerden razıdır. Siz günah işlememeye ve arkadaşlarınızı günahtan korumaya çalışın. Allahü Teala'ya sığınan hıfz-ı emanı ilahi de olur. İhlas, muhabbet ve itaat üçü ayrılmazsa feyz gelir. Ayrılırsa büyük zat feyz vermek istese de feyz gelmez. Allahü Teala bir kulundan razı olursa ona her şeyi vermiş demektir. Her şeyin, her işin bir gayesi, kıblesi vardır. Esas gaye imanla ölmek, Allah demektir. Allahü Teala'yı unutarak iş yapan cehennem ateşini talep etmektedir. Samimiyet varsa iyilikle, tatlı dille bu hatırlatılmalı, ona yardım etmeli. Günah işlenmeyen yerde huzur vardır. Günah işlenirse huzursuzluk başlar. Günahlar kalbi sıkar. Zikri ilahi ile meşgul olmak insana ferahlık verir. Günahlara karşı soğukluk getirir. Bir Müslüman günah işlemese cennet nimetleri başlar. Şeytan öfke anında aklı örter. Avcunun içine alır, her şeyi yaptırır. Nice küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amel ise niyetle küçülür. Fasıklar Allahü Teala'nın sıfatlarına, kâfirler ise zatına düşmandırlar. Cömertlik et, iyilikte bulun. Fakat başa kakma. Çünkü cömertliğin faydası sana aittir. Müslümanın ikramında şifa vardır. Hediye vermek de almak da sünnettir. İyiliği sayarak değil, saçarak yapın. Allahü Teala din ve dünya saadeti versin. Amin. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, kulunun tövbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Ebu Hureyre Hazretleri şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beni fıtr sadakası olarak verilen şeyleri gözetmeye memur etti. Derken birisi gelip hurmayı avuçla almaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resul-ü Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Adam, elim dardadır,
ehl-ü iyal, çoluk çocuk sahibiyim, müşkül durumdayım diye yalvardı. Ben de salıverdim. Sabah oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu